Belediyeden istifa eden bazı belediye başkanları da yeni partiye katıldı. Yeni partinin kurultayı için Ekim ayı işaret ediliyor. CHP Genel Merkezi'ndeki seçmen veri tabanının hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen siber suçlarla mücadele ekipleri iki şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davasını her alanda ve her platformda en güçlü şekilde desteklediğini yineledi. Yeni seçildiği görevinde Hayye'ye başarılar diledi. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi bugün başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırının ardından İran'a çok sert karşılık verileceğini söyledi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, saldırıya ilişkin şimdi sıra bizde dedi. Washington'la Tahran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapılıp yapılmayacağının ilerleyen süreçte görüleceğini belirten Trump, ancak onlara çok sert vuracağız ifadesini kullandı. ABD yönetimi İran'a gelir sağladığı belirtilen 8 gemi ve bunlarla bağlantılı 10 şirketi yaptırım kapsamına aldı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran Devrim Muhafızları Ordusu destekli olduğu belirtilen 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi. İran'ın ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçebilmek için zorunlu denizcilik sigortası satın almaya mecbur bıraktığı, bu yolla deniz taşımacılığı üzerinden gelir elde ettiği öne sürüldü. Ayrıca İran'ın enerji sevkiyatlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıyan 8 geminin de yaptırım kapsamına alındığı belirtildi. Japonya güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 14'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'ye konuk oldu. İstanbul'da 1-0 kazanan temsilcimiz Polonya'da 1-1'lik skorla 3. eleme turuna çıktı. Sarı lacivertliler bu turda Sturm Graz'la karşılaşacak. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunda tek golle geçti. Midtjylland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'a başlayacak ve TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Yazan Gabriel Garcia Marquez. Çeviren İsmail Yerguz. Uygulayan Muazzez Menemencioğlu. Yöneten Haluk Kurdoğlu. Efektör Korkmaz Çakır.

0: akar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Yiğit Terzioğlu, Rengifo Cem Kurdoğlu, Velasco Alev Sezer, Marquez Sevtap Toktay, müdür Uğurtan Atakan.
1: Radyo 28 Şubat 1953'te Kolombiya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir muhribin Amerika'ya bağlı Mobil üssünden ayrıldıktan sonra Antiller Denizi'nde fırtınaya tutulduğunu, 8 denizcinin muhripten denize döküldüğünü, kazaya uğrayanların aranmasına hemen başlandığını, sonuç alınamayınca 4 gün süren aramaların durdurulduğunu ve kayıp denizcilerin resmen ölmüş sayıldığını bildirir. Olaydan bir ay sonra Luis Alejandro Velasco adında biri kazadan kurtuluş serüvenini bir gazeteciye anlatır.

0: Saat kaç?
1: 10:30. Çamaşır makineleri arasında kuytu bir yer bulmuşsun. Hı-hı. Keyfin yerinde.
2: Çavuşu gördün mü?
0: Sallantının asis edildiği bir yere dayanmış duruyordu.
1: Korkarım deniz tutmasının dinmek bilmeyen işkencesi altında can verecek.
2: Gelsene buraya.
0: Sarınıp uyuyabilmek için karton kutular arıyorum. Sallantıdan kameralarda uyumuyor. Şu dalgalara baksana.
2: Görüyorum. Yüksekliği ve hızı giderek artıyor. Dalganın seni götürmesini istemiyorsan yanıma gel, yere uzan.
0: Şuna bak, gemi kaynayıp gidecek neredeyse.
2: Aa, ilk kez sinirlendiğini görüyorum. Sen değil miydin bu gemi kurt gibidir, bu gemide hiçbir tehlike olmaz diyen, ha?
0: Yükü denize atmak için ipleri kesme komutu versinler. Komuta ilk uyan ben olacağım.
2: Komut verilir verilmez radyolar, buzdolapları denize fırlatılacak. Gemi dalgalara direniyor da.
0: Yükü koy vermemizi söylemeliler.
3: Dikkat dikkat. Güvertedeki personel can yeleklerini taksın.
2: Cartagena'ya varmaya daha 2 saatimiz var. Şuraya bak. Gemi havaya asılmış gibi oldu.
0: Dalgayı gördün mü?
2: Hayır. Boğazıma kadar suya gömüldüm. Yükler kayıyor, tutunamıyorum.
0: Saat kaç?
2: 11:45.
0: Hey, Velasco. Sırtımı dayadığım yük aşağı doğru kayıyor.
2: Boğuluyorum.
0: Hey,
2: Rengifo.

0: İlkin denizin ortasında tek başıma kaldığım izlenimine kapıldım. Kendimi suyun üstüne tutmaya çalışırken 200 metre ötede muhripte bir dalga daha patladı ve gemi dalgaların arasında görünmez oldu. Bir süre sonra da mobilden yüklenen bir dizi mal sandığı çevremde yüzmeye başladı. Bir süre ev eşyası darmadağın olmuş, dalgalarla inip çıkıyordu. Şaşkınlıkla sandıklardan birine tutundum.
1: Rengifo ne oldu?
0: İlk anda Rengifo'yu göremedim. Başçavuş Julio'nun sesini duydum az sonra. Tutunun, can yeleğine tutunun diye bağırıyordu. Birkaç metre ötede arkadaşlarım su üstünde çırpınıyorlardı.

0: Yüzmeliyiz Velasco.
1: Hangi yöne?
0: Cartagena'ya doğru.
1: Ne kadar uzaktayız?
0: Yaklaşık 200 mil. Korkuyor musun?
1: Yok, tüm yön duygumu yitirdim ama henüz korkmaya başlamadım.
0: Yardım gelene dek şu sandığa tutun. Bak ileride iki tane kurtarma salı var. Oraya dek yüzebilir misin?
1: Bilmem. Castillo sala doğru yüzerken dalgalar arasında yitip gitti.
0: Haydi Velasco, bırakma kendini.

0: Eğer seçme olanağım olsaydı, önce hangi arkadaşıma yardım ederdim bilmiyorum. Umutsuzca kürek çekmeye koyuldum. Böyle azgın bir denizde rüzgara karşı kürek çekmek zorundaydım. Sanırım bir metre bile ilerletemedim salı. Rengifo büyük bir güvenle sala doğru yüzüyordu. Sala ulaşacağından kuşkum yoktu. Soğuk kanlılığının denizi yeneceğine inanıyordum. Buna karşılık Julio ile Eduardo debelenip duruyorlardı. 3 metre kadar uzaktaydılar.
1: Biraz daha yaklaşırlarsa küreği tutabilecekler yani.
0: Hı hı. Ama tam o sırada büyük bir dalga salı kaldırdı ve sanki havaya astı. Büyük dalganın tepesinden uzaklaşmakta olan muhribin direğini gördüm. Dalga geçince de Julio ile Eduardo yok olmuştu.
1: Oh, olamaz.
0: Rengifo dingin bir biçimde sala doğru yüzüyordu. İlerleyemeyeceğimi bildiğimden kürekleri suya daldırmak gibi bir aptallık yaptım. Yorulan Rengifo durdu.

0: Buraya doğru kürek çek.
1: Rüzgardan kürek çekemiyorum. Biraz çabala. Duyuyor musun?
0: Büsbütün uzaklaştın.
1: Dalga attı, hakim olamadım, bağışla. Dalgaları yandan alıp sürüklenmemeye çalış. Küreği yakalayabileceğin mesafeye gelmeye çalış.
0: Velasco!

0: Ve deniz rengi foyu yuttu. Kürek çekmeyi denedimse de ilki kadar başarısız oldu. Rengi foya son bir kez kürek uzatmaya çalıştım ama havaya kalkan eli kürekten 2 metre kadar uzaklıkta sulara gömüldü. Salın içinde elimde kürek kıpırdamadan ne kadar kaldım bilmiyorum.
1: Belki de her an birinin su yüzüne çıkmasını bekliyordunuz.
0: Rüzgar köpek gibi uluyarak gömleğimde şaklıyordu. Eşyalardan eser kalmamıştı.
1: Muhribi görebiliyor muydunuz?
0: Direği görünüyordu. Belki de bu yüzden kaygılanmıyordum.
1: Neden? Anlamadım.
0: Beni aramak için gecikeceklerini sanmıyordum. Arkadaşlarımdan bazıları da öbür salla kurtulmuş olabilirlerdi.
1: Ama siz 3 kişinin öldüğünü gördünüz. Kesin değil mi bu?
0: Öldüklerini kesinlikle bilemezdim. 6 tane sal vardı muhripte. Bu nedenle benim yaptığım gibi arkadaşlarımdan bazılarını da öteki sallara binmiş olmaları çok doğaldı.
1: Bu arada muhrip de sizi aramaya başlamış olmalıydı.
0: Şaşkınlığım henüz geçmemişti. Saatime baktım, tam öyleydi.
1: Yani 12 mi? Rengifo muhrip de saati sorduğunda 11:30 dememiş miydiniz? Tüm bu olaylar yarım saat içinde mi oldu?
0: Daha da kısa. Çünkü benim son kez saate baktığımda 12:10 vardı. Salda saate baktığımda saat tam 12 idi. Bütün bu olayların üstünden çok zaman geçmiş gibi geliyordu ama gerçekte geminin kıç tarafında saate baktığım anla sala çıkıp arkadaşlarımı kurtarmaya çalıştığım an arasında yalnızca 10 dakika geçmişti. Beni kurtarmaya gelmeleri için en az 2-3 saat beklemem gerektiğini düşündüm.
1: 2-3 saat denizde yalnız kalmak oldukça uzun bir süre değil mi?
0: Bu koşullarda evet. Ne yiyeceğim ne de suyum vardı. Ve saat 3 olmadan susuzluk içimi yakacaktı. Tepedeki kızgın güneş tuzun gerip sertleştirdiği derimi yakmaya başlamıştı.
1: Denizci kepiniz yok muydu?
0: Vardı ama denize düşmeden yitirmiştim onu. Bu nedenle kafamı sık sık suya daldırıyordum. Tam o sırada sağ dizimde bir ağrı duydum.
1: Ne ağrısı?
0: Pantolonum ıslandığı için kıvırmakta güçlük çekiyordum. Dizimin altında ay biçiminde bir yara vardı.
1: Muhribin korkuluklarına mı çarptınız?
0: Kesin bilmiyorum. Belki de suya düşerken yaralanmıştım. Salda oturunca fark edebildim.
1: Kanıyor muydu?
0: Yok, biraz yanıyordu ama kanamıyordu. Deniz suyu da iyi gelmişti. Kendimi oyalamak için elimdeki eşyaların listesini çıkartmaya koyuldum. Denizdeki yalnızlığım içinde elimde kalanları saymak istiyordum.
1: Çok iyi anlıyorum. Bu duyguyu kocasından ayrılan kadınlarda gözlemlemiştim. Yitirildikten sonra yerine konamayacak bir şeyin yerine, kadınlarda ayrılan kocanın yerine somut şeylere sahip olma duygusu. Bir çeşit öç almak gibi bir şey bu.
0: İlkin çok düzgün işleyen ve her 2 ya da 3 dakikada bir bakmaktan kendimi alamadığım bir saatim vardı.
1: Anımsıyorum. Saati yapan firma hiç geri kalmadığı için büyük bir reklam kampanyası yapmıştı. Bir de ayakkabınız vardı. Hani şu reklam firmalarının çok sağlam olduğunu, yemek için papucunuzun derisini yırtamadığınızı öve öve bitiremedikleri.
0: Hı hı. Bunların dışında geçen yıl Cartagena'dan aldığım şövalye yüzüğüm, Meryem Ana tasvirli madalyonumla zinciri, dolabımın anahtarları ve Mary'nin verdiği 3 tane kartpostal.
1: Şişeniz yok muydu?
0: Niçin sordunuz?
1: Kaza geçirenler şişe içinde mesaj yazıp denize atarlardı.
0: İnanır mısınız? Nedenini bilmiyorum ama kartpostallar bana da aynı duyguyu çağrıştırdı. Sanırım insanlarla yalnızlığı paylaşma duygusu bu.

0: Bay Velasco, isterseniz denize düştüğünüz ilk andan başlayarak tüm anı ve duygularınızı en ince ayrıntılarına dek anlatmaya çalışın. Bu arada ben de anı zincirinizi koparmamak için soru sormamaya özen göstereceğim.
1: İlk gün öğleden sonra 4'te rüzgar durdu. Yalnızca suyu ve gökyüzünü görüyordum. Hiçbir kerteniz noktam yoktu. Salın ilerlediğini ancak 2 saat sonra fark edebildim.
0: Kürek çekmiyor muydunuz?
1: Gerçekte sal bindiğimden beri kürek çekerek çıkarabileceğim hızdan daha yüksek bir hızla rüzgar yönünde düz bir çizgide kayıyordu. Buna karşı ne yönümü ne de yerimi belirleyemiyordum.
0: Yani sal kıyıya doğru mu yaklaşıyordu, Antillere doğru mu açılıyordu, kestiremiyordunuz.
1: Bana kalırsa ikinci varsayım daha kuvvetli geliyordu.
0: Neden?
1: Çünkü denizin kıyıdan 200 mil açıkta yüzen bir cismi, hele içinde insan olan bir salı karaya doğru sürüklemesi gerçekten olanaksız görünüyordu.
0: O anda ne düşündünüz?
1: İlk saatlerde muhribin yolunu kafamda dakika dakika izledim. Cartagena'ya telsiz çekerlerse kazanın kesin yerini belirtmişlerdir. Az sonra uçaklar, helikopterler bizi aramaya gelir diye düşündüm. Yaptığım hesaplara göre 1 saatten az bir süre sonra uçaklar üstümde dönmeye başlayacaklardı.
0: Ve siz de uçakların görüneceği yöne doğru kürek çekmek üzere hazır bekliyordunuz.
1: Uzun ve acı dakikalardı bunlar. Güneşten her yanım kıpkırmızı olmuştu.
0: Açlık durmuyor muydunuz?
1: Hayır. Ne yemek yemeyi düşünüyordum ne de su içmeyi. Tek istediğim uçakların gelişini görmekti. Üstümde uçmaya başladıkları zaman onlara doğru kürek çekecek, gönlümle işaret verecektim. Düğmelerimi çözmüştüm. Hangi yönden geleceklerini kestiremediğimden ufkun her yönüne göz gezdiriyordum.
0: Çok beklediniz mi?
1: Saat 2'de rüzgar rengi fonun kulaklarımdan gitmeyen sesini bastırıyordu. Hey Verasco, biraz bu yana doğru asıl küreklere. Sanki 2 metre ötemde küreği yakalamaya çalışıyormuşçasına açık seçik geliyordu sesi kulaklarıma. Hey Velasco, bu yana doğru kürek çek. Saat 3'te umutsuzlanmaya başladım. Muhribin Cartagena'ya ulaşmış olduğunu sanıyordum. Arkadaşlarım dönüş sevinciyle kente dağılmış olmalıydılar.
0: Onlar da sizi düşünüyorlardı herhalde.
1: Kuşkusuz. Bu düşünce bana güç verdi. Saat 4 olmuştu.
0: Yokluğunuzu anlamamış olabilirler miydi?
1: Karaya çıkmak için güvertede toplanıldığında bunun farkına kesinlikle varırlardı.
0: Nasıl bir önlem alırlar o zaman?
1: Alarma geçerler. Uçakların biraz geciktiğini varsaysak bile yarım saate kadar burada olmalıydılar.
0: Yani en kötü olasılıkla 4:30'da.

0: Buyurun efendim, beni istemişsiniz.
1: Gel Marquez, otur. Nasıl gidiyor konuşmam?
0: Günde 6'şer saat aralıksız çalışıyoruz müdür bey.
1: Kaç günde toparlayabileceksin?
0: Deniz kazasına ilişkin 10 günün yoğun öyküsünü 20 oturumda tamamlayacağımı umuyorum.
1: Peki ilginç bir yazı dizisi olabilecek mi dersin?
0: Çekici ve ayrıntılı bir anlatımı var.
1: Fırtınayı anlattı mı?
0: Beni şaşırtan da bu. Kazaya yol açan fırtınayı betimlemesini istediğimde fırtına mı? Fırtına olmadı ki diye yanıtladı. Doğruydu. Meteorolojiden soruşturdum. Her zaman olduğu gibi Şubat ayının Karayip denizlerinde havanın dingin, pırıl pırıl geçtiğini söylediler.
1: Peki kaza neden olmuş?
0: Gemi yandan dalgaya tutulmuş, yalpalamaya başlamış. Gerçekte yükün iyi istiflenmemiş olması yüzünden gemi yan yatmış ve 8 gemici kayarak denize düşmüşler.
1: Ama bu çok önemli bir açıklama. Muhitte ne türden olursa olsun mal taşımak yasaktır.
0: Aşırı yük geminin manevra yapıp suya düşenleri toplamasını engellemiş. Ayrıca buzdolabı, çamaşır makinesi gibi kaçak eşyalar da söz konusu.
1: Bu gerçeği açıkladığımızda kanıtlamamız gerekir.
0: Kanıtlama yollarını araştırıyorum. Gemide fotoğraf makinesi olan arkadaşların listesi var elimde.
1: Tatil nedeniyle her biri bir yere dağılmıştır. 8 ay ülkelerinden ve ailelerinden uzak kalmış denizci bunlar.

Kayıp Bir Denizci adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız

Süzdükçe güzel gözlerini kalbimi yaktın. Bilmem ki nasıl bir lahzada gönlüme aktın. Sardın meleğim ruhumu, biçare bıraktın. Bilmem nasıl bir lahzada gönlüme aktın. Alaaddin Yavaşçı'nın sözlerini yazdığı Cevdet Çağlar'ın bu sabah eserini Alaaddin Yavaşçı'nın yorumundan sunduk sizlere. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere. Bu gece yine bir saat sürecek beraberliğimizde Sabah ve Suzin Akmakamı'nda eserler sunacağız size. Yaprak Sayar'ı Sabah makamında bir türküde dinliyoruz şimdi. Aman doktor, canım doktor, derdime bir çare, çaresiz dertlere düştüm, doktor, bana bir çare.

Güftesini Fatih Netalay'ın yazdığı Zeki Arif Ataergin'in Sabah eserini Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Bir nigah etsen kahriyle bakma Allah aşkına, sarı giyme bir daha gül takma Allah aşkına.

Şükrü Tuna'nın Sabah makamındaki bestesini Zeki Müren'den dinliyoruz. Bu akşam yine sensiz yollarda ağladım durdum. Benim gibi inleyen acı rüzgarlara sordum. Son yolculuğumda onu görebilsem diyordum. Benim gibi inleyen acı rüzgarlara sordum.

Güftesini Hüseyin Rifat Işıl'ın yazdığı Şerif İçli'nin Sabah şarkısını Perihan Altındağ Sözeli'nin yorumundan dinliyoruz. Düş ben gibi bir aşka, sadakat neymiş gör. Vuslat demi beklerken o firkat neymiş gör.

Seni herkesten kıskanıyorum. Kalbimi yaktın ah, yanıyorum. Güfte ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait Bu Sabah eseri Tuğçe Pala'dan dinliyoruz.

Nuri'nin dizelerine Şakir Ağa'nın sabah makamındaki eseri var sırada. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Gelmiş değil böyle peri, hiç görmedim çoktan beri. Olsam ne var ben müşteri, hiç görmedim çoktan beri.

Kemal Caner'i dinleyeceğiz şimdi. Güftesi ve bestesi Rıdvan Tandoğan'a ait sabah eserde. Bu sabah yağmurla uyandım erken, gözlerim doldu taştı sen giderken. Ne kadar mutluyduk sen beni, ben seni severken.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Suzinak makamında eserlerle devam ediyor. İlk Suzinak eseri Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Selanikli Ahmet Efendi'nin bir bestesi. Bir günah ettimse cana, Suzinak oldum yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum yeter.

Celadet Barbarosoğlu'nun güftesini yazdığı Osman Nihat Akın'ın Suzinak bestesini Necmettin Yıldırım'dan dinliyoruz. Cevrin yeter artık bu kadar, olma sitemkar. Sen olmasan alemde benim söyle neyim var?

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir şiirine İlhami Güreşi'nin Suzinak bestesi var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Güzel gözlerinle gözlerime bak, uzaklaş bir parça kederlerinden.

Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Suzinak eseri Birrin Şener'den dinliyoruz. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu.

Güftesi Sahile Diker'e, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Suzinak eser var sırada. Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Bir gamlı hayal kaldı da yıllarca emekten, kam almadı gönlüm yine bir lahza felekten.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, Vahit Özaydın'ın güftesini yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Suzinak bestesi. Hamiyet Turan'dan dinliyoruz son eserimizi. Gözlerini gördüğüm an, bir su gibi akar zaman, sana gönül verdim hemen, seni ilk gördüğüm zaman. Hoşça kalınız.

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 29 Temmuz Çarşamba bugün saat 13.23. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Zafer Altay. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek hafta içi her gün olduğu gibi burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Temmuz ayının artık hakikaten hızla sonuna gelirken yine iki konuğumuz olacak bizimle birlikte. İki telefon konuğumuz var bugün sevgili dinleyenler. İlki girişimci zeytinyağı üreticisi Zeliha Helvacıoğlu olacak. Zeytin ağaçları bu toprakların en değerli hazinelerinden biri, hepimiz için çok kıymetli. Zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı da kültürümüzün, mutfağımızın ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Biz de dediğimiz gibi programımızda bir zeytinyağı üreticisini ağırlayacağız. Hem kendi girişimcilik hikayesinden, hem küçük ölçekli işletmelerin nasıl kendine yer bulabileceğinden, hem de zeytinyağı ile ilgili önemli bilgilerden bahsedeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi hem sağlığımız için hem mutfağımız için çok önemli bir besin kaynağı. Ardından sevgili dinleyenler, çocuk kitapları ile ilgili konuşacağız. Edebiyat haberli yazarlarından Mehmet Özçataloğlu bizimle birlikte olacak. Bizim için bugün İki kitap seçti. Çocuk edebiyatının iki güzel eserini seçti. Hem o kitaplardan hem de çocuklar için yaz tatilinde kitap okuma önerilerinden bahsedeceğiz. Ailece başladı. Girişimci zeytinyağı üreticisi Zeliha Helvacıoğlu hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Çok keyifli.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ne kadar güzel bir hikayeniz var. Bir yandan bizim için son derece önemli bir besin kaynağını üretiyorsunuz. Hem de sağlıklı bir şekilde, içimiz rahat rahat tüketebileceğimiz şekilde güzel bir ürün.

0: bu. Şimdi siz aslında bu iş dünyasına üreticilikle başlamadınız.
1: Evet.
0: Öncesinde bankacıydınız ve sektörde
1: Evet.
0: çalıştıktan sonra kendinizi birden mi acaba zeytinyağı üreticisi olarak buldunuz? Nasıl oldu?
1: Aslında birazcık bankacılığın getirdiği işte SWOT analizleri, sektörel analizler, işte ülkemizin tarım zengini bir ülke olmasının getirdiği hevesler de etkili. Yani yıllarca diğer sektörleri gözden geçirip finansal analizlerini yaparken birden bu meslekte bulmadım kendimi.
0: Evet.
1: Hep bir heves ve yıllara dayalı. Aslında biraz stratejik ilerledi her şey. Yaklaşık 10 seneden fazladır hem finansı yönetip hem bu işin içine dahil olmaya başlamıştım. İlk başladığım nokta tabii ki bir adet zeytin ağacıydı. Bu evimin bahçesindeki zeytin ağacıyla başladı aslında hikaye.
0: O zeytin ağacını kim dikmiş biliyor musunuz? Böyle eskiden işte
1: Biz
0: ailenizden biri mi
1: evimizi
0: dikmiş?
1: ilk yaptırdığımızda bu zeytin ağacını dikmiştik. Zeytin ağacı 3 seneden sonra meyvesini vermeye
0: Ne
1: başlar.
0: kadar güzel. Kendi ellerinizle
1: Dolayısıyla
0: diktiğiniz. Evet.
1: evet, aynen öyle ve sonra bu ağaçtan çok fazla meyve almaya başladık. Ne yapacağız biz bunları diye düşünürken evimize en yakın mesafedeki sıkımhaneye yolladık.
0: Evet.
1: Sonra başında bekleyip yağımızı teslim aldık. Ertesi sabah kahvaltıda yağ tattığım zaman dedim ki bu nasıl güzel bir lezzet.
0: Ya,
1: Yani
0: değil mi?
1: hani dalından topla, götür, sıktır, getir. Aslında biz farkında olmadan erken hasat, natural sıvma zeytinyağı yapmışız.
0: Evet.
1: Sonra farkında olmadan en iyi sıkımı gerçekleştirmiş olduk. Dedim ki yani hani bu kadar iyi bir şeyi yapmak bu kadar kolay mıydı diye düşünmeye başlarken ilk kıvılcım o zaman başladı. Aslında o kadar kolay değilmiş.
0: Heh, ben de ona gelecektim.
1: Sonrasında
0: Değilmiş, değil mi
1: evet
0: diyecektim.
1: bunun
0: Evet.
1: teknik eğitimlerini almaya başladım. Üniversitelerin zeytin yetiştiriciliği eğitimleri, işte sertifikasyonlar derken bir baktım kendimi 400 saatlik bir eğitimden geçmiş buldum.
0: Evet.
1: Biz dedik bu şeyi eşimle beraber büyütelim bahçeyi. İlk 200 ağaçlık bir bahçeyle başladık. Bugün 10. senenin sonunda 2000 ağaçlık bir bahçeye ve 2 senelik aktif bir zeytin üreticisi firmasına ve bugün dünyaya da ihracat yapmış bir firmaya
0: Ne kadar güzel.
1: dönüştük.
0: Evet.
1: Evet, tabii her günümüz heyecanla geçiyor. Ülkemiz çok zengin bir ülke. Özellikle zeytin anlamında, zeytinyağı anlamında dünya lideri bir ülkeyiz. Bugün baktığınız zaman İspanya, işte Yunanistan, İtalya gibi
0: Evet.
1: ülkeler zeytinyağı üretiminde piyasayı domine eden ülkeler. Ancak ülkemiz 2024-2025 sezonunda dünyada 475 bin ton zeytinyağı üretiminde dünyada İspanya ile aynı koltuğa oturdu. Ya bu kadar dünyada en fazla üretimi gerçekleştiren bir ülkeyken bizim bunu daha fazla markalaştırmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bahsettiğim dünyayı domine eden ülkeler markalaşmayı çok iyi beceren ülkeler. Ancak ülkemiz işte Tunus gibi bir ülkeyle aynı kulvarda dökme zeytinyağını daha çok ihraç eden bir ülkeyiz. Halbuki biz bu İspanya'ya dökme zeytinyağı veriyoruz. İşte Yunanistan'a, İtalya'ya dökme zeytinyağı veriyoruz. Ne oluyor? Bu dökme zeytinyağları işte nasıl markalaşıyorsunuz? İşte ambalajınızı şıklaştırıyorsunuz. İşte zaten bir zeytinyağının kalitesi doğru hasat, doğru sıkım ve doğru saklama koşullarıdır.
0: Şimdi tam da
1: Sonrasında da
0: evet
1: evet.
0: bu noktada şunu soracağım size. Doğru hasat, doğru sıkım, doğru saklama koşulları.

0: Şimdi bunlar evet. Tabii ki üreticinin yapması gereken. Ama biz bunu nasıl anlayacağız? Hangi zeytinyağı nasıl mesela bize ulaştı? Ya da hangi zeytinyağı daha iyidir, daha besleyicidir, daha temizdir? Biz nasıl anlarız bunu?
1: İşte çok kritik bir soru sordunuz. Üretimin izlenebilir olması lazım.
0: Evet.
1: İzlenebilir olması lazım. Gerektiğinde analiz raporlarını da görme şansınız olması lazım. Laboratuvar analiz raporlarını görme şansınız önemli. Genelde butik üreticilerin ürettiği yağlar günümüzde tercih edilen zeytinyağlar oluyor.
0: Evet.
1: Neden? Her sene aynı bahçenin ağaçları aynı yerden aynı kaliteye yakın yağ üretmiş. İşte mevsimsel koşullar da dikkate alındığında, çünkü çok etkiliyor yağın kalitesini, bir kuraklığın olması ya da işte donun olması gibi meyve kalitesini etkileyen şeyler. Bunlar butik üreticilerin daha fazla izlenebilir durumları oluyor ve daha kaliteli sonuçlar almış oluyoruz. Tabii ki üretim testleri çok önemli, daha teknolojik. İşte burada şu mantık çok doğru değil. Ya işte köyden yol kenarında,
0: evet,
1: işte plastik pet şişelerde alınan,
0: evet,
1: yağlar sağlıklı bir,
0: daha organiktir, daha iyidir, değil, daha değil, sağlıklıdır değil,
1: yani
0: değil mi?
1: Yanlış,
0: burada hocamız da geçen gün aynı şeyi söyledi. Evet.
1: Yanlış pazarlama algoritmaları çok dolaşıyor. İşte ters sıkım. İşte bunlar hep böyle eskilerden gelen geleneksel algılar, ama doğru olan ülkemizde de yine bütün sağlık bilimcilerin ve devletin desteklediği bir nokta zeytinyağı üretimi konusu,
0: evet,
1: ve her sene teknolojinin artarak, sıkım makinalarının iyileştirilerek üretimin desteklendiği bir noktadayız. Ne diyoruz? İşte dalından toplayıp 24 saat içerisinde sıkıma gönderilmesi lazım kaliteli bir yağ üretmek için. Ve sıkıma gönderdiğiniz zaman da oradaki ekipmanların 27 derecenin altında sıkımı gerçekleştiriyor olması lazım. Erken azat, soğuk sıkım işlemini gerçekleştirmek için. Sonrasında daha böyle çelik tanklarda, koyu renkli cam şişelerde muhafaza edilmesi üretilen zeytinyağın kalitesini izlemek anlamında çok daha doğru bir işlem.
0: Hı hı.
1: Tabii ki laboratuvar analizleri izlenebilir, sürdürülebilir yaklaşımları takip etmek de iyi bir zeytinyağı için önemli noktalar. Hı hı.
0: Diğer noktada biraz damak tadı devreye giriyor değil mi? Çünkü bazen mesela zeytinyağı bize çok yoğun gelebiliyor. İşte
1: evet,
0: kokusu bizi rahatsız edebiliyor. O yüzden belki iyidir ama biz yiyemedik diyebiliyoruz. Yani bu durumda şu iyidir, bu kötüdür. Yani belli bir seviyede farklı farklı ürünler var. Bazen de artık damak tadımıza uygunluğuyla da seçebiliyoruz galiba.
1: Tabii. Çünkü zeytinyağı üretirken tek çeşit zeytinyağı üretilmiyor.
0: Hı hı.
1: İlk üretim, işte topladınız, erken azat, soğuk sıkım zeytinyağı ürettiniz. Bunun filtreden geçirilmemiş hali yoğun olan, o meyvemsi, o çağla tadının ve acımsı tadın yoğun hissettirildiği bir noktadır. Sonra bunu filtreden geçirdiğiniz zaman daha yumuşak, daha her şeyde, işte hem salatalarda hem yemeklerde kullanabileceğiniz bir nokta oluyor. Sonrasında bu yağ daha böyle işte yeşilken topluyoruz, erken hasat, natural zeytinyağı yapmak için. Birazcık daha olgunlaştığı zaman, normalde natural sızma zeytinyağı erken toplandığı zaman 7 kilo zeytinden 1 litre yağ ortalamada elde edilir. Ama birazcık daha zeytin olgunlaştığı zaman tadı birazcık daha tatlı olmaya başlar. Ve yağ miktarı da 7 kilo değil de atıyorum, burada farazi konuşuyorum bazen çünkü değişiyor sulama şeyine göre, mevsimine göre, ortalaması bunun 3 ile 7 kilo aralığındadır. 4 kilo yağ elde

0: pardon, 4 kilo zeytinden 1 litre yağ elde ediyorsunuz olgunlaştığı zaman da. Bunun da tadı birazcık daha yumuşak oluyor. O acımsı tat geçmiş oluyor. Hı-hı. Ama sıkım şekli değişmiş oluyor.
1: Fayda açısından natural, bize farkı var mı bunların? Bir işte sağlık açısından.
0: Şöyle, en sağlıklı yağ aslında erken hasat, soğuk sıkım yağ. Sonrasındaki çünkü değerleri kaybetmeden dalından topluyorsunuz. 24 saat içerisinde o sağlık elementlerini, o değerleri, polifenol oranının yüksek olması en sağlıklı halidir. İçindeki o enzimleri, sağlık elementlerini kaybetmeden yiyorsunuz. En sağlıklı hali bu. Hı-hı. Sonra o enzimler olgunlaştıkça farklı üretimlerde, işte demin de bahsettiğim gibi, biz dökme zeytinyağını en saf haliyle yurt dışına veriyoruz. Ne yapıyor? Markalaşan ülkeler bizim zeytinyağımızı alıp içine farklı enzimler de dahil ederek şişeleyip satabiliyorlar.
1: Evet.
0: Aslında en iyi hali bizdeyken tabii burada tat da değişiyor. İçine enzim girdiği zaman tatlar da değişiyor. Daha yumuşak üretim yapılırken daha yumuşak yağ haline de getirilebiliniyor. Ama en doğru, en sağlıklı üretim şeyi erken hasat, soğuk sıkımdır. O da 24 saat içerisinde yapılan.
1: Evet, Riviera ne bu arada? O da farklı ya, nedir bu, bunun farkı?
0: Riviera birazcık daha eski yağlarla yeni zeytinlerin karıştırılmasıyla biraz üretilen bir yağ. İşte burada da enzimler değişiyor tabii.
1: Evet.
0: O ilk sağlık elementlerini çok fazla koruyamıyorsunuz.
1: Evet, evet. Peki biz ne kadar zeytinyağı tüketiyoruz ülke olarak?
0: İşte bu da çok önemli bir soru sordunuz. Biz zeytinyağı üretimi en yüksek ülkelerden biri olmamıza rağmen maalesef zeytinyağı tüketimi alışkanlığımız çok kötü. Yani diğer ülkelere baktığımız zaman, lider ülkelere baktığımız zaman onlar bizim 4 katımız daha fazla yağ tüketiyor. Kişi başı bizim tüketimimiz 2 litre bir yılda.
1: Kişi başı 2 litre bir yılda.
0: Evet, bir yılda
1: az gerçekten.
0: Evet. Gerçekten çok,
1: çok
0: az.
1: Az.
0: Yani bunu saçınıza sürseniz saçınız canlanıyor. İşte cildinize sürseniz cildinize iyi geliyor. Yani 3 büyük kutsal kitapta geçen bir şeyden bahsediyoruz ve bütün sağlıkçıların takip ettiği bir üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla tüketimimiz maalesef, bir de Akdeniz tipi diyetler de aslında son zamanlarda birazcık daha işte insanların bilinçlendirilmesi için çok daha fazla bahsedilmesi gerekiyor. Fiyatından dolayı da olabilir.
1: Tabii.
0: Bu, ben biraz ona da bağlıyorum. Daha ucuz yağ tercih ediyoruz. Aslında bilincin arttırılmasıyla beraber fiyat istikrarı, işte buradaki fiyatın da pahalı olması, işte bir sıvı yağ göre, işte mısır yağına göre tüketimi etkileyen noktalar bence bunlar.
1: Bir dönem daha da azdı bu arada. Yani ben kendi mesela çocukluk dönemimi düşünüyorum, çok daha azdı zeytinyağı tüketimi ve sanki mısır yağı daha iyiymiş gibi bir algı vardı mesela ve tabii, o daha çok kullanılıyordu. Zeytinyağı çok az kullanılıyordu. Sonrasında bu son 10-15 hatta 20 yıldır bunun ne kadar faydalı olduğu, yemeklerde, salatalarda mutlaka kullanılması gerektiği söylendiği için bir nebze arttı, ama tabii ki şu rakamlara bakıldığında istenilen düzeyde değil.
0: Kesinlikle değil. Yani tüketim arttıkça İnsanların buradaki alışkanlığı da değişiyor.
1: Evet.
0: İlk etapta işte kokusu, tadı. Çünkü alışık olmadığı zaman dünyaya o kokuyu, o tadı çok benimsemiyor. Ama kaliteli bir yağ alıştığınız zaman da, bir restoranta gittiğiniz zaman cebinizde zeytinyağı şişesiyle gitmek zorunda kalıyorsunuz.
1: Ya, o kadar gurme oluyoruz. Evet, değil mi?
0: Benim yaptığım o zenginlik.
1: Ya, siz zeytinyağınızla mı geziyorsunuz?
0: Gerçekten cebimde taşıyorum şu anda.
1: Şahane.
0: Hani ciddi bir alışkanlık yaptı. Bir de bu işi öğrendikçe ve

0: Bu işin içine girdikçe aslında hangi yağ kaliteli, hangisi kalitesiz, damak tadınız da zaman
1: Ya.
0: içerisinde gelişiyor.
1: Değil mi?
0: Şu an zeytinyağımı cebimde taşıyorum diyebilirim.
1: Ne güzel. Siz bu arada her yere de kargo ile ulaştırıyorsunuz, değil mi
0: Tabii biz
1: zeytinyağlarınızı?
0: şu an dijital platformlarda varız. Hepsi burada, Trendyol'da. Yine web sitemizde mevcut. Dijital platformlarda kargoyla Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz.
1: Yurt dışına da açıldınız zaten. Orada da
0: Evet, yurt dışına da
1: zeytinyağlarınız var.
0: ihracat yapıyoruz. Çünkü hani üretimde o kalite standartlarına yurt dışı ülkelerin istediği o güvenlik mevzuatlarına hakim bir firmayız.
1: Çok teşekkür ediyoruz size Zehra
0: Rica
1: Ayvacıoğlu.
0: ederim.
1: Sağolunuz. İyi bir
0: Rica ederim.
1: zeytinyağcı mutlaka analiz sonuçlarına bakılsın diyorsunuz ama onun haricinde mutlaka bir arkasında en azından içeriğinin ne olduğuna dair, ne
0: Kesinlikle.
1: üretildiğine dair bir şeyler olsun ki
0: Kesinlikle.
1: marketteki ürünler
0: Kesinlikle.
1: yine de hani dışarıda açıkta o dediğiniz gibi pet şişede satılandan sanırım daha iyi olabilir, değil mi?
0: Evet. Aslında market ürünü de çok böyle spot ışıklarda ve şeffaf plastik ambalajlarda olduğu zaman olumsuz etkilenebiliyor.
1: Ona da dikkat etmek
0: Evet,
1: lazım.
0: ona da yani saklama koşulları da uzun vadede korumak için önemli bir şey.
1: Teneke veya cam mı olmalı?
0: Evet, teneke ya da koyu renkli cam. Isı ve ışığı minimize etmek gerekiyor teyzanın. Onlara dikkat edilirse uzun süre saklanabilen bir ürün.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Kolaylıklar
0: Ben
1: diliyoruz.
0: teşekkür ederim nazik davetiniz için.
1: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Girişimci zeytinyağı üreticisi Zeliha Helvacıoğlu bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

0: seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.
1: Edebiyat Haber yazarlarından Mehmet Özçataloğlu hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum. Yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Yaz tatilinde çocuklar kitap okumalı diyoruz sürekli. Kitaplar hiç olmadığı kadar gündemlerinde olsun. Okuyamadıklarını da okusunlar. Yeni kitaplar keşfetsinler derken sizin de seçtiğiniz iki çocuk kitabı var. Onlardan bahsedeceğiz. Hangi kitapları seçtiniz bu hafta bizim için?
2: Çocuklar için iki kitap var önümüzde. Birisi Öykü Makinesi. Mea Kitap tarafından yayınlanan bir kitap. Yayın evine adını almışken altında çizmek isterim ki çok nitelikli kitaplar yayınlıyorlar. Ben biraz geç fark ettim kendilerine. Dilerim herkes benim kadar geç kalmaz. Farklı konular, farklı kurgular ama nitelik hep aynı. Öykü Makinesi yapay zekanın edebiyata etkisi üzerine bir kitap. Okurken de çok büyük keyif aldım. Çocukların da keyif alacağını düşünüyorum. Kente büyük küçük herkesin zevk ve ihtiyaçlarına göre öyküler yazıp resimleyen bir makine geliyor. Ancak Celeste, kitaptaki kahramanımız, bazı sorunları önceden görerek makinenin inanılmaz bir komployu izlediğini keşfediyor ve onu durdurmak için arkadaşlarının yardımına ihtiyaç duyuyor. Yine genel olarak çocuk kitaplarında gördüğümüz o arkadaşlık, birlik, beraberlik, işte hep birlikte bir şeyleri başarma isteği bu kitapta da görüyoruz.
1: Yapay zeka da var kitapta. Bu arada en gündemimizde olan konulardan biri. O da merak unsurunu uyandırıyordur zaten.
2: Mutlaka. Ayrıca yayın dünyasına etkisini de gösteriyor biraz. Yani yapay zeka da sadece yayın dünyası değil. Tüm yaşamımızı şu anda çevrelemiş durumda.
1: Evet.
2: Zarar verdiğini düşünüyorum açıkçası. Çok da sağlıklı bir şekilde kullanılmadığını hissediyorum. Yayıncılık dünyasının en büyük sıkıntılarından birisi son dönemde yapay zeka ile oluşturulan metinler. Bu konuda ne yapılması gerektiği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir süredir tartışılıyor.
1: Evet.
2: Avrupa'da ben ajansların ve yayıncıların yapay zeka kullanımına karşı çok daha tepkili ve temkinli olduğunu görüyorum. Sözleşmelerine

0: yazar bu kitabın yazımında yapay zeka kullanılmamış olduğunu taahhüt eder gibi maddeler eklediğini öğrendim. Bizde henüz bu düzeyde bir tepki olduğunu görmedim, duymadım ama zamanla olacaktır.
1: Evet.
0: Editör arkadaşlarımla yaptığım telefon görüşmelerinde de bu dergi editörleri özellikle şiir gönderildiğini ve bunun da yapay zeka ile yazdırıldığını söylüyorlar. Bu yapay zekayı çözen programlar kullanıyorlar. Orada noktalama işaretlerinden bunu hissettiklerini söylediler.
1: Evet. Zaten bence bu arada iyi bir okuyucu, edebiyat severler o metni anlıyorlar yapay zeka ile yazılınca.
0: Kesinlikle. Kesinlikle ama bu alanda en zorlanan kesim sanırım editörler.
1: Evet.
0: Yakın zamanda İyi Kitap, TÜDEM'in yayını, İyi Kitap adlı dergide de ben Türkiye Devleti'ne emek veren 3 yazarın bir masa etrafındaki sohbetini okudum. Hı hı. Onlar da yapay zekayı kısmen kullandıklarından söz ediyorlardı. Onların anlatımından çıkardığım sonuç şu: yapay zekadan teknik konularda yardım alıyorlar. Metni yazmıyorlar, kurguyu yaptırmıyorlar ama
1: tabii.
0: Bu yapılabilir.
1: Tabii
0: kabul
1: ki.
0: Edilebilir.
1: Tabii
0: bu normal. Fakat diğer türlüsü gerçekten çok anlamsız.
1: Çocuklar için de ciddi bir eğitime ihtiyaç var. Yani bunu hiç kullanmasınlar, hayatlarından çıkarsınlar. Bunlar gerçekçi yaklaşımlar değil. Sadece kendi hayal güçlerini, yaratıcılıklarını, düşünme güçlerini baltalamayacak şekilde nasıl kullanabilirler? Öyle yönlendirip o konuda onu faydalı bir şekilde kullanmaya itmek lazım. Sanırım kitapta bu açıdan güzel bir şekilde işliyor konuyu.
0: Evet, kitap bunu işliyor. Bir de ben yazarına kısaca söz etmek istiyorum.
1: Evet.
0: Ricardo Gomez. 40 ilginç bir kişilik. 40 yaşından sonra yazmaya karar vermiş. Kısa öykülerle başlamış. Romanla devam etmiş. Şiiri yoklamış. Hiç aklı yokken çocuklar ve gençler için öyküler yazmaya başlamış.
1: Hı hı.
0: Eserlerinin tümü Cervantes Chico ödülüne değer görülmüş. Bu da yazarın ilginç bir özelliği,
1: evet,
0: bana göre.
1: Evet. Çok güzel gerçekten.
0: Çocukların keyif alarak okuyacağını düşünüyorum. Öykü Makinesi Meğer Kitaptan.
1: Evet, sanırım 10 artı yaş olarak,
0: evet,
1: adlandırabiliriz,
0: evet,
1: bunu.
0: Artı. Evet, doğru.
1: Heyecanla okuyabilecekleri bir kitap. Diğer kitabımız hangisi?
0: Diğer kitabımız da Kış Şiirleri.
1: Hı hı.
0: Sıcak yaz mevsiminde biraz serinlik,
1: evet,
0: katar mı bilmiyorum ama.
1: Keşke katsa. Evet.
0: Yani açıkçası ben de bu şekilde elime almıştım ama, hı hı, ufak bir hayal kırıklığım var, şimdi ondan da söz edeceğim.
1: Tabii.
0: Kış Şiirleri Bilgi Çocuk Kitaplığı tarafından yayınlanmış Hidayet Karakuş'un imzaladığı şiirler. Hidayet Karakuş edebiyatımızın değerli isimlerinden birisidir. Dili ve anlatımı her zaman çok tertemizdir. Öğretmen kökenlidir yazar zaten kendisi. Uzun yıllar Türkçe öğretmenliği de yaptı.
1: Evet.
0: Çocuklar için de oldukça fazlasıyla sayıda eser vermiştir. Kış şiirleri de 94 şiirden oluşuyor. Matematiksel terimler, terimleri konu edinen şiirler var. Noktalama işaretleri üzerine şiirler var. Çiçekler, kuşlar, kalemler, defterler, kitaplar vesaire birçok nesne ve terimle ilgili şiirler var kitapta. Sadece iki tane şiir kış üzerine.
1: Hmm, ona rağmen, evet, adı Kış Şiirleri.
0: Evet, buna rağmen.
1: Neden acaba?
0: Kış, evet, şiiri. Bunu daha önce sorguladım ama sosyal medyada, evet, herhangi bir yere gelmedi. Ya ben bu nokta itiraz ediyorum açıkçası. Yani pazarlama üzerine bunlar yapılmamalı.
1: Evet, çünkü kapağı da bayağı kış kapağı. İşte, evet, çam ağacı var, kar taneleri var.
0: Yani sonuç itibariyle kış şiirlerinden bir tematik bir isim.
1: Uh-huh.
0: Yani kış şiirleri kapağı açtığımızda içine böyle kışa dair şiirler okumak istiyoruz. Ama kitabı eline alan ve alacak olan herkes içinde yer alan kış şiirlerinin olmadığını görüyor.
1: Evet, ama yine de keyifli.
0: Kapak görseli de kışa dair, uh-huh, ama maalesef yok. Yine de ben bir kitaptan çok sevdiğim bir şiiri paylaşmak isterim izninizle.
1: Buyurun.
0: Adı Takvim. Başlığı Takvim. Ağaç yaprakları gibidir takvim yaprakları. Yırtılıp alındığında bir insan gibi acır canı. Güzel eksildikçe yılın takvimi. Düşünürüm o zaman en çok azalan tatil günlerimi. Yine de bir takvimde yeni bir umudumuz var. Her yaprağında gelecek günlerimiz yaşar. Görürüz onları usul usul büyüyerek. Yılları geçeriz jet hızıyla kimi zaman, kimi zaman yürüyerek. İşte bitiyor yine takvim. Ne kadardı acaba geçen yıl? Boş ver bu 2 kiloyu. Ne kadar yaşadık, ne kadar gelişti akıl.
1: Evet, çok güzelmiş gerçekten. Tam da işte burada kış devreye girmiş. Yıl, evet, biterken vesaire. İşte kış şiirlerinin belki de ismini aldığı şiirlerden biri bu olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Mehmet Özçataloğlu.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçataloğlu bizimle birlikteydi. Böyle

0: Gece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Zafer Altay'dı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Anne.
2: Baba.
1: Çocuk. Bazen bir bebek. Belki evde bir dede. Anneanne, babaanne. Sen,
2: ben,
1: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
1: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: yalnız değilsiniz.
1: Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin son yıllarda ortaya çıkan türlerinden biri de dijital şiddet, yani sanal, siber ya da teknolojik şiddettir. Dijital şiddet, yasalarda suç olarak tanımlanan fiillerin dijital ya da teknolojik araçlar aracılığıyla uygulanması olarak tanımlanabilir. Bir kişiye sürekli mesaj atmak, telefonla arayarak rahatsız etmek, sosyal medya üzerinden gözetlemek, alay etmek, aşağılamak, tehdit etmek dijital şiddete örnek olarak gösterilebilir. Cinsel içerikli mesajlaşmanın paylaşılması ya da paylaşmakla tehdit etmek, ısrarlı takipçilik, daha önce çekilen görüntülerin paylaşılmasıyla tehdit etmek, sosyal medyada hakaret ve linç de diğer teknolojik şiddet biçimleridir. Dijital şiddet kişileri itibar kaybına, iş kaybına, hatta intihara bile sürükleyebilen ağır bir şiddet türüdür. Dijital şiddet, psikolojik şiddeti zaten içermektedir. Peşi sıra fiziksel ve ekonomik şiddete de sebep olabilir. Israrlı takip dijital şiddetin en çok rastlanan türlerinden biridir. Dijital yollarla cinsel taciz, kişinin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret gibi her türlü teknolojik şiddet suçtur ve cezası vardır. Dijital şiddet suçunu tanıdığınız biri işliyorsa, kişinin sizinle iletişim kurmasını yasaklatabilir, uzaklaştırma kararı aldırtabilirsiniz. Çevrimiçi şiddet uygulayan kişileri engelleyebilir, dijital olarak mümkün olan her türlü uzaklaştırma yolunu kullanabilirsiniz. Şiddet içeren mesaj ve görsellerin ekran fotoğrafı, ses ve görüntü içerikleri saklanmalıdır. Çünkü mahkeme sürecinde delil olarak kullanılabilir. Dijital şiddetin ifade özgürlüğünü kısıtlama, nefret söylemi, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi hak ve özgürlüklere müdahaleye karşılık hapis cezası, güvenlik tedbiri ve adli para cezası gibi karşılıkları vardır. Dijital şiddete uğrayanlar Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabilir. Unutmayın, evde, sokakta, iş yerinde, okulda, siyasi ve toplumsal yaşamda yalnız değilsiniz.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1956'da Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye'yi 19 sporcu temsil etti. Millilerimiz güreş ve binicilik branşlarında kıyasıya mücadele etti. Serbest stil güreşte 57 kiloda Mustafa Dağıstanlı rakiplerinden 4'ünü sayıp birini tuşla eleyerek şampiyon oldu. Serbest stil ağır siklette mindere çıkan güreşçimiz Hamit

0: olan rakiplerinin üçünü sayıyla ikisini tuşla geçerek tüm müsabakalarını kazandı ve altın madalyaya uzandı. Sonraki yıllardaki başarılarıyla Türk güreş tarihinde 3 olimpiyat madalyalı ilk güreşçi unvanını aldı. 73 kiloda İbrahim Zengin gümüş ve 52 kiloda Hüseyin Akbaş bronz madalyanın sahibi oldu. Grekoromen'deki tek altın madalyayı kazanan 73 kiloda Mithat Bayrak çıktığı 5 müsabakadan 4'ünü sayıyla birini ise tuşla geçti. 67 kiloda Rıza Doğan gümüş ve 52 kiloda Dursun Ali Erbaş bronz madalya kazandı. Türkiye, 72 ülkenin katıldığı 1956 Melbourne Olimpiyatlarında 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla 11. sırada yer aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınları kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Erdoğan, orman yangınlarına karşı vatandaşları da uyardı. 86 milyonun riayet etmesi gereken hususlar var dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını vurguladı. Bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan, terörün Türkiye ekonomisine maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkat çekti. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. CHP bugün mecliste kapalı grup toplantısı düzenleyecek. 44 milletvekilinin katılması beklenen toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim yapılacak. Merkez yönetim kurulu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde kurultay takvimi olacak. Özgür Özel'in genel başkanı olduğu Yeni Parti'nin de yol haritası şekilleniyor. Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun belirlendiği toplantıda Özel milletvekillerini uyardı. CHP tartışmalarından uzak durun, esprisini dahi yapmayın ifadesini kullandı. CHP'den istifa eden bazı belediye başkanları da Yeni Parti'ye katıldı. Yeni Parti'nin kurultayı için Ekim ayı işaret ediliyor. CHP Genel Merkezi'ndeki seçmen veri tabanının hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen siber suçlarla mücadele ekipleri iki şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün haklarını ve Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini yok sayan girişimlerin başarıya ulaşamayacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in adaya yaptığı ziyaretin kıymetli olduğunu belirtti. Erdoğan, Kıbrıs'ı jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz uyarısında da bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil Hayye ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ile ilgili gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi bugün başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Kırklareli'de bir içecek üretim fabrikasında patlama meydana geldi. İki işçi hayatını

kaybetti. Mısır'ın Dimyat limanında bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığı açıklandı. ABD Merkez Bankası Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3,5 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Haziran toplantısındaki politika metni değiştirilmedi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Górnik Zabrze'ye konuk oldu. İstanbul'da 1-0 kazanan temsilcimiz Polonya'da 1-1'lik skorla 3. eleme turuna çıktı. Sarı lacivertliler bu turda Sturm Graz'la karşılaşacak. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda tek golle geçti. Midtjylland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak ve TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınları kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Erdoğan, orman yangınlarına karşı vatandaşları da uyardı. 86 milyonun riayet etmesi gereken hususlar var dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde ekonomide yaşanan çoklu şokları başarıyla yönettiklerini söyledi. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye'nin her türlü zorluğu aşacak güce sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını da söyledi. Bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan, terörün Türkiye ekonomisine maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. CHP bugün mecliste kapalı grup toplantısı düzenleyecek. 44 milletvekilinin katılması beklenen toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim yapılacak. Merkez yönetim kurulu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde kurultay takvimi olacak. Özgür Özel'in genel başkanı olduğu Yeni Parti'nin yol haritası da şekilleniyor. Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun belirlendiği toplantıda Özel milletvekillerini uyardı. CHP tartışmalarından uzak durun, esprisini dahi yapmayın ifadesini kullandı. CHP'den istifa eden bazı belediye başkanları da Yeni Parti'ye katıldı. Yeni Parti'nin kurultayı için Ekim ayı işaret ediliyor. CHP Genel Merkezi'nde seçmen veri tabanının hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen siber suçlarla mücadele ekipleri iki şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davasını her alanda ve her platformda en güçlü şekilde desteklediğini yineledi. Yeni seçildiği görevinde Hayye'ye başarılar diledi. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi bugün başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırının ardından İran'a çok sert karşılık verileceğini söyledi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, saldırıya ilişkin şimdi sıra bizde dedi. Washington ve Tahran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapılıp yapılamayacağının ilerleyen süreçte görüleceğini belirten Trump, ancak onlara çok sert vuracağız ifadelerini kullandı. Japonya'nın güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaraların sarmaya çalışıyor. Can kaybı 14'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Górnik Zabrze'ye konuk oldu. İstanbul'da 1-0 kazanan temsilcimiz Polonya'da 1-1'lik skorla üçüncü eleme turuna çıktı. Sarı lacivertliler bu turda Sturm Graz'la karşılaşacak. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda tek golle geçti. Midtjylland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak ve TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına, Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 3 metre, görüş iyi. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde kuzeyli yönlerden 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 75 santimetre ile 1,25 metre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz gazeteci yazar Sayın Bülent Şahin Erder. Bülent Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Bülent Bey, bizim bildiğimiz peygamberler coğrafyası bu Orta Doğu, Arabistan, Mısır'da birkaç peygamber var. Buraya gönderilmiş, sanki burası böyle bir şey bölgesi. Peygamber gönderildiğine göre bir şeyi ikaz etmek hususunda Allah-u Teala böyle bir şey gerek duymuş, ama ayette buyuruyor ki göndermediği, peygamber göndermediği bir kavmi helak etmez.
2: Evet.
1: O zaman aklımıza birdenbire bütün dünya geliyor, alan büyüyor. Mesela hangi peygamberler hangi kıtalara, hangi milletlere gönderilmiştir? Buradan başlayalım isterseniz.
2: Evet, çokça sorulan bir soru. Genç arkadaşlardan da geliyor, evet, soru, evet, sosyal medya vesilesiyle. Yani Allah sadece bu bölgeye mi peygamber gönderdi? Hiçbir başka bir yere peygamber yok mu gibi bir soru. Haklı bir soru aslında, ama Rabbimiz zaten Kur'an'da sana anlattıklarımız var, bir de anlatmadıklarımız var, evet, diyor. Yani bu açık kapı bırakıyor. Bu tarihçilerin, işte bizim gibi araştırmacılara bir sorumluluk yüklüyor yani Rabbimiz. Baktığımızda Kur'an'da Resul ve Nebi kavramlarıyla karşılaşıyoruz ve Resul ve Nebilerin özellikleri var. Yani ortalama bir Kur'an okuyucusu için bir kişinin peygamber olup olmadığını o tanımlardan anlayabiliriz. O zaman araştırmacıların yapması gereken şey şu: bu tanımları bir tablo haline getirip ondan sonra da gidip Çin'den, Japonya'dan, efendim Arjantin'e kadar buradaki figürlere bakmak. Demek gerekir ki acaba bu tanımlara uyan birileri var mı? En azından yüzdelik olarak %50'nin üzerinde bu tanımlara uyan muhtemel insanlar var mı diye bakmak. Aslında bu kadar net mevzu. Maalesef bugüne kadar çok az ve parça parça yapılmış çalışmalar var. Ben bir 10 yıllık bir süreç içerisinde böyle bir çalışma ortaya koydum. Bilinmeyen Peygamberler ismi ve bir kitap olarak da yayınlandı bu. Şimdi baktığımızda hem yakın coğrafyada, mesela İran'da, Hindistan'da, Çin'de, Orta Asya'da bu çok bariz. Hani siz okuduğunuzda ya da gördüğünüzde ya bu bizim peygamberlere benziyor diyeceğiniz, yani bunun için böyle çok büyük bir araştırmacı olmanıza da gerek yok, çok bariz böyle kaba bir bakışla dahi diyeceğimiz birçok kişiyle karşılaşıyoruz.
1: Evet, doğru.
2: Mesela bunlardan birisi Oğuz Kağan, yani eski Türklerin kurucu atası olarak tanınan kişi, Türk töresinin
1: Bilge Kağan, yani.
2: Evet, Bilge Kağan ya da Oğuz Kağan olarak karşımıza çıkan, hatta Reşidüddin'in el yazmasıyla Oğuz Kağan Destanı şeklinde de daha sonra kayda geçmiş bir şahsiyet. Mesela eski Türklere peygamber gönderilmemesi mümkün değil. Yani çünkü çok uzun yıllar.
1: Evet, Türklere.
2: Yani Türklere, tabii Hintlilere, Türklere değil mi? Çinlilere, yani bu medeniyetler binlerce yıllık medeniyetler. Allah sadece haşa Araplara ve İsrailoğullarına iltimas geçmiş olamaz. Zaten öyle de demiyor.
1: Tabii, yani, tabii.
2: Kur'an'da dediğimiz gibi bütün medeniyetlere gönderildiğinden bahsediyor. Yani Oğuz Kağan'a baktığımızda Oğuz Kağan tek tanrıya inanıyor. Babası tek tanrıya inanmadığı için onunla mücadele ediyor. Sonra kendisine iman eden bir hanımefendiyle evleniyor. Yani bize böyle çok Hazreti İbrahim'i anımsatan bir kişi Oğuz Kağan.
1: Ama zaten bütün peygamberlerin aşağı yukarı çizgisi böyle değil mi?
2: Evet.
1: Yani bir puta karşı ya da yanlış inanca karşı, şirke karşı mücadele. Onu destekleyenler, itiraz edenler.
2: Sonra Oğuz Kağan'ın töresi var ve kendisi iki kuşak üzerinden bir şey var, tufan koptuğunu ve o tufandan inen kişinin dedesi olduğunu söylüyor. Yani bu anlatılar Orta Asya'da ta İslam öncesi, Hristiyanlık öncesi Türkler arasında mevcut olan inanışlar. Yani Türk töresinin, eski Türk töresinin, kadim Türk töresinin tufandan sonra, ki biz hemen Kur'an'la bağlantı kuralım, Hazreti Nuh'un gemisine, değil mi, tevhid ehli ailesi bindi. Yani tabii. Tevhid ehli olmayan oğlu da boğuldu hatta. Kur'an'dan öğrendiğimiz kadar. Dolayısıyla o gemiden inen kişi yani Yafes'in muvahhid bir insan olduğunu biz Kur'an'dan biliyoruz. Oğuz Kağan'da eski Türkler de kendilerini oraya dayandırıyorlar ki o töreye baktığımızda işte domuz eti yasak, içki içmek haram, tevhid var, ahiret inancı var. Yani hemen hemen İslam'la aynı şeyi söylüyor. Bu bile yani bu örtüşme bile bize bunun kökeninin evet, ilahi olduğunu gösteriyor ki kut diye bir anlayış var Türklerde. Kutsal diyoruz bugün de. Mesela kutsal kelimesini kullanırız. Yani ilahi vahiy anlamına gelir eski Türkçe'de. Ve kutsal bir bilgiyle zaten Oğuz Kağan bu töreyi ifade etmiştir. Yani tüm unsurlarıyla aslında Kur'an'a uygun bir şey olduğunu görüyoruz. Eski Türklerin inançlarını. Tabii onlar da daha sonra bozulmuş, dejenere olmuş. Elbette. Ama kökeninin İslam olduğunu, tevhid olduğunu net bu şekilde söyleyebiliriz.
0: Mesela daha böyle şeye bakalım, Hindistan'a, ondan sonra evet. Çin'e, Çin'de Buda, yani Siddhartha, ona Hindistan'da Brahman. Dolayısıyla bunlar sanki ilk şeyi itibariyle, geliş itibariyle peygamber olma ihtimalleri yüksek kimseler.
2: Evet.
0: Çünkü öğretilerine baktığımızda hakikaten tevhide dair kalıntılar var. Ya da mesela Buda'nın hayatı, yön değiştirmesi insana çok böyle bir nebi, nübüvvet evet. şeyini hatırlatıyor gerçekten.
2: Böyle. Ne demiştik Yalçın Bey başta? Bir elimizde ölçü var. Evet. Bir Resul-Nebi tanımı var. Bu tanımı yani bu ölçüyle bakalım. Yani mesela Çin medeniyeti. Çin medeniyetinin kurucusu Fuxi'dir. Fuxi indiğimizde yani Çin kaynaklarına indiğimizde şöyle bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Fuxi yani Çin medeniyetinin kurucusu, en eski kurucusu gökten bir bilgi alarak bu medeniyeti kurduğundan söylüyor. Sonra Fuxi'nin kurban yaptığını, kurban ibadeti yani o gök tanrıya onlar Tian diyorlar Çinliler. Bu Tian'e kurban sunduğunu söylüyor. Yani tek tanrıcı, ahiret inancı var, kurban ibadeti var ve tıpkı Mısır medeniyetinde olduğu gibi hani Hazreti İdris'te olduğu gibi medeniyetin kurucusu Fuxi.
0: Bakın mesela Konfüçyüs biz bir filozof olarak biliriz ama mesela hem hayatı hem ben müzik üzerinden gideyim müziğin göklerden geldiğini söyler. Yani zaten eski medeniyetlerde müzik ve gök arasında bir ilişki var da Konfüçyüs'te bu çok barizdir. Müzik aydınlığı, ışığı yansıtır falan filan gibi.
2: Evet mesela Taoizm'in kurucusu Laozi ve Konfüçyüs. Bu iki zatın anlattıkları dediğiniz gibi baktığınızda yine ilahi kökenli olduğunu görüyoruz. Ben onlar için peygamber tanımını kullanmıyorum. Çünkü dedim ya ölçütümüz Kur'an'daki Resul Nebi.
0: Tabii.
2: Ama şunu görüyoruz. Dediğim gibi o çalışmada kendi kitabımda detaylarıyla verdim onu. Bu iki zat aslında Orta Asya'daki tek tanrıcı Türklerden etkilenmişler. Yani Taoizm ve Konfüçyüsçülüğün aslında kökeninde Türk tek tanrıcılığı yatıyor. Bu bağlantıları da kurmadığımız için biz tarih boyunca sanıyoruz ki bunlar birbirinden ayrı kopuk şeyler.
0: Evet.
2: Ve ondan sonra filozof deyip geçiyoruz. Halbuki kökenlerinde tevhid var.
0: Bir müzik arası verelim müsaadeniz devam edelim. Şevki Bey'in Uşak makamındaki eserini Serap Mutlu Akbulut seslendiriyor. Esiri zülfünüm ey yüzüm ahım. Buyurunuz.

Tabii şimdi Bülent Bey, Afrika, Orta Doğu, Asya, Türkler, Çinliler, Hintliler saydık ama mesela başka kıtalar var. Mesela Kuzey ve Güney Amerika, yani

0: Resul tabii ihtimali ki yüksek.
1: Tabii ki. Bakın, dediğiniz gibi aslında biz Batı merkezli bir tarih algısına sahip olduğumuz için sanki orası boşmuş da 1492'de Kristof Kolomb'la bir anda böyle uyanılmış ve oradaki insanlar da böyle, affedersiniz, hayvanlarmış, hayvanlar gibi yaşıyormuş gibi bize yansıtıldı yıllarca filmlerle, kitaplarla.
0: Tabii Afrika'da da öyle, biliyorsunuz yani.
1: Halbuki öyle değil.
0: Değil.
1: Orada da en az Avrupa medeniyeti kadar, en az Mezopotamya medeniyetleri kadar köklü medeniyetler var. Demin bazılarının isimlerini de saydınız. Ben hatta biraz daha yukarıya çıkartayım sizi, yani Kuzey Kutbu'na. Eskimo'lar diye, Batılıların Eskimo dedikleri, işte o buz evlerde yaşayan, iglolarda yaşayan Inuitler var. Ve Inuitlere gittiğinizde orada da Hazreti Adem, Hazreti Nuh kıssasıyla karşılaşıyorsunuz. Büyük Tufan kıssasıyla karşılaşıyorsunuz. Inuitlerde, yani Eskimo'larda dahi peygamberler var. Aşağıya doğru indiğimizde Kanada'dan, yani bugünkü Kanada'dan, Kızılderililere geldiğimizde yine yüce bir ruha, Manitu'ya inandıklarını, yüce bir tek tanrıya inandıklarını görüyorsunuz. Yine ta bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun kökeninde dahi Thomas Jefferson diyor ki, daha önce diyor Kızılderililerde diyor işte yüce tanrıya inanan, evet, evet, peygamberler vardı diyor. Bu özgürlük bildirgesini Kızılderililere dayandırıyor. Yani Kızılderililer sadece işte böyle kafa ya da anlattıkları gibi böyle kafa derisi yüzen vahşi insanlar değiller. Allah'a, ahiret gününe inanan, bir medeniyet sahibi olan birçok farklı ülkeye bölünmüş. Avrupa'da nasıl bir sürü ülke var, Amerika'nın içerisinde de bir sürü Kızılderililerin kurduğu ülkeler var, medeniyetler var. Ve bunlarda birçok peygamber görebiliyoruz, nebi ya da resul görebiliyoruz. Aşağı indiğinizde, yani Meksika'dan, hani Mezoamerika dediğimiz Orta Amerika'dan, Güney Amerika'ya indiğinizde mesela Virochacha gibi isimlerle karşılaşıyoruz. Bunlar gayet bildiğimiz, yani okuduğunuzda hayatın, aa bu Hazreti Yunus'a benziyor, aa bu Hazreti Eyyub'a benziyor diyebileceğimiz kişilikler var. Mesela bunlardan birisi Virochacha. Ve bunun isimler de tıpkı ilk bölümde konuştuk ya Fuxi hakkında Çin'de, onun gibi geliyorlar, medeniyet öğretiyorlar, tevhid, adalet ve ilmi insanlara öğretiyorlar. Tek tanrıcılar ve insanları adalete, tevhide davet ediyorlar. Şimdi biz bunları araştırmamız için henüz yolun başındayız. Çünkü dindar arkeologlar, Müslüman arkeologlar yetiştirmedik bugüne kadar. Yani Müslüman bilincinde arkeologlar diyeyim, yanlış anlaşılmasın. Tabii ki çok değerli arkeologlarımız var ama bu gözle bakan arkeologlar yetiştirmedik. O açıdan söylüyorum. Ve bu arkeologlar oralara gönderip oralarda bunların çalışmalarının yapılması gerekiyor. İşte Şinasi Gündüz hocamız gibi, Kürşat Demirci hocamız gibi dinler tarihçisi hocalarımız var. Bir de aslında dinler tarihçisi ve arkeolog hocalarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. İşte o zaman buralarda karanlıkta kalmış kısımlardan
0: tabii, tabii, çokça Bülent Bey, özellikle yani tabii özellikle dinler tarihçisi birinin bir arkeolog olması, aynı zamanda bir arkeoloji eğitimi ciddi olarak alması, belki de bütün bu arkeolojik bulguların başka türlü okunmasına katkı sağlayacak. Yani biz şimdi tamamen Batılı'nın baktığı gözle bakıyoruz ve dünya tarihini o gözle öğreniyoruz. Çok sakıncalı ve eksik bir şey diye düşünüyorum naçizane. Bülent Bey, tabii başka kıtalara, başka coğrafyalara peygamberlerin gitmemiş olması düşünülemez hakikaten. Yani Kur'an'a baktığımız zaman Allah-u Teala bunu beyan buyuruyor zaten. Bütün dünyaya böyle bakmak icap eder. Bu dünyayı daha farklı görmemizi sağlıyor diye düşünüyorum. Fakat anlattıklarınız gerçekten yine çok öğreticiydi. Çok teşekkür ediyorum. Çok istifade ettim şahsen. Allah ilminizi bereketlendirsin inşallah.
1: Teşekkür ederim. Hayırlı cehennemler dilerim.
0: Sağ olun. Efendim, Bülent Şahin Erdeğer Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Günaydın Türkiye programında sizinle birlikteyiz. Bugünkü programımıza arşivden seçtiğimiz sözü ve müziği Barış Manço'ya ait olan ve sanatçının kendisinin seslendirdiği şarkıyla başladık. Programı hazırlayan Alev Altun, teknik yapımda görevli arkadaşımız Muharrem Bilen, spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Gününüz aydın, ocağınız şen, mutluluğunuz daim olsun. Yeni günün ilk ışıkları üzerinde yaşadığımız mavi gezegeni aydınlatmaya başladı. Bugün uyanır uyanmaz pencerenizi açıp gökyüzüne bakmak ister misiniz? Yeni günün havasını soluyarak güne başlamak hepimize iyi gelecektir. Bu güzel yaz gününde kış mevsiminde geçen ünlü Alman düşünür Arthur Schopenhauer'a ait bir metaforu sizlerle paylaşacağız. Soğuk bir kış gününde bir grup kirpi donmamak için birbirlerine iyice sokulurlar.

Ancak dikenleri birbirine batmaya başlar ve acı içinde tekrar ayrılırlar. Üşüdükçe birbirlerine yaklaşsalar da diken batması acısıyla tekrar uzaklaşırlar. Dikenleri birbirine batmayacak kadar uzak, üşümeyecek kadar yakın duruma geldikleri zaman rahatça uyurlar. Bu durum insanların yakınlaşma arzusunu, birbirlerine olan ihtiyacını ve diğerlerine zarar vermeme veya zarar görmeme, yani sınırlarını koruma ihtiyacının mecaz yoluyla anlatımıdır. İnsan sosyal bir varlıktır. Acımızı, sevincimizi paylaşarak yaşarız. Bayramların, özel günlerin tadı sevdiklerimizle birlikte olunca bir anlam taşır. Birbirimizi incitmeden, sınırlarımızı koruyarak, karşımızdaki kişilerin de sınırlarını ihlal etmeden yaşamayı öğrenmek gerekiyor.

Sezen Aksu'nun sesinden dinledik. Ey aşk. Sevgili dinleyicilerimiz, sıra geldi programımızda neler olduğu konusunda bilgi vermeye. İlk olarak Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Bitki Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Serdar Bilen'den organik tarım ve organik ürünler hakkında bilgi alacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında ise Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ayşe Bilginer Kucur'la dijital yerli, dijital göçmen ve dijital melez kavramlarını ve dijital yerliler dışında kalan kişilerin dikkat etmesi gereken hususları konuşacağız. Konu ve konuklarımızı tanıttıktan sonra müzikle devam ediyoruz programımıza. Zara, İstanbul yöresine ait türküyle sizlerle. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?

0: Sevgili dinleyiciler, sağlıklı beslenme ve doğal yaşam günümüz insanının önemsediği konular arasında. Organik tarım ve organik ürünler sık sık duyduğumuz ve marketlerde, meyve sebze reyonlarında karşımıza çıkan kelimeler. Sadece bizler için değil, doğaya saygılı olmak, suyun ve biyoçeşitliliğin korunmasını sağlamak adına da önemli bir konu organik tarım. Konunun detaylarını uzmanına sorduk. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Bitki Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Serdar Bilen bizlerle birlikte. Sayın Bilen, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Bugün organik tarım ve organik ürünler üzerine konuşacağız. Sizden bilgiler almaya çalışacağız. Son yıllarda adını çok sık duyduğumuz ama bazen kavram olarak karıştırdığımız bir konu. Organik tarım tam olarak nedir ve bir tarımın organik sayılması için temel kriterler nelerdir hocam?
1: Evet, teşekkürler. Bilindiği gibi kısaca ben organik tarıma bir bilimsel anlamda bir de geniş anlamda tarif etmeye çalışayım. Tarımsal üretimde kimyasal girdi kullanmadan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bitkisel üretim yapma işlemi organik tarımdır. Daha geniş bir ifadeyle şunu söyleyebiliriz. İnsana ve çevreye zarar vermeyen, ekolojik sistemi koruyan, sentetik kimyasalların ve kimyasal gübrelerin kullanılmadığı ve doğal dengeyi bozmayan bir tarım sistemidir. Aslında bu sistem geçmiş yıllarda vardı. Fakat şu anki bulunmuş olduğumuz çağda bunun adı organik tarım olarak adlandırıldı. Nasıl vardı? Daha önceden bilmiş olduğumuz atalarımızdan gelen geleneksel tarım metodunun şu anki teknolojik duruma uyarlanmasıyla ortaya çıkan bir tarım sistemidir. Aslında bu tarım sisteminde geçmişte kullanılan alet ekipmanların birçoğu bu tarım sisteminde de kullanılıyor. Örnek verecek olursak, geçmişte insanlar kimyasal herhangi bir ürün kullanmıyorlardı, kimyasal gübre kullanmıyorlardı, organik gübre kullanıyorlardı. Toprağı işleme esnasında alet ekipmanları yoktu. Bunları modern bir şekilde bu çağa uyarladığımız zaman ortaya organik tarım çıkmış olur.
0: Evet, tam bu noktada geleneksel tarım dedik. Geleneksel tarımla organik tarım arasındaki en temel yapısal fark nedir?
1: Aslında fark sadece modern teknolojiyi kullanmasından kaynaklanıyor. Geleneksel tarım eski ilkel bilinen tarım sistemiydi. Ve aslında o organik tarımın ta kendisiydi, özüydü. Fakat zaman değişti, teknoloji gelişti. Bu teknoloji içerisinde tarımı yerleştirdiğimiz zaman bazı alet ekipmanları, cihazları bu tarım sistemine yerleştirdik ama bununla da organik tarım olarak yine devam etti. Aralarındaki mesela kimyasal gübre kullanımı ikisinde de yasaktır.
0: Evet.
1: Temelinde çünkü geleneksel tarım vardır. Modern sistemde sadece alet ekipmanları bu sistemi uydurmakla, modernize etmekle bir tarım sistemi geliştirmiş oldu.
0: Bir ürünün üzerine sadece doğal köy ürünü veya saf veya organik ürün yazılması onun organik olduğu anlamına gelir mi? Tüketiciler gerçek organik ürünü nasıl ayırt edebilirler efendim?
1: Çok güzel bir soru. Zaten toplumda en fazla istenen bilgilerden bir tanesi de bu. Bir kere bir ürünün organik olabilmesi için bir ürünün üzerinde iki tane sertifika aramanız gerekecek. İki tane logo aramanız gerekecek. Bir tanesi Tarım Bakanlığı'nın logosu, bir diğeri ise organik üretim yapan firmanın logosunun olması gerekiyor. Bu iki firmanın logosunun bulunması demek organik üretim sertifikasına bu firmanın sahip olması anlamına geliyor. Bu ürünle bu etiketleri bulursanız organik olmasından yana hiçbir şüphe duymazsınız. Fakat dışarıda almış olduğunuz bir ürünün de organik olup olmadığını anlamak istiyorsanız bu durumda siz satıcıya organik üretim sertifikasının olup olmadığını sorabilirsiniz. Eğer böyle bir sertifikası varsa o ürün orada organiktir. Ama maalesef tarım ilkel metotlarda yapıldığı için piyasaya çıkan birçok üründe bu tür sertifika olmadan insanlar üretime katılabiliyorlar. Acaba bu üretime çıkan ürünleri birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Organik bir ürünü gördüğümüz zaman nasıl ayırt edecek? Gözle ayırt edebilir miyiz diye düşünürsek, evet, organik ürünler bir kere aynı standartta değillerdir. En büyük özelliği budur.
0: Tornadan çıkmış gibi olmazlar.
1: Tornadan çıkmış gibi değillerdir. Büyüklüğü, küçüklüğü, ufak, şekil değişikliği çok bozuktur. İkinci olarak albenileri zayıftır. Yani şöyle çok parlak, cezbeden bir renge sahip değillerdir.
0: Göze çok da böyle hitap etmezler.
1: Hitap etmezler. Halbuki kimyasal ürünler çok göze alıcıdır, parlaktır. Elmaları falan düşünürseniz çok parlaktır. Böyle gördüğünüz zaman albenisi çok yüksektir. Ve şekilli olarak hep aynı şekillerdedir. Dolayısıyla sağlık açısından bakıldığı zaman organik üründekiler daha sağlıklıdır. Ama raf ömrü kısadır organik ürünlerin. Baktığınız zaman belki bozulmuş gibi hissedebilirsiniz ama ürün organik olabilir. Fakat kimyasal ürünlerin raf ömrü çok daha uzundur. Bir de içerisinde tat ve koku açısından da farklılıklar vardır. O kadar güzel kokar ki organik ürünler, doğal bir kokusu vardır kendisine has. Ama kimyasal ürünlerde doğal bir kokuya rastlayamazsınız. Ve bu belki gözle görülebilecek en ayrıcı unsurlardır. İşin içeriğini de yani bileşimlerde falan girmiyorum ama gözle görülebileceğimiz ayrıcı unsurlar evet. Bunlar söyleyebiliriz.
0: Sayın Bilen, tabii bir toprakta organik tarım yapılabilmesi için de kriterler var. Yıllarca kimyasal ilaç ve gübre kullanılmış bir toprakta hemen organik tarım yapılabilir mi? Toprağın arınma süreci nasıl işliyor burada?
1: Evet, birçok firma organik tarım yapmak istiyorlar. Fakat tarım yapılacak olan arazilerinin organik tarıma uygun olup olmadıkları konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir. Bir kere bazı özellikler var. Mesela tarımsal faaliyet yürüttüğünüz, organik tarımsal faaliyet yapmak istediğiniz arazi karayollarından 1 kilometre içeride olacak. Bu birinci unsur. Karayollarına yakın bir yerde yapamıyorsunuz. İkinci olarak bir sanayi tesisi, reaktör, bir fabrika, herhangi bir kimyasal üretim yapan bir üretim yerleri varsa bunlardan 3 kilometre uzakta olmanız gerekiyor. Artı yanınızda bulunan arazilerin yine organik tarım yapıyor olması gerekiyor. Evet. Kimyasal üretim yapan bir tarım arazisiyle yan yana siz organik tarım yapamazsınız. Artı hatta çok çok daha hassas bir açıdan bakacak olursak uçakların iniş kalktık güzergahında bile bulunan arazilerde organik tarım yapmanız mümkün değildir. En önemli unsurlardan
0: yani sertifika da alamazsınız haliyle.
1: Tabii alamazsınız. Evet. O tür durumlarda kontroller sonrasında sertifika alamazsınız. En önemlisi de çevre kirliliğinin olduğu yerlerde hiçbir şekilde siz organik tarım yapamazsınız. Erzurum'un çevre kirliliği çok yüksektir. O halde tümüyle bu şehrin organik tarım yapması konusunda bir endişe duymamız gerekiyor. Bu kapsamda olabilen illerden birisi değildir. Batıya doğru gitmek gerekiyor, başka yerler aramak gerekiyor. Çevre kirliliğinin olmadığı bir yer bulmak gerekiyor. Bunlar en önemli kriterler. Peki bir insan acaba kimyasal üretim yapıyor tarlasında ama organik'e geçmek istiyor.
0: Dönüş yapmak istiyor.
1: Dönüş yapmak istiyor. Bunun için eğer üretim yapıyorsa, tek yıllık bitki ve çok yıllık bitkiler ekiyorsa bunlarda 2 yıl veya en azından 3 yıl beklemesi gerekiyor. O 3 yıl boyunca hiçbir şekilde toprağına kimyasal herhangi bir girdi uygulamadan organik girdilerle tarımsal faaliyet yapacak. 3 yıl sonra ancak ürettiği ürün organik olabilir. Bakın bu 3 yıl boyunca üretilen ürünleri organik saymıyoruz. Bu geçiş sürecidir. Bu geçiş sürecinin 3 yılını tamamlamadan bir ürünü organik diyemezsiniz.
0: En az 3 yıl bu şekilde yapılması
1: kesinlikle
0: gerekiyor.
1: En az 3 yıl organik olarak toprağınızı aktif olarak devam ettirmeniz gerekiyor. Sonrasında da ürettiğiniz ürünlerin sertifikasını aldıktan sonra faaliyetinize devam edebilirsiniz.
0: Sayın Bilen, peki organik tarımda zararlılarla veya hastalıklarla mücadele nasıl gerçekleşiyor?
1: Evet, o da gelişen teknolojiyle beraber hastalıklar ve zararlar artış gösteriyor. Fakat organik tarımın temelinde biyolojik mücadele vardır. Kimyasal üretim, kimyasal gübre, kimyasal ilaç, pestisit, herbisit gibi unsurlar kesinlikle kullanılmaz. Bunlarda biyolojik mücadele vardır. Nedir biyolojik mücadele? Bazı bitkiler birbirlerini antagonistik veya sinerjistik, yani birbirini teşvik eden veya engelleyen bir etkiler yapabilirler. Birbirlerine destek verici özellikler taşıyabilirler. Mesela bir tarlada devamlı aynı ürünü yetiştirmeniz hastalıkların ortaya çıkmasına büyük bir sebeptir. O nedenle biz her yıl farklı bir ürün sistemi getiririz. Farklı ürün yetiştiririz ki farklı bitkilerle toprak besin elementi bakımından zenginleşsin ve diğer bitkinin bırakmış olduğu hastalığı bertaraf etsin. Bu nedenle bu sistemi biz münavili sistem deriz. Biyolojik mücadelenin asıl temelinde yatan unsur da münavili sistemdir. Her yıl farklı bir bitkiyi ekebilmek ve ona göre toprağın sağlığını koruyabilmektir. Ve bu şekilde bir üretim yaparsanız rahatlıkla biz

0: biyolojik mücadele diye adlandırdığımız sistemi uygulamış oluruz. Bir de kimyasal olmayan tümüyle organik içerikli materyalleri kullanabilirsiniz biyolojik mücadelede. Mesela işte bazı organik bileşiklerin böcek öldürücü etkileri vardır veya hastalık önleyici etkileri vardır. Bileşik organikse bunları siz tarımsal faaliyette kullanabilirsiniz.
1: Sayın Bilhan, organik tarım dediğimizde ülkemizin, Doğu Anadolu bölgesinin ve özelde Erzurum'un potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, öncelikle dünyayı söylemeye çalışayım. Dünyada en büyük organik tarım arazisine sahip olan yerler Okyanusya diye adlandırdığımız, içerisinde Avustralya'nın da bulunmuş olduğu geniş alan. Burada 139 oranında organik tarım elverişli araziler mevcuttur. Avrupa'da %23 oranında vardır ve Latin Amerika'da %19 civarında vardır. Ülke olarak söyleyecek olursak Avustralya birinci, Arjantin ikinci, Çin üçüncü ve Amerika dördüncü sırada yer almaktadır. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de en yüksek organik tarım yapılacak olan arazilerimiz Ege bölgesinde var %39 oranında. Sonra bunu %13'te Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara ve Güneydoğu Anadolu takip ediyor. Şehirler açısından organik tarım yapılan yerlere bakıldığı zaman Erzurum, söylediğim gibi, çevre kirliliği olan bir şehirdir. O nedenle Erzurum'da çevre kirliliğinden uzaklaşabilecek, özellikle dağlara doğru çıkabilecek, yamaçlara doğru çıktığımız zaman yüksek ovalarda organik tarım yapılacak olan arazilerin varlığından söz edebiliriz. Ama aksi takdirde kirliliğin özellikle çökmüş olduğu, havanın çökmüş olduğu zemin alanlarda organik tarım yapma imkanı mevcut değildir. Arazi her ne kadar buna uygun olsa bile çevre kirliliği açısından uygun yerler değillerdir. Yüksek yerlere çıkmak gerekir. Erzurum ova olarak zengin bir bölge olduğu için yüksek kesimlerde, ovalarda organik tarım rahatlıkla yapılabilir.
1: Evet, tabii bir de dünya nüfusu artıyor. Ve gıdaya ulaşım da burada çok önemli. Organik tarım yaygınlaşırsa veya bu alanlar daha fazla organik hale gelirse dünya nüfusunu organik tarım doyurabilir mi Sayın Bilhan?
0: Zaten bu alternatif tarım da, yani bu organik tarım sistemi de bu yüzden çıkmıştır. Dünya nüfusu giderek artıyor. Evet, haklısınız. Açlık problemi ortaya çıkıyor. Bunu halledebilmek için insanoğlu şöyle düşünmüş ilk başlarda. 1970 yıllarında yeşil devrimi gerçekleştirmiş. Yeşil devrimde daha çok kimyasal girdi, daha çok ilaç kullanımı, daha çok bitki ekimiyle daha fazla ürün elde etmeye çalışmışlar. Fakat zamanla bunların sağlıksız olduğunu anladıkları an bu durumda organik tarıma geçişe ve sağlıklı ürünlere geçmeye çalışmışlar. Dolayısıyla sizin söylemiş olduğunuz bu sorunun cevabı olarak organik üretime geçersek açlıkla karşılaşır mıyız?
1: Evet. Aslında sorunun özü.
0: Aslında
1: şöyle birkaç cümleyle organik, toparlarsak.
0: Organik cümle, organik gübreleri kullandığımız zaman eğer ki kayıp olmazsa, %50 kayıp var organik gübrelerde. Bunları biz tarlaya aktardığımız zaman organik üretimin insanoğluna yetebilecek seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Açlık problemiyle karşılaşacağımızı da zannetmiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz bilgiler için Sayın Bilhan.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Bitki Besleme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Serdar Bilhan bizlerle birlikte oldu. Organik tarım ve organik ürünler üzerine kendilerinden bilgiler aldık. Programımıza bir Neşet Ertaş türküsüyle devam ediyoruz. İsmail Altunsaray'ın sesinden dinleyelim. Gülüşün gülden güzel.

0: Sevgili dinleyiciler, çağımızda teknoloji hızla gelişiyor. Ona ayak uydurmak bazı yaş grupları için zorlayıcı da olabiliyor. Kimler bu teknolojinin içine doğdu, kimler sonradan bu dünyanın içine girmek zorunda kaldı? Teknolojiyle sonradan tanışan nesillerin dikkat etmesi gerekenler neler? Bu soruların cevaplarını konuğumuzdan dinleyelim. Değerli dinleyenler, konuğumuz Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Sayın Ayşe Bilginer Kucur bizlerle birlikte. Sayın Kucur, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk.
0: Efendim, bugün dijital yerli, dijital göçmen ve dijital melez kavramlarını konuşacağız. Hı-hı. Dijital yerliler dışında kalan kişilerin dikkat etmesi gerekenlerle ilgili sizden bilgiler alacağız. Dilerseniz ilk olarak dijital yerli, dijital göçmen ve dijital melez kavramları iletişim literatüründe neyi ifade ediyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle dijital yerlilerle başlayalım diye düşünüyorum. Dijital yerli bizim aslında çok gündelik hayatta da kullandığımız kavramlardan biri. Yani bir köyün, bir kasabanın, bir şehrin yerlisi ne demek? Oranın kültürüne aşina olan, orada nasıl yaşanacağını bilen, kiminle nasıl iletişim kurması gerektiğini bilen insanlar. Bu dijital yerli dediğimiz kısımda ise dijital teknolojinin içerisine

0: Doğmuş yani doğar doğmaz uzaktan kumandalı televizyonu görmüş, cep telefonunu kullanabilmiş, kamera kaydı oluşturabilmiş. Bunun dışında tabletle bilgisayarla haşır neşir olan gruba biz dijital yerliler diyoruz. Bunlar dijital teknolojiye doğdukları için kullanımları diğer yaş gruplarına göre daha üst seviyede. Dijital melez ve dijital göçmen kavramlarına baktığımızda ise arada bir ufak farklılık var diyebiliriz. Dijital göçmen şu, sonradan öğrenen en eski kuşak yani şu an aramızda yaşayan en eski kuşak. Bunlar belki radyonun çıkışını gördüler, belki renkli televizyonun ilk çıkışını gördüler, belki bir kısmı hiç erişemedi bile. Ama dijital teknolojilerle de bugün birlikte yüz yüze yaşamak zorundalar. Bu zorundalık onların hayatına elbette birçok bir takım zorluklar getiriyor ama onları biraz sonra kolaylaştırmak için daha güzel yöntemlerde, önerilerde bulunacağız. Ama dijital melez kavramını da bir açıklayıp sonra geçelim. Dijital melez kavramında şöyle ortalama bugünkü yaş itibariyle 40, 45, 55 arası ya da 60'a kadar çıkarabiliriz. Kaset görmüş, CD çalar kullanabilmiş, sabit telefon kullanmış, faks makinesine bağlanabilmiş, bilgisayarın ilk çıkışına şahitlik etmiş. Hem analog cihazları hem dijital cihazları birlikte kullanabilen kişilere de biz dijital melez diyoruz. Burada dijital yerlilerin dijital teknolojilerle herhangi bir problemi yok. Onlar zaten iyi seviyede kullanıyorlar ama elbette ki onların da okur yazarlık seviyesini yükseltmeye ihtiyacı var ama biz burada dijital göçmenler ve melezler noktasında problem yaşıyoruz. Çünkü bu dijital teknolojilere sonradan entegre olmaya çalışan bireylerin hayatında birçok problem karşımıza çıkıyor. Bir kere dijital bilgi okur yazarlıkları eksik. Neden eksik? İlkokulda eğitim almadılar. Lisede, üniversite okudukları dönemde bu tür eğitimler yoktu. Onlar sonradan sisteme entegre olmaya çalıştıkları için deneme yöntemiyle, kullanma yöntemiyle, yanlış yaparak bir şeyleri öğrenmeye çalıştılar. Bunlar onlarda biraz kaygı, stres, baskı oluşturabildi.
1: Sayın Kucur, tam bu noktada teknolojiye doğan bir kuşakla teknolojiye sonradan adapte olan kuşak arasındaki temel zihinsel ve algısal farklar nelerdir?
0: Biz bunu dijital uçurum olarak adlandırıyoruz. Kuşaklar arası farklılık ya da eğitim seviyesi eşit olsa bile bireyler arasında dijital kullanım oranında farklılıklar olabiliyor. Bu farklılıkları azaltmak için eğitimden en çok istifade ediyoruz ama sorunlar noktasında bazen bireye özgü problemleri çözmeye yönelik çözüm önerileri geliştirilebilir. İşte güvenlik riskleri her bireyde farklı şekilde ortaya çıkıyor. Teknoloji kaygısı her bireyde farklı seviyede. Sürekli cihazlar, teknolojiler geliştikçe bunlara uyum sağlamakta zorlanan bireylerin sayısı artabiliyor. Yapay zeka özellikle 2025 yılından beri hayatımıza girdiğinden beri insanlar hangi videonun yapay zeka ile yapıldığını, hangisinin gerçek bir video olduğunu ayırma noktasında çok problem yaşayabiliyor. Ya da devletin dijital hizmet olarak tanımladığı yerler var. İşte MHRS'den randevu alma, bankacılık hizmetleri ya da ikametgah belgesi alma gibi noktalarda dijital bir ortam olmasına rağmen bu dijital göçmen dediğimiz kesim bunlara çok güvenemeyebiliyor. Bu noktada kendi hayatlarını zora sokabiliyorlar. İşte yaşlıysa, hastaysa, engelli bir bireyse evden çıkmadan işini halledebilecek seviyedeyken bunu yapmak yerine dijital ortama yönelmek yerine yine doğrudan bankaya gitmeyi tercih edebiliyor. Güvenli bulmayabiliyor. Belki de çevresinde güvenli biri yok. Bu da onun hayatındaki bir problem olabilir. Bu noktada yapılabilecek çok şey var. Yani aslında devletin birçok kurumu, kamu kurumları, belediyeler, halk eğitim merkezleri, birçok gençlik merkezinde bu alanda eğitim veren kısa süreli böyle elbette ki bu yaş grubunun işte 50-55 çalışan kesim var, emekli kesim, malulen emekli olan kesim, kadınlar, evde çocuk bakmakla, torun bakmakla yükümlü olan bir yaş grubu da var. Şimdi bunların belli bir kursa katılıp uzun süre bu eğitimleri alması çok da mümkün değil. Bu noktada yapılabilecek şeyler kısa süreli kurslar ya da kamu kurumlarına gittiklerinde onlara bu eğitimi 10 dakikada, 15 dakikada işte şu menüyü tıklarsanız şuradan yol alabilirsiniz gibi kısa önerilerle bu problemler
1: Evet.
0: çözülebilir.
1: Sayın Kucur, tabii yaş diyoruz. Fakat yaş sınırları bu ayrımları belirlemekte ne kadar tek başına bir kıstas? Genç olup dijitalden uzak duranlar ya da yaşlı olup dijital yerli gibi davrananlar var mı?
0: Tabii ki var. Yani burada temel ölçütümüz şey değil. Teknoloji alanında eğitim almış ya da alamamış şeklinde ayrım değil de teknolojiyi üretken ve eleştirel biçimde kullanabilmesi aslında bireyin dijital yerli ve göçmen olmasında daha belirleyici bir kıstas. Bu becerilerde işte yapay zeka videoyu fark edebilmesi ya da eline yeni bir dijital cihaz geçtiğinde bunu kurcalayarak bir çözüm bulabiliyor mu ya da bu aracı etkin bir şekilde kullanabiliyor mu, yoksa daha genç olmasına rağmen eğitim alamamıştır belki, zorunlu eğitim sürecine bile belki katılamamış gençler vardır ya da bulunduğu coğrafi koşullar itibariyle eğitim alamamış bireyler var ki bunlar da dijital teknolojiyi kullanırken çok zorlanıyorlar. Aslında biz burada yaş grubundan ziyade teknoloji kullanma biçimine bakarak bir ayrım yapsak daha doğru bir sonuç elde etmiş evet. oluruz diye düşünüyorum.
1: Sayın Kucur, radyo, televizyon ve sinema disiplininde özellikle bir akademisyen olarak bu kuşaksal dönüşümü medya tüketim alışkanlıkları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Medya tüketim alışkanlıkları çok boyutlu bir yapıda artık. Yeni doğan ya da işte 5, 6, 7 ilkokul seviyesinde bile sosyal medya kullanımı çok yaygınlaşmaya başladı. Yeni doğan her çocuğa anne baba artık bir sosyal medya hesabı bile açabiliyor. Çocuklar hiç dijital araç kullanmadan anne babalarının fotoğraflarını, videolarını yüklediği bir hesapları oluyor. Ya da yetişkinler bile artık bir süre sonra direnemeyip sosyal medya kullanmak zorunda kalabiliyorlar. Ya da anlık mesajlaşma uygulamaları kullanmak zorunda kalıyorlar. Çünkü hızlı bir iletişim kurma dönemindeyiz. Hızın ve teknolojinin çok belirleyici olduğu bir çağdayız. Siz artık bir haberi izlemek için akşam televizyonda ana haber bültenin başlamasını bekleyemiyorsunuz. O devir çok geride kaldı. Yine de güvenilir araç olarak radyo ve televizyon sosyal medyadan elbette ki çok önde. İnsanlar her ne kadar sosyal medyada bir haber görse, bir içerik görse bile televizyondan teyit edilmediği sürece bu haberin inanılırlığı ve güvenilirliği konusunda problem yaşanıyor. Hala televizyon ve radyo birinci seviyede güvenilirlik evet. bakımından, ama kullanım açısından baktığımızda insanların hayatının büyük bir bölümünü, hatta günde 6 saat, 8 saat, 10 saatini sosyal medyada geçirenler var. Bu tüketim alışkanlıklarını da etkiliyor, yaşam biçimini etkiliyor. Dünyadaki kültürel akışa katılmak isteyen, daha fazla bilgi edinmek isteyen insan sayısında her geçen gün bir artış var. Nüfus arttıkça da bu dönüşüm herhalde daha hızlı olacak diye düşünüyoruz.
1: Sayın Kucur, bir de farklı kuşakların aynı dijital platformları kullanmasıyla ilgili bir sorun olacak. Burada amaçları farklı mı veya farklı biçimlerde mi kullanılıyor?
0: Amaç farklılıkları da var. Evet, mesela gençler daha ziyade hayatlarını sergilemeye yönelik eğilim gösterirken, yani gittikleri tatil beldelerini, aldıkları yeni eşyalarını, odalarını, arkadaşlarla olan buluşmalarını, sosyal ortamlarını gösterme ya da hatıra biriktirme, bir fotoğraf albümü oluşturma yerine sosyal medya albüm gibi kullanma eğilimindeler. Yaşlı kesim demeyelim ama dijital teknoloji daha az kullanan ya da sosyal medyaya farklı amaçlar için kullanan kesim var. Onlar da şöyle düşünüyorlar. Yaptığımız araştırmalar bunu gösteriyor. Kendi fikirlerim değil, bu anlamda söyleyeyim. Onlar daha ziyade gündemi takip edebilmek. Mesela bir kısım sosyal medya kullanıcısı sadece haber içeriği takip etmek için kullanıyor. Bazı hanımlar sadece el işi takip etmek için kullanıyor. Bir kısmı yemek tarifi almak için kullanıyor. Bir kısmı çocuk gelişimi, bir kısmı yaşlı bakımı, hasta bakımı ile ilgili pratik bilgiler edinenler var. İşte ev tamiratından, tadilatından çok çeşitli bir hedef kitle var. Ve bu hedef kitlenin ilgilerine yönelik her türlü yayın içerik olduğu için bazen hiç ummadığımız amaçlar için sosyal medyayı kullanan insanları bile görüyoruz.
1: Sayın Kucur, bir de iş hayatımız var. Evet. İş hayatında dijital yerli ile dijital göçmenlerin bir arada çalışması ne tür avantajlar ve yine kuşak çatışmaları doğuruyor?
0: Dijital göçmenlerin tecrübeleri de, hayat tecrübeleri çok geniş. Onlardan istifade etmezsek mutlaka geride kalırız. Dijital yerlilerin de dijital teknoloji kullanım biçimleri çok üst seviyede, çok iyi derecede kullandıkları için aslında iki tecrübeyi birleştirirsek daha muhteşem bir sonuç elde edebiliriz diye düşünüyorum. Bilenler ve bilmeyenler bir ortamda olduğunda dijital teknolojiyi sonradan öğrenenler zorunlu bir şekilde o eğitime tabi tutulmuş oluyorlar ve ister istemez teknolojileri yoğun bir şekilde kullanıyorlar.
1: Sayın Kucur, son olarak eklemek istedikleriniz varsa dileklerinizle birlikte alarak sohbetimizi noktalayalım istiyoruz.
0: Bu noktada en çok söylemek istediğim, dile getirmek istediğim dijital göçmenlerin problemleri. Bu dijital teknolojiler

0: çıktığından beri birçok güvenlik problemi oluşmaya başladı. Özellikle işte savcı, polis, asker gibi arayarak dolandırıcılık haberlerine maruz kaldıklarını görüyoruz. Haberlerde çok sık karşımıza çıkıyor. Bilmeden önlerine düşen mesajları, linkleri tıklamamaları önemli. Şifrelerini kimseye vermemeleri önemli. Tanımadıkları numaralardan gelen bildirimlere yanıt vermemeleri, evet ya da hayır gibi kısa cevaplar vermemeleri çok önemli. Bu noktada en büyük destekçileri evlerindeki çocukları, torunları, yeğenleri olacaktır. Genç kesimden biraz beklentimiz bu. Siz anne babanıza ya da dedenize, ninenize, dayınıza, teyzenize teknolojik araçları iyi kullanmayı öğrettiğiniz zaman bu sizin hayatınızı kolaylaştıracaktır. Anne babanız teknolojiyi yoğun kullanamıyorsa, iyi kullanamıyorsa, etkin kullanamıyorsa bir hastalık durumunda, acil bir durumda problem yaşayacak olan sizsiniz. Gençlerde bazen bıkkınlık, sıkılma falan oluyor, öğretiyoruz, öğrenemiyorlar gibi şeyler söylüyorlar ama biraz daha sabırlı olup hem kendi hayatınızı kolaylaştırmak adına hem de sonradan kullanan bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına biraz daha verimli olmak gerektiğini düşünüyorum. Yapay zeka noktasında çok problem yaşanıyor. Son cümleyle bitireyim. Yapay zeka ve gerçek videoları ayırma noktasında dijital göçmenlerin bu tür problemleri var. Yine gençlerin burada destek olmasını bekliyoruz. Ya da belediyelerden, kamu kurumlarından başlarının dara düştüğü yerde destek alabilecekleri yerler var. Buralara yönlenmelerini bekliyoruz.
1: Biz de teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, konuğumuz Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi, Doçent Doktor Sayın Ayşe Bilginer Kucur konuğumuz oldu. Dijital yerli, dijital göçmen ve dijital melez kavramları ve dijital yerli dışında kalan kişilerin dikkat etmesi gerekenlerle ilgili kendilerinden bilgiler aldık. Günaydın Türkiye programında sırayı müzik alıyor. Bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Hicazkar şarkıyı Ayşen Birgöl seslendiriyor. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış, sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen.

Sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan Alev Altun, teknik yapımda görevli arkadaşımız Muharrem Bilen ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Bir sonraki programda buluşmak üzere size veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar.
0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Temmuz tarihleri arasında piliç filetodan bütün pilice, kıymadan kabuğuna, Ayşe kadın fasulyeye ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Setur Yaz Show!
1: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Tatilse Setur.
0: Reklamlar.
3: Saat 7:30.

0: Haber bülteniyle karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınları kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenleme önümüzdeki günlerde meclise sunulacak. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. BM Genel Sekreteri, KKTC Cumhurbaşkanı ve Rum yönetiminin başındaki isimle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün haklarını ve Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini yok sayan girişimlerin başarıya ulaşamayacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil Hayye ile Ankara'da görüştü. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Muğla Seydikemer'de zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Fethiye, Seydikemer, Antalya karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. 3 mahallede 121 hane tedbir amacıyla boşaltıldı. Seydikemer Devlet Hastanesi'nde 45 hasta Fethiye'ye sevk edildi. Antalya Kaş'taki yangına ekipler ikinci günde de havadan ve karadan müdahaleyi sürdürdü. Enerjisi iyice düşürülen yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Gün içinde Kumluca ilçesinde de yangın haberi geldi. Bölgede 50 ev boşaltıldı, 10 konutta hasar oluştu. Alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere Kanyonu'nda da yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor. Balıkesir Edremit'e bağlı Altınoluk Mahallesi'nde zeytinlik alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler sebebiyle Kaz Dağları eteklerindeki 210 ev tahliye edildi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde söndürüldü. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Yakında bulunan yaşlı bakım evi ve civardaki siteler tedbiren tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınları kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.
1: Şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı olan alan olmak üzere toplam 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.
0: Erdoğan, söndürme çalışmaları için yoğun çaba harcandığını vurguladı.
1: Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaları yakından

0: Tohum ve fidanla buluştu. Yalan ağzına yuva yapmış birilerinin iddia ettiği gibi yanan alanlara temel atılmadı. Tohum atıldı. Oralarda oteller değil, fidanlar yükseldi.
1: Erdoğan orman yangınlarına karşı Ağustos ve Eylül aylarına dikkat çekti.
0: Bilhassa Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini korumalarını istirham ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı 86 milyonun riayet etmesi gereken hususlar var dedi ve ekledi.
0: Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim. Girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını vurguladı. Bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan, terörün Türkiye ekonomisine maliyetin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı, terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi.
0: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse iki katıdır. Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Bunu da her fırsatta vurguladığım gibi devletimizin nitelikleriyle aziz milletimizin değerlerine halel getirmeden yapacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde ekonomide yaşanan çoklu şokları başarıyla yönettiklerini söyledi.
0: Bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle küresel petrol arzında tarihin en büyük şoklarından biri yaşanmaktadır. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde Allah'a hamdolsun çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlarımız üzerindeki etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir. Siyasette güven, yönetimde istikrar olduğu sürece Allah'ın izniyle her sorun çözülür, her sıkıntı giderilir, her engelin üstesinden gelinir.

terörsüz Türkiye hedefinde çerçeve yasa için meclisteki görüşme trafiği devam ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i kabul etti. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda son hazırlıklar ele alındı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre 10-12 maddeden oluşması planlanan teklif önce meclisteki diğer gruplarla paylaşılacak. Mümkün olan en geniş mutabakat zemini aranacak. Teklifin diğer siyasi partilerle birlikte meclise ortak sunulması planlanıyor. Bunun için hafta boyu partiler arası görüşmeler gerçekleşecek. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre çerçeve yasanın teklif metni bu hafta sonuna kadar tamamlanacak. Kanunun hayata geçmesiyle birlikte iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bir prosesi hem de siyaseten takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. CHP bugün mecliste kapalı grup toplantısı düzenleyecek. 44 milletvekilinin katılması beklenen toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim yapılacak. Merkez yönetim kurulu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde kurultay takvimi olacak. Hazırlık komisyonu çalışmalar hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verecek. Takvim 1 Eylül itibarıyla mahalle delegelerinin seçimiyle başlayacak. MYK'da bazı il başkanlarının atamalar yapılması da bekleniyor. Bugüne kadar genel merkez 55 il başkanını görevden aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 91 milletvekilinin istifasının ardından arınma vurgusu yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Arınma büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Özgür Özel'in genel başkanı olduğu yeni partinin yol haritası da şekilleniyor. Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun belirlendiği toplantıda Özel milletvekillerini uyardı. CHP tartışmalarından uzak durun, esprisini dahi yapmayın ifadesini kullandı. CHP'den istifa eden bazı belediye başkanları da yeni partiye katıldı. Yeni parti teşkilatlanma çalışmaları kapsamında il ve ilçelerde yoğun çalışma yürütülüyor. Ağustos ve Eylül aylarında kongrelerin tamamlanması planlanıyor. Kurultay içinse Ekim ayı işaret ediliyor. CHP Genel Merkezi'ndeki seçmen veri tabanının hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın fitilini CHP Genel Merkezi'nden gelen suç duyurusu ateşledi. İddiaya göre daha önce parti bünyesinde çalışan iki kişi partiye ait seçmen verilerini kişisel bilgisayarına aktardı. Şahısların bu verileri aktif olarak işleyebilmek için yapay zeka platformunda teknik işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü. Suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli iki şahsın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. 7 sabit disk sürücüsü, 6 USB bellek, 14 veri diski, bir dizüstü, bir masaüstü bilgisayarla cep telefonları incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Ele geçirilen dijital materyallerle CHP Genel Merkezi'ndeki ilgili bilgisayarlar siber uzmanlarca incelemeye alındı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürüttüğü Ahbap Derneği'nde usulsüzlük soruşturması sürüyor. 14 ismin ifadesi tamamlandı, 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Berna Leçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifadesi alındı. Şüpheliler hakkındaki başta konut ve konteyner alımları ve taşınmaz devirleri olmak üzere usulsüzlük iddiaları inceleniyor. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ve Gülben Ergen'in de ifadesi alındı. Daha önce Fatih Altaylı, Ece Üner, Hazal Kaya gibi isimler bu kapsamda ifade vermişti. Henüz ifade vermeyen Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan'ın da adliye gitmesi bekleniyor. Soruşturmada bugüne kadar 67 kişi hakkında işlem yapıldı. Aralarında Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüpheli tutuklandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki olan ticari şirketlere kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla derneğin iştiraklerinin yönetimi,

0: TMSF'ye devredildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek. BM Genel Sekreteri Kıbrıs'ı ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulis'le bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Guterres, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Guterres bir kez daha BM'nin Kıbrıs'ta barışa destek kararlılığının süreceğini vurguladı. Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra yeni bir 5+1 toplantısı düzenleyeceğim, iki taraf ve garantör ülkelerle istişare içinde çalışacağız dedi. Özellikle 3 garantör ülke olan Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın desteğinin sürmesine güveniyorum diye ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün haklarını ve Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini yok sayan girişimlerin başarıya ulaşamayacağını söyledi. Erdoğan, Kıbrıs'ı jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz uyarısında da bulundu.
1: Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini, özden gelen haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz. Adada sükunet ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümle sağlanabilir.
0: Erdoğan, Kıbrıs meselesinde tarihi gerçekleri görmezden gelen yaklaşımlarla sağlıklı bir sonuca ulaşılamayacağını söyledi. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeli dedi. Sözü Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin adaya yaptığı ziyarete getirdi.
1: Sayın Guterres'in 16 yıl aradan sonra adaya giden ilk genel sekreter olması kuşkusuz çok kıymetlidir. Türkiye, Sayın Guterres'in barış çabalarına her daim güçlü destek olmuş, kendisini samimiyetle desteklemiş bir ülkedir. Bundan sonra da kendisiyle yakın istişare içinde olmayı sürdüreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs konusunda yanlış hesap yapanları uyardı.
1: Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz. Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi, 52 sene önce olduğu gibi, bugün de yarın da Kıbrıs Türk'ü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun bir daha asla izin vermeyecektir.
0: Erdoğan'ın gündemi

0: bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil Hayye ile Ankara'da görüştü. Fidan, Halil Hayye'ye görevinde başarılar diledi. Hayye görüşmede İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırılarını artırdığına dikkat çekti. Hamas'ın barış müzakerelerinde yapıcı bir tutum izlediğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davasını her alanda ve her platformda en güçlü şekilde desteklediğini belirtti. Türkiye'nin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ve Batı Şeria'da işlediği suçların ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarının uluslararası toplumun gündeminde kalmasını sağladığını söyledi. Fidan, Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini, bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladığını ifade etti. Katil İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı olduğu belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 1209 kişi yaşamını yitirdi, 4000 kişi de yaralandı. İsrail unsurlarıyla işgalci sivillerin Batı Şeria'daki baskın ve katliamları da sürüyor. Evlere zorla girerek arama yapan İsrail unsurları 15 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 24.600'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı. Silahlı sivil işgalciler de Filistinlere ait bir evle bir aracı ateşe verdi. İsraillilerin son 3 günde 3 büyük bölgeyi daha işgal ettiği belirtildi. ABD ordusu İran'a yönelik hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Konuya ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan açıklama yapıldı. İran'a karşı hava saldırılarının İran'ın Orta Doğu'da konuştuğu ABD güçlerine yönelik saldırılarına misilleme olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 saat süren saldırılarda askeri komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı tesisleri, kıyı gözetleme ve savunma tesisleriyle deniz kuvvetleri dahil olmak üzere İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait çok sayıda hedefin vurulduğu bildirildi. Saldırıların İran ve vekil güçlerinin Amerikan güçlerine, ticari deniz taşımacılığına ve körfez ülkelerine yönelik tehditlerini azaltmayı hedeflediği kaydedildi. İran salı günü Ürdün'deki Amerikan üssünü balistik füzelerle hedef aldığını duyurmuştu. ABD Merkez Bankası Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3,5 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Haziran toplantısındaki politika metni değiştirilmedi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınları kontrol altına alınmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenleme önümüzdeki günlerde meclise sunulacak. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. BM Genel Sekreteri Kıbrıs'ı ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulis'te bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün haklarını ve Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini yok sayan girişimlerin başarıya ulaşamayacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil Hayye ile Ankara'da görüştü. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Górnik Zabrze'ye konuk oldu. İstanbul'da 1-0 kazanan temsilcimiz Polonya'dan 1-1'lik beraberlikte dönerek rakibini saf dışı bıraktı. Sarı lacivertliler 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Avrupa arenasında bugün 2 temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunda tek golle geçtiği Midyeland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak.

0: Başakşehir'se Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak ve TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Bordo Mavililer, Standard Lig'den René Mitango'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Karadeniz ekibi 18 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Standard Lig'e 3 milyon avroyu 3 taksit halinde ödeyecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer çalışmalarında geç kalındı eleştirilerine cevap verdi. Doğru planlamayla 4 sene üst üste şampiyon olduklarını belirten Özbek sabır ve destek istedi. Icardi ve Osimhen için yıldız transferlerin hepsi Eylül ayında gerçekleşti diyen Özbek, amaçlarının Galatasaray'a en iyi transferi yapmak olduğunu söyledi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Düzce, Kars 28, İstanbul, Bolu, Konya, Rize, Samsun 27, İzmir 36, Muğla 37, Denizli 38, Antalya, Siirt 41, Adana 39, Mardin 40, Diyarbakır 43, Malatya 35, Hatay 34, Van, Erzurum 31 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
7: 17-31 Temmuz tarihleri arasında seçili Dyson küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca...

0: satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
2: İstikbal'de. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Reklamlar.
4: Güvenli yolculuk.
5: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugün trafikte başınıza gelebilecek en tehlikeli durumlardan biri olan takla atma hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Emniyet kemerinin bağlı olması takla içeren bir kazaya karşı başlıca önlemdir. Takla başladığı anda boyunu ve kollarınızı koruma altına almanız gerekir. Bunu kollarınızı boynunuzun etrafına çapraz yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Sağ elinizle sol omuzunuzu, sol elinizle sağ omuzunuzu tutun. Şimdi çenenizi aşağı doğru bastırın. Aldığınız bu pozisyon takla anı için geçerlidir. Takla bittikten sonra ve araç tavanın üzerinde kalırsa ne yapacağız? İlk iş motoru stop edip kontağı kapatmak olmalı. Şu anda ters bir şekilde araç içinde asılı duruyorsunuz. Emniyet kemerinizi çözerseniz kafa üstü düşersiniz. Bu hataya düşmeyin. Yapmanız gereken sürücüyseniz sol kolunuzu, yolcuyseniz sağ kolunuzu 90 derecelik bir açıya getirip tavana yaslamanızdır. Kolunuzla tavanı iterek emniyet kemeri üzerindeki yükü azaltmanız gerekiyor. Bunu yapmazsanız emniyet kemerini açmakta zorlanırsınız. Kolunuz ile tavana bastırın ve yükünüzün bir kısmını emniyet kemerinden alın. Diğer eliniz ile emniyet kemerini çözün. Şimdi ayaklarınız tavana inecektir. Aracın tavana indikten sonra çıkış yapmak için kapı veya cam seçin. Kapılar bu durumda ezilme olduğu için açılmayabilir. Gerekirse ayağınız ile camları kırın veya temizleyin. Dikkatli bir şekilde kendinizi kesmeden araçtan dışarı çıkın.
4: Güvenli yolculuk.

Gündem. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Saat 8'de 1 dakika geçiyor. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Semih Ballı, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Ve bugün 30 Temmuz Perşembe, Perşembe gününün gündem başlıkları ise şöyle. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ürdün'deki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılar sonrası çok sert karşılık verileceğini söylemesinin ardından gece yarısı İran'ın farklı bölgelerinden patlama sesleri yükseldi. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'la Rusya arasında askeri yük taşıdığı öne sürülen gemileri hedef alması sonrası bölgedeki gerilim yeni bir boyut kazandı. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde %3,5-3,75 aralığında tuttu.

0: Zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyoda...
0: Gündem...
1: Hayatın içinde sizinle...

0: Ve sıra geldi gazetelerin ilk sayfalarından haberlere kıymetli dinleyicilerimiz. Milliyet gazetesi bugün Keban Barajı çöpe gidiyor manşetini atmış. Yılda 26 milyon ton gıda israfıyla Keban Barajı çöpe gidiyor. 6 yıl önce başlatılan ve Temmuz 2026'da güncellenen rapora göre Türkiye'de sadece ekmek israfıyla kaybedilen su İstanbul ve Ankara'nın bir yıllık suyuna eşit. Bir yılda Keban Barajı kadar suyu çöpe atıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de yer alıyor ilk sayfada. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hürriyet gazetesi alevlere karşı seferberlik manşetini atmış bugün. Kabus başladı. Söndürme ekipleri gece gündüz alevlere müdahale ediyor. Bir vatandaş iş yerinden getirdiği yangın tüpüyle söndürme çalışmalarına katıldı. İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ itfaiyelerce de bölgeye takviyeye gitti. Havalar aşırı ısındı. Ormanlar alev alev yanmaya başladı. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de evler tehdit altında. İnsanüstü çabayla mücadele veren söndürme ekiplerine vatandaşlar da kovalarla yangın tüpleriyle yardıma koştu. Sabah gazetesi Türkiye ekonomisi dimdik ayakta manşetini atmış bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ard arda krizlerin yaşandığı dünyada Türkiye'nin şokları başarıyla yönettiğini söyledi. Ekonominin bu nedenle dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Kabine toplantısı sonrası millete seslenen Erdoğan orman yangınına sebep olmanın ağır cezaları olduğunu unutmayalım ifadelerini de kullandı. Yeni Şafak gazetesi petrolde denklemi değiştirecek adımlar 1 milyon varili hemen verelim. Irak Başbakanı Ali Ezdeydi'nin Ankara ziyareti petrolde tarihi işbirliğiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında önceki gün açıkladığı üzere Irak Türkiye'ye günde 1 milyon varil vermeyi teklif etti. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre ise Bağdat heyeti kapalı toplantıda 1 milyon varili hemen vermeye başlayabileceklerini söyledi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında. Kabine toplantısı sonrasında konuştu Erdoğan. Terörsüz Türkiye ile ekonomide de yeni hikaye yazacağız diyor Cumhurbaşkanı. Türkiye gazetesi Kerkük petrolünün %15'ine ortağız devlerle aynı masada manşetini atmış bugün. Dünyanın en verimli petrol sahalarından Kerkük'e ortaklık, Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı küresel enerji devleriyle aynı masaya oturtup Türkiye'nin yolunu açacak diyor haberin detaylarında. Üsküdar'da rüşvet çikolatadan çıktı. Bir inşaat firması gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanına 300 bin doları çikolata kutusunda olmak üzere 800 bin dolar rüşvet verdiğini itiraf etti diyor Türkiye gazetesi. Akşam gazetesi Üsküdar'da kriptolu rüşvet ağı manşetini atmış. Cumhuriyet Halk Partili belediyede ruhsat işlerinin kapalı devre bir mail grubu üzerinden rüşvete bağlandığı, sadece bir müteahhidin 860 bin dolar verdiği ortaya çıktı diyor. Yine haberin detayları da Akşam gazetesinde yer alıyor. Kazanan 86 milyon olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası terörsüz Türkiye sürecinin geldiği nokta ve hedefleriyle ilgili konuştu. Biz de gündemde ilk bölümde konuklarımızla değerlendireceğiz. Nasıl bir ekonomi gazetesi veriyi yönetemeyen dijital parya olur manşetini atmış bugün. İş dünyasının yapay zeka zirvesinde daha fazla yerli yazılım ve model geliştirilmesi ihtiyacı dile getirildi. Riskleri doğru yönettiğimizde yapay zekayı refah için stratejik bir kaldırıca dönüştürebiliriz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin düzenlediği zirvede iş dünyasının yapay zeka gündemi tartışıldı. Zirvenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka kullanımının teknolojik bağımsızlıkla ilişkisine dikkati çekti diyor. Yine Mehmet Kaya'nın haberi detayları da nasıl bir ekonomi gazetesinin içinde yer alıyor. Biz gazete turumuzu noktalıyoruz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından gündeme devam edeceğiz.
1: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Çay makinesi deyince vatan.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kambolat bizimle ve telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Sayın Ercan Gürses bizimle. Öncelikle Sayın Hasan Kambolat, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Ve Sayın Ercan Gürses, günaydın, hoş geldiniz programımıza.
3: Günaydın Sinem Hanım, hoş bulduk. Hasan Bey'e de selamlar, günaydın.
2: Selamlar, teşekkür ederim.
1: Ercan Bey, sohbete sizinle başlayacağız bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaları değerlendirmek istiyoruz. Daha çok terörsüz Türkiye konusu dikkat çekici ve son dönemde meclis çalışmalarını yoğunlaştırdı. Görüşmeler yoğunlaştı. Artık bir karar aşaması noktasına gelinmiş durumda diyebiliriz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticareti ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz dedi. Sizin de dikkat çekmek istediğiniz noktaları elbette dinlemek isteriz.
3: Tabii o adımları atarken Sinem Hanım geniş bir perspektif çizdi Sayın Cumhurbaşkanı ve bunu da terörsüz Türkiye mücadelesine ve önümüzdeki günlerde çıkacak yasaya bağladı, sizin de dediğiniz gibi. Hı hı. Şimdi şöyle, Türkiye gerçekten çok iddialı bir ülke son zamanlarda. Bölgemiz adeta yanarken bir yandan da tabii ki bizim hem ekonomik anlamda bazı sıkıntılarımızı aşmaya çalışırken, bir yandan da bakın burada çok ciddi anlamda stratejik ve ateşten uzak durmak anlamında önemli bir rol üstleniyoruz. Bir yanda da tabii ki o geleceğimize matuf bazı problemleri çözmek için ciddi adımlar atıyoruz. Ama ayak bağımız olan, çok ciddi bir prangamız olan bir sorun var. Hepimizin burada hayatında son derecede etkili, sizin de, Hasan Bey'in de, bizim de ve hiçbir zamanda hayatımızdan dışarıda olmadı terör sorunu ve bunu çözmek için son derecede kritik bir aşamaya geldik. Cumhurbaşkanı diyor ki

0: artık önümüzdeki günlerde meclis aşamasındayız. Bu meseleyi diyor şahsi çıkarının önüne koyan siyasi partilerin desteğiyle yakında bu çerçeve yasayı meclisin önüne koyacağız. Ve teminat veriyorum, aziz milletin değerlerine halel gelmeyecek. Bence dünkü toplantının en önemli başlığı buydu.
1: Şimdi terörün Türkiye'ye zararını da açıkladı Cumhurbaşkanı Tabii. Erdoğan. 40 yıllık kümülatif borçlanma maliyeti 520 milyar, milyar dolar, vergi kaybı ise 123 milyar dolar olarak açıklandı. 40 yıllık terörün Türkiye'ye zararı, bu zararın boyutları yani resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre böyle. Türkiye'ye faturası açıklandı. 2,3 trilyon doların üzerinde şeklinde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında bu bir anlamda rakamları duyduğumuzda işin boyutlarını da çok daha detaylı ve geniş bir çerçeveden baktığımızda ne kadar riskli ve tehlikeli olduğunu görebiliyoruz.
0: Tabii tabii. On binlerce canımızı kaybettik. Bir yandan da dediğiniz gibi Sinem Hanım, yani bu rakam böyle kulaklara böyle normal gelmesin. 2.3 trilyon dolar dediğiniz rakam.
1: Evet, evet.
0: Türkiye'nin gayri safi yıllık hasılasının üzerinde. Bakın 1.6 trilyon dolar şu anda Türkiye'nin yıllık 86 milyonun bütün ürettiği değerlerin toplamı. Onun üzerinde bir rakamı biz şu ana kadar teröre harcamış durumdayız maalesef. Bu kümülatif bir rakam tabii ki. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi 511 milyar dolar. Kişi başı 5800 dolarlık bir gelir kaybından bahsediyoruz. Yani böylesi bir rakamdan bahsediyoruz. Yani bunun anlamı şu, insanlar şöyle algılasınlar: Türkiye'nin üzerine bir Türkiye daha konabilecek durumdayken biz bu kaynaklarımızı maalesef işte okulla, yola, hastaneye ya da yatırımlara, çeşitli büyük yatırımlara, devasa yatırımlara harcamak yerine maalesef terörle mücadeleye harcamak zorunda kaldık. Elbette çok uzun konuşulacak bir konu. İşte bunun destekleyen unsurları, dışarıdan gelen unsurlar ve bu sorunla Türkiye'yi baş etmek zorunda bırakarak aynı zamanda bunun nelere mal olduğunu da herkesin çok iyi bilmesi lazım. Yani bu anlama geliyor. Biz bu sorunu kalıcı olarak çözdüğümüz zaman Sinem Hanım, kaynaklarımızı kendimize, ülkemize harcamak gibi bir açıkçası lükse diyeyim artık. Lükse sahip olacağız. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge projeksiyonu içerisinde bölge ülkelerine de diyoruz. Bakın bize 2.3 trilyon dolara mal olduk. 40 yıllık kümülatif borç maliyetiyle birlikte, işsizlikle birlikte, 2,5 milyon istihdamda kayıpla birlikte, bütün boyutlarıyla yıllık 50 milyar dolarlık bir maliyetten bahsediyoruz. Şöyle bir karşılaştırma da yapalım. Bu 50 yıl boyunca neredeyse 50 yıl boyunca diyorum, Eruh baskınından bu yana geçen 42 yıl, hı hı, örgütün kurulmasından bu yana geçen 48 yıl, 1978 Diyarbakır Sis Köyü'nden bu yana geçen zamandan bahsediyorum. Yıllık 50 milyar dolar bizim ortalama, dışarıdan biz net petrol ithalatçısıyız, enerji ithalatı maliyetimiz kadar bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin sürekli sırtında bir kambur olmasını isteyenler açısından bu sökülmüş bir pranga anlamına geliyor. İnsanların bu yönüyle de bakması lazım. Olayın detaylarına çok fazla saplanmadan, ki onlarda da ben devletin çok ciddi anlamda gözettiğini düşünüyorum. Ülkenin çıkarlarını, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetini, ama bu yönüyle de olay açıkçası çok açık bir şekilde ortada.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci menzile vardığında analar başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak, ülkemiz ağır ekonomik faturadan kurtulmuş olacak dedi. İşte o ağır ekonomik faturayı da zaten açıklamıştı, biraz önce konuştuk. Ve esasında biz büyük bir mücadele içerisindeyiz devlet olarak, terörsüz Türkiye konusunda fazlaca bir yol kat edildi. Ama baktığımızda işte aşağıda ABD-İran savaşı, yukarıya baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bu krizler de yansıdı. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Bu açıklamasından yola çıkarak sizden de bir değerlendirme almak istiyorum.
0: Tabii tabii, bakın Türkiye istikrar adası Sinem Hanım, elbette sorunlarımız var, bunları söyleyelim. Yani sorunlarımız var.

0: Onlarla baş etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin sorunları olmadığı bir dönem olmadı. Bölgesel krizler olmayan bir dönem de olmadı. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun farkındayız.
1: Evet.
0: Ama son zamanlarda sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi güneyimizde ve kuzeyimizde yaşananlar, hatta ve hatta savaşın yaygınlaşma emareleri gösterdiği şöylesi bir dönemde maalesef, yani bir yandan İsrail'in yayılmacılığı var, Filistin'de yapmış olduğu soykırım ve ardından bölge coğrafyalarında adeta terörü yaygınlaştırması, işte Lübnan'da, Suriye coğrafyasında, İran'da savaşı kışkırtması, İran'da yaşananlar, son günlerde özellikle cumartesi gününden itibaren Ukrayna'nın Hazar'da İran gemisini vurmasının ardından sorulan yeni sorular, bunlar hep problem. Ve Türkiye bu sürecin içerisinde, bakın, ateşten uzak kalmaya çalışıyor, arabuluculuk faaliyetleri içerisinde taraflarla görüşüyor ve bir yandan da ülkenin istikrarı için, sizin biraz önce söylediğiniz gibi, terörsüz Türkiye projeksiyonu anlamında bence tarihi adımlar atıyor. Yani şu anda belki bu işi tam olarak algılamıyor insanlar. Hı. Genel anlamda söylüyorum. Hı. Çünkü biz yani 2 yılı aşkın süredir, çok şükür, bakın çok şükür, teröre neredeyse şehit vermiyoruz. Böylesi bir dönemi sağlamış durumdayız. Ama bu işi kalıcı olarak çözdüğünüz zaman, bakın, hem sırtınızdaki bir prangadan, ayağınızdaki prangadan, sırtınızdaki yükten kurtuluyorsunuz, hem de bir anlamda bölgeyi de teşvik ediyorsunuz istikrar anlamında. Çünkü bir yandan bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışanlar var, İsrail başta olmak üzere. Daha çok geçmedi yani, bunun üzerinden 8-9 ay geçti. Suriye sınırımızda biz terör koridorunu kırmak yönünde, hı hı, Suriye devletinin entegrasyonuyla birlikte çok ciddi bir adıma öncülük ettik. Yani sınırımızda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulmak istenen terör koridoruna son darbeyi vurduk. Bir yandan da İran savaşında, bakın, PKK'yı devreye sokmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bir grup ve İsrail vardı. Biz bunu da, yani şu anda gelmiş olduğumuz güç ve nüfuzumuzla önledik. Ama tabii ki bambaşka bir senaryonun içerisinde Türkiye'yi dahil etmeye çalışanlar da var. Bundan uzak durmaya çalışıyoruz ve çok ciddi anlamda bir denge politikası içerisindeyiz. Ama bir yandan da kendi sorunlarımızı çözmek adına 50 yıllık, neredeyse yarım asırlık bir sorunu çözerek sizden, bizden, Hasan Bey'den sonraki jenerasyonların artık bu sorunlarla uğraşmaması için çok önemli bir adım atıyoruz. Şu anda belki böyle işin sıcaklığı içerisinde bunlar bize normal gibi gözükse de, bence yıllar sonra bu işin, inşallah tamamlanırsa, tamamlandıktan sonra ne kadar büyük bir adım olduğunu daha iyi anlayacağız.
1: Kesinlikle. Kıbrıs konusuyla ilgili ve baktığımızda İsrail'le ilgili de açıklamaları vardı. Kıbrıs konusuna geçelim. Biz ilerleyen dakikalarda Sayın Hasan Kambolat'la da değerlendireceğiz. Antonio Guterres'in bir Kıbrıs ziyareti oldu ve dün üçlü görüşmede gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz dedi. Ve Kıbrıs Türk'ünün yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etti. Ne dersiniz?
0: Bir şeyler pişirilmeye çalışılıyor ama Türkiye'de bu işin nereye gidebileceğinin farkında. Onu söyleyeyim öncelikle Sinem Hanım. Yani Türkiye'nin şu anda çok deneyimli bir hükümeti var. Geçmişteki dersler de çok önümüzde duruyor net bir şekilde. Şunu demek istiyorum, bakın. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler ve NATO nezdinde son zamanlarda Kıbrıs bağlamında bir şeyler oluyor. Yani bir plan getiriliyor, ikinci anlam planı deniyor. O plan içerisinde 16 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adayı ziyaret ediyor. Görüşmeler yapıyor. O genel sekreterin bir danışmanı öncesinde zemin yoklaması yapıyor Kıbrıs'la ilgili olarak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum kesimi arasında bir federasyon oluşturma yeniden bir gayreti söz konusu. Burada tabii ki deniyor ki güzel yurt ve işte Maraş Rumlara verilsin ama karşılığında da ada topluca Avrupa Birliği'ne dahil edilsin vesaire. İşte geçmişte denenen 2004 yılında bereket kabul edilmeyen Rumların maksimalist tavırları yüzünden, hı hı, anlam planının başka bir versiyonu. Ama ben bu çabaların tamamen nafile olduğunu düşünüyorum. Tamamen nafile. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi dün? Kıbrıs meselesinde tarihi gerçekleri göz ardı etmek doğru değil. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin kabulü meselesidir konu.

0: Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizi yok sayan hiçbir girişimi kabul etmeyeceğiz şeklinde değerlendirme yapıyor. Ankara'dan bağımsız bu işin olmayacağı ortada. Ben bu nedenle iki devletli çözümü içermeyen bir çabanın amacına ulaşmayacağı kanaatindeyim. Türkiye zaten son yıllarda Sinem Hanım atmış olduğu adımlarla bunu da gösterdi, ispatladı. Ne yaptı? Adada böyle sembolik gelecek belki bazılarına ama çok böyle güzel, büyük bir ihtişamlı bir cumhurbaşkanlığı binası inşa etti. Havaalanını yeniledi, su getirdi, elektrik ciddi anlamda sorundu, o sorunlar ortadan kalktığı gibi Rum tarafına da teklif edildi. Dendi ki suyunuz ve elektriğiniz eksikse biz size verelim dendi. Onlar kabul etmedi tabii. Ve geçtiğimiz günlerde çok önemli bir doğalgaz boru hattı anlaşması imzalandı. Dolayısıyla verilmek istenen mesaj şu: Türk tarafı ayaklarının üzerinde duracak ama bundan sonrası için siz iki devletli çözümü kabul etmiyorsanız artık bunlar geçmişte kaldı. Ha, diyeceksiniz ki bu görüşmeler devam ediyor. Ediyor, edecektir, edecektir ama ben açıkçası bunların sonuç vereceği kanaatinde değilim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz Sayın Gürses.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Gazeteci Ercan Gürses bizimleydi. Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kanbolat'la sohbetimiz devam edecek.
2: Reklamlar.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ben büyüyünce astronot olacağım.
6: Ben veteriner olacağım.
5: Ben öğretmen olacağım.

0: bilgilerle dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Biraz önce Sayın Ercan Gürses'le değerlendirdik kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını. Şimdi terörsüz Türkiye konusunu bir de Sayın Hasan Kanbulat'la değerlendirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır açıklamasında bulundu. Dün terörsüz Türkiye'yi genişçe bir parantez açtı ve uzun zamandır da bu anlamda çalışmalar yürütülüyor ve çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Terörsüz Türkiye hedefi minvalinde yapılanları ve şu an devam eden çalışmalarla ilgili bir de sizin yorumunuzu almak istiyoruz Sayın Hasan Kanbolat.
2: Evet, terörsüz Türkiye tabii ki Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi önünü her alanda açacak bir konu. Sadece ekonomik değil, siyasi alanda da, uluslararası ilişkiler alanında da önünü açacak bir büyük bir hamle olacaktır. Tabii bunun yasal altyapısının da oluşturulması gerekiyor. Terörsüz Türkiye demek sadece bir örgüte veya Doğu, Güneydoğu illerimize indirgenecek bir konu değil. Bu bir demokrasi konusu olarak ele alınması gerekiyor. Kürt sorunu deniyor. Kanaatimce böyle bir sorun yok. Demokrasi sorununun bir parçası olarak sorunlar vardır. Türkiye zaten son 25 yıldır bu demokrasi sorununu çözerek farklılıkları kucaklayarak elinden geleni yapmaya başlamıştır. Bundan dolayı Kürtleri de Türk kökenli halklar diyoruz, akraba halklar diyoruz. Kürtler de Türkiye'nin akraba halklarından biridir. Onun için zaten hep birlikteyiz ve Türkiye'nin dışındaki Kürt vatandaşlarımız da nasıl Arnavutlar, Boşnaklar, Çerkezler, Çeçenler, Dağıstanlılar, Azerbaycanlılar, Gürcüler gibi Kürt kökenler de Türkiye'nin akraba halkları olarak Türkiye'nin kucakladığı bir parçası olduğunu görmemiz gerekiyor.
1: Evet.
2: Sınırlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları vardır ama kültürel sınırları oldukça geniştir. Bu Avrupa'dan Grönland, Trump diyor, Grönland'a kadar sınırlarımızın, kültürel sınırlarımızın geniş olduğunu ve buradaki Türk kökenli ve akraba halkların da gözünün Türkiye'de olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu en iyi Kurtuluş Savaşı'nda gördük, en iyi Çanakkale Savaşı'nda gördük. Buradaki şehitlerin kimliklerine baktığımız zaman da Türkiye veya Osmanlı Devleti sınırları dışındaki akraba halklarında burada şehit düştüğünü, savaştığını görebiliriz.
1: Evet, şimdi yavaş yavaş ABD İran savaşıyla küresel gelişmeleri değerlendirmeye başlıyoruz Sayın Hasan Kanbolat'la.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz ve biliyorsunuz dün gece İran cephesinden saldırı girişimi olmuştu ve bu saldırılar yanıtsız kalmayacak açıklamasında da bulunmuştu esasında Amerika Birleşik Devletleri. ABD ve Suudi Arabistan Irak'ta İran destekli gruplara ait hedefleri hava saldırıları düzenlemiş. Saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmişti. İran'ın da Ürdün'deki ABD üssüne balistik füzeyle saldırısı vardı. Devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerine saldırı düzenledi. Acaba bu adımlar müzakere masasını etkilemek açısından yapılan saldırılar mı diye düşünüyorduk ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump açıklamada bulundu ve artık şimdi sıra bizde açıklamasında bulunarak gece tekrar Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırılar, çok sert bir şekilde saldırıların İran'a dönük yapıldığını biliyoruz. İran'ın farklı bölgelerinden patlama sesleri geldiğini biliyoruz. Savaş nereye doğru, hangi aşamaya doğru evriliyor diye Sayın Hasan Kambulat'a sormak isterim. Zira bu kadar karşılıklı saldırıların devamı gelen dönemde de müzakere masası kurulup bir karar alınabilir mi? Biz de elbette merak ediyoruz.
1: Çağımızda artık savaşlar sürdürülebilir savaşlara doğru evriliyoruz. Bunu en iyi Ukrayna Savaşı'nda görüyoruz. Ukrayna Savaşı artık 2. Dünya Savaşı'nın süresini de geçmiş durumda, 5. yılında. Ve bir süre daha devam edecekmiş gibi görünüyor. Bu sürdürülebilir savaşta da taraflar birbirlerini bir yıpratma savaşı içerisinde olduğunda görmekteyiz. Yani elektrik altyapısından, enerji altyapısından, ulaştırma altyapısına, insan kaynaklarına kadar tüketebilecek bir savaş stratejisinin geliştirildiğini ve düzenli ordular yerine birliklerin, hatta bunun dışında füzelerin, dronların kullanıldığı bir yeni bir stratejiye doğru girdik. Bunu İran Savaşı'nda da şimdi görmeye başladık. İran Savaşı'nda da görünen İsrail ve Amerika'nın İran'da yaptığı uzun süreli sürdürülebilir bir savaşın başlangıcındayız gibi. İran'ın yorulması, İran'ın içten parçalanmaya doğru götürülmesi ve Tahran'daki mevcut yönetimin çökertilmesi şeklinde, yorulup çökertilmesi şeklinde bir stratejinin yürütülmeye çalıştığı görülmektedir. Tabii İran'da boş durmuyor. İran'da aslında nükleerden işi çıkarttı. Körfez'e savaşı gömdü. Hürmüz Boğazı'na, Hürmüz Boğazı'nı kimse bilmezken ve konuşulmazken artık savaş stratejisini Hürmüz Boğazı'na odaklandırdı. Ve bunun üzerinden bir strateji yürüttüğünü de görmekteyiz. Ve Körfez ülkelerini de, buradaki küçük Körfez ülkelerinde yoran bir stratejiye doğru evrildiğini görmekteyiz. Tabii Amerika ile İsrail arasında son derece yakın ve derin ilişkilerin olduğunu da görmemiz gerekiyor. Bundan dolayı Trump'ın İsrail ve Amerika'daki Yahudi lobisinin dışında da bir strateji yürütmesini çok fazla da beklememiz doğru değil. Onun için İsrail ile Amerika arasında İran konusunda aslında tam bir mutabakatın olduğunu da görmemiz gerekiyor. Evet, bazı konularda Trump yine de Netanyahu'yu engellediğini de görmekteyiz. Ama genel olarak bir uyumun olduğunu da görüyoruz ki en son Senatör Graham'ın cenaze törenine de Zelenski ve Netanyahu

0: Brown'un katıldığını ve bu görüşmenin 2025'ten beri 8. kez liderlerin Trump ve Netanyahu'nun bir araya geldiği bir görüşme olduğunu görmemiz gerekiyor. Burada tabii İsrail ile Amerika'nın ayrıştığı nokta, Trump hükümeti İsrail'in İran'ın enerji altyapısını şu anda saldırmasına izin vermiyor ve sadece savaşta İran'ın yorulması, nükleer silah elde etmesinin engellenmesi üzerinden bir strateji yürüttüğünü görmekteyiz. Ama bu dediğim gibi İsrail'i şu anda memnun eden bir nokta değil. Onlar daha hızlı bir şekilde saldırı istediğini görüyoruz.
1: Siz de ifade ettiniz Lindsey Graham'dan. Belki evet. Senatörü de konuşmakta yarar var. 71 Tabii. yaşında hayatını kaybetti ve Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan bir isim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de savaş politikalarını destekleyen bir senatör Lindsey Graham. Farklı bir kişilik. Ne dersiniz Sayın
0: Hasan Kambarat? Oldukça farklı bir kişilik. Aslında Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, F-35'lerin verilmesini de istemiş zamanında. Amerika'daki Yahudilere ve İsrail'e son derece yakın. Onun için zaten Netanyahu cenaze törenine katıldı. Yahudilerle derin kişisel bağları olduğu söyleniyor. İsrail'in savunucusu. Ayrıca Amerika'daki Ortodoks radikal Yahudilerin de aynı şekilde savunucusu olduğunu görmekteyiz.
1: O zaman Zelenski'nin de bu yüzden katıldığını söylememiz mümkün cenazeye.
0: Evet, şöyle en son 11 Temmuz'da Kiev'i ziyaret ediyor. Bu Kiev sonrası aort damarındaki bir patlama nedeniyle çok hızlı bir şekilde hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Ama bu bir suikast mıdır değil midir, bence onu da düşünmek lazım. Bu üzerinde durulmuyor ama bu eski Sovyet ülkeleri bu konularda son derece uzman olduğunu da görmemiz gerekiyor. Kalp krizi geçirilmesi veya tamamen felç edilmesi, nüfusun vücudun gibi çeşitli suikastlerinde aletlerinde mevcut olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu da bir kuşku uyandırıcı bir nokta. Ailesinde üniversite okuyan bir kişi olarak biliniyor. Ve Güney Carolina tarihinde 1 milyondan fazla oy alan tek kişi olarak da tarihe geçmiş. 71 yaşında hayatını kaybetti.
1: Evet.
0: Son olarak şunu da söylemek isterim. İlginç bir nokta. Çok genç yaşta kız kardeşiyle annelerini kaybediyorlar. 2 yıl sonra babalarını kaybediyorlar. Bunun üzerine 22 yaşındaki Graham 14 yaşındaki kız kardeşini resmen yasal olarak evlat ediniyor. Eğitimini tamamlattırıyor. Hı hı. Ve ölürken de benim yerime senatoya kız kardeşimi atayın diye bir ricasında olduğunu görüyoruz ki bu atamada gerçekleştiriliyor.
1: Evet, çok farklı noktalara temas ettiniz.
0: Renkli bir kişiliğin olduğunu görmekteyiz.
1: Sayın Hasan Kambulat, peki Lindsey Graham'in ölümüyle ilgili çok fazla bu suikast konusu konuşulmadı.
0: Evet, ama şöyle bir şey, tırnak içinde ani ve hızlı bir ölüm gerçekleşti şeklinde dış basında yer alıyor, Amerikan basında, ama tırnak içinde.
1: Hı hı.
0: Bu aslında ufak da olsa bir kuşkunun olduğunu da ifade ediyor.
1: Şimdi reklamlar, kıymetli dinleyiciler.

0: Reklamların ardından biz Sayın Hasan Kan Bolat'la sohbetimizi sürdüreceğiz.
1: Reklamlar. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: TV 48.999 lira vatanda. Üstelik Fiba Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
5: ABD-İran savaşı çerçevesinde öne çıkan haberlerden biri de Reuters'a ait. Reuters'ın çeşitli kaynaklara dayandırdığı bir habere göre İran, Çin yapımı omuzdan atılan hava savunma füze sistemlerinden oluşan ilk sevkiyatı birkaç hafta içinde alacak. Yani Çin'den böyle bir sevkiyat gerçekleşecek mi bilmiyoruz. Çin yapımı ve omuzdan ateşlenen 400'e kadar hava savunma füze sisteminin ilk sevkiyatının teslim alınmaya hazırlandığı yönündeki haberler. Trump'a da soruldu. Çin bunu yalanladı. Öncelikle bunu ifade edelim. Trump'a da soruldu. Trump ise Çin devlet başkanı Xi bana bu savaşa dahil olmayacağını çok güçlü biçimde söyledi. Böyle bir durumda büyük hayal kırıklığı yaşayacağımı da biliyor dedi. Ama eğer Reuters'ın bu çeşitli kaynaklara dayandırdığı haber gerçekse ki olma ihtimali de var. Çin ve İran arasında neler oluyor? Bir de Rusya boyutunu da elbette sizinle konuşacağız Sayın Kambolat.
6: Evet. Çin İran'a silah veriyor mu vermiyor mu? Tabii bu spekülatif bir haber. Ama teknolojik yardım verdiği bir açık, istihbarat yardımı verdiği açık ki savaşın başlangıcında, İran savaşın başlangıcında Çin'in bu konulardaki uydu gemisinin Hürmüz Boğazı'na yakın bir konum aldığı ve İran'a yardımcı olduğu da zaten açık bir bilgi. Ondan dolayı zaten mantıki olarak baktığımız zaman da Çin'in İran'ı desteklemesi gerekiyor ki İran çünkü eğer çökertilirse sıranın kendisine gelebileceğini, Amerika'nın bütün gücünün Asya'ya doğru, uzak doğu Asya'ya doğru çekilebileceğini herkes görüyor. Ondan dolayı da İran'ın desteklenmesini bir kendisinin bir ulusal görevi olarak gördüğünü, apaçık bir gerçek olduğunu söylememiz lazım. Hazar'a
5: geçelim.
6: Evet, geçecek olursak Ukrayna'nın drone saldırılarını zaten şu anda Ukrayna droneları binlerce kilometre, 6000 kilometre ötesine Sibirya'daki Rus tesislerini bile artık vurmaya başladığını görmemiz gerekiyor. Sadece Rusya Federasyonu'nun Avrupa kısmıyla yetinmediğini, Rusya Federasyonu'nun ki Rusya dünyanın altıda biri büyüklükte, inanılmaz büyük bir coğrafya, hemen hemen tamamını terörize ettiğini, enerji altyapısını, rafineriler, elektrik istasyonları, buralara hedef aldığını, bundan dolayı da artık Rus halkının günlük yaşamını na savaşın yavaş yavaş girdiği bir yeni bir döneme girildiğini de görmemiz gerekiyor. Hı hı. Artık Rusya'da hava alanları bazen bir saat, bazen birkaç gün kapatılıyor. Şu anda bir benzin, motorin sıkıntısının, akaryakıt sıkıntısında olduğunu da görmemiz gerekiyor. Rafineriler vurulduğu için böyle bir şu anda halka inen bir kaosun mevcut olduğunu görüyoruz. İnternet altyapısı aynı şekilde vuruluyor. Ve şimdi bir seferberlik ilanı çıkacak mı çıkmayacak mı şeklinde Rusya'da bir tartışmanın da olduğunu görüyoruz ki şu anda Rusya'nın Ukrayna'da yaklaşık aylık kaybının 30 bin olduğunu görmemiz lazım. Bu oldukça önemli bir sayı. Aynı şekilde Ukrayna'nın da insan kaynağı çok hızlı bir şekilde eriyor. Evet, Avrupa'nın inanılmaz bir desteği var. Avrupa'da Ukrayna'nın çökmesini arzu etmiyor. Çünkü çökerse sıranın Doğu Avrupa'ya, Baltıklara gelebileceğinden kuşkulanıyor. Bundan dolayı da Ukrayna'yı bir savaş alanı olarak benimsemiş olduğunda görmemiz gerekiyor. Tabii İran'ın da Rusya Federasyonu'na askeri yardım yaptığını, özellikle dronlar üzerinden, insansız hava araçları üzerinden biliniyor. Ukrayna'da düşen İran savaş araç gereçlerinden biliyoruz. Bunlar Hazar Denizi'nden gidiyor mu gitmiyor mu, bu İran yalanlıyor. Ama Amerika bunun doğru olduğunu ifade ediyor. Ama sadece buradan değil, demiryolu da İran kullanıyor, İran Rusya kullanıyor. Lenkeran Azerbaycan üzerinden, Dağıstan Azerbaycan üzerinden bir demiryolunda olduğunu görmekteyiz. Lenkeran, Astara, Reşt, Kazvin üzerinden. Bu hatlar üzerinden İran Kuzey-Güney hattının, İran-Rusya hattının açık olduğunu görmemiz lazım. Burada son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Özel Temsilcisi Witkoff ve Kushner'in Kiev'e gideceği açıklandı yaklaşık iki hafta içerisinde. Bu ikili daha önce Moskova'ya defalarca gitmişlerdi. Putin'le de görüştüler. Fakat Kiev'e ilk ziyaretleri olacak. Barış görüşmelerine yeniden başlatmak istiyorlar. Onun için Kiev sonrası da Moskova'ya bir ziyaretin olması da muhtemel olarak görülüyor.
5: Şimdi Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'la Rusya arasında askeri yük taşıdığı öne sürülen gemileri hedef alması tabii Zelenski'nin de gündemindeydi ve bunu da çantasına alarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Şimdi bu açıklaması, Zelenski'nin açıklaması, İran'ın Rusya'dan destek aldığı açıklaması bir anlamda ve Hazar Denizi'ndeki gemiyi hedef alması da İsrail'in teşvik ve kışkırtmalarıyla olduğu açıklaması da yapıldı. Bu Zelenski'nin sadece ilk girişimi olmadı bu arada. Yani savaşın, ABD-İran savaşının ya da Rusya-Ukrayna savaşının daha fazla bölgeyi etkisi altına alması yönündeki çabaları Mart ayında da vardı Zelenski'nin. Rusya'nın bir Suudi Arabistan'daki bir ABD hava üssünü

0: İran saldırısından önce uydu görüntüleriyle izlediğini söylemişti o zaman da ve bu bilgilerin İran'la paylaşıldığından %100 emin olduğunu da ifade etmişti. Yani Rusya'nın örtülü ya da açık bir şekilde direkt olarak İran'ı desteklediği, teşvik ettiği ve savaşta İran yanlısı tavır takındığı yönünde uluslararası kamuoyuna açıklamaları var Zelenski'nin. Şimdi bu açıklamalar bir noktaya taşınır mı? Yani Rusya cephesine baktığımızda hayır deniliyor ama bu savaşın büyümesine fayda sağlayacak açıklamalar mı Zelenski'nin bu ifadeleri? Çalışmaları, çabaları daha doğrusu.
1: Tabii Hazar Denizi'ne taşınması bu savaşa yeni bir boyut elbette katıyor. Hı hı. Ama dediğim gibi zaten şu anda Ukrayna bütün Rusya Federasyonu'nu artık savaş alanı olarak kabul etmiş durumda. Ve bu konuda dronlarını da kullanıyorlar. Bu konuda da en büyük desteğin drone konusunda İngiltere'nin verdiği de ifade ediliyor, iddia ediliyor. İngiltere'nin teknik desteği, istihbarat desteğinin önemli olduğu da ifade ediliyor. Tabii Avrupa bu konularda ne yapacak? Avrupa sadece Zelenski'yi destekleyerek, para vererek, silah vererek kendisini koruyabilecek mi? Önümüzdeki aylarda ve yıllarda tartışılması gereken ana noktalardan biri bu. Ki zaten Ankara'daki NATO zirvesinde de bu karşımıza çıktı. Artık Avrupa'nın kendisini daha fazla koruyacağı, hı hı, yeni bir sisteme doğru geçmesinin gerektiği de ifade edildi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın hediye ettiği silahları bazı Avrupalılar götürmedi, yasak dediler. Büyükelçiliklerinde bıraktılar. Bunlarla birlikte Trump bunu bile alay konusu hale getirdiğini görmekteyiz. Hediye silahı bile ülkesine götüremeyen liderler su tabancasıyla mı kendilerini koruyacaklar şeklinde dalga geçtiğini de görmekteyiz. Yani Avrupa artık kendisini koruyabilecek bir sisteme doğru hızlı bir şekilde geçmesi gerektiğini görmesi gerekiyor.
0: Önemli bir de ziyaret Irak Başbakanı'ndan geldi. Evet. Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. 15 Temmuz'da baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Ardından İran'a gitti. Şimdi Türkiye'de önemli temaslarda bulundu. Dün biz de Sayın Bilgay Duman'la konuştuğumuzda ABD'nin Orta Doğu'da yeni bir mimari oluşturmaya çalıştığından söz etti Sayın Bilgay Duman'da. Bu mimari de Irak, Türkiye ve Suriye'nin önemli yeri olduğu ifade ediliyor. Şimdi Irak'la önemli anlaşmalarda imzalandı ve Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verecek. Önemli bir yükün üzerimizden, yani önemli bir yükü üstlenmiş olacak Irak. Bu önemli anlaşmalarla ilgili ve Irak Başbakanı'nın temaslarıyla ilgili öne çıkanları bir de sizden dinlemek isteriz.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri bugün var ama yarın bölgede olmayabilir. Sonra tekrar gelebilir ama bu ülkeler her zaman bir arada. Zaten Osmanlı Devleti çatısı altında da 500 yılı aşkın bir şekilde bir arada yaşamış, birbirlerinin kültürünü, dilini bilen, hı hı, ülkeler olduğunu da görmekteyiz. Şimdi bütün ülkelerin dış ticareti komşuları üzerinden döner. Yani dış ticaretin %50'sinden fazlasını komşularıyla yaparlar. Bu Almanya için de geçerli, Fransa için de geçerli, Meksika için de geçerli. Türkiye'nin de böyle olması gerekiyor. Yani zaten bir arada da öyleydi. Onun için Türkiye'nin Irak'la

0: dış ticareti, Suriye ile dış ticareti, işte büyük bir kesinti iç savaş nedeniyle yaşadık. 2003 Amerikan işgali sonrası Irak'la da yaşandı. Şimdi artık normale dönmemiz ve dış ticaretimizi bu ülkelerle arttırmamız gerekiyor. Bu Türkiye için de iyi, bu ülkeler için de iyi. Onun için bu ziyaret çok çok önemliydi ki Irak Başkanı Zeydi ilk ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmıştı. İkincisini İran'a yaptı ve üçüncüsünü Türkiye'ye yapmış durumda. Dördüncüsünün de Suudi Arabistan'a olacağı ifade edildi. Ve imzalanan anlaşmalar, petrol dışında savunma işbirliği, kalkınma yoluyla ilgili olan anlaşmalardı ki kalkınma yolunda ufak bir kriz de çıktığı ifade ediliyor. Son derece önemli çünkü Basra'dan Basra limanından Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek yolların inşası, karayolu olsun, demiryolu olsun, oldukça önemli. Bu ülkeleri ki Hicaz demiryolu da gündeme gelmiş durumda. Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden bu ülkeleri Avrupa'ya direkt bağlayacak yollar olması nedeniyle oldukça önemli olduğunu görmemiz gerekiyor ki Türkiye zaten altyapıyı hemen hemen bitirmiş durumda. Gerek otoyol, gerek demiryolu olarak, gerekse de petrol boru hatları, iletişim hatları açısından altyapıyı hemen hemen bitirmiş durumda. Bu ülkelerin de bitirmesi için kanaatimce Türkiye elinden gelen bütün yardımı ve desteği yapacaktır.
1: Şimdi kalkınma yolu projesi Basra limanından Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek yolların inşası dedik. Şimdi hangi ülkeleri rahatsız etti demeyeceğim. Rahatsız edebilir diye sormak isterim Sayın Kanbolat.
0: Hangi ülkeleri rahatsız edecek ki başta İran tabii ki oluyor ama İran da bizim komşumuz.
1: Evet.
0: İran'ı da içine alacak. Bu İsrail-Amerika arasındaki gerilim sürekli olarak sürecek değil. Bir şekilde bitecektir. İran'ı da içinde alacak. Hatlara da ihtiyacımız olacaktır. Türkiye bir bu konuda da ayrım yapmıyor. İran'ı da hiçbir zaman dışlamış değil. Bilakis sınırlarımızda bir istikrar arzu ediyor.
1: Evet.
0: Ne Amerika'nın ne İsrail'in kışkırtmalarıyla bu savaş içerisinde bir strateji yürütmedi. Bölge halklarının da İran'ın içerisindeki Türk halkları, başta Azerbaycanlılar olmak üzere Kürtler, bunları da kışkırtmaya yönelik her türlü eylemi engellediğini de görmekteyiz
1: Peki,
0: Ankara'nın.
1: peki. Çok
0: Onun
1: teşekkür ederiz.
0: için böyle bir işbirliğinde içinde olduğunu görmemiz gerekiyor.
1: Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kanbolat bizimleydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağolunuz.
2: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla, Antalya, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Erdoğan, orman yangınlarına karşı vatandaşları da uyardı. 86 milyonun riayet etmesi gereken hususlar var dedi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı, Açık alanlar

Da ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim. Girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım ifadelerini kullandı. BM Genel Sekreteri Kıbrıs'ı ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulis ile bir araya geldi. Yeni bir 5+1 toplantısı düzenleyeceğim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün haklarını ve Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini yok sayan girişimlerin başarıya ulaşamayacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in adaya yaptığı ziyaretin kıymetli olduğunu belirtti. Erdoğan, Kıbrıs'ı jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz uyarısında da bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Adası'nda liderlerle yaptığı üçlü görüşmenin ardından açıklama yaptı. Guterres'in Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz dedi. NATO sosyal medya hesabından Türk yıldızlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladığı anda yaptığı selamlama uçuşunu paylaştı. Paylaşımda Türk yıldızları için keskin kanatlar ifadesi kullanıldı. Meclis aritmetiğini de değiştiren siyasi hareketliliğin Ankara'da yankıları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün kapalı grup toplantısı yapılacak. Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Yeni partide ise yol haritası şekilleniyor. Provokatif paylaşımlara sanal devriyeler müdahale edecek. Stadyuma girişlerde pasolik kontrolleri sıkılaştırılacak. 2026-2027 futbol sezonu öncesinde spor güvenliği değerlendirme toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda yeni sezonda alınacak tedbirler görüşüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davasını her alanda ve her platformda en güçlü şekilde desteklediğini yineledi. Yeni seçilen görevindeki Hayye'ye de başarılar diledi. Roketsan, geleceğin yapay zeka mimarlarını arıyor. 25 ve 27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ve 48 saat aralıksız sürecek yapay zeka hekatonu genç yetenekleri bir araya getirecek. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açılıyor. Daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesini sağlayacak kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Ada hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. ABD bir kez daha İran'ı vurdu. ABD ordusu İran'a yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Hamas heyeti Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması için Kahire'de müzakerelere başladı. Heyet Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucularla görüşecek. Filistinli gruplar ve siyasi güçlerle istişarelerde bulunacak.

0: yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 28, İstanbul 27, İzmir 36, Muğla 37, Antalya 41, Diyarbakır 43, Malatya 35, Van, Erzurum 31 derece. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
1: Reklamlar.
6: Ekonomi.
7: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
6: Politika.
7: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
6: Spor.
7: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
6: Yaşam.
7: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
6: Dünyanın haberi gündemde.
8: Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem ikinci bölümle karşınızdayız ve saat 9'u 8 dakika geçiyor. Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Sayın Hüseyin Gökçe telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Gökçe günaydın, hoş geldiniz.
9: Günaydın Sinem Hanım, teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
8: Teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED politika faizini beklentiler dahilinde %3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Esasında bu ne anlama geliyor sabit tutması, bu hamle ne anlama geliyor? Bir de küresel piyasalarda kafa karışıklığına yol açtı ifadeleri var. Nasıl bir kafa karışıklığı?
9: Evet, aslında sizin de dediğiniz gibi FED faiz kararında bir sürprize imza atmadı. Hı hı. Biraz güvercin zaten öyle bir o konumda gelmişti FED yeni başkanı Kevin Warsh. Açıklamaları daha çok dikkat çekti. Yani faiz kararının zaten sabit bırakılacağı bekleniyordu ama açıklamalarında, detay açıklamalarında, çünkü onlarda başkanlar faiz kararının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklamalar yapıyorlar. Orada daha güvercin bir politika izledi. Yani piyasalar aslında hani tahminler arttırmayacağı yönündeydi ama beklentiler biraz faiz arttırabileceğini bekliyordu piyasa oyuncuları diyelim. Nitekim bu tahminde gerçekleşmedi ya da talep gerçekleşmeyince biraz piyasaları etkilendi.

0: az da olsa spot altında bir yükseliş, ilk etapta son fiyatı bilmiyorum ama ilk etapta %0.3'lük bir yükseliş oldu. Ons başına 4076 dolardı. Ardından gün içerisinde işte yine %2'ye kadar bir artış sağladı. Bunun dışında dediğimiz gibi başkan enflasyonu kontrol altına alma noktasında kararlı duruşlarını tekrarladı. Hatırlayalım, bizim Merkez Bankası para politikası kurulu kararlarında da benzer açıklamalar aslında birbirine dediğimiz gibi paralel şekilde seyretti. Kimi iktisatçılar, ekonomistler, Amerika Birleşik Devletleri'ndekinden bahsediyorum, aslında biraz da şaşırdıklarını da ve hatta hayal kırıklığını da yaşadıklarını söylüyor. Yani az önceki taleplerden yola çıkarak söylüyorum. Faiz artırma gerekliliğine karşı istekli görünmediğini belirtiliyor ki yılın geri kalan bölümde de bildiğim kadarıyla 3 tane burada da ilk etapta bir herhangi bir faiz artırımı beklenmiyor. Şimdi zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde son açıklanan enflasyon, yıllık enflasyon %3,5 civarında oldu. Yani bunun daha da gerilemesi gerektiğini ifade ediyor FED kararlarında dediğimiz gibi. Bunu yine önümüzdeki sürece yönelik bir artış beklemiyor. Tabii ki burada kararları etkileyen unsurlar da var. Bu unsurlar da bir tanesi yine İran'la ilgili Trump'ın dediğimiz gibi şeyleri var biliyorsunuz.
1: Tekrar saldırılara başlayacağız.
0: Saldırılara başlanacağını ifade ediyor. Bütün bunlar yani onların da işi zor açıkçası. ABD Merkez Bankası ile piyasa oyuncularının da işi zor. Çünkü Trump bir gün bitti diyor, savaş, İran'ı tamamen yok ettik diyor. Ya güçlerini yok ettik diyor. Bir gün sonra bakıyorsunuz ya da aynı gün içerisinde farklı bir açıklamayla işte tüm gücümüzle İran'ı mahvedeceğiz vesaire gibi bir açıklamalar yapıyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde orada da bir belirsizlik hakim. Trump da daha önceden, daha göreve gelmeden ya da Fed başkanını değiştirmeden bir de faiz indirimi talepleri, beklentileri vardı. Ama o da tabii ki bu Fed'de karşılık bulmadı. Şimdi 6'ya karşı 3 oyla alındı, belirtiyor bu değiştirme yönündeki kararın. Bu dediğimiz gibi yılın devamında ki 3 toplantıda da çok fazla bir hareketlilik beklenmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faizdeki izlenimi yönüyle Türkiye'ye geldiğimizde bugün de bizim bir hafta daha önceki Merkez Bankası faiz kararının ki biz orada yine yayındaydık hatırlarsanız hani %37'lik faiz değiştirmez ama üst bandı %37'ye çekebilir. Yani fiili olarak kullandığı Merkez Bankası'nın %40 seviyesindeki faizi 37'ye çekebilir. Böylece örtülü bir faiz indirimi gerçekleştirmiş ya da gerçekleştirebilir yönde bir beklenti ben dile getirmiştim. O olmadı. Ama en azından %37'yi Merkez Bankası sabit bıraktı. Orada dikkat çekici bir husus vardı. Orada da şunu söylüyordu ki Temmuz ayında gıda fiyatlarında başta olmak üzere enflasyonda dönemsel bir yükseliş olabileceğini Merkez Bankası ifade ediyor. Tabii ki bizim elimizde olmayan veri setlerini kullanıyor Merkez Bankası. Muhtemeldir ki TÜİK'le vesaire de birlikte hareket ediyor önümüzdeki döneme yönelik politikaları, programları belirlerken. Şimdi bugün ayın 30'u, işte ayın 3'ünde bizim yeni enflasyonumuz, Temmuz ayı enflasyonumuz belirlenecek ki orada da yine büyük ihtimalle gıda enflasyonu, ki bunu da geçen haftaki yayında da konuşmuştuk. Gıda, özellikle taze sebze meyvede işlenmemiş gıda ürünlerindeki bir fiyat artışını biz görebileceğiz. Tabii ki orada detayları vakıf olamayacağız. TÜİK toplu bir veri açıklıyor. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda.
1: Evet.
0: Öngörülenin üzerinde bir artış olacaktır ki dediğim gibi bugün de Merkez Bankası öğlen saatlerinde bir önceki toplantının kısa kararını duyurulan toplantının daha geniş bir versiyonla bugün tutanakları bir anlamda kamuoyuna duyuracak. Orada da biz yine önümüzdeki döneme yönelik para politikasında neler olabilir onun ipuçlarını görme imkanına sahip olacağız.
1: Evet, Donald Trump da memnun görünüyor aslında bu sabit tutma kararından, politika faizinin sabit tutulmasından. Çünkü bir anlamda FED başkanını da övdü, Kevin Warsh'ı övdü ve Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nu aslında biraz eleştiriyor. Siyasi bir kurul olmakla eleştiriyor Donald Trump. Ancak başkandan memnun olması işlerin iyiye gittiğini de gösterir mi Amerika Birleşik Devletleri'nde? Çünkü sürekli bir gerilim yaşanıyordu Merkez Bankası Başkanı'yla devlet başkanı arasında.
0: Evet, o bir önceki başkan ile... Evet. Gerilim yaşanıyordu. Hatta kamuoyu önünde, kameraların önünde çok kötü bir başkansın ifadelerini de daha dün gibi hatırlıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi ne var? Burada söz konusu kişi ya da söylediği şeyi yorumlamamı istediğiniz kişi Donald Trump olunca bir kez daha düşünmek gerekiyor. Yani orada yani bugün olumlu demesi ya da Merkez Bankası Başkanı'nı bugün desteklemesi vesaire bir sonraki toplantıda Donald Trump'ın isteği doğrultusunda karar almaması halinde aynı kişiyi yerin dibine batırmayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla hani ben Donald Trump'ın davranışları veya yorumlarına yönelik bana bir soru sorulduğunda hep aynı cevabı vermek durumunda kalıyorum. Yani sonuçta bir diplomasi ya da uluslararası ilişkiler uzmanı olmamakla birlikte ekonomiye yönelik taleplere baktığımızda orada işler iyi kötü rayına oturmuş durumda gibi görünüyor. Yani enflasyon bir önceki ay dedik %3,5'a geriledi. Orada 0,4'lük bir azalma söz konusu. Neredeyse yarım puanlık bir azalma söz konusu ki hani %30'lar seviyesindeki bir enflasyonda, yıllık enflasyonda yarım puanlık azalma bile hani iyi görünürken orada 3,5-4 civarındaki bir enflasyonun yarım puan azalması takdir edersiniz ki çok daha yüksek bir etkiye sahip. Neredeyse kendi içerisinde %10'luk bir gerilemeye karşılık geliyor. Yani Trump'a rağmen ekonomide gelişmelerin en azından enflasyonun seyri yönüyle bakıldığında böyle aşağı doğru gerilemesi orada Merkez Bankası'nı daha iyi konuma getiriyor. Ki biz de biliyorsunuz Merkez Bankası'nın işte temel görevi fiyat istikrarını sağlamak. Yani daha doğrusu enflasyonu düşürmek diyelim ya da yani istikrarlı bir enflasyon seviyesine gelmek. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece enflasyon değil Merkez Bankası'nın görevi aynı zamanda bir istihdamı da koruma yönünde adımlar atılması.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada faizlerin de işte en azından sabit tutulması vesaire biraz daha istihdamı koruyucu bir tedbir gibi de gözünde bulundurulabilir.
1: Sayın Hüseyin Gökçe, çok kısa bir de dün terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir ekonomik rapor hazırlandı. AK Parti'nin ekonomiden sorumlu genel başkanı yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin 41 yılın analizini yaptığı rapor çok kıymetli. Bu raporla ilgili sizden çok kısa bir değerlendirme isteyeceğim.
0: Evet, Türkiye... pardon, evet. Şunu söyleyeyim. Şimdi kıymetli derken çok emek verilmiş bir rapor ve ben de çok değerli, kıymetli buluyorum. Çünkü Nihat Zeybekçi bakanlığı döneminden de tanıyoruz. Şu anda AK Parti içerisinde bir idari görevi var. Bu zaman dilimi içerisinde aslında bir yandan da sessiz sedasız bir çalışma yürütmüş. Şimdi 26 ili kapsayan bir araştırması var. Ve burada bakın 1105 tane kurumla görüşüyor. Bu raporu hazırlarken 26 ilde 1105 tane kurumla görüşüyor. Bunlar ticaret odaları, sanayi odaları var, iş insanları, kanaat önderleri var ve bunların her birine 55 tane soru soruluyor. Gerçekten çok önemli de bir çalışma ama sonuç olarak baktığımızda Türkiye'de 41 yılda 3 trilyon dolarlık bir bu teröre karşı Türkiye'nin bir harcama yaptığından bahsediliyor ve bu da yıllık ortalama 75 milyar dolara karşılık geliyor ki şunu söyleyeyim size, yani en basit örneği yine ekonomik verilerle karşılaştırırken 3 tane bu depreme karşılık geliyor. Yani en son yaşadığımız Şubat depreminin verdiği hasarın 3 tanesine karşılık. Yani neredeyse bu bölgenin yeniden yıkılıp yeniden yapılması. Çünkü bir anlamda yeniden yıkıldı. Dediğimiz gibi bu oldukça önemli bir çalışma. Mesela 143 tane akkuyu yapılabilirdi diyor.
1: Evet, evet.
0: 4 milyon kişiye de ilave istihdam sağlanabilirdi. 1000 tane de Yusufeli Barajı, 750 tane Atatürk Barajı yapılabilirdi. Bu para olmasaydı ya da bu para harcanmasaydı şeklinde bir ekonomik analizini yapmış Sayın Zeybetçi.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Hüseyin Gökçe bizimleydi. Çok kısa bir ara. Aranın ardından buradayız.
2: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
1: Yapay zeka çağında dijital dönüşüm ve yalnızlık teknoloji insanları yakınlaştırıyor mu, uzaklaştırıyor mu başlığını şimdi değerlendireceğiz. Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ebulfes Süleymanlı telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Süleymanlı, hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk Sinem Hanım. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Yapay zeka çağındayız elbette. Dijital bir dönüşüm de gerçekleşiyor ama biz teknolojinin insanları yakınlaştırdığını mı yoksa uzaklaştırdığını mı konuşmalıyız? Teknolojik olarak sosyal medyada bir anlamda çok daha fazla sanki böyle ilişkilerin iç içe geçtiğini görmek, sanki böyle mesafelerin kısaldığını, birbirimize çok daha yakınlaştığımızı fark edebiliyoruz ama orada yakınlaşırken fiziki olarak uzaklaşıyor muyuz ya da ruhsal olarak uzaklaşıyor muyuz, yalnızlaşıyor muyuz? Biz bunu konuşmak istiyoruz. Ne dersiniz?
3: Evet, gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü yapay zeka hayatımızın çok önemli bir gerçeği haline dönüştü artık. Çünkü sadece teknolojik bir yenilik değil, ekonomik kalkınmadan eğitime, sağlıktan kamu yönetimine kadar günümüzü ve geleceğimizi şekillendiren temel alanlardan biri. Özellikle ülkelerin rekabet gücü, üretkenliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da stratejik önem taşımakta. Ama sizin de belirttiğiniz gibi diğer taraftan da yapay zekanın ve dijitalleşmenin hayatımızı da özellikle toplumsal ilişkiler boyutuyla kattığı yeni değerler var, yeni ilişki biçimleri var. Bunun da üzerinde durmamız gerekir ve biz Üsküdar Üniversitesi olarak son dönemler özellikle bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yalnızlık artık biliyorsunuz dünyanın uluslararası sağlık örgütü tarafından belirlenen en önemli sorunlarından biri. Ve 2019 yılından bu yana Üsküdar Üniversitesi olarak yalnızlık üzerine 7 uluslararası kongre düzenledik, sempozyum düzenledik. Bunların önemli bir kısmında dijitalleşmenin özellikle yalnızlık üzerindeki sorunlarını ele aldık. İşte yapay zeka ile birlikte de hayat daha farklı bir süreç ilerliyor. Yani günümüzde artık biliyorsunuz siz de haberlerden okuyoruz, işte araştırmalarımıza yansımaya başladı. İnsanlar yapay zekayı bir taraftan iş yaşamını kolaylaştıran önemli bir araç olarak kullanırken, diğer taraftan aynı zamanda bir ilişki biçimi, daha doğrusu bir arkadaş, bir dost, bir kendi dertlerini bölüşebileceği bir araç olarak kullanmaya başladılar. İşte bu yönüyle yapay zekanın insan ilişkiler üzerindeki etkisi çok önemli. Yani işte bu konuları biz zaman zaman yaptığımız çalışmalarla ele alıyoruz. Ve son olarak da özellikle yapay zekanın Türk devletlerindeki dijital dönüşüm üzerine yaptığımız çok geniş kapsamlı bir araştırma var. Ben aynı zamanda bir süredir geçici görevlendirmeyle Türk Akademisi'nde bulunmaktayım, merkezi Astana'da bulunan. Ve bu araştırmanın içerisinde biz Türk devletlerinde yapay zekanın kullanım düzeyini çok geniş kapsamlı bir araştırmayla ele aldık. Ve araştırmanın sonuçları artık İlkin sonuçları elimizde var. İşte bu Kasım ayında yapılacak büyük bir toplantıya bunu sunmaya çalışıyoruz. Toplam 5355 katılımcıyla gerçekleştirilen bir araştırma. Aynı zamanda Türk devletlerinde her biri Türk devletinde 30 uzmanla yaptığımız bir de derinlemesine mülakatlar var. Ve buradan çıkan sonuçları da paylaşacağız kamuoyuyla. Bu çok önemli bir araştırma. Burada tabii ki yalnızlıkla ilgili sorular da bir anlamda yer aldı. Özellikle insanların yapay zekayı kullanma düzeyleriyle ilgili yaptığımız soruda katılımcıların %44'ü yapay zeka araçlarını her gün, %24'ü haftada birkaç kez kullandığını belirtmekte. Böylece en az haftalık kullanım oranı %68'e ulaşmış durumda. Ve yapay zeka denildiğinde akıllı asistanların %31 ve sohbet robotlarının %20'lik ilk çağrışımların yarısından fazlasını oluşturması, bu teknolojilerin bilgi veren araçların ötesinde insanlara yanıt veren ve gündelik yaşamda eşlik eden arayüzler olarak algılandığını gösteriyor.

0: anlamına gelmiyor aslında.
1: Evet.
0: Çünkü insan kendisini gerçekten dinleyen, anlayan, güvenebileceği ve zor zamanlarında yanında olacak kişilere ihtiyaç duyuyor. Ve bu nedenle bu tarz araştırmalardaki ve çalışmalardaki temel sorumuz şudur. Dijital araçlar yüz yüze ilişkileri destekliyor mu yoksa onların yerini mi alıyor? Çünkü günümüzün önemli bir meselesi artık yalnızca kaç kişiyle iletişim kurduğumuz değil, kaç kişiyle gerçekten güvene dayalı bir bağ kurabildiğimizdir.
1: Kesinlikle.
0: Bu çok önemli diye zannediyorum.
1: Dijital araçlar yüz yüze iletişimleri destekliyor mu yoksa araya mesafeler mi koyuyor? Biz yapay zekayı her anlamda çok daha fazla kullanmaya başladık. Evet, bir araç ama acaba insanların birbirinden uzaklaşmasına neden olan araçlardan biri de yapay zeka mı? Şimdi siz ifade ettiniz, Türk Barometresi 2026 Türk Devletleri'nde yapay zeka temelli dijital dönüşüm araştırmanız var ve bu araştırmayı genel bir çerçevede ifade ettiniz. Bize bir de özel olarak şunu ifade edin isteriz. Türk devletlerinde toplumun yapay zekaya yönelik yaklaşımı, beklentileri neler?
0: Evet, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Şimdi yaptığımız çalışmada çıkan sonuçlar şunu gösteriyor aslında. Toplumun genel yaklaşımıyla ilgili yani bu sonuçlardan yola çıkarak ilgi ve merakın öne çıktığını görüyoruz. İnsanlar yapay zekanın eğitimde, sağlıkta, kamu hizmetlerinde ve çalışma hayatında zaman kazandıracağını düşünmekte. Bununla birlikte sınırsız bir iyimserlikten de söz edemiyoruz çalışıyor. Çünkü iş kaybı, yanlış bilgi, kişisel verilerin korunması ve teknolojik bağımlılık gibi konularda bazı bir takım kaygılar da öne çıkmakta. Dolayısıyla genel beklenti yapay zekanın insanın yerine geçen bir güç olması değil, insanın işini kolaylaştıran, güvenilir ve denetlenebilir bir araç olarak kullanılması yönünde öne çıkmakta. Ve araştırmanın diğer önemli öne çıkan ve dikkat çekici sonuçlarından biri, yapay zekanın artık uzak bir gelecek teknoloji olmaktan çıkarak gündelik hayatın sıradan araçlarından biri haline gelmiş bulunmasıdır. İşte katılımcıların özellikle bu anlamda görüş beyan etmeleri, yani büyük bir kısmının yapay zekayı işte %68 gibi büyük bir bölümünün çok sık kullanmasını dile getirmesi bunun aslında göstergesi. Ya yani şunu da belirtmekte fayda var aslında burada. Yani günümüzde bu hızla yaygınlaşan yapay zeka sistemleri ve farklı alanlarda değişik uygulamaları olan bu yapay zeka modelleri teknoloji firmaları arasında olduğu kadar ülkeler arasında da şiddetli bir rekabetin konusu olmaktadır. Ve yarattığı yüksek ekonomik değer ve aynı zamanda sağladığı bu rekabet gücü ülkelerin gerek güvenlik gerekse de ticaret alanlarında ön safta yer almaları açısından kritik hale gelmiştir. Ve Türk devletler arasında son yıllarda özellikle ekonomi, eğitim, kültür, ulaşım ve dış politik alanlarında gelişen ilişkilerin yapay zeka ve dijital teknolojiler alanında da güçlü bir biçimde taşınması gerekiyor. Ve bu denli ortak araştırmaların yapılması, uzman insan kaynağının yetiştirilmesi, aynı zamanda veri ve deneyim paylaşımının artırılması ve Türk dünyasının ihtiyaçlarına uygun yerli teknolojilerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımakta. Çünkü yapay zeka alanında işbirliği yapmak sadece teknolojik gelişme olarak değerlendirilmemesi gerekir. Türk devletlerinin gelecekteki ortak rekabet gücü açısından da strateji bir zorunluluk haline gelmiştir. Aslında bu araştırmamızın başlarken de işte bu araştırmanın o süreç içerisinde de en önemli amaçlarından biri buydu. Ve ortaya çıkan sonuçlarının ciddi bir biçimde tahlil edilmesi, daha sonra gerekli bununla ilgili olarak politika yapıcılarının bir strateji belirlemesi bu açıdan önem arz etmekte.
1: Bir de yapay zeka neden yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda sosyolojik bir mesele? Bu meseleye de açıklık getirmek lazım Sayın Süleymanlı.
0: Tabii, yani çünkü hayatımızın birçok yönünü etkilemekte artık. Yani bize çünkü yapay zeka artık insanlar yapay zekanın bilgi sunmasının, alternatif üretmesinin ve uzmanlara yardımcı olmasını kabul ediyor. Çünkü aynı

0: sağlıkta, hukukta, işe alım ve güvenlik gibi yüksek alanlarda artık yapay zeka önemli bir hale dönüşmüş durumda. Yapay zeka uygulamaları. Ve bu yüzden hayatımızın bütün alanlarına sirayet etmiş bu toplumsal gerçekliğin ilişkiler üzerinde de etkisini biz çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Ve işte biraz önce bahsettiğimiz gibi mesela gelecekle ilgili iş kaygısı insanların, değil mi, daha çok öne çıkan konulardan birisi. Evet. Yani mesela aslında biz yapay zekayı sadece bir yardımcı olarak düşündüğümüzde tam tersi çok yeni bir alanlar da bizi açabilir. Yeni bir perspektif sunabilir. Bu yüzden mesela bu açıdan da toplumsal bir mesele olarak değerlendirilmesi gerekir. İnsanların bu yöndeki beklentilerinin veya kaygılarının araştırılması açısından, önem arz etmesi açısından. Diğer taraftan tabii ki yapay zekanın ileriye dönük bir takım ortaya çıkaracağı sonuçlar var. Bu sonuçların da önemli bir kısmı yine sosyal ilişki ağları ile ilgili. Yani mesela günümüzde artık yapay zekayla sadece sohbet etmeyip aynı zamanda belli bir partner ilişkileri kuran özellikle batılı ülkelerde insanları da görebiliyoruz. Yani teknolojinin çok ötesine geçmiş bir durumda.
1: Evet.
0: Sorun. Bu yüzden bu konuların çok ciddi bir şekilde ele alınması, araştırılması ve bununla ilgili olarak ciddi politikaların üretilmesi önem arz etmekte. Yani yapay zeka gelecekte hayatımıza girecek bir teknoloji değil. Bugün çalışma biçimimizi, eğitimimizi, iletişimimizi ve kararlarımızı dönüştüren güçlü bir toplumsal aktör haline gelmiş durumda. Asıl mesele burada yapay zekanın ne kadar gelişeceği değil, insanlığı onu hangi değerler ve kurallar doğrultusunda yöneteceğidir. Kesinlikle. Aslında belki bu açıdan da bizim için önemli. Çünkü geleceğin hem rekabet gücünü yalnızca teknolojiye sahip olmak değil, onu insan yararına kullanabilmek belirleyecektir. İşte mesela en son özellikle bu Sayın Selçuk Bayraktar'ın bu yapay zekanın insani yönüne vurgu yapması ile ilgili bir konuşması vardı. Çok yurt dışından da bunu çok dinledik ve büyük etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Mesela orada da çok vurgu yaptığı husustu. Yani biz bunu insana yardımcı araçlar olarak düşünmemiz gerekir. Ama bu insanın yerine geçtiği zaman artık başka bir sorun ortaya çıkmış oluyor ve sorunlar yumağından bahsedebiliriz aslında.
1: Evet, bu sorunlar yumağı, yaptığınız araştırmalar ve çalışmalar üzerine dünyanın farklı yerlerinde de çalışmalar yapılıyor. Örneğin Çin'de, Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Yani böyle bir kuruluş, bir örgüt kuruluyor. Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü. Dolayısıyla bu anlamdaki çalışmalar hız kazanacak. Çok daha fazla konuşacağız. Süremizin sonuna geldik Sayın Süleymanlı. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok... Ben de teşekkür ederim. Şunu özellikle vurgulamak isterim son olarak. Teknoloji insana hizmet etmeli.
1: Evet.
0: İnsan ilişkilerini, toplumsal güveni ve dayanışmayı güçlendirmeli. Ve insan teknolojinin yönlendirdiği edilgen bir varlığa dönüşmemeli. Teknolojiyi bilinçli bir biçimde yöneten bir taraf olması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum yayına davet ettiğiniz için.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ebulfes Süleymanlı bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Teknoloji sayesinde çok daha fazla insanla iletişim kuruyoruz. Peki gerçekten daha güçlü bağlar kurabiliyor muyuz? Yapay zeka bunu bize sağlıyor mu, yoksa bizleri insandan, başka insanlardan uzaklaştırıyor mu? Üzerine çokça konuşulacak, ilerleyen dönemde de çok daha fazla tartışılacak. Gündemin sonuna geldik. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Semih Bağlı, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Yarın yine görüşebilmek umuduyla o zamana değin, hoşça kalın.

0: Sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1967-68 sezonunda 17 takım kıyasıya mücadele etti. Göztepe 9-1'lik Feriköy zaferiyle sezonun en farklı skoruna imza attı. Topun ağlarla 10 kez buluştuğu bu maç aynı zamanda en gollü karşılaşma oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Fenerbahçe ligi 49 puanla zirvede bitirdi. Beşiktaş 42 puanla ikinci, Galatasaray 36 puanla üçüncü sırada yer aldı. Sarı lacivertli ekip 1967-68 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Teknik direktör İhnak Munar yönetimindeki Fenerbahçe 32 maçta 19 galibiyet, 11 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 38 kez havalandırdı. Kendi kalesinde 12 gol gördü. Göztepe 46 golle sezonun en skorer takımı olurken Ankara Gücü, Feriköy ve Hacettepe alt lige düştü. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı 1967-68 sezonunda 272 maçta toplam 602 gol atıldı. Rakip fileleri 19 kez havalandıran Göztepe'den Fevzi Zemzem gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
2: sınırsızca. Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında 300-600 gram çukur anın kilosu 299 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklamlar.
5: Radyo 1.

Göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanları burada olacaklar. Matine Suare, her cuma 14.30'da TRT Radyo 1'de.

0: Yazan Gabriel Garcia Marquez, çeviren İsmail Yerguz, uygulayan Muazzez Menemencioğlu, yöneten Haluk Kurdoğlu, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Yiğit Terzioğlu, Marquez Sevtap Toktay, Velasco Alev Sezer, Rengifo Cem Kurdoğlu.
1: Radyo 28 Şubat 1953'te Kolombiya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir muhribin Amerika'ya bağlı Mobil üssünden ayrıldıktan sonra Antiller Denizi'nde fırtınaya tutulduğunu, muhripten 8 denizcinin denize düştüğünü, kazaya uğrayanların aranmasına hemen başlandığını, sonuç alınamayınca 4 gün süren aramaların durdurulduğunu ve kayıp denizcilerin resmen ölmüş sayıldığını bildirir. Olaydan bir ay sonra Luis Alejandro Velasco adında bir denizci kazadan kurtulduğunu söyleyerek 10 gün bir sal içinde açlık, susuzluk, doğa ve doğa içinde yaşayan canlılarla yaptığı şaşkınlık yaratıcı ölüm kalım savaşını bir gazeteciye anlatır. 22 Şubat'ta denize açılan muhrip 28 Şubat'ta kaza geçirir. Radyo kazanın nedenini muhribin şiddetli fırtınaya tutulduğu yolunda bildirir. Oysa muhrip fazla yükten dengesini yitirip yan yatmıştır. Denize kayarak düşen 8 denizciden yalnız Luis Alejandro Velasco kurtulmayı başarmıştır. Velasco 10 gün süren deniz serüvenini gün gün, saat saat, giderek dakika dakika anlatır.
2: Başlangıçta tek başına 3 saat denizde kalmanın olanaksız olduğunu düşündüğünüzü söylemiştiniz.
3: Ama kazadan 5 saat sonra daha uzun süre beklemekte olan gelmeye başladı. Güneşi sol yönüme alarak Cartagena'dan yana bakıyordum. Saat 6'da gözlerim yanmaya başladı. Ama gece olurken bile bakmayı sürdürdüm.
2: Hava karardıktan sonra uçakları göremezdiniz ki.
3: Hiç değilse motor seslerini duyardım. Hem kanatlarındaki kırmızı yeşil ışıkları görebilirdim.
2: Karanlıkta onlar sizi nasıl görebilirlerdi?
3: Bunu unutuyordum.
2: Sonra neler yaptınız?
3: Gökyüzü birden kızıllaştı. Sonra mora dönüştü ve az sonra ilk yıldız belirdi. Tıpkı bir işaret gibiydi. Ardından zifiri karanlık bir gece çöktü denizin üstüne. Burnumun dibine bile göremediğim bir karanlığa gömüldüğümü anlayınca korkuya kapıldım.
2: Anlıyorum. Gündüzkünü bastıran bir yalnızlık bu.
3: Gece göremediğim ama garip hayvanlarla dolu denizde kayıp gitmekte olduğumu sezinleyince yalnızlığım daha da yoğunlaştı.
2: Yalnızlığınızı azaltmak için herhangi bir şey gelmiyor muydu aklınıza?
3: Saatime bakıyordum. Saatim fosforluydu. 7:10 vardı. Uzun bir süre sonra bana 2-3 saat sonra gibi geldi. Yine saatime baktım. 7:05 vardı.
2: Dinliyorum.
3: Üşümeye başlamıştım.
2: Yalnızlık da üşütür insanı.
3: Bir salda bir dakika bile kuru kalınmıyor.
2: Salın kıyısına oturabilirdiniz.
3: Oturulsa bile gövdenin bir bölümü suda kalıyor. Çünkü ızgaralar 50 santim kadar suyun içinde duruyor. Gece 8'de suyun içi dışından daha sıcaktı. Salın içinde hayvanlardan konacağımı biliyordum. Çünkü alttaki ağ...

0: hayvanların yaklaşmalarını engelliyordu.
1: Hiç değilse okulda öğrettiklerine göre böyleydi.
0: Eğitim subayının yaptığı uygulamada inandırıcı geliyordu. Ama gece 8'de umutsuz ve tek başına denizde kalınca eğitim subayının sözlerinde hiçbir mantık bulunmadığını düşünüyor insan. Yarı birime kadar insanların değil, hayvanların egemen olduğu bir dünyadaydım.
1: Bilirsiniz, kuramlarla uygulamalar her zaman birbirini tutmaz.
0: O akşam milyonlarca yıldız arasında küçük ayı bulmakta çok güçlük çektim. Hiç bu kadar çok yıldız görmemiştim. Tüm gökyüzünde boş bir yer bulmak olanaksızdı. Nedenini bilmiyorum ama küçük ayıya bakarken kendimi daha yalnız sezinliyordum. Bu saatlerde Cartagena'da birileri tıpkı denizde benim baktığım gibi küçük ayıya bakıyor olmalıydılar. Bu düşünce yalnızlığımı biraz hafifletiyordu.
1: Küçük ayı aracılığıyla insanlarla aranızda iletişim kuruyordunuz.
0: 28 Şubat'ta denizde geçirdiğim ilk gece bana çok uzun geldi. Bu ilk gece olmasından çok tüm gece boyunca hiçbir olay olmayışındandı.
1: Bir salda sessizliği bozacak bir şey olmadan, hayvanlardan korkarak ve her dakika fosforlu bir saate bakarak geçirilen bir geceyi betimlemek olanaksız. Bir işkence, gerçek bir eylemsizlik bu.
0: Umutsuzca boyundurumdan kurtulmak için saatimi çıkarıp cebime atmaya karar verdim.
1: Karnınız acıkmadı mı?
0: Aklıma bile gelmiyordu.
1: Romanlardaki kişiler gibi hiç acıkmıyorsunuz.
0: Saatimi takmıştım aklıma. Saatim beni deli edecekti. Bir ara denize atıp bütünüyle kurtulmak istedim. Ama onsuz daha da yalnız kalacaktım. Telaşa kapıldım ve duraksadım. Yeniden bileğime taktım. Gece yarısından sonra ağlayacak gibi oldum. Dingin, sessiz, uçsuz bucaksız bir denizin ortasında sabaha karşı soğuktan titremeye başladım. Sağ dizim zonklamaya başlamıştı. İliklerime kadar ıslanmıştım. Ama ben bedenimden çok gemilerin ışıklarını düşünüyordum. Bu sonsuz yalnızlıkta, denizin karanlık uğultusunda bir geminin bordo felerini görünce atacağım çığlık dünyanın öbür ucundan duyulacak gibi geliyordu bana.

0: Gün karada olduğu gibi çabuk doğmadı. Bir saatime bir ufka bakarken gökyüzü açılmıştı ve yıldızlar yok olmaya başlamıştı.
1: Deniz tüm çizgileriyle belirmişti.
0: 12 saat geçtiğine inanamıyordum. Gecenin gündüz kadar uzun olması dayanılır şey değildi. Gecenin çok daha uzun olduğunu anlamak için durmadan aralıksız saate bakarak salda oturup bir gece geçirmek gerek.
1: Neler duydunuz?
0: Birdenbire güneş doğunca bu doğuşun ayrımına varamayacak denli yorgunluk duydum. Saldaki ilk gecemden sonra öyle oldum.
1: Şafağın söküşünü kayıtsızlıkla mı karşıladınız?
0: Gözümü kapamamıştım ama çevremdeki aydınlık ve giderek hızlanan rüzgarın uğultusu gibi bana eşlik eden bir sürü olay kurtarıcılarımı bekleme gücü veriyordu bana. Buna kayıtsızlık denemez.
1: Sal ilerlemiş miydi?
0: Sanırım ama ne kadar yol aldığını bilemiyordum. Sanki yerimizden bir milim bile oynamıyormuşuz gibi ufukta değişen bir şey yoktu.
1: Açlık duyuyor muydunuz?
0: Buna açlık duymak mı denir, çağrışım mı denir bilmem. Saat 7'de muhribi düşündüm.
1: Neden?
0: Gemide kahvaltı saatiydi. Arkadaşlarım masaya oturmuş kahvaltı ediyor olmalılar diye düşündüm şu sıralarda. Doğrusu bir sütlü kahve içmek isterdim. Ağzım sulandı ve midemin kazındığını hissettim.
1: Ne yaptınız?
0: Yemek düşüncesinden kurtulmak için mi? Yo. Boyuma dek salın içine gömdüm kendimi. Uzun süre kaldım.
1: Yararı oldu mu?
0: Bir süre sonra yeniden canım sıkılmaya başladı. Öyle yaklaşıyordu. Düşüncelerim yine Cartagena'ya uzandı. Yokluğumu anlamamış olmaları olanaksızdı.
1: Neden?
0: Çünkü arkadaşlarımın denizden toplandığını sanıyordum. Bir tek ben denizde başıboş dolaşıyordum.
1: Uçaklar ne zaman göründü?
0: Bana doğru ilerleyen bir kara noktayı gördüğümde öğlen olmuştu. Ayağa fırladım. Hızlı bir uçak parlıyordu gökyüzünde.
1: Ve dosdoğru sala geliyordu.
0: Ne aşırı bir sevinç ne de çıldırtıcı bir coşku duydum. Çok bilinçli ve olağanüstü biçimde dingindim. Tıraşlanmadan gömleğimi çıkardım. Elimde gömlek bir iki dakika uçağın salın üstüne gelmesini bekledim. Kolumu kaldırıp gömleğimi sallamaya başladığım zaman dalgaların şıpırtısı arasında motorların giderek artan gürültüsünü duydum.
1: Sizi görmediler mi?
0: Çok uzaktan ve beni görmesi olanaksız bir yükseklikten geçti. Geniş bir daire çizdikten sonra döndü ve ilk göründüğü noktada gitti.
1: Ah, şanssızlık bu.

0: Salda kızgın güneşin altında kala kaldım. Hiçbir şey düşünmeden ufukta görünmez olana dek baktım. Sonra dönüp oturdum. İncinmiştim.
1: Umutsuz muydunuz?
0: Mutsuzdum ama umutsuz değildim. Öğlen olmuştu. Tam 24 saattir saldaydım. Akciğerlerimi korumak için önlem aldım. Kendimi bırakırsam beni ne gibi tehlikelerin beklediğini bildiğimden uyumamaya çalışıyordum.
1: Neyle oyalanıyordunuz?
0: Uçağı düşünüyordum. İlk kez susuzluğun acısını duydum. Gırtlağımdaki kuruluk duygusu beni deniz suyu içmeye itiyordu.
1: İçtiniz mi?
0: Deniz suyunu içersem allak bullak olmaktan çekiniyordum. Belki bir iki yudum içebilirdim.
1: İçtiniz mi?
0: Daha karar vermeden dalgaların sesini bastıran bir uçak sesi susuzluğumu unutturdu. Ürpertiyle doğruldum. Yine ilk uçağın belirdiği yerden bir uçak sala doğru geliyordu. Tam üstüme geldiğinde gömleğimi salladım.
1: Uçağın sizi görmemesi gerçekten büyük şanssızlık Bay Velasco.
0: Çok yüksekten uçuyordu yine. Yavaşlamadan geçti. Uzaklaşıp yok oldu. Sonra geri döndü. İzlediği yolda ilerledi. Şimdi beni arıyorlar diye düşündüm. Elimde gömleğim, beklemeye başladım.
1: Uçaklar aynı yönde belirip aynı yönde yok oluyordu demiştiniz. Demek ki kara o yöndeydi.
0: Şimdi ben de buna değinecektim. O yöne doğru kürek çekmem gerekiyordu ama nasıl? Salın çok hızlı ilerlediğini varsaysak bile karadan çok uzaktaydım.
1: Kızgın güneşin altında midenizi kazıyan bu açlıkla ve özellikle de az önce vurguladığınız gibi susuzlukla savaşarak kaç gün kürek çekmeniz gerekecekti?
0: Saat 1'e doğru uçak bir kez daha geçti. Bu kez alçaktan uçuyordu. Dürbünlü adamın beni göreceğinden güvenli gömleğimi salladım. Yerimi buldular, bravo diye bağırdım. Sevinçten çıldırmıştım.
1: Sizi görmemiş olamazlar.
0: Uçak 5 dakika sonra aynı yükseklikten uçarak gitti. Dürbünle denize bakan adamı yine gördüm. Yeniden gömleğimi salladım ama bu kez umutsuzca değil, dingin, kurtarıcılarıma minnet belirtmek için değil, selam yollamak amacıyla.
1: Ne kadar yükseklikten uçuyordu?
0: Bir an suyu yalayarak uçtu.
1: Ve sizi görmedi, öyle mi?
0: Konacağı yöne doğru kürek çekmeye yeltendim. Ama bir süre sonra yeniden yükseldi. Geri dönüp 3. kez üstümden geçti. Artık gömlek sallamadım.
1: Niçin?
0: Beni kesinlikle gördüğünü sanıyordum. Denize inmesini bekledim.
1: Anlıyorum. Kaygılanacak bir durum yoktu.
0: Bu denli alçaktan neredeyse sala çarpacak biçimde uçtuktan sonra beni görmemek olanaksızdı. Mutluluk ve güven içindeydim. Hesaplarıma göre kurtarma işlemine 1 saat yetecekti.
1: Ve 1 saat geçti.
0: 2 saat geçti. 1 saat daha. Sonra 1 saat daha.
1: Neler duyuyordunuz?
0: Son derece gergindim. Hiç kıpırdamadan ufku tarıyordum. Saat 5'e doğru güneş batmaya başladı.
1: Umutsuzluğa mı kapıldınız?
0: Umudumu yitirmemiştim ama biraz kaygılanmaya başladığımı söyleyebilirim. Uçaktan beni görmüşlerdi, bu kesin. Ancak kurtarmaya gelmek için neden bu kadar geciktiklerini anlayamıyordum.

0: Saat 5'i geçiyordu. Öğleden sonra deniz durgundu. Sanki bir hayvanı izliyormuş gibi köpek balığının yüzgeci sal boyunca kayıyordu.
1: Yanılmıyorsam bu gördüğünüz ilk hayvan olacak.
0: Salda yaşadığım 30 saat boyunca gördüğüm ilk hayvandı bu. Başka köpek balıkları da sala yaklaştı ve geceye dek çevremde dolaşıp durdular.
1: Karanlıkta onları görebiliyor muydunuz?
0: Göremiyordum ama çevremde dolaştıklarını seziyordum. Yüzgeçleri suyun durgun yüzeyini yırtıyordu.
1: Size saldırmadılar mı?
0: Köpek balıklarının saldırgan olduğu bilinir. Oysa onlardan daha masum bir şey düşünülemez. Sanki yüzgeçleri böylesine yırtıcı bir hayvana ait değilmiş gibiydi. İlk köpek balığını gördükten sonra ertesi gün, daha ertesi gün ve 4 gün boyunca edindiğim izlenimler bana köpek balıklarının çok dakik hayvanlar olduğunu öğretti.
1: Nasıl?
0: Saat 5'i biraz geçtikten sonra gelip karanlık basınca gidiyorlardı.
1: Sırası gelmişken denizdeki ikinci gecenizi de dinleyip öyle ara verelim.
0: Açlık, susuzluk ve umutsuzluk gecesi.
1: Uçaklara çok bel bağlamıştınız. Oysa şimdi bırakılmış buluyordunuz kendinizi bu koskoca denizde.
0: Kurtuluşumu yalnız irademde ve kalan gücümde aramaya karar verdim.
1: 40 saatlik açlık ve susuzluktan sonra güçten söz etmeniz çok ilginç.
0: Ne yemek yemiş ne de su içmiştim. Kazadan önceki gece de gözümü yummadığıma göre 2 gece 2 günden beri de uykusuzdum.
1: Kürek çekebiliyor muydunuz?
0: Çekiyordum aralıklarla.

0: Gece küçük ayıyı aradım yine. Gece saat 10'a doğru biraz umutsuzluğa kapıldım. Sonra yatıştım. Suyun gürültüsü ilerlediğimi gösteriyordu.
1: Daha sonra?
0: Gece saat 2'ye dek kürek çektim. Sonra kürekleri çapraz biçimde kaldırıp uyumaya çalıştım. Susuzluğum artıyordu ama açlıktan yakınmıyordum. Evet, susamıştım. Çok susamıştım. Öyle bir yorgunluk duydum ki kafamı küreklere dayayıp ölmeye hazırlandım.
1: Tam o sırada...
0: Evet, tam o sırada muhribin güvertesine oturmuş, bana parmağıyla limanın yönünü gösteren Rengifo'yu gördüm.
1: Bir hayal bu.
0: Sık sık sala çıkmak için çabalayan arkadaşlarımı düşünüyordum. Öteki sala binebildiler mi? Kaldas onları topladı mı? Ama Rengifo'yu bir an bile düşünmemiştim.
1: Çünkü gözlerinizin önünde ölmüştü.
0: Oysa şimdi gözlerimi kapatır kapatmaz Rengifo ortaya çıkıp gülümsüyordu.
1: Ve size limanın yönünü gösteriyordu.
0: Başlangıçta bir düştü bu. Gözlerimi yumuyordum. Bir iki dakika kestiriyordum. Rengifo aynı durumda gene beliriyordu.
1: Onunla konuştunuz mu?
0: Ona neler sordum, bana ne yanıtlar verdi unuttum ama o öldürücü 12'ye 5 kala dalgası patladığında onu görüyor. Denize düşmemek için ızgaralara olanca gücümle sarılıyordum. Bir düş söz konusu olsaydı olayın hiç önemi olmayacaktı. Ama uyanıktım, bilincim yerindeydi.

0: Selam Lady Fo.
1: Nasılsın Velasco?
0: Aç ve susuzum.
1: Niçin gemideyken yeterince su almadın yanına?
0: Çünkü Cartagena'ya gelmek üzereydik.
1: Niçin yemek yemedin?
0: Çünkü bana yiyecek bir şey vermediler. Elma ve dondurma istedim ama duymazlıktan geldiler. Yiyecekleri nereye sakladıklarını bilmiyordum.
1: Şu yöne bak. Limanın ışıklarını, suyun üstünde oynayıp duran şamandıraları görüyor musun?
0: Görüyorum tabii. Biraz pilet çekmeye yardım eder misin? Peki ama neredesin? Rengifo!

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev boşaltıldı. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Erdoğan, orman yangınlarına karşı vatandaşları da uyardı. 86 milyonun riayet etmesi gereken hususlar var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun lider diplomasisi devam ediyor. Erdoğan bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını vurguladı. Bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan, terörün Türkiye ekonomisine maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkate çekti. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan her gün yeni bir krizin baş

0: gösterdiği küresel konjonktürde ekonomide yaşanan çoklu şokları başarıyla yönettiklerini söyledi. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi. Erdoğan, Türkiye'nin her türlü zorluğu aşacak güce sahip olduğunu belirtti. CHP Genel Merkezi'ndeki seçmen veri tabanının hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen siber suçlarla mücadele ekipleri iki şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nda bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında patlama meydana geldi. İki işçi hayatını kaybetti. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesit kayıt işlemi bugün başladı. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2020'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Almanya ile Suriye arasında yaklaşık 15 yıl aranın ardından ilk direkt tarifeli uçuş gerçekleştirildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Mart ayında Berlin'i ziyaret etmiş, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi kararlaştırılmıştı. Beyaz Saray'da Trump'la soykırımcı Netanyahu arasındaki görüşmede Suriye başlığında ilginç gelişmeler yaşandı. ABD merkezli haber sitesi Axios'un iddiasına göre Netanyahu görüşmede çıkardığı Suriye haritasında Trump'a Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği alan bizimkinin 50 katı dedi. Bu iddiaya cevap veren ABD'li bir yetkili, Suriye'nin güneyindeki İsrail işgalinden farklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri varlığının bugün Suriye hükümetinin rızası ve daveti üzerine gerçekleştiğini belirtti. Hamas heyeti Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması için Kahire'de müzakerelere başladı. Heyet Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucularla görüşecek. Filistinli gruplar ve siyasi güçlerle istişarelerde bulunacak. Katil İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki Deir Belah kentinde sivil yerleşim alanlarına hedef alan saldırıları bölgede büyük yıkıma yol açtı. ABD bir kez daha İran'ı vurdu. ABD ordusu İran'a yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Rusya gece boyu başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere çok sayıda şehre saldırdı. Kiev'de bir kişi, Kryvyi Rih şehrinde 6 kişi hayatını kaybetti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'ye konuk oldu. İstanbul'da 1-0 kazanan temsilcimiz Polonya'da 1-1'lik skorla 3. eleme turuna çıktı. Sarı lacivertliler bu turda Sturm Graz'la karşılaşacak. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunda tek golle geçtiği Midyeland'da bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak ve TRT 1 Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin

0: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
4: İstikbal'de. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
6: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla huzurlarınıza geldik. Sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Yollarda olan dinleyicilerimiz var, seyir halinde olanlar. İyi yolculuklar diliyoruz onlara ve mesai başında olan dinleyicilerimiz var tabii ki. Onlara da iyi çalışmalar diliyoruz. Sesimizin ulaştığı herkese bir kez daha selamlarımızı, sevgimizi gönderiyoruz. Bir saat boyunca birlikteyiz Bölge Gündeminde. TRT Trabzon Radyosu'nda sevgili dinleyicilerimiz, bölgemizden öne çıkan haber başlıklarını aktaracağımız bir program olacak. Elif Sefer Bey hazırladı bugünkü programı. Sesimizi ulaştıran isim Ebru Kılıç ve ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
2: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, önce hava tahmin raporlarını alacağız. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden alacağımız hava tahmin raporlarıyla başlıyoruz. Hava tahmin raporlarını almaya Beyza Çolak Öztürk şu anda telefon hattımızın ucunda olan isim. Sayın Öztürk, hoş geldiniz, günaydın.
3: Hoş bulduk, günaydın.
1: Sizi dinliyoruz, buyurun.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması beklenirken rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerine beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 27, Artvin 23, Giresun 25, Gümüşhane 26, Rize 27 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz Sayın Öztürk.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz: Gümüşhane için frekanslarımız: Gümüşhane Merkez 98.0, Kelkit 87.8, Köse 89.2, Kürtün 89.0, Şiran 89.5, Torun 104.6.
2: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alacağımız hava tahmin raporları var sırada.

0: Telefon hattımızın ucunda Fadime Bayalan var. Meteoroloji 10. Bölge Samsun Müdürlüğü'nden Orta Karadeniz'e ilişkin hava tahmin raporlarını alacağız kendisinden. Sayın Bayalan, hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Teşekkür
1: hemen
0: ederiz. Buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en sık hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Samsun 27 derece, Kastamonu ve Ordu 26 derece, Sinop 29 derece, Tokat 23 derece, Amasya 25 derece ve Çorum 24 derece olarak tahmin ediliyor. Son olarak bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz su sıcaklıkları ise şöyledir. Samsun ve Ordu 25 derece, Sinop ve İnebolu 24 derece olarak ölçülmüştür. Bölgemize aktaracaklarımız şimdilik bu yönde efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Kolay gelsin Sayın Bayalan. Görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun, hoşça kalın.
2: Yol durumu.
0: İyidere-İkizdere yolunun 26. kilometresinde meydana gelen yol göçmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Torul-Gümüşhane ayrımı İkisu-Şiran yolunun 32 ile 42. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8. kilometresinde bulunan Arhavi tünelinde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Yusufeli-Sarıgöl ayrımı, Öğdem yolunun 2 ile 3. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Ardeşen-Fındıklı yolunun 30. kilometresinde bulunan Kıyıcık tünelinde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Çayeli-Hemşin yolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0 ile 74. kilometreleri arasında yapılan yol boyu gelişim çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Sinop-Erfelek yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam edecek. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla 0312 449 90 çift 0 numaralı telefona başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
3: Piyasalarda bugün.
0: Borsa güne düşüşle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0.13 düşüşle 13.484.54 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.36 değer kaybederek 13.501.55 puandan tamamladı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 17.01 puan ve %0.13 azalışla 13.484.54 puana indi. Bankacılık endeksi %0.19, holding endeksi %0.08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0.95 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %4.23 ile bilişim oldu. Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından para politikasına ilişkin belirsizliklerin artmasıyla Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle satış baskısı etkili oluyor. Analistler bugün yurt içinde işsizlik oranı ile ekonomik güven endeksinin yurt dışında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avro bölgesinde büyüme verileri, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puan seviyelerinin destek, 13.600 ve 13.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. Dolar, avro ve altının son durumuyla ilgili bilgileri de aktaralım sevgili dinleyicilerimiz. Dolar 47.52, avro 54.41, altının gramı ise 6.152 Türk lirası olarak görünüyor. Son aldığımız bilgilere göre sevgili dinleyicilerimiz, bu bilgilerde tabii ufak ufak değişmeler olabilir. Aşağı ya da yukarı yönlü olarak. 10.18 sevgili dinleyicilerimiz saatimiz, bölge gündemi devam ediyor. Haber turu. Sevgili dinleyicilerimiz, haber turu köşemizdeyiz. Gazeteci arkadaşımız Senem Bayramin konuğumuz, kendisinden Artvin, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinden öne çıkan haber başlıklarını alacağız. Senem, hoş geldin, günaydın, seni dinliyoruz, buyur lütfen.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Tutuş Bey. Hemen aktarıyorum, Artvin'le başlayacağım. Artvin'de 6 belediye başkanı partisinden istifa etti. Artvin siyasetinde dengeleri değiştirecek önemli bir gelişme yaşandı. Kentte görev yapan 6 belediye başkanı ile çok sayıda teşkilat mensubu görev yaptıkları partiden istifa ederek siyasi çalışmalarını yeni parti çatısı altında sürdürme kararı aldı. Bu kapsamda Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, Burgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım ve Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci'nin imzasıyla yayımlanan Artvin ortak basın açıklamasında belediye başkanlarıyla birlikte ilçe başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile teşkilat mensuplarının da yeni parti bünyesinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Artvin'le devam ediyorum. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden doğaya kurt salma iddialarına yalanlama geldi. Son günlerde sosyal medya ve dijital platformlarda Artvin'de kurt, ayı ve benzeri yırtıcı yaban hayvanlarının doğaya bırakıldığı yönündeki iddialar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Kurum, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek yırtıcı yaban hayvanlarının üretilerek doğaya salındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamada Artvin'de yalnızca tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan yaralı yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarına geri bırakıldığı, popülasyonu desteklemek amacıyla ise kırmızı benekli doğal alabalık, keklik ve sülün türlerinin uygun dönemlerde doğaya salındığı ifade edildi. Rize'ye geçiyorum. Çaykur, Haziran ayı yaş çay bedelleri ödeniyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çaykur, uygulamış olduğu ürün bedelini takip eden ayın sonunda ödeme politikası kapsamında 2026 yılı birinci sürgün dönemine ait Haziran ayı yaş çay ödemeleri 31 Temmuz Cuma günü üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Üreticilerin banka hesaplarına yatırılacak olan ödemeler 1 Ağustos Cumartesi gününden itibaren üreticiler tarafından çekilebilecek. Hemşin Nurluca Köyü'nün su hasreti sona eriyor. Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Nurluca Köyü'nde uzun yıllardır beklenen içme suyu projesinde çalışmalar başladı. Beyaz Pınar İthale Hattı projesi kapsamında ilk kazma vurulurken Rize İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yatırımla köyün içme suyu sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında 1650 metre ham yol açılacak, 2650 metre uzunluğunda İthale Hattı inşa edilecek. Yaklaşık 4,8 milyon lira maliyetli proje tamamlandığında 180 hanede yaşayan yaklaşık 600 kişi temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak. Trabzon'a geçiyorum. Çalma arasında korkuluk faciası, iki turist yaralandı. Trabzon'un Düzköy ilçesinde bulunan ve bölgenin önemli turizm noktalarından biri olan Çalma arasında meydana gelen kazada korkulukların kırılması sonucu biri yerli, diğeri yabancı uyruklu iki turist yamaçtan düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen turistlerle ilgili inceleme sürüyor. Trabzon'da ortalama hız denetimi 1 Ağustos'ta başlıyor. Trabzon Emniyet Müdürlüğü trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını azaltmak amacıyla hayata geçirilen

0: Plaka tanıma sistemi ve elektronik denetleme sistemi kapsamında kurulan ortalama hız ihlal tespit sistemlerinin 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü itibariyle devreye alınacağını duyurdu. Yeni uygulama ile Trabzon ve Gümüşhane yönünde belirlenen güzergahlarda ortalama hız denetimi yapılacak. Açıklamada denetimlerin temel amacının cezai işlem uygulamak değil, trafik güvenliğini artırarak can kayıplarını en aza indirmek olduğu belirtildi. Gümüşhane'ye geçiyorum. Gümüşhane'de patoza kapılan çiftçi kurtarılamadı. Gümüşhane'nin Kerkil ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde meydana gelen iş kazasında tarlasında çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patoz makinesine kapılan 74 yaşındaki İlhan Kartal hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı çiftçiyi Köse Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlhan Kartal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ve son olarak Zigana coğrafyası Saranoy Yayla Şenliği düzenlenecek. Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde yayla kültürünü yaşatmak ve hemşerileri bir araya getirmek amacıyla Zigana coğrafyası Saranoy Yayla Şenliği düzenlenecek. 1 Ağustos Cumartesi günü Limli Gölü Saranoy Yaylası Büyükdüz mevkiinde gerçekleşecek organizasyonda ünlü sanatçılar sahne alırken gün boyu kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek. Geçmişten geleceğe horonla kardeşliğe sloganıyla hayata geçirilecek program kapsamında yöresel ürün standları, doğa yürüyüşleri, çocuklar için eğlence alanları ve sinema gösterimleri yer alacak. Organizasyonla bölge turizmine katkı sağlanması, yayla kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi hedeflenirken tüm vatandaşlar Limni Gölü Saranoy Yaylası'na davet edildi. Bölge gündemiyle ilgili öne çıkan bazı haber başlıklarımız bu şekildeydi. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum Tutuş Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz Senem. Kolaylıklar diliyoruz sana.
0: Teşekkür ederim.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Trabzon Merkez 88.8 90. Akçaabat 88.8. Çaykara Merkez 94.7. Çaykara Uzungöl 103.5. Dernek Pazarı 97.3. Maçka 89.1. Yomra 97.2.
4: TRT Trabzon Radyosu.
1: Zigana Köyü Çevre Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Tekin bizlerle birlikte sevgili dinleyicilerimiz. 1 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Saranoy Yayla Şenliği üzerine konuşacağız kendisiyle. Sayın Tekin, hoş geldiniz programımıza.
5: Hoş bulduk Tutuş Bey.
1: Artık şenliğe 2 gün kaldı. Hazırlıklar ne durumda? Neler söylersiniz?
5: Hazırlıklarımızın şu an sonlarına geldik. Bu sene üçüncüsünü düzenleyecek olduğumuz şenliğimizde tüm halkımızı davet ediyoruz.
1: Davet ediyoruz. Özellikle tabii tarihi İpek Yolu'nun önemli geçiş noktalarından birisi Zigana ve o köklü geçmişle belki günümüze taşınacak bu şenlikle birlikte. Nerede düzenleniyor tam olarak şenliğimiz ve içerikte neler var, nasıl bir organizasyon planladınız, neler söylersiniz efendim?
5: Bu sene üçüncüsünü düzenleyecek olduğumuz Saranoy Yaylası'nda, Zigana coğrafyası Saranoy Yayla Şenliği, Limni Gölü'nün hemen yanında. Bu sene biraz daha geçen senelere nazaran biraz daha kapsamlı bir şenlik düzenleyeceğiz. Onay Şahin, Mesut Uçar, Hasan Pekin, Yeşim Civelek, Ali Şaş, Ersin Akpınar, Bayram Şaş, Hüsamettin Taşkın gibi sanatçılarla beraber. Bunun yanında oran gösterileri, yöresel lezzetler, doğa yürüyüşleri, yöresel pazar, çocuklar için de 12'de sıra.

0: Biraz daha detaylı bilgiler rica edelim sizden.
1: Bu sene biraz daha farklı şeyler yapacağız. Tabii yöresel kıyafetler, Zigana coğrafyası büyük bir coğrafya. Bu seneki şeyimiz geçmişten geleceğe horonla kardeşliğe diye sloganıyla yola çıktık. Tabii vazgeçilmezimiz horon. Horon halkalarıyla beraber şenliğimizi devam ettireceğiz.
0: Devam edilecek. Horon halkaları zaten olmazsa olmazı.
1: Olmazsa olmazı.
0: Geleneksel yemekleri görecek miyiz orada?
1: Tabii ki kuymaktan lamese, biliyorsunuz Zigana'da kuzu eti meşhurdur.
0: Evet.
1: Kuzu etinden sütlacımıza yöresel lezzetleri de halkımızla buluşturacağız inşallah.
0: Hepsi orada olacak. Peki
1: Hepsi olacak inşallah.
0: kaç saat sürecek şenliğimiz?
1: Şenliğimiz sabah saat 10-10.30 sularında başlayacak. Akşam da 6-7-8 gibi sonlandıracağız.
0: Evet, ulaşımla ilgili katılmak isteyen, gelmek isteyen dinleyicilerimize bilgi vermek ister misiniz, Sayın Tekin?
1: Ulaşımla alakalı Trabzon'dan toplu taşıma araçları kaldırılacak. Gümüşhane'den. Tabii Türkiye'nin dört bir yanından, İzmir'den, İstanbul'dan da toplu taşıma araçlarıyla beraber gelecek olanlar var.
0: Her yerden katılım yüksek olacak. Peki geçen sene
1: Evet.
0: katılım nasıldı? Ondan önceki sene nasıldı? Artarak devam
1: Geçen
0: ediyor
1: sene
0: mu katılım?
1: aynen geçen sene, ondan önceki sene bayağı bir katılım oldu.
0: Oldu.
1: Şimdi daha çok bir katılım bekliyoruz.
0: Evet. İsmini de duyurdu artık.
1: Evet, Zigana
0: Saranoy
1: biliyorsunuz
0: Yayla Şenliği.
1: Zigana bir marka.
0: Kesinlikle.
1: Saranoy Yaylası da biliyorsunuz biz bu şenliği her yıl üzerine katarak daha farklı bir şekilde yapacağız inşallah.
0: Devam edilecek. Özetle herhalde Saranoy Şenliği için şehrin sıcağından ve stresinden kaçıp Karadeniz'in serin yaylalarında doğayla iç içe kültür dolu bir gün geçirmek isteyenler için harika bir buluşma noktası diyebiliriz.
1: Evet.
0: Değil
1: Bunun
0: mi?
1: yanı aynen.
0: Vatandaşlarımızı
1: Çünkü
0: çağıralım, davet edelim.
1: Trabzon'da hava sıcaklığı yüksek. Yukarıya çıktığımız zaman mont giyiyoruz orada.
0: Orada soğuklar var.
1: Saranoy
0: Belki de
1: Yaylası'nda.
0: sobalar bile kurulacak orada.
1: Doğrudur.
0: Isınmak için.
1: Sabah da kuracağız inşallah.
0: İnşallah.
1: Bu arada at gösterilerimiz de olacak.
0: Evet.
1: Atlarla beraber gösteriler de yapacağız.
0: Yapılacak. Çocuklar için kurulan oyun parkurları ve
1: Evet,
0: at
1: oyun
0: binme
1: parkı var.
0: etkinlikleri diye geçiyordu.
1: Aynen.
0: Bunlar da
1: Artıyla.
0: içinde yer alacak. Peki
1: Aynen.
0: orada da zaten Zigana'da ünlüdür, değil mi? Oranın atları. Biraz da geleneği mi yaşatacağız o at binme
1: Aynen.
0: gösterileriyle birlikte?
1: Evet, atlarla beraber hem geçmişi yaşatacağız. Çocuklar için de 12'de sinema keyfi var.
0: Evet.
1: Çocuklar biliyorsun bizim geleceğimiz. Onlar da her sene farklı bir şekilde uçurtma gösterileri olacak.
0: Yine aynı şekilde. Dolu dolu bir festival, bir
1: Dolu dolu bir
0: şenlik.
1: festival.
0: Biz duyurumuzu bir kez daha yapalım. Ama sizin ağzınızdan alalım bilgileri. 1 Ağustos demiştik. Son olarak neler söylersiniz
1: Bir
0: vatandaşlarımızı davet etmek açısından? Buyurunuz.
1: 1 Ağustos Cumartesi günü Zigana coğrafyası Limni Gölü Saranoy Yayla Şenliği'ne tüm halkımızı bekliyoruz. Geçmişten geleceğe horonla kardeşliğe sloganımızla. Bu arada TRT Trabzon Radyosu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Her yıl bizi bu şenliğimize
0: Biz
1: katkı
0: teşekkür ediyoruz
1: sağladığı
0: efendim.
1: için.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Ayrıca Zigana Köyü Çevre Koruma Turizm Derneği yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Muhtarlığımıza teşekkür ediyoruz ve iş insanlarımız desteklerine sevgilenen iş insanlarımıza da ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ağzınıza
1: İnşallah
0: sağlık.
1: yıllarca bu geleneği sürdürmeyi düşünüyoruz.
0: İnşallah siz bu gelenekleri yaşattığınız için, yaşatmaya çalıştığınız için insanları bir araya getirip onları mutlu ettiğiniz için, bu birlikteliği devam ettirdiğiniz için biz size teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık Sayın Tekin. Görüşmek dileğiyle efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum Tuş Bey. TRT Radyosu'na da emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı programlar, hayırlı günler.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin. Çocuklarınız.

0: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
2: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
3: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, fındıkta hasat dönemine artık az bir süre kaldı. Trabzon Ticaret Borsası koordinasyonunda Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın ortaklığıyla yürütülen Agriko projesi kapsamında iklim değişikliği ve istilacı türlerin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine karşı teknoloji tabanlı çözüm yöntemleri geliştirilecek. Hem bugün bu projeye ilişkin bilgiler alacağız, hem de fındıkta hasat dönemine az bir süre kaldığı için bu döneme ilişkin bilgiler alacağız sevgili dinleyicilerimiz. Şu anda telefon hattımızın ucunda Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan var. Sayın Ergan, hoş geldiniz.
6: Teşekkür ediyorum Tutuş Bey. Sağ olun, var olun.
5: Sayın Ergan, Agrikop projesi kapsamında olumsuz etkilere karşı teknoloji tabanlı çözüm yöntemleri geliştirilecek demiştik. Bu projenin paydaşlarından birisi de biziz. Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan ortaklığıyla yürütülen uluslararası bir proje. Neler söylerseniz bu projeye ilişkin, şu anda proje ne aşamada? Buyurun efendim, bilgileri sizden rica ederim.
6: Mutluş Bey, ben öncelikle TRT'ye teşekkür ediyorum. Bu gibi programların, çalışmaların topluma, halka duyurulmasında bize öncülük ediyorsunuz, katkı sunuyorsunuz. Ben öncelikle TRT'ye de buradan teşekkür ediyorum.
5: Ne demek efendim? Teşekkür bizden. Siz katkı veriyorsunuz fındıkta bu gibi yöntemlerin geliştirilmesine. Bugün yine sizden alacağız bilgileri. Bilgiler sizde. Biz onu halkımıza ulaştırmaya çalışan bir aracız. Buyurunuz lütfen.
6: Çok teşekkür ediyorum Tutuş Bey. Siz de zaten biraz küçükçe izah ettiniz. Biliyorsunuz tarım iklim değişikliğinin etkilerini en fazla hisseden sektörlerden biridir. Mevsim düzenindeki değişimler ve kahverengi kokarda gibi ilacı zararlar özellikle fındık üretiminde verim ve kaliteyi olumsuz etkiliyor sizin de dediğiniz gibi. Bu nedenle tarımda teknolojiye dayalı, veriye dayalı üretim anlayışı her geçen gün daha da önem kazanıyor. Evet. Dolayısıyla işte bu Agrikop projesi de bu anlayışla hayata geçirilen uluslararası işbirliği projesidir. Özellikle bu tabii Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu havza, bu Karadeniz Havzası programı kapsamında yürütülen proje, iklim değişikliği ve istilacı türlerle mücadelede teknoloji tabanlı çözümler geliştirmeyi, ülkeler arasında bilgi paylaşımını artırmayı ve üreticilere bilimsel verilerle destek olmayı amaçlıyor bu proje. Trabzon Ticaret Borsası olarak bu projede yer almamızın temel amacı, bölgemiz üreticilerinin değişen iklim koşullarına uyum sağlamasına katkı sunmak, teknolojinin tarıma entegrasyonunu desteklemek, tarımsal üretimde önemli ekonomik kayıplara neden olan bu kokarda gibi istilacı türlere çevre dostu sürdürülebilir mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmak ve bu konudaki bilgileri aktarmak.
5: Evet, bir protokol imzalandı mı bu aşamada?
6: Protokolü imzaladık.
5: Evet.
6: Bu çalışmalarımızda bu sizin saymış olduğunuz Bulgaristan, Gürcistan ve bizim aramızda bir de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi işbirliği yaptık. Protokolünü yaptık.
5: Yapıldı. Evet. 18 ay sürecek dedik proje için. Şu anda başındayız o halde projenin.
6: Tabii. Bu projenin ana yürütücüsü biziz. Trabzon'da belirlenen pilot tarım alanlarında da özellikle iklim ve zararlı böcekler tespit istasyonlarında Trabzon'da kurulacak. Bu istasyonlar sayesinde işte sıcaklık, hava nemi, yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı ile toprak nemi gibi temel iklim verileri düzenli olarak takip edilecek. İstasyonlara entegre edilen fenomen tuzakları aracılığıyla da istilacı zararlar türleri izlenecek bu program.
5: Evet. Diğer ülkelerde de aynı sorunlar var mı? İstilacı türleri yani orada da görüyor muyuz?
6: Bu istilacı türleri bu istasyonlar vasıtasıyla popülasyonları nerede ne kadar var takip edin.
5: Hepsi takip edilecek. Bir de mobil uygulama var galiba proje içerisinde. Buradan takip edilecek değil mi?
6: Tabii yani bizim özellikle mobil uygulamamız zaten buna yönelik. Programları da yazılıyor. Evet. Dolayısıyla bizim bu kuracak olduğumuz istasyonlarda üretici diyelim ki Türkiye'nin neresinden girerse girsin o istilacı böceği bize programa yüklediği gibi biz onu göreceğiz burada.
5: Evet.
6: Dolayısıyla bunların nerede ne kadar popülasyonu var, yoğunluğu var ölçülecek. Mücadeleler de ona göre yapılacak.
5: Yapılacak. Yani aslında mücadele şu anda yapılıyor ama daha iyi bir mücadele yapılması için bilgi alınacak, bilgi toplanacak sahadan, doğrudan ve sonrasında mücadele daha da iyi yapılacak değil mi? Evet. Yani böyle bir projeden bahsediyoruz
6: yani
5: aslında
6: bu,
5: biz.
6: Bu yapılan programda bilgilere göre mücadele yapılacak. Dolayısıyla daha etkin bir mücadele olacak. Bu projeler tabii uzun vadeli projeler. Bunlar bugün yaptık, bugün ulaştırdık, bugün biterdik gibi değil. Bu istasyonların kurumu, zaten de bu programın hayata geçmesi 18 ay sadece.
5: Evet. Bu arada eğitim programları da var demiştiniz program içerisinde. Evet. Zaman zaman seminerler düzenlenip üreticilere bilgiler verilecek mi program içerisinde?
6: Doğru. Bu program kapsamında hem üreticilerle hem de tabii programı yürüten personelle beraber değişik zamanlı aralıklarda eğitimler düzenlenecek. Bu proje bizde bile 3 yılda işbirliğimiz devam edecek. Yani 18 ayda projenin şeysi bitecek, kurulumu ama 3 yıl sürekli bu projenin takibi devam edecek. Birlikteliğimiz devam edecek bu ülkelerle birlikte.
5: Evet. Sonrasında belki yeni bir proje filizlenecek, yani ortaya çıkacak.
6: Değil, Tutuş Bey sadece Kokar'da değil. Bunun yanında gelecek değişik istilacı böceklere karşı da biz bu programı yürüteceğiz.
5: Yine önlemler alınacak. Evet. Çok değerli bir proje. Bu projenin ortaklarından birisi olmak da mutluluk verici aslında. Evet. Umarız güzel bir şekilde devam eder ve sonuçlarını sağ salim, sağlıklı bir şekilde alırız. Sonrasında da mücadeleye etkin bir şekilde devam edilir. Şimdi bir başka konu da fındıkta hasat dönemi. Artık yaklaştı. Üretici bekliyor. Sizden alacağımız bilgiler var konuyla ilgili. Neler söylersiniz hasat dönemi öncesinde?
6: Tutuş Bey, biliyorsunuz 2026'nın artık tamamen olgunlaştı. Sahil kesimlerinde 8 Ağustos'ta toplama, işte yukarı kesimde zaman içerisinde toplanırdı. Biz özellikle üreticimize şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bak lütfen fındığımızı erken hasat etmeyelim. Daldan değil yerden toplayalım. Hem ekonomiye katkısı var. Şimdi Tarım Bakanlığı Türkiye'de 704.000 civarında bir rekolte açıkladı. Biz dünyanın en büyük üreticisiyiz. Dünyanın en büyük üreticisi olmanın yanında en kaliteli üreticisi olmak hedefinde olmamız lazım. Biz fındığı yerden toplarsak randımanda yüksek randımanlar alır. Dolayısıyla hem verim de kalite olur. En fazla üreticisi oluruz, en kaliteli fındığı biz üretiriz. Onun için çok acele etmeden fındığı hemen daldan toplayıp hasat etmeyelim. Fındığın olmasını bekleyelim, fındığın kaliteli olmasını bekleyelim. Onun için bizim üreticilerden özellikle ricamız fındığı toplarken erken hareket etmesinler ve yerden toplamaya gayret etsinler. Çünkü fındık olgunlaştığı zaman zaten kendisi düşecek. Bu temizliklerimizi ona göre yaparsak, fındığı yerden toplarsak daha kaliteli olacak. Biz üreticilerimize buradan sizin aracılığınızda özellikle de bunu da iletmek istiyorum.
5: Sayın Ergan çok teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz
6: çok
5: bir başka
6: ediyoruz.
5: Bilgi?
6: Biz buradan üreticilerimize inşallah hayırlı bir sezon diliyoruz. Ülkemize de hayırlı bir sezon diliyoruz. Çünkü fındık bizim gerçekten ekonomi şeysi yüksek, geliri yüksek bir ürünümüz. Stratejik bir ürünümüz. Yılda 2,5-3 milyar dolarlık gelir getiren bir ürünümüz. Onun için bu ürünümüzü kollamak lazım. Üretiminde kaliteye önem vermek lazım. Ürüne önem vermek lazım diye buradan sesleniyorum efendim aracılığınızla.
5: Sayın Ergan tekrar teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
6: Ben tekrar teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum.
5: Basında bugün. Gazete başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Taka gazetesinden öne çıkan başlıklar var ilk olarak sürmanşetten verilen bir haber. Yeşil Yol Zirvesi başlığı. Bayburt ve Uzungöl arasında turizm köprüsü. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Karadeniz'in iki önemli turizm merkezini birbirine bağlayacak Yeşil Yol projesi için Çaykara Uzungöl ve Şekersu heyetini makamında ağırladı. Görüşmede komşu bölgeler arasındaki turizm işbirliğini zirveye taşıyacak adımlar masaya yatırıldı. Kaçak geçişe gümrük barikatı, sızıntı sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Yabancı plakalı araçların OGS, HGS ve ceza borçları ödenmeden Türkiye'den çıkış yapmasına izin verilmeyecek. Uraloğlu, borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek diye konuştu. Ahmet Metin Genç'ten Karadeniz için hayati adım. Projeye tam destek. Küresel Çevre Fonu desteği ve Birleşmiş Milletler İşbirliği ile yürütülen Karadeniz'in mavileştirilmesi projesi kapsamında uluslararası teknik heyet Trabzon'a çıkarma yaptı. Heyeti makamında ağırlayarak projeye tam destek verdiklerini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentin geleceği için altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı. Emekli Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ve Mustafa Hacı Kerimoğlu yeni kurulan Keyvan Hava Yolları yönetiminde. Gökyüzüne OFF mührü. Havacılık sektörünün uluslararası alandaki önemli oyuncularından Keyvan Havacılık kadrosunu Trabzon'un iki tanınmış ve güçlü ismiyle pekiştirdi. İran asıllı iş insanı Mehmet Keyvan tarafından kurulan şirket, bünyesine kattığı dev isimlerle sektörde tüm dikkatleri üzerine çekti. Şirketin yeni ortaklık yapısında tam anlamıyla Karadeniz rüzgarı esti. Fındıkta hedef yüksek rekolte ve hak edilen fiyat. Yeşil altın dopingi. Doğu Karadenizli üreticinin gözü kulağı yeni sezon fındık fiyatlarında. Bölge ekonomisinin can damarı olan fındıkta hem ihracat rekoru kırma hedefleniyor hem de üreticinin emeğinin karşılığını alması için destekler artırılıyor. Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, "Fındık sadece bir ürün değil, bu coğrafyanın alın teri ve geleceğidir," diye konuştu. Görme bozukluğu nedeniyle yıllarca Gürcistan'da tedavi gören ve gittiği birçok merkezde gözünün alınması gerektiği söylenen hasta, Trabzon'da olduğu kornea naklinin ardından yeniden görmeye başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, önce ilk sayfalardan öne çıkan haber başlıkları. Kuzey Ekspres'teyiz bu kez. Sürmanşetten verilen bir haber. Şampiyonluğu konuşuyoruz. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Ernest Muçi'yi her gün bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz diye konuştu. Yangın faciası yine sürmanşetten. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde zirai alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bayır mahallesinde zirai alanda başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Yangının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Fındıkta doğru çeşit ve rakım belirlendi. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yusuf Bilgen, rakım ve ekolojik koşullara göre en uygun fındık çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla 2016 yılında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü desteğiyle başlayan projenin önemli sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi. Uzungöl'de Çocuk Parkı hizmete açıldı. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de kurulan ücretsiz çocuk oyun parkı hizmete sunuldu. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk sayfadan haberleri okuduk. Kuzey Ekspres gazetesinden 10.46'yı gösterdi. Saatimiz bölge gündemi devam ediyor.
7: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XR1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
8: TRT Trabzon Radyosu.
5: Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremleri sonrası eşiyle birlikte Rize'ye dönen su ürünleri mühendisi Eray Şeker, Rize'ye komşu il Artvin Deriner Barajı'nda yıllık 500 ton kapasiteli bir tesis kurdu. Kurduğu tesiste alabalık ve somon üretimini sürdürüyorlar. Tesiste üretilen somonların büyük bölümü yurt dışına ihraç ediliyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu tesisin detaylarını konuşacağız bu dakikalarda. Şu anda su ürünleri mühendisi Eray Şeker telefon hattımızın ucunda. Sayın Şeker, hoş geldiniz.
9: Merhaba Tutuş Bey, nasılsınız?
5: Çok teşekkür ediyoruz. İyiyiz, sağ olun. Sizi sormalı.
9: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
5: Öncelikle geçmiş olsun diyelim Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremini yaşadınız siz değil mi?
9: Evet. Evet, evet maalesef 6 Şubat depreminde oradaydık ailece.

0: Ve 1,5 dakikanın aslında çok uzun bir süre olduğunu tecrübelerimizde sabitlemiş olduk.
1: Evet ve bir kere de değil, 2 kere oldu.
0: Evet, 2 defa oldu. İkincisinde yoldaydım ben. Artçı büyük şoku yaşadık. Daha doğrusu zaten hiç durmuyordu. Yani deprem
1: Evet.
0: olduktan sonra kesinlikle coğrafyada bir durulma olmamıştı. Ve büyük ikinci deprem de oldu. Şöyle söyleyebilirim, ya mahşer yeri gibiydi
1: Evet.
0: diyebilirim yani. Hani evet biraz
1: Kelimeler de artık kifayetsiz kalıyor. Tabii
0: ya
1: kayıplar
0: ya
1: da olmuştur
0: çok
1: yakınlarınızdan. Evet.
0: çok
1: Allah'tan
0: evet
1: rahmet
0: tabii.
1: diliyoruz hayatını kaybeden herkese 6
0: Amin.
1: Şubat depremlerinde.
0: Evet.
1: Tabii biz de oraya gitmiştik ve hakikaten dediğinize katılmamak mümkün değil. Bir alışma hali de oluyor sonrasında. 5 üzerindeki depremlere oradaki insanlar tepki vermiyordu artık. Çünkü o yaşanılan depremlerin şiddeti o kadar yüksekti ki 5 üzerindeki o 6 ile 5 arasındaki artçı sarsıntılar bile etkilemiyordu kimseyi. İşte böyle bir manzara vardı. Siz de buradan sağ salim çıktınız ve Rize'ye döndünüz,
0: Evet,
1: memleketinize.
0: Rize'ye döndüm.
1: Nasıl verdiniz bu kararı? Bu kararın arkasında yatan sebep nedir?
0: Şöyle, zaten depremde ağır hasar almıştı evim. Ve o anda hani çocuklarımı koruma maksatlı eşimle beraber yola çıktık. Rize'ye geldik. Daha sonra oldukça çok dostumu kaybettim ben orada. Hala geceleri sallanıyorum
1: Evet.
0: diyebilirim ben
1: O
0: o Rize
1: travma
0: anında.
1: tabii kolay kolay
0: Geçmiyor.
1: atlatılmaz.
0: Yok, hayır. O başka bir şey. Yani onu
1: Evet.
0: hani bir başka bir şeyle, herhalde bir de büyük savaşlarda bu hissedilir diye düşünüyorum. Allah bir daha dünyada yaşayan hiçbir insana
1: Amin.
0: göstermesin. Değil ki ülkemizde, dünyada yaşayanlara da göstermesin. Ben bir daha içim, hani çok seviyorum Maraşlıları. Buradan selamlarımı söylüyorum hepsine. Ama benim içim kaldırmadı.
1: Evet,
0: Orayı bir
1: siz
0: daha öyle
1: evlenerek mi
0: görmek
1: gitmiştiniz
0: istemedim.
1: Kahramanmaraş'a?
0: Hayır, evliydim zaten. İşim dolayısıyla gitmiştim. Sürünleri mühendisiyim ben.
1: Evet.
0: Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunuyum. Sürünleri fakültesinden mezun olmuştum. Karadeniz'de ilk alabalık üretimiyle mesleğime başladım ben. Ardından Ege'deydim. Ege'den alabalıkta tecrübeli olduğumuz için o tarafa kaymıştık. Orada görev yaptım. 14 yıl kadar
1: Evet.
0: Kahramanmaraş'ta çalıştım. İşte işleme paketleme tesislerinde olsun, kalite standartları, balık hastalıkları konusunda görev yaptım. 2012 yılında da kendi şirketim olan Mavi Yunus Su Ürünlerini Maraş'ta kurdum. Ve 2023 yılında da, 2012 yılında kurdum. 2023 yılında 6 Şubat depremiyle de döndüm
1: Evet.
0: tekrar.
1: Yani kaynaktan, menbaından çıktınız, yetiştiniz.
0: Evet,
1: Konuya
0: evet,
1: hakimiyetiniz
0: evet.
1: vardı zaten.
0: Evet, 24 yıldır aktif saha mühendisiyim
1: Saha
0: ben.
1: mühendisliği yapıyorsunuz. Peki
0: Evet.
1: Karadeniz'de Artvin Deriner Barajı'nda bir alabalık ve somon üretim tesisi kurma fikri nasıl ortaya çıktı?
0: Şimdi şöyle, bizim su ürünleri üretim sahaları Tarım Bakanlığı'nca ve Tarım İl Müdürlüklerince belirlenen sahalarda yapabiliyoruz biz bunları. Artvin'in biliyorsunuz Corun Nehri üzerinde de birçok baraj
1: Evet,
0: inşa
1: Deriner
0: edildi.
1: Barajı da yeni bir baraj.
0: Evet, yeni bir baraj. Burada da Tarım İl Müdürlüğü'nce sahalar belirlendi ve Tarım Bakanlığı'nca bu sahalar bir kura yöntemiyle beraber üreticilere dağıtıldı. Ben de firmamla beraber buraya başvurduk. Bize de 500 ton yıllık bir üretim alanı çıktı.
1: Evet.
0: Kiralamasını yaptık. 2023 yılının sonunda kafeslerimizi suya indirdik. Ardından da üretimimize başladık. Tesisimizin kurulumunu eşim ve su ürünleri mühendisi Taner Şeker ve ortağım kardeşim Hasan Özgün Güneş'le beraber gerçekleştirdik. Yani biz ailece bir ekibiz.
1: Çok güzel.
0: Bu da
1: Bir
0: bize
1: aile şirketi aslında bu şirket.
0: bu da bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü sektörümüzde nitelikli ve tecrübeli eleman bulmak çok zor. Biz hepimiz tecrübeli
1: Evet.
0: ve nitelikli olduğumuz için de bizim için işler tabii ki daha kolay
1: Şanslısınız.
0: oldu.
1: Güzel. Ama
0: Evet.
1: tabii sadece şans değil. Burada bir azim ve çalışma
0: Evet,
1: hikayesi de var
0: tecrübe
1: arka
0: çok
1: planda. Ve
0: önemli.
1: tecrübeniz
0: Nitelikli
1: var aynı
0: olmak
1: şekilde.
0: çok
1: Hepsi bir
0: önemli.
1: araya gelmiş.
0: Background çok
1: Evet.
0: önemli.
1: Tesis
0: Evet.
1: kurmuşsunuz. Deriner Barajı'nda başka bir tesis var mıydı? Bu ilk tesis mi?
0: İlk biz kurduk.
1: Evet.
0: Evet, ilk suya balığı atan orada biz olduk. Bizden sonra kurulumlar gerçekleşti. Şu anda baraj üzerinde başka
1: Hı
0: tesisler de
1: hı.
0: kuruldu. Artvin çünkü Derinar oldukça iyi bir baraj. Üretim olarak çok iyi. Çünkü yılın 12 ayı boyunca biz burada balığı barındırabiliyoruz. Yani
1: Evet.
0: sıcaklığı, dalgalanmaları çok az. Ama ülkemizde başka denizde ve başka göllerde su sıcaklığı dalgalanmaları olduğu için, yani nasıl su yazın çok ısındığı için tabii ki de üretim yapılamıyor. Üretim kesilmek zorunda kalıyor. Balık o anda hasat olmak zorunda kalıyor. Çünkü balığımız bizim soğuk su balığı.
1: Evet,
0: Yani soğuk
1: bundan
0: suda
1: dolayı tercih
0: yetişmek
1: ettiniz
0: zorunda.
1: alabalık ve
0: Evet.
1: somonu da.
0: Evet. Somon zaten alabalığın iri hali, yani kiloluk hali. Şu anda dünyada da somon, Türk somonu olarak tescillenmiş durumda somonumuz. Yani nasıl bir Norveç somonu varsa artık dünya piyasasında bir Türk somonu var. Bu da ülkemize hem döviz girdisi hem de ülke tanıtımı olarak oldukça önemli bir
1: Bulunmaz bir fırsat.
0: gelişme.
1: 500
0: Evet.
1: ton kapasiteli bir tesis kurduğunuzdan bahsetmiştik. İlk kurduğunuzda zaten 500 tonluk bir tesis miydi yoksa zaman içerisinde büyüttünüz mü tesisi?
0: Şöyle, biz peyderpey büyüdük. Yani 500 ton, evet, bir ruhsatımız var ama ilk başladığımızda mesela 100 tonla başladık.
1: Evet.
0: Öyle söyleyeyim.
1: Yani belki de bir deneme yaptınız orada, değil mi?
0: Tabii ki,
1: Sonuçlarını
0: tabii ki.
1: görmek de
0: Yani
1: gerekiyordu.
0: bu sonuçta canlı. Yani
1: Evet.
0: canlıları da hani ve sucul bir canlı, hani karasal bir canlı da değil. O yüzden öncelikle bir deneme yapılması gerekiyordu. İşte barajın kendine özgü bir hiyerarşisi var. İşte ne zaman suyu ısınıyor, hangi kademeleşme oluyor mu? Hani bunlar bizim için önemli. Bundan dolayı öncelikle küçük bir üretimden başladık. Ardından yavaş yavaş büyüdük.
1: Zaman zaman belki zorlandığınız anlarda olmuştur.
0: Evet, Artvin
1: Evet. Üstesinden nasıl
0: yani
1: geldiniz, neler yaşadınız bu süreçte?
0: Derinar Barajı dediğim gibi balık üretimi için çok iyi bir saha. Fakat insan karasal bir canlı, ilk en büyük sorun, sektörün sorunu sucul bir ortama adapte olmaya çalışıyorsunuz ve orada çalışmaya çalışıyorsunuz. Balık çok zor bir canlı. Her ne kadar basit gibi görünse de oldukça
1: Zaman zaman o
0: sıkıntılı.
1: fileler de yırtılıyor değil mi? Kaçan balıkların
0: Evet.
1: hikayesini duyuyoruz.
0: Evet.
1: Hatta Karadeniz'de kıyıya vuruyor
0: Evet,
1: onlar.
0: oluyor.
1: Sonra da toplanıyor balıkçılar
0: Evet,
1: tarafından.
0: doğrudur. Doğrudur. Evet. Bu yüzden hani mesela bizim orada da işte ne vardır? Susamuru var mesela. O gelip
1: Evet.
0: ağlarımıza zarar
1: Zarar
0: verebiliyor mesela.
1: verebiliyor.
0: Evet, bizde de o var. Ama düzenli dalış yaptığınız takdirde ve göller bu anlamda biraz daha iyidir denize göre. Çünkü denizimiz daha hırçın ama göllerimiz
1: Daha
0: daha uysal
1: durgun
0: olduğu
1: bir
0: için,
1: su var.
0: evet, daha uysal olduğu için biz daha
1: Evet.
0: şanslıyız bu konuda.
1: Evet. Dalış yapıyoruz dediniz bu arada. Zaman zaman
0: Evet,
1: tamir etmek için o fileyi
0: ya
1: ya da balıklara
0: tabii
1: bakmak
0: ki.
1: için siz mi yapıyorsunuz dalışları?
0: Tabii ki. Ya eskiden ben de yapıyordum ama ben artık biraz daha geri çekildim. Artık dalgıçlarımız var. Dalgıçlar yapıyor dalışları. Dalıyorlar. Hem ağlardaki yırtıkları tespit ediyorlar hem de içinde işte balığın durumunu gözlemleyebiliyorlar. Bu şekilde.
1: Evet. Kaç çalışanınız var şu anda?
0: Şu anda 4 kişiyiz.
1: Dört
0: 4 kişi
1: kişisiniz.
0: olarak. Evet.
1: Devam ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve ihraç edildiğinden
0: Evet.
1: bahsettik.
0: Şu
1: Türk somonu da
0: anda
1: tescillendi dediniz. Bu
0: evet.
1: şekilde yurt dışına mı gönderiliyor artık burada üretilen
0: Evet.
1: balıklar?
0: Evet, Türkiye'deki balıkların %90'ı yurt dışına ihraç ediliyor. İhracatta en büyük payı da Rusya. Şu anda hayvansal ihracatta su ürünleri birinci sırada Türkiye'de. En çok ihraç edilen ve kapılardan geri dönmeyen, oldukça
1: Evet.
0: sağlıklı. Evet, bu da çok önemli.
1: Bu da önemli.
0: Evet,
1: Kesinlikle.
0: oldukça sağlıklı bir ürün. Protein kaynağı her şeyden önce. Bu yüzden de biz ülkemizde de yani tüketilmesini aslında daha çok istiyoruz. Çünkü protein dünyanın en önemli, en kıymetli yiyeceği. Ama biz maalesef Türkiye'de çok alıcısını bulamıyoruz. Bu yüzden de yurt dışına göndermek zorunda kalıyoruz Türk somonlarımızı. Oysa ki bakıyorsunuz anneler ellerinde kaşık kaşık balık yağlarını çocuklarına veriyor ama direkt balığı maalesef tüketmiyorlar. tüketmekte, işte GDO'lu mudur,

0: işte ne bileyim yararlı mıdır, zararlı mıdır? Oysa ki şu anda yetiştiricilikte üretilen en sağlıklı besin balıktır. Çünkü yeminin içinde hiçbir şekilde katkı yoktur. Zararlı maddeler yoktur. Bunu yemci arkadaşlar daha güzel söylerler. Ve çok ama çok biz balığı balık yapabilmek için yine balık yedirmek zorundayız. Yani balığı balıkla balık yapabilirsiniz. Bu da onun kalitesini ve besin değerini artırıyor.
1: Muhakkak artırıyor. Son yıllarda da bir aslında yönelme hali var. Balık çiftliklerinin sayılarının arttığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla ihraç da artıyordur bu üretimin artmasıyla birlikte. Umarız bu artış devam eder ve aynı zamanda bir istihdam kapısı. Çok önemli bir proje. Güzel adımlar atmışsınız. Devamı da gelecektir diye düşünüyoruz. Sayın Şeker, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ederim. Buradan son olarak Sayın Artvin Valisi Doktor Turan Ergün'e, Sayın İl Müdürü Neşet Ulutaş'a Tarım İl Müdürü ve Sayın Su Ürünleri Şube Müdürümüz Cemil Dağcı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunların oluşumunda bu insanların inanılmaz emeği var. Aslında bizim arka planda bizi destekleyen kişiler bunlar. Çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Size de çok teşekkür ediyorum. Bize bu güzel fırsatı sunduğunuz için sağ olun.
1: Biz size teşekkür ediyoruz esas. Kolay gelsin. Selamlar,
0: Sağ olun.
1: saygılar.
0: İyi
1: Görüşmek
0: günler
1: dileğiyle.
0: diliyorum. İyi günler.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremleri sonrası eşiyle birlikte Rize'ye dönen su ürünleri mühendisi Eray Şeker bizlerle birlikteydi. Rize'ye komşu il Artvin Deriner Barajı'nda yıllık 500 ton kapasiteli bir tesis kurdular ve şu anda ürettikleri somonları ve alabalıkları yurt dışına ihraç ediyorlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir bölge gündeminin daha böylelikle sonuna geldik. Elif Sefer Bey hazırladı programı, sesimizi ulaştırdı. Ebru Kılıç, ben Tutuş Fidan programı sundum. Az sonra Hayatın İçinden programıyla birlikteliğimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: TRT Trabzon Radyosu Bölge gündemini sundu.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Sözleri Çiğdem Talu'ya, bestesi Melih Kibar'a ait şarkıyı Hande Yener'le birlikte söyledi. Erol Evgin, sevdan olmasa dedik ve bir yepyeni bir hayatın içinden programına daha başladık sevgili dinleyicilerimiz. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Beraberliğimiz 13 edek devam edecek. Elif Sefer Bey hazırladı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, mikrofonda Seza Turgut var. Aramıza hoş geldiniz.

Volkan Konağı sesinden dinledik. Aleni. Söz ve müzik Altan Çetin'e aitti. Sevgili dinleyicilerimiz, beraberliğimiz boyunca yine birbirinden güzel şarkıları, türküleri sizlerle paylaşırken keyifli ve güncel söyleşileri de gerçekleştirmeye çalışacağız. Toprak Kokusu köşemizin bugünkü konuğu Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden Engin Pehlivan. Fındık yetiştiriciliğinde doğru hasat teknikleri üzerine bilgiler alacağız kendisinden. Profesör Doktor Tevfik Özlü, göğüs hastalıkları uzmanımız bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyicilerimiz. Son yıllarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigara kullanımına ilişkin bilgiler alacağız. Zararları üzerine uyarılarda bulunacağız. Ve sıcaklıkların giderek artmasıyla birlikte malumunuz su tüketimi de artıyor. Suların muhafaza edildiği pet şişe ve damacanalardaki ciddi sağlık risklerini konuşacağız. Bugün özellikle güneş ışınlarına maruz kalan ürünlerde ne tür tehlikeler bizi bekliyor? Tüketiciler hangi konularda dikkatli olsunlar? Neler yapılabilir? Bu konuda nasıl seçici olunabilir? Ayrıntılı bilgileri alacağız. TÜKON

Ve üniversite tercih döneminde gençlere, adaylara yön gösterebilmek için uyarıcı bilgiler vereceğiz. Güzel bilgiler aktaracak yine değerli bir konuğumuz. Bugün durağımız Samsun Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Bölüm başkanı, sevgili dinleyicilerimiz, doktor öğretim üyelerinden, bölüm başkan yardımcısı, doktor öğretim üyelerinden Aycan Pekpazar'da telefon hattımızda olacak. Hakan Altun'u dinleyelim gelin şimdi de. Gör gör diyecek.

Emre Kaya'yı dinliyoruz şimdi de. Sözler Yıldız Tilbe'ye ait. Beste de onun. Batu Çaldıran da düzenlemiş. Seni seve seve diyoruz.

0: Toprak kokusu.
1: Fındık hasat dönemindeyiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlar diliyoruz tüm üreticilerimize ve fındıkla bağlantısı olan herkese, emekçilerimize. Bugün toprak kokusu köşemizde fındık yetiştiriciliğinde doğru hasat teknikleri üzerine bilgiler alacağız. Telefon hattımızda Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ziraat mühendisi Engin Pehlivan bizi bekliyor. Sayın Pehlivan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Sezai Bey.
1: Sağ olun efendim. Doğru hasat zamanını üreticimiz en güvenilir şekilde nasıl anlayabilir? Buradan başlayalım mı söyleşimize?
2: Tabii hay. Önce hasat aslında tanım olarak bizim üreticilerimizin akıllarından asla çıkarmaması gereken bir olgu. Çünkü bütün bir yılın emeği, gayreti hasatta nihayete eriyor. Hasatta karşılığını buluyor. Yani alın terin ve emeğin aslında zirvesi ve neticesi hasat. Tabii bunu doğru bir şekilde yapmamız ve doğru zamanda yapmamız aslında iki ana kriter. Zaman ve şekil olarak

0: üreticilerimizin bunu yapması gerekiyor. Üreticilerimiz uzun yıllardır dayanan kendi tecrübelerine dayanarak fındıkta doğru hasatı şu şekilde yapabilirler. Bunlar tabii bilimsel verilerin bizim sahaya aktarmamız ve uzun yıllardan bu yana gelen alışkanlıklar ve uygulamaların bir neticesi. Klasik olarak şunu söyleyebiliriz. Üreticilerimiz fındık zürühundaki sararma ve kızarmanın artık 1/4'üne, %80'ine ulaştığında, fındık zürühunun içerisindeki tanelerin artık serbestçe dönebilmeye başladığı ve yine fındığın kabuğunun %80'inin o kahverengi kendine ait rengini almaya başladığı ve fındık ocaklarında dalları silkelediğimiz zaman fındığın artık %50'sine yakını, %45'inin kendiliğinden döküldüğü zaman doğru bir hasat zamanıdır. Bunu bu şekilde anlayabilir ve bahçede hasadımızı bu kriterler yerine geldiğinde başlayabilir.
1: Erken hasadın kalite ve randımana etkileri ne yönde olur?
0: Erken hasadın en önemli aslında kaybı, ekonomik kaybı da var. Bizim dış ticaretimizi etkileyen ürünün kalitesini, Türk fındığının dış pazarlardaki kalitesini, reklamını, albenisini etkileyen yönleri de var. Burada özellikle fındıkta göbek çukuru dediğimiz ve daha sonra fındıkta çürümelere sebebiyet veren bu boşluğun erken hasatta daha fazla olması, protein miktarının ve fındıktaki yağ miktarının erken hasat yapıldığında geride kalması, düşük olması, yine erken hasatta fındığın o albenisini arttıran parlak kahverengi görüntüsünün mat olarak kalması en önemli sayabileceğimiz kusurlar arasında, fındıkta erken hasadın bize kaybettirdikleri arasında. Bunun bir de ekonomik boyutu var. Özellikle tüccarlarımıza, üreticilerimiz fındıklarını satarken veya toprak mahsulleri ofisinde randımana göre bir fiyatlandırma yapılıyor. Dolayısıyla erken hasat, uzun yıllar sahadaki araştırmalar ve çalışmalar gösterdi ki iki randıman geride bırakıyor fındığımızı. Bugünkü fındık piyasasıyla bir hesap yaparsak kabaca, bu fındığın yaklaşık bir dekarlık fındık maliyetinin getirisinin, özür dilerim, %15 ile 20'si yapıyor. Yani 4.000 lira ile 6.000 lira arasında bir dekarda üreticimizin ekonomik olarak bir kaybı söz konusu.
1: Aynı şekilde geç
0: Biz
1: hasat yapılmasının da riskleri var galiba.
0: geç hasat yapılmasının yöremizin özellikle ekolojik şartlarına bağlı olarak sonbahar yağmurlarına kaldığı dönemde geç hasat yapılırsa bu yağmurlardan dolayı ürün kaybı sebebiyeti var. Fındık zeminde çok bekletilirse bizim aflatoksin, hepimiz biliyoruz artık, bu aflatoksin riskinin artma sebebiyeti var. Hem erken hem geç hasatın üreticinin emeğine ve alın terine büyük olumsuz etkileri var. Dolayısıyla doğru zamanda ve doğru şekilde aslında hasadı yapmamız gerekiyor. Çünkü konuşmamın başında da ifade ettim, bütün bir yılın emeği doğru hasat ve doğru zamanda artık nihayete erecektir.
1: Evet. Sayın Pehlivan, hasat bizde ne şekilde gerçekleştiriliyor? Hangi teknikler kullanılıyor? Dünyada nasıl?
0: Hasat bizim yöremizde, Trabzon'da ve Doğu Karadeniz'de birinci standart bölgede uzun yıllardır fındık dalını aşağıya eğerek, daldan toplayarak, daldan koparılarak yapılmaktadır. Tabii bu alışılagelmiş bir alışkanlık ama yapılan çalışmalar, özellikle akademik çalışmalar, fındık üzerine yapılan çalışmalar bize şu gerçeği ortaya koydu. Fındığı dalından kopararak hasat etmek hem kalite kriterlerini, hem randımanı, hem de iş gücünü, yani işin ekonomik boyutunda da üreticiye kaybettiriyor. Bizim bu klasik hasat tekniğini değiştirmemiz, bu teknikten artık vazgeçmemiz gerekiyor. Son yıllarda özellikle bizlerin tarım il müdürlüklerinin, ilçe müdürlüklerinin yapmış olduğu yayımlar, araştırma enstitülerinin yapmış olduğu örnek uygulamalarla artık fındık yetiştiricilerimiz fındığı yerden hasat etmeye doğru adım atmış durumdalar. Özellikle meyilli arazilerde fındığı yerden hasat etmek, file örtüsü hele kullanarak yerden hasat etmek, fındık toplama hızını 3 ila 4 kat arttırıyor. %224'e varan bir hasat maliyetinden de üreticilerimizi kurtarıyor. Çünkü şunu hepimiz biliyoruz ki fındık yetiştiriciliğinde en büyük girdi maliyeti hasat işçiliği.
1: Evet.
0: Hasat işçiliği özellikle her yıl tabii artan bir miktarda üreticilerimiz bu hasat işçiliğini karşılamak zorundalar. Dolayısıyla yerden toplayarak özellikle de çile örtüsü kullanarak arazileri müsait olan çiftçilerimiz bu toplama tekniğine başvurdukları zaman ciddi anlamda ekonomik bir kazanç elde edeceklerdir.
1: Toplanan fındığın çuvallarda bekletilmesi de sanıyorum sakıncayı doğuruyor, bazı sakıncalar doğuruyor. Buna da işaret eder misiniz?
0: Tabii elbette. Özellikle hasattan sonra fındığı gerek harman yerinde, gerek naylon çuvallarda asla bekletmememiz lazım. Harman yerinde de 15-20 santimetre kalınlıklarda serilmesi gerekiyor. Özellikle bizim yöremizde harman yeri klasik anlamda ürünün kurutulduğu, harman edildiği, bizim hani Türk folklorunda ve Anadolu kültüründeki bu harman yeri ifadesinden biraz uzaklaşmış vaziyette. Çünkü gündelik olarak, avlu olarak kullanılan veya evin önündeki boş bir alan genelde harman yeri olarak tercih ediliyor. Halbuki harman yerinin de özellikleri olması gerekiyor. Özellikle suyu tutmaması, yağışlarda sağından ve solundan suyun tahliye edilebileceği, özellikle toprağın olmadığı, çimen üzerinde veya olabiliyorsa betonla kaplanmış, betonla muhafaza edilmiş bir yer olması gerekiyor. Artı olarak da üzerine çekilen örtü naylonunun, yani harmanda örtü naylonunun fındığa temas etmemesi de çok önemli. 30-40 santim yukarıda fındık naylonunun harmanı kaplayacak şekilde bir harman yeri, kurutma yeri aslında tasarlanmalıdır. Bu uzun yıllardır üzerinde aslında çalışılması gereken ve eksik olan da bir taraftır. Ben bunu burada ifade etmek isterim. Çünkü sadece biz yetiştiriciliğe, bitki beslemeye veya hastalık ve zararlara enerjimizi harcıyoruz ama

0: yer yer sanıyorum.
1: Evet.
0: Onlara hangi tavsiyelerde bulunursunuz?
1: Makinalı üreticilerimiz tabii bizim Doğu Karadeniz özellikle Trabzon ekolojisi ve topografyası makinalı hasatı çok sınırlı hale hatta imkansız hale getiriyor. Özellikle Batı Karadeniz'de Sakarya, Düzce, Akçakoca yörelerinde vakumlu makinalarla beraber hasat yapılıyor. Tabii burada da hasadın şekli evet modern mekanizasyona uygun. Burada zaman çok iyi belirlenmeli. Fındığın zamanında hasat edilmesi. Bahçelerin tabii karışık çeşitlerle kurulmuş ise birkaç defa bahçeye girilmesi de gerekebilir ve zeminin çok iyi temizlenmesi gerekiyor. Yani yabancı ot temizliğinin çok iyi yapılması gerekiyor. Yılda iki defa bizim her zaman tavsiyemiz hem yabancı ot temizliğinin hem de fındık ocaklarındaki dip sürgünün temizliğinin yılda en az iki defa yapılması gerekiyor. Bundan sonra ki kısmı tabii makinalı hasat yapan yörelerimiz için daha da kolay ve daha ekonomik olacaktır.
0: Biz hasat dönemini konuşuyoruz. Hasat tekniklerini, doğru hasat tekniklerini konuşuyoruz ama aslında hasada çok daha önceden başlamak, bahçede yapılacak hazırlıklarla yola çıkmak gerekiyor herhalde. Buna da işaret etmek ister misiniz?
1: Elbette tabii hasat dediğim gibi bir mahsulün, bir emeğin ve alın terinin son noktası. Buraya gelinceye kadar bütün bahçedeki yapacak olduğumuz iş ve işlemler aslında doğru zamanda ve doğru şekilde hasat etme noktasında bize rehberlik ediyor. Uygun gübreleme, uygun budama ve uygun zamanda fındık bakım işlerinin yerine getirilmesi bizim hasat zamanımızı ve hasat şeklimizi daha da kolaylaştıracaktır ve üreticimizin ekonomik olarak getirisini artıracaktır. Yöremizde özellikle işçi bulma, hasat işçisi bulma yönünde bir acelecilik olduğundan dolayı bu erken hasatın aslında sebeplerinden biri de sezondan ziyade, sezonu geçirmekten ziyade hasat işçisi bulamama tedirginliği. Özellikle üreticilerimizin üzerindeki bu psikolojik baskısı bundan kaynaklanıyor. Bir de bizlerin, üreticilerimizin birçok kısmı biliyoruz ki yöremizin sosyoekonomik durumunun bir gerçeği. İl dışında ikamet ediyorlar, il dışında hayatlarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla yılda kullanabilecekleri fındık hasadı için izin miktarları, ona ayırabilecekleri vakit sınırlı ve toplam bir ay veya 20 gün içerisinde fındıktaki bütün yapılacak olan işleri yapmayı çalışıyorlar. Tabii bu doğru olmuyor. Bunun getirisi ülke ekonomisine, milli ekonomimize eksi yazıyor. Dolayısıyla bu bakım işlerinin de artık bir yıllık program içerisinde dağıtılması, üreticilerimizin bir fındık tanesini bile ziyan etme lüksümüz yok. Yani bu aslında bir düstur olarak üreticilerimizin kulağına küpe olmalı. Biz bunu bütün tarımsal yayın çalışmalarımızda, bütün üreticilerimize karşılaştığımız toplantılarda anlatıyoruz. Bir fındık tanesini bile ziyan etme lüksümüz yok. Çünkü fındık milli bir ürün. 1900'lerin başından bugünkü günümüze kadar dünyada fındık denildiğinde zaman Türkiye akla geliyorsa bu ürüne bizim her anlamda sahip çıkmamız ve bu ürünün kalitesini, değerini koruyacak bütün tedbirleri almamız gerekiyor. Ben olayı bu şekilde görmemiz lazım.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Son bir defa da müsaade ederseniz fındık
0: Lütfen.
1: hasat tarihleri 2026 yılı için ilan edildi. Bunu sizlerin aracılığıyla üreticilerimize duyurmak isterim.
0: Buyursunlar efendim.
1: Sahil kesiminde yani 0-250 rakım aralığında 8 Ağustos'ta, 250-500 rakım aralığında 15 Ağustos'ta, 20 Ağustos'tan sonra da yüksek kesimde fındık hasadı tarihleri ilan edilmiştir. Bu tarihleri üreticilerimizin riayet etmesini ben istirham ediyorum.
0: Üreticilerimize bol kazanç, sizlere de kolaylık diliyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz, görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere.
0: Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Sayın Engin Pehlivan, Toprak Kokusu köşemizin konuğuydu. Fındık yetiştiriciliğinde doğru hasat teknikleri üzerine bilgiler aldık sevgili dinleyicilerimiz kendisinden. 11.32 saatimiz. Onay Şahin'i dinliyoruz şimdi de.

11.36 oldu saatimiz. Çalışan dostlara kolay gelsin. Seyir halindeki dinleyicilerimize de yol açıklığı dileyelim. Songül Karlı sizler için söylüyor değerli dinleyenler. Ay gibi yar.

Şimdi de Musa Eroğlu bizlerle. Ben bugün yarimden ayrı düşeli diyor. Kırşehir yöresine gidiyoruz Erol Parlak'ın Metin Öge'den derlediği eserle.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: TRT Trabzon Radyosu.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, son yıllarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigara kullanımına ilişkin bilgiler alacağız. Zararları üzerinde ayrıntılı uyarıcı bilgiler paylaşacağız sizlerle. Konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz.
6: Merhabalar, teşekkür ederim Sezer Bey, sağ olun.
5: Efendim, sigara ya da tütün ve mamullerinin zararlarını artık duymayan kalmadı neredeyse. Sağır Sultan bile duydu diyoruz. Ama ne yazık ki hala kullanımı oldukça yaygın. Masumlaştırılmaya çalışılan kimi zararlı ürünler de var. Onların başında da nargile ve özellikle elektronik sigara geliyor. Nasıl tanımlarsınız bu ürünleri? Elektronik sigara tam olarak nedir ve geleneksel sigaradan hangi yönleriyle ayrılıyor acaba?
6: Evet, çok haklısınız. Aslında son zamanlarda özellikle gençlerin bu tür seçeneklere yönlendirildiğini görüyoruz. Çünkü tüm dünyada sigaranın zararları çok net olarak ortaya çıktı ve özellikle gençlerin sigaraya başlamaması için bazı kısıtlamalar, tedbirler alındı. Şimdi bunları aşmak için aslında tütün sektörü elektronik sigarayı bir nevi atlama taşı olarak kullanıyor. Çünkü elektronik sigaranın masum olduğu, işte sigaranın zararlı etkilerine sahip olmadığı söylenerek gençlere kolayca bunu pazarlayabiliyorlar. İnternet ortamında filan Türkiye'de bunun resmi satışı yok ama bir şekilde temin ediliyor. Ve maalesef elektronik sigaralar nikotin buharı veren elektronik aygıtlar, şarjlı cihazlar ve bunları kullandığınızda nikotin buharı soluyorsunuz. Nikotin ise sigaradaki bağımlılığı oluşturan ana madde, çok kolay hemen etkisini gösterir. Daha bir nefes, iki nefes çektiğinizde kanda hemen kana geçer ve beyine ulaşarak haz ve mutluluk duygusu oluşturuyor ve bu tekrarlandıkça kısa sürede bağımlılık geliştiren, eroin gibi bağımlılık geliştiren bir madde nikotin. Yani nikotin dumanı masum, zararsız bir şey değil ki. O elektronik sigaraların asıl içeriği nikotin ve nikotin de aslında bizi sigara içmeye mahkum eden, sigaraya bağımlılık oluşturan maddenin kendisi. Dolayısıyla aslında gençleri bu şekilde tuzak kurmuş oluyorlar ve nikotin bağımlılığı oluşuyor. Nikotin bağımlılığı oluştuktan sonra da bunu takiben sigara bağımlılığı gelişiyor. Nitekim çok yapılmış çalışmalar var çok sayıda. Elektronik sigaraya başlayan çocukların elektronik sigaraya başlamayan çocuklarla kıyaslandığı da ileride sigara bağımlılığı geliştirme potansiyelleri çok çok yüksek. Sigara içenler daha çok normal sigaraya bağımlı hale geliyorlar. Yani aslında tam bir atlama taşı rolü oynadığı ortaya çıktı.
5: Beyin gelişimini ne yönde etkiliyor gençlerin hocam?
6: Maalesef olumsuz yönde etkiliyor. Kalple ilgili, damar sistemiyle ilgili olumsuz özellikleri var. Akciğer üzerine yine olumsuz etkileri var. Sadece nikotin değil tabii, aslında o elektronik sigaraların içerisinde bir sürü katkı maddeleri var. Aroma vericiler, koku, işte tat vericiler var. Hatta bazılarında tütün de var. Tütün de ilave ediyorlar. Hatta tütün dışında diğer bağımlılık yapıcı maddeleri de içeren elektronik sigaralar var. Çok çeşitler var. Yani her tada, her damağa hitap edecek farklı içerikte e-sigara üretilebiliyor. Ve bu şekilde gençlerin kolayca oraya, o alışkanlığa çekilmesi mümkün. Ama biz biliyoruz ki nikotin aslında bir zehir. Yani nikotin olsa bile, sadece nikotin söz konusu olsa bile, nikotinin zehir olduğunu ve belli bir miktarda alındığında ölümcül olduğunu biliyoruz. Fare zehridir. Yani fare zehri olarak kullanılan bir maddedir nikotin. Elektronik sigarada normal sigaradan çok daha fazla yoğunlukta nikotin var ve elektronik sigaraya bağlı nikotin zehirlenmeleri normal sigaraya bağlı nikotin zehirlenmelerinden çok daha fazla görülüyor. Gençlerde, çocuklarda ve erişkinlerde de aynı şekilde görülebiliyor.
5: Pasif maruziyet de var galiba, değil mi, elektronik sigaralara karşı hocam?
6: Aynen
5: Yani
6: var. Evet,
5: bu
6: evet.
5: sigaranın aerosolünü solumak sağlık açısından risk oluşturur mu mesela? Yani
6: Evet,
5: içmeseniz
6: aynen
5: dahi o
6: çalışmalar
5: ortamda
6: var.
5: bulunduğunuzda etkilenir misiniz mesela elektronik sigara içilen ortamlarda?
6: Evet, yapılan çalışmalar var ve onlarda elektronik sigara içilen evlerdeki çocukların idrar ölçümleri, kan ölçümleri yapıldığında bu nikotin maruziyetinin onlarda da ortaya çıktığı gösterilmiş. Yani riskli ölçülerde idrarda ve kanda nikotin saplanmış. Anne babası ya da annesi ya da babası elektronik sigara içen evlerde. Hatta kafe gibi yerlerde de yapılmış bu çalışma. Yandaki içilen e-sigara, çünkü normal sigara içilmesi yasak pek çok kafede, pub'da, ama e-sigara içilebiliyor Avrupa'da. Bazı ülkelerde tabii, hepsinde değil. O içilen e-sigaraların çevrede bulunan kişilerin kanında biriktiği, o kanına geçtiği, idrarda da atıldığı gösterilmiş. Yani sadece içene etki etmiyor, içmeyenlere de bu etkisi elbette
5: Var.
6: oluyor. O
5: Sayın
6: açıdan
5: Özlü, elektronik sigara sigarayı bırakmaya yardımcı bir yöntem olarak da öneriliyor yer yer. Duyuyoruz. Doğru bilinen yanlışlardan bunlar tabii ki. Bilgi kirliliği de var bu konuda. Hangi koşullarda değerlendirilmeli bu? Nasıl
6: asla
5: açıklarsınız?
6: asla
5: Değil mi?
6: önerilmemeli, çünkü biz sigarayı bırakmadan nikotini kullanırız. Evet, bu doğru. Tıbbi olarak, bir ilaç olarak üretilmiş nikotin preparatları var. Transdermal, yani deri üzerinden yapıştırılarak kullanılan nikotin var. Hatta ağızdan sprey olarak kullanılan nikotinler var. Hatta nikotin sakızları var. Bunlar doze edilmiş, doktor kontrolünde, sigarayı bırakma aşamasında herkese değil ama risk ve yarar analizi yapılarak hekim kontrolünde kullanılan preparatlar. Ama elektronik sigaralar böyle değil. Elektronik sigara

0: ilaç olarak üretilen şeyler değil. Ve şunu biliyoruz ki elektronik sigaralarla yapılan propaganda, hani siz sigara içeceğinize bunun için, bu sigara kadar zararlı değil, bunu içerseniz sigara içmezsiniz, o şekilde sigaradan da kurtulmuş olursunuz şeklinde bir pazarlama yapılıyor. Evet. Ama uzun vadede realistik olarak bakıldığında, yani çalışma amaçlı özel eğitim verilerek ve destek programlarıyla yürütülen şeyler, yayınlar hariç, onlar tabii farklı bir şey, ama normal elektronik sigara içenler ve hani sigara içenler karşılaştırıldığında sigara içenlerin sigarayı bırakmalarının daha az olduğu gösterilmiş. Evet. Yani normal hayatta elektronik sigaranın sigarayı bıraktırmadığı, ikili içim dediğimiz, hem elektronik sigara içen hem de normal sigara içen ya da sigara içip sonra tekrar sigaraya dönen ya da sigarayla başlayıp sonra sigaraya dönen kişilerin daha fazla olduğu görülmüş. Onun için elektronik sigaranın sigara bıraktırıcı bir ilaç olmadığı, hem Amerikan Gıda ve İlaç Kontrol hem Avrupa Gıda İlaç Kontrol kurumları tarafından açıkça belirtilir. Bu amaçla kullanımını destekleyen yeterli bilimsel verinin olmadığı ve bu amaçla kullanılmaması gerektiği söylenir. Eğer nikotin gerekirse onun kendine özgü farklı preparatları var, onları kullanması gerekir.
1: Anne babalar çocuklarının, gençlerin elektronik sigara kullandığını fark edebilir mi hocam?
0: Yani tabii zor. Yani sigara gibi değil bu, tütün içermediği için tütün kokusu veya tütüne bağlı değişiklikler, renk değişiklikler, cilt değişiklikler vesaire de görünmeyebilir. Ama eğer anne baba dikkatliyse ve çocuğunu iyi takip edebiliyorsa, bir şekilde iyi iletişim kurabiliyorsa, en iyi şey bence bu tür bağımlılık yapan maddelerde aile içi iyi iletişim kurabilmek, yani çocuğunuzla konuşabilmektir. Çocukla rahat sohbet edebiliyorsanız, sizden bir şey gizleme ihtiyacı duymuyorsa, baskı altında değilse, o zaman daha kolay bunları görebiliyorsunuz. Dışarıda da gözlemek lazım bazen. Çünkü arkadaşlardan veya çevreden bunu pazarlayanlar da çocuklara şey yapabiliyorlar, yani denetebiliyorlar. Kolayca ulaşılabiliyor. Onun için yani benim çocuğum yapmaz, bizde evet, olmaz dememek lazım. Evet.
1: Elektronik sigarayı bırakmak isteyen bir kişiye ilk öneriniz ne olur hocam? Ne yapmasını tavsiye edersiniz?
0: Yani nikotin bağımlılığı onda da oluşuyor. Eğer hani kendisi bırakabiliyorsa ne güzel, denediyse, başarılı olduysa güzel, ama eğer deneyip başarılı olamadıysa bu kişilere de biz aynen sigara bırakma ünitelerinde verdiğimiz desteği veriyoruz. Yani nikotin bağımlılığını yenmek için hem davranışsal tedaviler hem gerekirse nikotin replasmanı yapabiliriz.
1: Var mı son olarak ekleyeceğiniz noktalar hocam? Yorduk
0: önemli
1: sizi.
0: Konu, çok önemli bir konu. Estağfurullah, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Dikkati çektiğiniz iyi oldu. Şunu söyleyeyim ben. E-sigaralar zararsız alışkanlıklar değildir. Sigaranın yerine koyabileceğiniz masum bir şey değildir. Ne e-sigara ne sigara diyoruz. Yani 40 katır mı 40
1: satır mı
0: diye bir laf vardır bizde geleneksel olarak. Ne satır ne katır, yani ne gerek var ne e-sigaraya ne e-sigaraya ihtiyacımız yok.
1: Sağ çok olun. Teşekkür ediyorum tekrar katkılarınız için. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Çok sağ olun, teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü bizlerle birlikteydi. Özellikle son yıllarda yaygınlaşan, gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigara kullanımına ilişkin uyarıcı bilgiler aldık, ayrıntılı bilgiler aldık sizler adına sevgili dinleyicilerimiz. Beraberliğimiz devam ediyor. Saatimiz 12.01. Cavit Tanüre'yi sesinden dinliyoruz şimdi de.

Yasemin Yalçın'ı dinledik. Bestesi Orhan Akdeniz'e, sözleri Şemsettin Bolad'a ait türküde sevgili dinleyicilerimiz. Taht kurmuşsun kalbime dedi. Şimdi de Selami Şahin'i dinliyoruz. Seninle başım dertte diyor kendi bestesinde.

0: canımdan bir parçasın.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: TRT Trabzon Radyosu.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, üniversite tercih dönemindeyiz. Adaylarımıza yol gösterici bilgiler vermek istiyoruz. Bugünkü durağımız Samsun Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Bölümümüzün başkan yardımcısı, doktor öğretim üyesi Sayın Aycan Pekpazar telefon hattımızda. Hoş geldiniz efendim aramıza.
5: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim öncelikle davet ettiğiniz için. Ben Samsun Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarım.
4: Çok teşekkürler hocam. Endüstri mühendisliği tam olarak neyi kapsıyor? Nasıl bir mühendislik dalıdır? Buradan başlayalım mı?
5: Evet. Endüstri mühendisliği aslında çok karıştırılan bir mühendislik dalı. Hani klasik makine ya da elektrik, elektronik gibi bir alan değil. Bizim hedefimiz aslında daha verimli sistemler tasarlamak. Yani makinede bir makine ya da bir parçaya, cihaza odaklanırken biz bu sistemlerin tümüne odaklanıyoruz. İnsan, makine, malzeme, enerji, bilgi, finansal kaynakların tümünün bulunduğu bir sistemin tasarımı, iyileştirilmesi, kurulumu bizim çalışma alanımız. Yani ama kısaca tanımlayacak olursak da aslında biz israfla mücadele eden bir dalıyız.
4: Samsun Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün diğer üniversitelerden farkı nedir efendim, üniversite bölümlerinden?
5: Diğerlerinden farklı olarak biz Karadeniz'de KTÜ'de zaten bildiğiniz gibi endüstri mühendisliği var. Biz de şu anda endüstri mühendisi olarak genç ve dinamik bir kadromuz var. Şöyle söyleyeyim, çoğumuz hani iyi üniversitelerde doktora yapmış akademisyenlerden oluşuyoruz. %30 İngilizce bir bölümümüz. Bu da bir avantaj sağlıyor dil bariyeri açısından. Ama en büyük faydamız dediğim gibi yaş ortalamamızın bu hani naçizane yanlış anlaşılmasın ama hakikaten düşük olması bizi öne çıkaran bir nokta. Çünkü gençlerle daha dinamik bir ilişki içerisinde olduğumuzu düşünüyorum.
4: Bu bölümü tercih edecek öğrencilerde Aycan Hocam hangi ilgi alanları ve beceriler öne çıkmalı sizce?
5: Endüstri mühendisliğinde hocam mühendislik deyince zaten bir analitik zeka, sayısal yetenek olması gerekiyor. Ama biz biraz diğer mühendisliklerden daha eğlenceli bir mühendislik dalıyız. Daha çok iletişime yatkınız. O yüzden insanlarla iletişim çok önemli bizim alanımızda. O yüzden de hem iletişimi kuvvetli hem de sayısal zekası kuvvetli gençler için çok uygun bir meslek olduğunu düşünüyorum endüstri mühendisliği.
4: Bölümde öğrencileri nasıl bir eğitim süreci bekliyor? İlk yıldan itibaren özellikle hangi derslerle karşılaşıyorlar mesela?
5: Şöyle İngilizce ile ilgili hazırlık eğitimimiz var. Hazırlığı geçerse birinci sınıftan başlayabilir ama değilse de hazırlık eğitimini alacak. Sonrasında iki yıl genel mühendislik eğitimi aslında fizik, matematik, kimya gibi dersleri görüyoruz. Üçüncü sınıfta endüstri mühendisliğine özelleşmiş artık yöneylem, üretim planlama, işte bilgi sistemleri, simülasyon gibi derslerimiz var. Dördüncü sınıfta da artık yavaş yavaş bitirmeyle tamamlıyoruz. En büyük avantajımız da aslında 4. sınıfın son dönemi işletmede mesleki eğitim programımız var. Bu sayede gençlerimiz ya da öğrencilerimiz bir işletmede son dönemini tamamlıyor. En gurur duyduğumuz nokta da bu dönem işletmede mesleki eğitim programını tamamlayan gençlerimizin birçoğu şu anda oralarda işe başladılar. Öyle olunca da son yıl aslında direkt sektöre yönelik eğitim veriyoruz diye düşünüyorum.
4: Yani bir nevi staj olanakları da dikkate alınıyor herhalde değil mi?
5: Evet.
4: Mezun zaten olmadan önce başlıyor yolculuk. Sanayi işbirlikleriyle herhalde gerçekleşiyor. Az önce belirtmiştiniz.
5: Evet. İkinci ve üçüncü sınıfta zaten stajları var. Son yılda da yarım dönemin tümünü işletmede geçirme imkanları var. Böyle olunca da daha fazla aslında sanayi odaklı bir geliş imkanı sunuyoruz öğrencilerimize.
4: Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca laboratuvar, proje ve uygulamalı çalışmalar konusunda ne ölçüde katkı sağlayabiliyor?
5: Aslında endüstri mühendisliğinde bizim laboratuvar, tabii simülasyon, bilgisayar, evet, programlama ve diğer alanlarda çok fazla laboratuvar işimiz var. Ama bizim aslında işimiz proje. Çoğunlukla kendi dersimden de bahsedecek olursam, gençlerimizin hani üretim ya da fabrika ortamlarında gerçek projeler yapmasını istiyoruz. Öyle olunca da yani daha çok aslında hocalarıyla birlikte projeler yapma fırsatları var. Ayrıca TÜBİTAK projelerine de katılıyoruz.
4: Öyle mi? Ne
5: 22,
4: güzel.
5: 22.09 projelerinde bayağı aktif durumdayız. Ve çoğunluk mezunlarımızın her birinin neredeyse bir projesi var yer aldığı için de. Öyle olunca hem sanayi hem de TÜBİTAK tarafında proje deneyimi olarak alarak tamamlıyorlar bölümü.
4: Mezunlarımız en çok hangi sektörlerde ya da hangi pozisyonlarda çalışma imkanı buluyor Sayın Pekpazar?
5: Baktığımızda aslında endüstri mühendisi bir endüstriden kaynaklı fabrika gibi düşünülüyor ama sadece fabrikayla sınırlı değil, hizmet sektöründe de çok fazla, evet, çalışan var. Biz daha hani bu yıl ve geçen yıl mezun verdik. O yüzden bir sektörel dağılım bizde yapmak çok mümkün olmadı. Ama kendi deneyimlerimden gördüğüm kadarıyla banka, sağlık alanı, finans, fabrikalar, pek çok alanda çalışma imkanı var. Aslında endüstri mühendisliğinin en güzel yanı da bu. Çok fazla alanımızın, çalışma imkanımızın olması diyebilirim.
4: Erasmus gibi böyle öğrenci değişim programları ya da yurt dışı fırsatları da sunuyor mu öğrencilerimize bölümümüz hocam?
5: Evet. Erasmus'la ilgili anlaşmalarımız var. Şu ana kadar birkaç öğrencimiz henüz faydalandı ama giderek sayısını artırmaya çalışıyoruz. Genellikle Polonya gibi ülkelere hani gidip gelip deneyim ve tecrübe kazanmaya çalışıyorlar. Yeni bir bölüm olmamıza rağmen Erasmus'ta da aktif işbirliklerimiz bulunuyor şu anda.
4: Samsun'un tabii sanayi yapısı öğrencilerimizin uygulamalı eğitimine ve kariyerine de doğrudan katkı sağlıyor diye düşünüyoruz. Evet. Ne dersiniz?
5: Evet, o konuda sanayicilerimizin buradaki desteklerini kesinlikle şey yapmamak lazım, göz ardı etmemek lazım. Ne zaman bir proje, bir çalışma yapacağız desek, yani her zaman kapılarını bize açtılar. O yüzden de çocuklarımız bu konuda çok şanslı. Çünkü Samsun'daki işletmeler, kuruluşların tümü bu konuda çok pozitif yaklaşıyor. Gençleri yetiştirmek adına. O yüzden de çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben de.
4: Endüstri mühendisliğini yazmayı düşünen ama kararsız olan öğrencilerimiz de vardır muhtemelen. Onlara özellikle ne tavsiye edersiniz Sayın Pekpazar?
5: Hocam, yani biz de o dönemlerden geçtiğimiz için farkındayım. Evet. Karışıklıklar olması çok normal. Açıkçası endüstri mühendisliğini tanımak için LinkedIn'de ya da diğer profillerde endüstri mühendisliği yapan, aktif olarak çalışan insanlarla görüşmelerini tavsiye ederim. Bizlere de ulaşabilirler, istedikleri zaman mail atabilirler ya da dediğim gibi iletişim bilgilerimiz her yerde var. Bence istedikleri kadar sorularını sorsunlar. Yani bir endüstri mühendisi ne yapar, günü nasıl geçer, bunu öğrenmeye çalışsınlar ve bu onların istediği şey mi? Yani gelecekte 5 sene, 10 sene sonra kendilerini bu pozisyonda görebiliyorlar mı? En iyi bilgi alabilecekleri kişiler bu işi deneyimleyenler diye düşünüyorum. Yani bu da endüstri mühendislerinden doğrudan bilgi almaları daha iyi olacak.
4: Son olarak tercih dönemindeki adaylarımıza ve ailelerine özellikle vermek isteyeceğiniz bir mesajınız olur mu?
5: Şöyle bir mesajım olur. Benim de kızım var.
4: Allah bağışlasın.
5: Yani teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Şunu gördüm eğitim hayatım boyunca da. İnsanlar kendi tutkularının, yetkinliklerinin uygun olduğu alanlarda çok daha mutlu ve başarılı oluyorlar. Bu bir keşif yolculuğu. Öyle, o yüzden de üniversite hani bir son durak da.

0: değil. Aslında birçok şeyin aslında başlangıç noktası. O yüzden kendilerinin mutlu olacağı, sevecekleri işleri yapmalarını istiyorum. Bu Türkiye gerçeklerinin dışında bir şey. Çünkü ben mutlu olan insanların parayı da kazandığını görüyorum hayatlarında. O yüzden de onlara tavsiyem kendi kişiliklerini, kendi benliklerini keşfetmeleri. Üniversiteyi de bunu bir araç olarak görmeleri. Yani üniversite onlar için olmazsa olmaz bir son durak değil. Bir başlangıç noktası. O yüzden severek yapacaklar işleri tercih etmelerinden yanayım diyeyim.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyelim. Hayırlı olsun şimdiden tercihleri. Mutluluk
0: Teşekkür
1: getirsin,
0: ederim.
1: şans getirsin onlara.
0: Umarım, umarım.
1: Kolaylık diliyoruz çalışmalarınızda da efendim.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlere de iyi çalışmalar.

0: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4 sinemalarda.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Sıcaklıkların iyiden iyi artmasıyla birlikte su tüketimi de ciddi bir şekilde arttı sevgili dinleyicilerimiz. Tabi suların muhafazası önemli. Özellikle pet şişe ve damacanalarda muhafaza ediliyor ama özellikle onların da açık alanlarda uzun süre güneş ışınlarına maruz kalması ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı söyleniyor uzmanlar tarafından. Bu konuyla ilgili bilgiler alacağız. Tüketiciler olarak nasıl hareket etmeliyiz? Sorularımızın cevabını almak üzere Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkanımıza bağlandık. Sayın Aziz Koçal telefon hattımızda. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sezai Bey. Teşekkür ediyorum. Sorunları biliyorum.
2: Sağ olun. Su hayattır tabii değil mi? Takdir edeceğiniz gibi Sayın Koçal. Su tüketimi önemli ama nasıl tükettiğimiz, nereden tükettiğimiz de son derece önemli olsa gerek. Bir genel değerlendirme rica edelim öncelikle sizden.
3: Su tabii yani ekmek ya da yemek yemeden durabiliriz ama suyla uzun süre yaşama imkanımız var. Ayrıca temel tüketim maddesidir tüketicilerin. Sağlıklı ekonomik suya ulaşım hakkı da yine evrensel tüketici haklarımızdan biridir. Bu çerçevede baktığımızda tabii ki suyun ticarileşmesi, musluklardan akan suyun içilebilirliği konusunda çeşitli tereddütlerin oluşması bize işte bu tür ambalaja girmiş suların satışını çoğaltmıştır. Özellikle yaz aylarında buna daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Mesela örneğin eski zamanlarda meydanlarımızda olan çeşmelerimizden sular içerdik ama şimdi marketlerde ve bakkallardaki pet şişelerden içmek zorunda kaldık, kalıyoruz ya da. Dolayısıyla suyun gözesinden, daha doğrusu bu pet şişelere nereden şişeleme yapılıyor ise oradan tüketimine kadar izlenen süreçte sağlıklı ve ekonomik bir şekilde tüketiciye ulaşması önemli. Olaya buradan baktığımızda yani o suyun şişelendiği yerdeki hijyenik ortam ve şişeleme şartları çok önemli.
2: Cam ambalajlar daha güvenli görünüyor galiba değil mi
3: cam
2: efendim?
3: Cam biraz daha şey ama plastik ambalajda çok sıkıntı var. Şöyle ki bunlar çok serin bir yerde bekletilmesi gerekiyor. Işın alan yani güneş ışığı yoğun şekilde alınan yerlerde bulunursa o plastik kablardaki kimyasalların çünkü onlar bir kimyasalla sonuçta yapılıyor. Suya karışması çok yüksek oranlı. Bu konuda bilim insanların da açıklamaları var. Bu karışımdan dolayı da tüketici sağlığında ileriye dönük ciddi tehlikeler söz konusu.
2: Kanserojen etkileri olduğu söyleniyor.
3: Olabiliyor
2: mesela.
3: Tabii ki. Yani sonuçta plastiğin meydana getiren etken maddeleri var. Bunlar çok sağlıklı bir şey değil. Ve bunların gıda ile yani suyla teması belki anlık kısa sürede bize bir sağlık sorunu yaşatmasa da ileriye dönük ciddi sağlık sorunları yaşatabiliyor. Yani hormonal bozukluklardan evet. Ciddi kronik hastalıklara kadar davetiye çıkaran kimyasallardır bunlar.
2: Anlayabilir mi tüketici efendim suyun kimyasalının kimyasının bozulduğunu anlayamaz. Tadında bazı yani, dinleyicilerimiz tüketiciler ekşimsilik oluyor. Oradan fark ediyoruz güneş ışınlarına çok maruz kaldığını diyenler var mesela. Katılır mısınız?
3: Tabii ki son tüketim tarihi geçen ürünler suda acımsı oluyor. Evet. Sıcak içerseniz güneşten etkilendiği de hissedilebiliyor suyun. Ama burada tabii dikkat edilmesi gereken hem tüketiciler hem yerel yönetim ve Ticaret Bakanlığı'nın ya da Gıda Tarım Bakanlığı'nın denetim elemanlarınca sık denetim yapılması. Bir defa bu suların gerek damanaca dediğimiz o büyük işte 10 litrelik şeylerin gerekse küçük pet şişelerin güneş ışını aldığı yerde bekletilmemesi gerekiyor. Marketlerin önüne bakıyorsunuz kapıda güneş. Evet. Direkt ona vuruyor. Bakkallara bakıyorsunuz dışarıda ya da içeride dolapta ama dış tarafa bakan taraftan ısı alıyor. Soğuk bir zincirde bekletilmiyor ya da serin bir yerde bekletilmiyor. Dolayısıyla bu hem mevzuata aykırı hem de insan sağlığı tüketici sağlığı açısından önemli. O nedenle belediyelerin rabıta aracılığıyla yapacakları denetimlerde bu suları kesinlikle imha edilmeli. Güneş altında kalınan, uzun süre kalan sular ve buna meydan verilmemeli. Tüketicinin sağlığını tehdit eden bir ürün satıyorsunuz. Bunun bir takım yaptırımları da olmalı.
2: Yasal hakları var mı tüketicilerin Sayın Koçal bu noktada? Yani uzun süre güneş altında bekletilen sularla ilgili market büfe önlerindeki.
3: Tabii şöyle, direkt oradan tüketici almaması lazım. Ama suda bekletilip de tekrar serin yere koyup oradan tüketiciye satılan, tadı bozulmuş ya da işte tüketiciyi o sudan dolayı sağlığını etkileyen işte mide bulantısı vesaire gibi bir takım etkiler varsa, o zaman bunun bir manevi tazminat davası söz konusu olabilir. Bir de sattığı ürünün bedelini, aldığı ürünün bedelini geri iade alabilir. Ama bunun sağlığa etkisi
2: uzun sürede çıkıyor tabii, değil mi? Sıkıntılar.
3: Evet. Burada tüketicinin dikkat etmesi gereken en önemli şey ısıda kalan, yani güneş ışığı altında kalan hiçbir ürünü alınmaması gerekiyor. Artı yasal mevzuatı da gıda maddeleriyle temasta bulunan plastik malzemeler yönetmeliği var. Buna göre ürünlerin doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamda muhafaza edilmesi gerektiriyor. Bu da yasal bir zorunluluk verilen.
2: Su satın alırken efendim tüketiciler güvenilir ürün ve satış noktalarını ayırt edebilir mi? Böyle bir şansımız var mı?
3: Paket ürünler ve işte böyle kolay bozulabilen, evet, suda, yani güneş ışığından etkilenen ürünler genellikle serin ortamlardan alınması gerekiyor. Yani o dolapların serin ortamda bekleten dolaplar var. Orada burada muhafaza ediliyor onlar. Özellikle yaz aylarında tüm suları oradan alınması gerekir. Ya da örneğin ben buzdolabında su içmiyorum.

0: Ama gidiyorum en serin noktada olan, güneş ışını almayacağını gördüğüm noktadaki sudan alıyorum. Dışarıdan alıyorum, ama o suyu alıyorum. Yani şeyin, kapının önünde duran suyu almıyorum. Özellikle tatil yerlerinde çok fazla su tüketildiği için ve dışarıda çok fazla su var. Burada belediyelere çağrılarımız, bunların denetimlerinin yapılarak bu suların derhal imha edilmesi ya da uyarı yapılarak suların bir daha güneşe çıkarılmaması gerektiği yönünde çalışmalar yapılması, Gıda Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı mevzuata uygun ürünlerin güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamda muhafaza edilip edilmediğinin denetimlerinin sık sık yapılırsa bu algı satıcılara ve oturmuş olur. Böylelikle güneş ışınlarından sağlanmış olur. Bunu her yıl tüketicileri uyarıyoruz, her yıl ilgili kurumları uyarıyoruz, ama maalesef bir denetim yapıldığında bir hafta bakıyorsun içeri alınmış, ikinci hafta yine dışarıda konuluyor. Sucu işte toptan dağıtıcı gelip marketin önüne koyuyor ya da bakkalın önüne koyuyor. Bakkal anında içeri alıp serin bir yerde muhafaza etmesi gerekirken akşama kadar suyun güneşin altında bekletiyor. Bunlar sağlıklı bir uygulama değil efendim.
1: Uygun olmayan koşullarda satılan pet şişe sularla karşılaşan vatandaşların nereye ve nasıl başvuracağını, şikayette bulunacağını da hatırlatabilir miyiz Sayın Kosunal? Evet.
0: Belediyelere, Tarım Orman Bakanlığı, ilçe müdürlüklerine, Ticaret Bakanlığı'na gerekli şikayetlerde bulunabilir. Dediğim gibi su eğer tadında bir bozukluk varsa ya da güneşten dolayı pet şişenin rengi de bozuk. Çünkü o etiketler de bozulabiliyor. Yazılar güneşte çok kalırsa. İlgili yerlere bunları saklayarak şikayette bulunabilir. Ödeme yaptıysa tüketici hakemiyetlerine başvurarak ödemesini iade talep edebilir. Zaten en iyi denetçi tüketicidir. Kesinlikle dışarıda olan suyun alınmaması, dışarıda bir su görüyor ise de ilgili birimlere bir telefonla şikayetini bildirmesinde diğer tüketicilerin sağlığını korunmasına katkı sağlamış olurlar.
1: Son olarak neler söylersiniz efendim?
0: Son olarak bilinçli tüketici olabilmemiz için bilgili olmamız gerekiyor. Bu konuda suyun güneşte kalmasında ne var ki, insan sağlığına ne zararı olur diye bir düşünce altında olmayalım. Anlık bir şey gelişmeyebilir, refleks göstermeyebilir vücut, ama ileriye yönelik çok ciddi tehlikeler içeriyor. İkincisi de son tüketim tarihi geçmeyen, mutlaka her suyun pet şişenin üzerinde tarihler çok önemli. Kışın da olsa bu tarihler önemli. Kışın da olsa güneşin altındaki su tehlikeli, riskidir. Bunun yazı kış ayrımı yapmamak gerekir. Tarihi geçmiş suları alınmaması. Eğer bu suyu market satıyor ise ve tarihi geçmiş görüyor isek anında belediyelere ve Ticaret Bakanlığı müdürlüklerine şikayette bulunulması bir diğer tüketicinin sağlığının korunmasına katkı sağlamış olur.
1: Efendim katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kolaylıklar
0: Sağ
1: diliyoruz
0: olun. Sağ olun.
1: çalışmalarınızda da efendim. Hoşçakalınız. Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Aziz Koçal bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 12.47. Yavaş yavaş da artık bir hayatın içinden programının daha sonlarına yaklaşıyoruz. Yıldız Tilbe'yi dinleyeceğiz şimdi de.

Elif Sefer Bey'in hazırladığı Hayatın İçinden programında teknik yönetmenliğimizi Ebru Kılıç yaptı. Seza Turgut sundu. Yeni günde yine aynı saatte birlikte olmak dileğiyle. Robert Hatemo'nun sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla bugün de huzurlarımızdan ayrılıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyerek. Hoşça kalın sevgili dinleyicilerimiz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını vurguladı. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. Roketsan, geleceğin yapay zeka mimarlarını arıyor. Haç kesin kayıtları başladı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Muğla Seydi Kemer'de zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Fethiye Seydi Kemer Antalya Karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. 3 mahallede 121 hane tedbir amacıyla boşaltıldı. Seydi Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hasta Fethiye'ye sevk edildi. 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz ve 835 personelle müdahale edilen yangın ekiplerin çabalarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya Kaş'taki yangına ekipler ikinci günde de havadan ve karadan müdahaleyi sürdürdü. Bölgede 50 ev boşaltıldı, 10 konutta hasar oluştu. 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ve 281 personelle müdahale edilen yangının enerjisi düşürüldü. Büyük ölçüde kontrol sağlandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınına da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. 4 yangın söndürme uçağı, 3'ü jandarmaya ait 4 helikopter, 93 araç ve 325 personelle yangına müdahale sürüyor. Emniyet ve jandarmaya ait TOMA araçları da yangının genişlemesini engellemek için söndürme çalışmalarına destek veriyor. Balıkesir Edremit'e bağlı Altınoluk Mahallesi'nde zeytinlik alanda başlayan yangınsa ormana sıçradı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler sebebiyle Kaz Dağları eteklerindeki 210 ev tahliye edildi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangında da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde söndürme sağlandı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale ve Yalova'daki orman yangınları ise tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin konuştu. 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, vatandaşlardan yangın alanlarına yaklaşmamalarını istedi.
2: Dünden bu yana ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık,

0: Antalya, Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları, bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan gün ışımasıyla birlikte de havadan hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan söndürme çalışmaları için yoğun çaba harcandığını vurguladı. Orman yangınlarına karşı vatandaşları da uyardı.
2: Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanının gündeminde daha önce meydana gelen orman yangınlarına ilişkin gerçek dışı iddialar da vardı.
2: Yanan alanların tamamı yeniden tohum ve fidanla buluştu. Yalan ağzına yuva yapmış birilerinin iddia ettiği gibi yanan alanlara temel atılmadı. Tohum atıldı. Oralarda oteller değil, fidanlar yükseldi.
1: Erdoğan, orman yangınlarına karşı Ağustos ve Eylül aylarına dikkati çekti.
2: Bilhassa Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini korumalarını istirham ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı 86 milyonun riayet etmesi gereken hususlar var dedi.
2: Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim. Girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını vurguladı. Bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan, terörün Türkiye ekonomisine maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı, terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi.
2: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse iki katıdır. Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle İnşallah hedefine ulaştıracağız. Bunu da her fırsatta vurguladığım gibi devletimizin nitelikleriyle aziz milletimizin değerlerine halel getirmeden yapacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde ekonomide yaşanan çoklu şokları başarıyla yönettiklerini söyledi. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi. Erdoğan, Türkiye'nin her türlü zorluğu aşacak güce sahip olduğunu belirtti.
2: Bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle küresel petrol arzında tarihin en büyük şoklarından biri yaşanmaktadır. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde Allah'a hamdolsun çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlarımız üzerindeki etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir. Siyasette güven, yönetimde istikrar olduğu sürece Allah'ın izniyle her sorun çözülür, her sıkıntı giderilir, her engelin üstesinden gelinir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün haklarını ve Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini yok sayan girişimlerin başarıya ulaşamayacağını söyledi. Erdoğan, Kıbrıs'ı jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz uyarısında bulundu.
2: Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini, özden gelen haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz. Adada sükunet ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümle sağlanabilir.
1: Erdoğan, Kıbrıs meselesinde tarihi gerçekleri görmezden gelen yaklaşımlarla sağlıklı bir sonuca ulaşılamayacağını söyledi. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeli dedi. Sözü Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin adaya yaptığı ziyarete getirdi.
2: Sayın Guterres'in 16 yıl aradan sonra adaya giden ilk genel sekreter olması kuşkusuz çok kıymetlidir. Türkiye, Sayın Guterres'in barış çabalarına her daim güçlü destek olmuş, kendisini samimiyetle desteklemiş bir ülkedir. Bundan sonra da kendisiyle yakın istişare içinde olmayı sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs konusunda yanlış hesap yapanları uyardı.
2: Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz. Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi 52 sene önce olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk'ü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun bir daha asla izin vermeyecektir.
1: Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Orta Doğu'da devam eden saldırıları da vardı.
2: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut yönetimi tahrik ve tertipleriyle bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun lider diplomasisi devam ediyor. Erdoğan bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'ı külliyede resmi törenle karşılaması bekleniyor. Erdoğan'la Aoun, Beştepe'deki görüşmelerinde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacak. İsrail'in bölgesel saldırganlığıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında artan gerilim

gündemde olacak. Erdoğan'la Avn, güvenlik ve ticaret alanlarındaki işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirecek. Liderlerin ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Meclis aritmetiğini de değiştiren siyasi hareketliliğin Ankara'da yankıları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün kapalı grup toplantısı yapılacak. Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Özgür Özel'in genel başkanı olduğu yeni partinin yol haritası da şekilleniyor. Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun belirlendiği toplantıda Özel milletvekillerini uyardı. CHP tartışmalarından uzak durun, esprisini dahi yapmayın ifadesini kullandı. CHP'den istifa eden bazı belediye başkanları da yeni partiye katıldı. Yeni parti teşkilatlanma çalışmaları kapsamında il ve ilçelerde yoğun çalışma yürütüyor. Ağustos ve Eylül aylarında kongrelerin tamamlanması planlanıyor. Kurultay içinse Ekim ayı işaret ediliyor. Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Haziran'da 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 168 bin kişi azaldı. Böylece işsizlik oranı %7,6'ya geriledi. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 227 bin kişi arttı. 32 milyon 733 bine ulaştı. Genç nüfustaki işsizlik oranında da düşüş devam etti. Haziran'da bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak %12,8'e indi. Bu dönemde istihdam oranı da %48,9'a ulaştı. Süper Lig'den alt liglere kadar bütün müsabakaların huzur ve güven ortamında oynanması için alınacak tedbirler tek tek konuşuldu. 2026-2027 futbol sezonu öncesinde spor güvenliği değerlendirme toplantısı yapıldı. Ev sahipliğini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la 81 ilin valileri katıldı. Tedbirler kapsamında yeni sezonda provokatif paylaşımlara karşı sanal devriyeler artacak. Taraftarların seyahat güzergahlarında görev alan jandarma ve polis ekipleri arasındaki koordinasyon güçlendirilecek. Müsabaka öncesinde spor güvenlik kurulları valilerin başkanlığında toplanacak. Protokol tribünleri dahil stadyuma girişlerde pasolik sistemi titizlikle uygulanacak. Roketsan geleceğin yapay zeka mimarlarını arıyor. 25 ve 27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ve 48 saat aralıksız sürecek yapay zeka hekatonu genç yetenekleri bir araya getirecek. Dereceye giren takımlar Roketsan Yapay Zeka Ödülü'nün sahibi olacak. Yarışmaya son başvuru tarihi 16 Ağustos. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açılıyor. Daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesini sağlayacak kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Teklifle vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler de yapılıyor. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak, bilimsel araştırma altyapısı güçlendirilecek. Üniversite hastanelerinden elde edilen gelirden %2,5 oranında bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere pay aktarılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskınlarda aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri devam ediyor. Polis belediye binasında arama yapıyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında pazartesi düzenlenen son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Bu arada soruşturma kapsamında ünlü isimler ifadeye çağrıldı. Şu ana kadar 14 kişinin ifadesine başvuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği'nin idare yetkisi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 3 kişilik yönetime devredildi. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri başladı. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmesi

0: bilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'ı vurdu. Keşm Adası'nda biri çocuk, 3 kişi öldü. İran devrim muhafızları saldırganı cezalandıracağız açıklaması yaptı. Tahran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. Pakistan ise karşılıklı saldırılara karşın müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Hamas heyeti Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması için Kahire'de müzakerelere başladı. Heyet Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucularla görüşecek. Filistinli gruplar ve siyasi güçlerle istişarelerde bulunulacak. Rusya gece boyu başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere çok sayıda şehre saldırdı. Kiev'de bir kişi, Kryvyi Rih şehrinde 6 kişi hayatını kaybetti. Japonya, güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 28'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Yeşil vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını vurguladı. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. Roketsan, geleceğin yapay zeka mimarlarını arıyor. Haç kesim kayıtları başladı. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Górnik Zabrze'ye konuk oldu. İstanbul'da 1-0 kazanan temsilcimiz Polonya'dan 1-1'lik beraberlikle dönerek rakibini saf dışı bıraktı. Sarı lacivertliler 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Avrupa arenasında bugün 2 temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunda tek golle geçtiği Midtjylland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak ve TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Bordo Mavililer Standard Liège'den René Mitongo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Karadeniz ekibi 18 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Standard Liège'e 3 milyon avroyu 3 taksit halinde ödeyecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer çalışmalarında geç kalındığı eleştirilerine cevap verdi. Doğru planlamayla 4 sene üst üste şampiyon olduklarını belirten Özbek sabır ve destek istedi. Icardi ve Osimhen gibi yıldız transferlerin hepsi Eylül ayında gerçekleşti diyen Özbek amaçlarının Galatasaray'a en iyi transferi yapmak olduğunu söyledi. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle. Ankara, Düzce ve Kars 28, İstanbul, Bolu, Konya, Rize ve Samsun 27, İzmir 36, Muğla 37, Denizli 38, Antalya ve Siirt 41, Adana 39, Mardin 40, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43, Malatya 35, Hatay 34, Van ve Erzurum 31 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 32 ile 36. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 14. kilometresinde Denizli istikametinde gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şerit araç trafiğine kapatılacak olup trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.

0: fırsatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: Ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Semih Ballı teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Hafta içi her gün olduğu gibi 13.50'ye dek buradayız, size sesleneceğiz. 30 Temmuz Perşembe bugün saat 13.27 ve programımıza başlıyoruz. Sağlıklı olmak çok önemli, cilt sağlığı çok önemli, kendimizi iyi hissetmek aslında tüm bunlara yansıyor. Yaşadığımız çevre, yaşam alışkanlıkları, meslek gibi unsurlar etkili elbette kendimizi iyi hissetmek ve sağlıklı olmak için, ama kişisel olarak yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken pek çok nokta var. Biz de acaba özellikle cilt sağlığımızı korumak için temelde ne yapmalıyız, koruyucu olarak neler yapılabilir, sağlıklı ve canlı cilt için acaba püf noktaları nelerdir ve sonrasında bir takım yapılan koruyucu uygulamalarda nelere dikkat etmek gerekiyor? Hepsini medikal estetik uzmanı Doktor Eyüp Can'la konuşacağız bugün. Ailece başladı. Doktor Eyüp Can stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba. Vakit ayırdınız, geldiniz, bizimle birlikte oldunuz.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Şimdi hocam, sağlık tabii ki çok önemli, ama bir yandan kendimizi iyi hissetmek için bazen sadece beden sağlığımızın iyi olması da yetmeyebiliyor. Bazen kişiler aynaya baktığında o gördüğü görüntüden memnun olmadığında bütün moralleri bozulabiliyor hakikaten. Orada siz evet, devreye giriyorsunuz evet, zaten. Evet. Şimdi ama tüm bunların öncesinde sağlıklı bir cilt de çok önemli. Sadece evet, bir kusursuzluk algısı, bir güzellik, şunu düzeltelim, burası yapay olsun vesaire gibi düşünceler, zaten bunlar biraz fazla oluyor ya da sağlıksız olabiliyor, ama cildin sağlıklı olması en az bedenimiz kadar son derece önemli. Şimdi cilt için koruyuculukta baktığımızda siz neler söylersiniz? Bir cildi

0: bir eşdeğerde ilerlemesiyle oluşuyor.
1: Evet.
0: Tabii burada ruhsal kısım ayrı, ona özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Fiziksel sağlığımız da cilt en büyük organımız olduğu için cilt sağlığını bedenimize, fizyolojimize önem verdiğimiz kadar cildimize de önem vermeliyiz. Son zamanlarda ciltle ilgili çok fazla argümanımız var. Mezoterapiler. Evet. Mezoterapilerle birlikte yeni gelişen egzozom, kök hücre tedavileri ve birçok mezoterapi bileşikleri artık kendi aralarında da bunlar bileşik haline getirilerek cilde uygulanması durumunda cilt sağlığını arttıran, cildin ihtiyacına göre arttıran birçok uygulama mevcut. Dilerseniz bunları aslında sınıflandırıp cildimizin ihtiyacına göre neleri seçebiliriz? Bunlar hakkında tabii konuşabiliriz.
1: Tabii ki orayı konuşabiliriz hocam. Bu işlemlere geçmeden önce bir de bizim evde aslında dikkat etmemiz gerekenler var değil mi? Bir ciltle ilgili illaki dışarıdan müdahaleden önce belki önce evde bir bizim kendi kendimize bir bakım yapmamız gerekiyor. O konuda neler söylersiniz?
0: Bunun en önemli kriterlerinden bir tanesi aslında bol su içiyor olmamız.
1: Değil mi?
0: Yani bakım kremleri elbette önemli fakat bol su içiyor olmak cildimize hücre içi su miktarını ne kadar yüksek tutabilirsek cilt sağlığımızda o nispette iyi oluyor. Güneşe karşı dışarı çıktığımızda yaz aylarında güneşe karşı koruyuculuğu olsun diye güneş kremleri kullanılıp aslında evde de nemlendirmek. Sadece bunu önerebilirim.
1: Düzgün temizlenmiş bir cilt, dışarıya çıkarken güneş kremi sürmek, evde de nemlendirici. Aslında o böyle sosyal medyada gördüğümüz tomar tomar belki işte estetik ürün ya da medikal ürün vesaire artık maaşın yarısından çoğu oraya boca edilmiş ve o sergileniyor işte benim cilt bakım rutinim gibi. Aslında bunlar cilt bariyerini bozuyor değil mi bu kadar fazla ürün?
0: Bu kadar fazla ürün kullanılıyor olması cilt tarafından bir emilim kapasitesi var aslında.
1: Evet.
0: Biz bu kapasiteyi arttıramıyoruz. Cildin beslenebileceği cilt yüzeyine sürülen kremlerle ilgili belli bir kapasitesi var. Ayrıca cildimizin gözeneklerden cilt bariyerinin iyi hale gelip aslında biraz havalanması, cildin kendi teneffüsüne de müsaade edebiliyor olmak gerekiyor. Birçok ürünü aynı anda kullanırsak bir etkileşimi aslında azaltmış olabiliriz. Mesela cilt son zamanlarda benim hastalarımdan duyduğum şeylerden biri. Hocam cildim lekeli, yaz aylarında lekelerim daha çok ortaya çıkıyor. Bu lekeler için ben leke açıcı krem kullanıyorum. Bu sık yapılan hatalardan bir tanesi. Bunu uygulamamak gerekiyor. Bir de bu ürünler aslında pazarlanırken ve anlatılırken bu konuda kullanım zamanı ile ilgili sakıncaları aslında paylaşmıyorlar. Leke kremleri daha çok cilt bariyerini inceltmiş olduğu için yaz aylarında güneşten ötürü UV filtremiz de aslında düşüyor.
1: Tabii.
0: Böylece leke daha da artabiliyor.
1: İyi bir şey yapmaya çalışırken kötü bir şey yapıyoruz.
0: Farkında olmadan evet bunu yapabiliyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden yaz aylarında kremlerle aslında lekeleri gidermek yerine bol nemlendirmek ve güneş koruyucumuzu aksatmamak. Bunu da birkaç saatte bir uygulayabiliriz. Çünkü terlemeyle birlikte güneş kremleri cildimizle arasına mesafe girmiş oluyor ve koruyuculuğu azalıyor. Bunu sık sık aslında 3 saatte bir, 4 saatte bir yenilemek gerekiyor.
1: Peki pahalı krem, pahalı ürün hep iyidir demek mi mesela?
0: Yani bileşikler elbette iyi olmuş olabilir ama cildimizin bunu absorbe edebilme miktarını arttıramadığı için bence bazı kremlerde de dokununca güzel bir his vermesi ve bazen güzel kokuyor olması burada aslında marka algısını daha iyi yerleştirdiği için biraz bunun üzerinde duruluyor. Çok fark ediyor mu? Hayır, ciltte çok fazla fark etmiyor. Bunun şuradan gözlemleyebiliriz. 5-7 gün kullanmış olduğumuz kremleri bir kenara bırakacak olursak sanki kullanmamışçasına bir cilde doğru gittiğimizi fark edebiliriz.
1: Ya da daha kötü. Değil mi?

0: Eskisinden daha kötü de olabilir.
1: Yani o kadar acımasızca konuşmak istemiyorum ama.
0: Ama oluyor bazen.
1: Olabilir.
0: Evet, kesinlikle bu da oluyor. Veya sivilcelenme yapabiliyor vesaire. Bunu baştan fark etmenin bir yolu var mı hocam? Yani bu benim cildim için uygundur, bu değildir, ben şunu alayım. O noktada ne alacağımızı bilemiyoruz bazen gerçekten.
1: Bu konuda cilt ürünleriyle ilgili sağlık profesyonellerinden yardım almak gerekiyor. İyi ürünlerle ilgili aslında eczacıların görüşleri bu konuda çok çok önemli, çok kıymetli. Çünkü bu cilt sağlığı ile ilgili ürünlerin hem geliştirilme safhasında hem de son aşamasında sunum, vitrinlerde gördüğümüz şekliyle eczacıların bu konularla ilgili geniş bir bilgi birikimi var ve ürünlerle ilgili aslında o ürünün farkı ne, onlara sunumlar yapılıyor ve onlar bu noktada hangi ürünü hangi cilt tipi için ne zamanlar kullanması gerektiğini daha iyi biliyor. O yüzden bir eczacı, yani bir eczacıyla bu süreci yönetiyor olmak daha önemli.
0: Biraz daha sağlıklı olacaktır. Şimdi medikal estetik uygulamalarına gelirsek, bazen bu şöyle algılanabiliyor. Bir işte istemediğimiz durum var ya da bir kusur var, biz bunu düzelteceğiz ancak o zaman gideceğiz böyle bir uygulama yaptırmak için. Ya da belli bir yaşın üstündekiler gitsin, şu kısım gitsin, bu kısım gitmesin gibi ayrımlar olabiliyor. Ya da tam tersi, çok genç yaşta başlanabiliyor. Ne dersiniz bununla ilgili? Bir koruyucu medikal estetik uygulamasının ne zaman başlayacağına nasıl karar veriyorsunuz? Sonrasında süreç nasıl ilerliyor?
1: Bu kişilere göre değişiyor. Yani tıptaki hastalık yoktur, hasta vardır mantığı, evet, burada da geçerli. 18 yaşındaki biri de ciltle ilgili problem yaşayabilir. Akne skarları ve lekeleri vardır. O yüzden bize başvurur.
0: Ama bir botoks yaptırmak
1: bir botoks için
0: gelemez.
1: Elbette.
0: Evet, bunun altını çizelim. Evet.
1: Çünkü çizgilenme başlamamıştır. 23 yaşından sonra her yıl kolajen üretimimizin %1'ini kaybederiz. Genelde çizgi...
0: Üzücü.
1: Evet. maalesef öyle işliyor, evet, fizyolojimiz. İlerleyen yaşlarda ince ciltlerde belki işte 30'lu yaşlardan sonra ince kırışıklık hatları ortaya çıkabiliyor. Bazı ciltlerde daha geç yaşlara kadar hiç kırışma hatları,
0: tabii,
1: belirginleşmiyor.
0: Tabii, kişiye göre.
1: Kişiye göre aslında planlama yapılması gerekiyor. Fakat cilt sağlığımız için cildi içeriden besleyecek mezoterapiler cilt bariyerini güçlendirip nem oranını arttırdığı için daha sağlıklı bir yüz görünümü sunması açısından önemli bizim.
0: Sizin için, evet, kesinlikle için. Ve aynı zamanda birçok kişi de zaten bu sağlıklı ve canlı cilt için aslında medikal estetik uygulamalarına başvuruyor. Mezoterapi de bunlardan biri.
1: Hastalıklar ciltle ilgili aslında sağlık sorunlarımız ortaya çıktıktan sonra tedavi dozu daha yoğun, daha sık aralıklarla yapılması gerekiyor. O yüzden cildimiz iyiyken cildimizi aralıklarla besliyor olmak hem cildimizi daha yüksek seviyede bir iyilik haliyle devam etmemiz açısından hem de herhangi bir lekelenme, kırılma, kırışma, cildimizin hacmini yitirmesi, daha susuz, daha soluk görünmesinden kurtulmuş oluruz.
0: Bu mezoterapi mesela her sene mi yapılması gereken bir şey? 6 ayda bir mi yenilenmesi gereken bir şey? Nasıl bunun süresi?
1: Mezoterapilerden aslında bahsetmek gerekirse, mezoterapiler bir eczanedeki ilaç gibi. Mezoterapi lerin içerikleri çok farklı. Bazı ürünler daha sık yapılması gerekirken bazıları geniş aralık bantlarında uygulanabilir. Mesela saç tedavileri için mezoterapi uygulanacaksa daha sık aralıklarla 10-15 gün aralarla daha fazla seansta 8 seansa kadar işte 10 seansa kadar giden uygulamalar oluyor. Fakat cildimiz genç ve nemlenmeye ihtiyacı varsa belki işte 4-6 ayda bir uygulama yetebiliyor.
0: Yine kişiye bazı değerlendirilebilecek süreçler bunlar. Sohbetimize devam edeceğiz. Yine cilt sağlığımızla ilgili konuşacağız. Medikal estetik müdahaleleriyle ilgili bilgileri almayı sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında devam edelim.

0: ailece devam ediyor. Medikal estetik hekimi Doktor Eyüp Can konuğumuz sevgili dinleyenler ve devam ediyoruz yayınımıza. Şimdi yıllar geçtikçe kolajen üretimi azalıyor dedik. Gitgide yaş ilerledikçe düşmeye devam ediyor. Ne yazık ki artan bir durum söz konusu değil. Bu aşamada dışarıdan kolajen desteği almak isteyenler olabiliyor. Ciltteki kolajen üretimini yenilemek isteyenler olabiliyor. Şimdi önce şunu sorayım. Herkes kolajen üretimimiz duruyormuş, hemen gideyim bir eczaneden herhangi bir kolajen alayım içeyim demeli mi? Yoksa bir mutlaka uzmana danışmalı mı bu aşamada?
1: Bunun için elbette cildin ihtiyacı varsa bir uzman onayı, görüşü ve tavsiyesiyle ve kullanılacak olan ürünün çeşidini kendi hekiminden öğrendikten sonra kullanıyor olması gerekiyor. Hı hı. Vücudundaki kalp damar hastalıkları, karaciğer, böbrek çok hastalıkları önemli. İle ilgili bir sorun var mı? Kişinin mide problemi var mı? Hı hı. Bağırsaktan emilimle ilgili problemler, yaşama durumu var mı?

0: mı? Bunlarla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmaması açısından kişinin hekiminden onay alması gerektiğini düşünüyorum.
1: Hı hı. Bunun altını çizelim çünkü bu bazen hakikaten çok popülerleşen bazı işte vitaminler vesaire böyle kişiler kendi kafalarına göre kullandıklarını sıkıntı yaşayabiliyorlar.
0: Evet.
1: Oysa ki bir hekim kontrolünde olduğunda çok daha faydalı olacaktır ve sıkıntı yaşamayacaklardır. Peki cilt kolajen üretimimizi nasıl artırabiliriz? Bununla ilgili uygulamalar neler?
0: Son zamanlarda bununla ilgili şu başlık altında toplanan uygulamalar oldu.
1: Hı hı.
0: Sıvı yüz germe.
1: Evet, çok çok duyuyoruz.
0: Sıvı yüz germe aslında bu uygulamalarla ilgili bir yanlış bir isimlendirme olabilir.
1: Hı hı.
0: Çünkü germe sağlamıyor. Fakat kullanılan ürünlerin içerikleri farklı. Polilaktik asit, polikaprolakton ve kalsiyum hidroksiapatit gibi içerikteki bileşenlerle cilt altına verildiği takdirde uzun süre 12-24 ay aralığında cilt, hı hı, altında sürekli düşük düzeyde ve sürekli kolajen üretimini tetikleyen ürünleri cilt altına vererek cildi daha iyi hale getirmemiz mümkün.
1: Hı hı, böyle bir uygulama var.
0: Böyle bir uygulama var. Son dönemlerde bununla birlikte egzozomlar da uygulanmaya başlandı.
1: Egzozom nedir?
0: Egzozomlar aslında bizim hücreler arası iletişiminde haberleşme kesecikleri olarak geçiyor.
1: Hmm, hı.
0: Hücre duvarından salınan kesecikler bilgi partikülleri diğer hücrelerle etkileşimini ve haberleşmesini arttırıyor. Bu da cildimizde aslında DNA kodumuzda cildin organellerin, mitokondrinin ve diğer organellerin yapması gereken tembelleşmiş, kendi görev ve sorumluluktan biraz uzaklaşmış olan hücreleri hizaya getiren ve haberleşmesini arttıran bir ürün. Bunların da çeşitli kaynakları var. İşte hayvansal kaynaklı olanlar, insan kaynaklı ve bitkisel olanları var. Bu sadece medikal estetikte ve ciltle ilgili uygulamalarda değil, aslında birçok hastalıkla ilgili çalışmalarda kullanılan ve muhtemelen bu teknoloji devam edecek. Üzerine çok,
1: tabii,
0: daha yeni şeyler konacak. Belki işte inme hastalarında, felçliklerde, Parkinson hastalığında ya da vücudumuzdaki herhangi bir organ hastalıklarında tedavi için kullanılacak seviyeye gelebilir.
1: Umarız öyle, evet, olur. Ne kadar güzel, ne kadar, evet, önemli bir buluş olur. Birçok hasta şifa bulur bu vesileyle. Şahane olur hakikaten. Evet. Şimdi sosyal medyada bu süreçleri yönlendiriyor artık. Bu gerçekten kaçamıyoruz ne yazık ki. Özellikle gençlerde bir kusursuzluk algısı, işte sürekli bir filtreli fotoğraf ve onu gerçek zannetme. Kendi de yaptığı halde, evet, karşısındakinin paylaştığı o fotoğrafı gerçek zannedebiliyor. Ve artık o kadar profesyonel ki anlaşılmıyor. Da biliyor bunun gerçek olmadığı.
0: Elbette.
1: Burada da işte kendini yetersiz hissedip hemen bir daha çok küçük yaşta böyle estetik müdahaleye ihtiyaç duyabiliyor. Hiç ihtiyacı olmayan işlemlerle karşılaşabiliyor bu gençler. Neler söylersiniz onlara, özellikle gençlere? Bence sizin seslenmeniz çok önemli.
0: Şu var, sosyal medya mecralarının genişlemiş olması,
1: hı hı,
0: ve uygulamalarda telefonlarımızın kamerası ve uygulamalardaki filtreler,
1: hı hı,
0: yüzümüzle ilgili bir mükemmellik, bir böyle
1: hep
0: tamamen
1: kusursuz
0: gibi görünüyormuş algısı oluşturduğu için, ama gerçek hayatta öyle değil, ama böyle olması da gerekmiyor.
1: Gerekmiyor
0: zaten.
1: Değil mi? Ne kusursuz ki zaten bu dünyada,
0: evet,
1: hiçbir şey kusursuz değil. Evet.
0: Çünkü yani insan metabolizması yaş alan, kendi içerisinde küçük problemleri barındırabilecek,
1: hı hı, hı.
0: Ama sonuç olarak muhteşem bir organizma. Biz sadece kendi sosyal varlığımızı cildimizi ve yüzümüzün güzelliği üzerinden oluşturmuyoruz.
1: Tabii ki.
0: Bunun birçok ayağı var. Yani ciltte de önemli olan sağlığı yakalayabiliyor, hı hı, olmak. Hı hı. Varsa bir hastalık, belki onları giderebilmek bu,
1: evet,
0: konuda önemli. Fakat bu konu üzerine çok fazla titizlenmek, evham yapmak, kusursuz algı diliyle sürekli işlem yapmak ve sürekli işlem yaptırıyor olma yanlışına

0: girmek. Bir süre sonra ihtiyacı olmayan,
1: tabii,
0: gereksinim duyulmayan uygulamalara da yönelmeler başlıyor. Bu konudaki takıntıyı aslında azaltmamız gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle. Zaten o yaşanan psikolojik sıkıntı ne yaparsanız yapın işte sizin cildinize de yansıyor. O yüzden biraz
0: elbette
1: içten iyileşmeye de bakmak,
0: elbette,
1: lazım değil mi? Hem bedensel hem ruhsal. Çok teşekkür ederiz hocam aktardıklarınız için.
0: Ben çok teşekkür
1: için.
0: Ederim.
1: Sağolunuz. Medikal estetik hekimi Doktor Eyüp Can bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballıydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün Türk ceza hukukundan yaptırım ve yaptırım türleri üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Ceza muhakemesi. Bir suçun işlenip işlenmediğini, suç varsa failin kim olduğunu, suçun yaptırımının ne olacağını belirlemeyi amaçlayan iddia, savunma ve yargılama sürecidir.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz Türk Ceza Hukuku'nda yaptırım türleri ve konuğumuz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Kerim Çakır konuğumuz. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim hocam, iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Hocam, ceza hukukunda ne tür yaptırımlar öngörülmüştür? Sadece hapis cezası mı var, para cezası mı var? Bunun dışında da yaptırımlar var mı? Bununla ilgili sizden kısa bir değerlendirme bekliyoruz. Buyurun lütfen.
3: Teşekkür ederim hocam. Evet, Türk ceza hukukunda yaptırım türleri denilince açıkçası akla ilk gelen hapis cezaları olur. İşlenen suçlar karşılığında verilecek hapis cezaları ve bunların türleri de kanunumuzda gösterilmiştir. Ama tabii ki bu hapis cezası ve türlerinin kendi içerisinde uygulama bakımından da bilinmesi elzem olan hususları vardır. Bunlar üzerinde de konuşup durmak gerekir. Öncelikle şuradan başlamak isterim. Hapis cezalarının yanı sıra yaptırım teorisinde, yaptırım türlerinde karşımıza bir de adli para cezaları çıkar. Yani Türk Ceza Kanunu'nda yahut özel ceza kanunlarında işlenen bir suç karşılığında hapis cezasının yanı sıra seçenek veya doğrudan doğruya tatbik sahası bulan adli para cezası da hukukumuzda mevcuttur. Bu ikili ayrımın ilk etapta karşımıza hapis cezası olarak çıktığını görüyoruz. Bunun da türleri bakımından kanunumuz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından müebbet hapis cezası

cezasından ve süreli hapis cezasından bahseder. Üç tür hapis cezası karşımıza çıkar. Tabii bunlar içerisinde kelime olarak müebbet bilindiği üzere ilelebet, ömür boyu anlamında karşılık bulur ve ağırlaştırılmış müebbetle müebbet arasındaki temel fark da kişinin aldığı bu müebbet hapis cezasının infaz koşullarının daha da ağırlaşmasıdır. Ağırlaştırılmış müebbet, örneğin bulunduğu ceza infaz kurumunun türünden tutun da kişinin iyi hali muhafaza edip koşullu salıverme hükümlerinden faydalanmasına kadar müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası arasında farklar mevcuttur. Buna birkaç örnek de vermek faydalı olur. Ne tür suçlar karşılığında bu en ağır, en şiddet cezayı tatbik ediyoruz? Tabii ki en ağır hayata karşı istenen suçlar olarak karşımıza çıkan kasten öldürmeler. Kasten öldürme suçu bakımından müebbeti, ama bu suçun daha ağır cezayı gerektiren şekillerinde ise örneğin suçun alt soy, üst soya karşı işlenmesi, hatta önemlidir, vurgulamakta fayda var, kadına karşı işlenmiş olması ve çocuğa karşı işlenmiş olması gibi durumlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmekte. Bunun yanı sıra bir de süreli hapis cezalarımız var. Tabii ismine bakarak bir yorum yapmak mümkün. Belli süreyle, yani bir aydan az olmayacak, 20 yılı geçmeyecek şekilde kişiye işlemiş olduğu suç karşılığında hapis cezası verilmesidir. Şimdi kanuna bakılırsa ve bu anlatımlardan hareketle 20 yıl vurgusu şöyle bir yanılmaya sebebiyet verebilir. Bunu da izah etmekte fayda var. İşte kamuoyunda duyuyoruz, kamuoyuna mal olan davalarda işte 1000 yıl, 10 bin yıl kişinin hapis cezası aldığı şeklinde hususlar haber bültenlerinde karşımıza çıkıyor. Tabii burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Her bir fiili bakımından bir ayla 20 yıl arası ceza verildiğinde ve suçu işleyen kişi onlarca, yüzlerce kişiyi mağdur ettiğinde elbette karşımıza böyle binlerce yıl hapis cezasını gerektirecek sonuçlar da çıkıyor. Tabii ki bunu böyle tatbik etmemizin sebebi de Türk ceza hukukundaki yaptırımın genel önleme faaliyetine hizmet etmesi. Amacımız bu. Yani kişiler suç işlediğinde ne kadar ağır bir yaptırımla karşı karşıya geleceğini bilmeli, bunun şuurunda olmalı. Aksi takdirde çok ağır bir ceza ile karşı karşıya geleceğini bilmelidir. Biz de bu şiddet cezaları tatbik etmek suretiyle kamuoyunda, toplumda bir genel önleme hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bunlar bizim hapis cezası türlerimiz. Bunun yanı sıra bir de kısa süreli hapis cezalarımız var. Şimdi bu da çok kamuoyuna yansır, haber bültenlerinde konu edilir ve kişi çok az süreli infaz kurumunda kaldı ya da cezası seçenek bir yaptırıma çevrildi şeklinde. Bunda şöyle bir toplumsal mülahaza yapıldığında şöyle bir faydanın olduğu karşımıza çıkar. Gerçekten infaz koşulları ülkemiz bakımından da, kurumlarda bulunan kişi sayısı da dikkate alındığında, mahkum ve hükümlü sayısı da dikkate alındığında infaz kurumlarının içerisinde kişinin hürriyetinin tahdit edilmesi çok ağır sonuçlar doğurur. Yani elbette infaz kurumlarında kişilere eza cefa edilmiyor ama başlı başına kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması aslında bir ezadır, bir cefadır. İşte buna sebebiyet vermeme, bunun ağır sonuçlarıyla kişi karşı karşıya kalmasın için kanunumuzda böyle kısa süreli bir yıl gibi hapis cezaları bakımından seçenek yaptırımlar öngörülmüş. Bunun en başında adli para cezası çeker. Kişi istemiş olduğu suç karşılığında hapis cezası alsa dahi bir yıl gibi bir hapis cezası aldığından seçenek yaptırım olarak belli bir miktar bu kişinin gelirini de dikkate alarak hakim tarafından takdir olunur ve bu kişiye para cezası tatbik edilir. Bunun yanı sıra yine gördüğümüz, karşılaştığımız, bilinmesinde fayda olan kamuya faydalı işlerde çalıştırmak şeklinde seçenek yaptırımlarımız söz konusu. Mağdurun veya kamunun uğradığı zararı giderme şeklinde bir yaptırımımız söz konusu. Bakınız, biz önce hapis cezası şeklinde hürriyeti sınırlayıcı çok ağır yaptırımlardan bahsederken bir anda kamunun veya mağdurun uğradığı zararı giderme şeklinde bir telafi yöntemine de sahibiz. Yani bunu telafi etmek suretiyle de aslında kişiyi yeteri kadar cezalandırdığımızı düşünüyoruz. Niye böyledir bu? Çünkü açıkçası suç nedeniyle mağdur olanların önceliği mağduriyetinin giderilmesidir. Yani hırsızlık suçu nedeniyle mağdur olmuş bir kimseye tutup işte bu faili, sana zarar veren kişiyi 3 yıl hapis cezasıyla cezalandıracağız ama senin 20 bin liralık da bir zararın vardı, bu ne olacak sorusu sorulduğunda elbette kişi öncelikle zararının giderilmesini talep eder. Dolayısıyla Türk ceza hukukunda 2005 yılında yürürlüğe giren kanunun kişilerin mağduriyetini giderecek şekildeki

0: tazmin suretiyle zarar giderme şeklindeki uygulamasının da rahatlatıcı bir uygulama olduğunu, adalet duygusunun öncelikle vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi bakımından adalet duygusunun ortaya çıkması fevkalade önemli bir adımdır. Bu tür uygulamalar da yaptırım teorisinde, yaptırımda karşımıza çıkar. Bunun dışında kişinin belli bir meslek ve sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim kurumuna devam etmesi şeklinde yaptırımlarımız söz konusu. Bir meslek sahibi olmasını arzu ediyoruz. Topluma faydalı bir fert olmasını bekliyoruz. Kişinin belirli bir yere gitmekten, belirli bir etkinlik yapmaktan yasaklanması da söz konusu olabilir. Yine bunu da örneğin sporda şiddetin önlenmesi yasası kapsamında verilen mahkumiyetler bakımından tatbik edildiğini görüyoruz, şahit oluyoruz kamuoyunda da. Bunun dışında gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalışma, evet kamu kurum ve kurumlarında gerekirse orada istihdam edilerek, ama burada tabii kriterimiz gönüllülüktür. Buna da riayet etmek koşuluyla kişilerin toplumda faydalı bir fert olarak işlemiş olduğu suç karşılığında cezasını bu şekilde de çekmesini sağlıyoruz. Burada ifade edilmesi gereken önemli hususlardan biri de sadece hapis ve adli para cezasının değil, mağdurun mağduriyetini giderme şeklinde de bizde yaptırımların söz konusu olduğunu, ceza hukukunun bu yönüyle de mağduriyet gidermeye çalıştığını ifade etmekte fayda var.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, ceza hukukumuzda birçok yaptırım türü var. Hepsinin amacı, hedefi farklı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Kerim Çakır konuğumuzdu ve bize ceza hukukundaki yaptırım ve yaptırım türlerinden bahsetti. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
0: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: Zeytin ağacının gölgesinde.
1: Zeytin Ağacı'nın gölgesinde programından herkese merhaba. Bugün Filistin meselesine farklı bir pencereden bakacağız. Savaşların sadece cephede değil, ekonomide, pazarda, limanda, tarlada ve denizde de yürütüldüğünü konuşacağız. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Zahide Arel ve ben Mehmet Çelik Yay. Programımızın bu haftaki bölümünde konuğumuz Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Taha Eğri bizlerle birlikte olacak. Bugün kendisiyle İsrail-Filistin ekonomik ilişkilerini, Gazze'de emeğin dolaşımına getirilen kısıtlamaları, sınır kapılarının ekonomik hayata etkisini, tarım ve balıkçılık sektöründeki daralmayı ve 7 Ekim sonrası ortaya çıkan ekonomik tabloyu konuşacağız. Ekonomik kısıtlamalar yalnızca gelir kaybı mıdır, yoksa bir toplumun yaşam hakkını, onurunu ve geleceğini doğrudan etkileyen yapısal bir müdahale midir? Zeytin Ağacı'nın gölgesinde bugün bu soruların izini sürecek. Kıymetli hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
1: Öncelikle Gazze'nin işgaliyle başlayalım. Dilerseniz 7 Ekim sonrası Gazze'de yaşanan işgal ve soykırım öncesinde İsrail'in uyguladığı abluka söz konusuydu. Bu noktada iktisadi olarak nasıl bir kuşatmadan bahsedebiliriz?
2: Öncelikle tekrardan çok teşekkür ediyorum yayınınıza kabul ettiğiniz için.
1: Var olun.
2: Çok ciddi bir soykırım aslında son dönemde İsrail'in Filistin üzerinde uyguladığı bir zulümle karşı karşıyayız. 7 Ekim sonrasındaki süreç toplu bir soykırıma dönüşen Gazze'yi ortadan kaldırmaya yönelik saldırıların arttığı ve tam bir işgale döndüğü bir dönemdi. Ama aslında bu süreç 2007 sonrasında bir hili ablukayla başlamıştı. Buradaki o dönem özellikle yaşanan bir sadece bir askeri çatışma değil, aynı zamanda ekonominin tüm damarlarını sistemli bir şekilde kesmeye yönelik bir aslında operasyondu. Burada sistematik bir şeyden bahsedebiliriz. Yani yapılanlar sistematik, planlı ve Gazze'yi tüm dünyadan kopararak oradaki insanların yaşam hakkını elden almaya yönelik bir iktisadi de ablukaydı. Sınır kapıları, ticaret geçişleri, üretim alanları, deniz erişimi gibi ekonominin tüm alanlarını kapatan, sadece İsrail tarafından kontrol edilen, böylelikle Gazze'de yaşayan Filistinlileri yıldırmaya yönelik bir operasyondu. Ekonomi sadece para değil, yani paranın hareketi değil. Burada insanların çalışabilmesi, üretebilmeleri, mal ticareti yapabilmeleri gerekiyor. Eğer siz bu imkanların tamamını kısıtlıyorsanız, artık askeri olarak orayı kontrol altında tutan değil, yani öldürerek değil ama yıldırarak ya da hayatta olan tüm ilişkilerini keserek, evet, orada bir tür insani soykırım yapmış oluyorsunuz. Gazze'nin Mısır'la olan bağlantısını, aynı zamanda Gazze ile İsrail arasındaki enerji geçişini kapatarak Gazze'deki insanların yaşam haklarını elden almıştı İsrail. Tabii maalesef hepimizi derinden yaralayan bir şekilde 7 Ekim sonrasında bunu bir fiili savaşa, işgale yönlendirerek orada binlerce Filistinli şehit etti İsrail. Tabii burada Gazze'nin ötesine geçen bir durum da söz konusu. Yani bu abluka, ekonomik abluka aslında görünmese de sadece Gazze'yi kapsamıyor. Batı Şeria ve işgal altındaki diğer Filistin bölgelerini de kapsıyor. Farklı ekonomik alanlarda, çalışma alanında, üretim alanında, ticaret alanında, özellikle tabii finans alanında, para kullanımı alanında Filistin haklarını kontrol altında tutarak İsrail işgalini ekonomik alana da ulaştırmış oluyor. Gazze'de bir taraftan şu an tabii ki ekonomiyi konuşmak çok zor. İnsani bir dram var. Şu an yapılması gereken oradaki önce işgalin sonlandırılması, daha sonra da yıkımın, açılan bu yaraların tedavi edilmesi gerekiyor. Fakat diğer tarafta Batı Şeria'da da yürüyen bir sistem söz konusu. Orada yaşayan Filistinliler hala hem polis kontrolü altında hem de bir taraftan aslında ekonomik kontrol altındalar. Belki biraz sonra farklı şekilde de bunları detaylandırabiliriz. Fakat baktığımızda Batı Şeria ile İsrail arasındaki kontrolle buradaki Filistinlilerin de ciddi bir ekonomik abluk altında tutulduklarını görüyoruz.
1: Peki değerli hocam, şimdi Gazze ile sadece sınırlı değil mesele, işgal altındaki tüm Filistin için sıkıntılar bulunuyor dediğiniz gibi. Şimdi bu bağlamda işçilerin hareket özgürlüğünün kısıtlanması ekonomik açıdan ne anlama geliyor?
2: Çalışma hakkı öncelikle her insanın kendi hayatını sürdürebilmesi için en temel haklardan bir tanesi. İnsanların kendi çalışma hayatıyla hanelerine bir gelir kaynağı sağladığını görüyoruz. Eğer siz çalışma hakkını sınırlandırdığınızda aslında toplu bir güvenlik kontrolünden öte her bir Filistinli ailenin her bir haneyi aslında tek tek baskı altında tutmuş oluyorsunuz. Önce belki şunu anlatmak lazım. İsrail bugün Filist Batı Şeria bölgesiyle normal işgal altındaki Kudüs ve diğer bölgeler altında sınır geçişleri kontrolüyle Filistinlilerin bu bölgeler arasında çalışmak için geçişlerini kontrol altında tutuyor. Yani siz Batı Şeria'da oturup yaşayıp işgal altındaki Kudüs'e geçip burada çalışmak istediğinizde aslında İsrail'in iznine tabisiniz. İsrail bu izinleri dönem dönem çeşitli güvenlik sebeplerini mazeret ederek bir tür iktisadi silaha dönüştürüyor diyebilir. Yani geçiş izinlerinin iptal edildiğinde ya da sınırları çeşitli güvenlik sebepleriyle kapattığında siz bu sefer bir

0: bölgenin ötesinde doğrudan haneleri hedef almış oluyorsunuz. O gün işine gidip çalışamayan işçilerin o dönemki gelirlerini kesip aileleri ciddi bir sıkıntıda bırakmış oluyorsunuz. Bu malumunuz gıda harcamalarından tutun çocukların eğitim masraflarına kadar en temel gelir kaynaklarının kesilmesi demek. Bu belirsizlikler aslında Batı Şeria'da İsrail'in uyguladığı biraz önce bahsettiğim sistematik baskı araçlarından bir tanesi. Temelde yıldırmaya dayanan Filistinlileri bu bölgelerde moral, motivasyon ve hayat kaynaklarını aslında kesip yıldırarak baskı altında tutmayı hedefleyen bir politika. Emek hareketliliği bugün aslında baktığınızda temel insan hakkı hareketlerinden bir tanesi. Tabii ki her ülkenin kendi egemenlik hakları içerisinde, kendi ülke sınırları içinde emeğin serbest dolaşımı zorunlu. Yani burada iki ülke arasında emeğin sınırı geçişiyle alakalı bir takım kısıtlamalar getirilebilir. Buradan Türkiye'den Avrupa'daki bir ülkeye çalışma için bir izin tabi olabilir. Bu egemenlik hakkı anlamış. Fakat siz kendi bölgenizde, Filistin toprakları içerisinde çalışmak için seyahat etmek istediğinizde bunun bir farklı güç tarafından engellenmesi aslında temel insan haklarına da aykırı bir durum söz konusu getirmiş oluyor. Yani İsrail ile Filistin arasında temel egemenlik anlaşmazlığının ötesinde insan hareketlerinin bu tür şekilde sınırlanmış olması bir manada hane bazlı, yani en küçük toplumun en küçük birimi bazlı bir vurucu unsur oluşturmuş oluyor. Yani savaşın ön cephesinde bir cephe çatışması olduğunda burada iki ayrı kuvvetin askerlerinin kaybı söz konusu olabilir. Bunun getirmiş olduğu bir takım ekonomik fikri olabilir. Ama siz emeğin hareketliliğiyle toplumun en küçük birine kadar herkesi etkileyecek bir şeyde bir saldırı yapmış oluyorsunuz. Bu kısa vadede değil, orta ve uzun vadede ciddi bir aslında toplumsal yıkılma yol açacak sonuçlar doğuruyor.
1: Değerli hocam, İsrail'in Filistin dış ticaretinin yaklaşık %72'sini kontrol ettiği ifade ediliyor. Bu tablo Filistin ekonomisi açısından nasıl bir bağımlılık ilişkisi ortaya çıkarıyor?
0: Şimdi az önce emeğin hareketliliğinden bahsettik. Aslında ekonomi alanında diğer bir konuda malın hareketliliği. Yani bu da daha genel bir tabirle ticaret. Ticaretin gerçekleştirilmesi. Yine aynı şekilde bir devletin egemenlik hakkı üzerinden baktığımızda o egemenlik hakkı kendi ticaretini, buradaki bir ticareti dış ticaret olarak, ihracat ve ithalat olarak tanımlasak güzel olacak. Bunu yönetebilmesi gücüdür. Bir devlet egemenliği altında bunu kontrol edebilmesidir. İsrail burada yine aynı şekilde Filistin'in üzerindeki baskısını aslında yapısal olarak ve simgesel olarak da ticaret haklarını da kontrol altına alarak bir işgali geniş alana yaymış oluyor. Hem topraklarını işgal ederken hem de ticaret egemenlik hakkını elinden almış oluyor. Bugün Gazze'de ve Batı Şeria'da aslında dış ticaretin büyük bir bölümü, yani %95'e varan bir büyük bir bölümünü İsrail kontrol ediyor. Burada Filistinli tüccarların, Filistinli üreticilerin yurt dışıyla yapacakları her türlü ihracat ve ithalat faaliyeti İsrail'in üzerinden geçmiş oluyor. İsrail bu sınır kapılarını, mal ticaretini kontrol ederek hem hangi malın girip çıktığını hem de kimin nasıl bir ticaret yapacağını karar vermiş oluyor. Buradaki unsur tabii birin simgesi olarak egemenlik hakkı. Yani İsrail böylelikle Filistin'in devlet olma hakkını aslında bir ekonomik alanda da elinden almış oluyor. Bu bir simgesel durum. İkincisi de aslında hangi malın ticaretin yapılacağını, neyin girip çıkacağını, bunların nasıl bir gümrük vergisiyle hangi şartlarda olacağını kontrol ederek Filistin ekonomisinin üzerinde de kontrolü ve baskısını artırıyor. Yani şöyle ki malumunuz bu temel altyapı malzemeleri ihtiyacını güvenlik sebepleriyle istediği dönemlerde sınırlandırdığında Filistin bölgesindeki inşa faaliyetlerini durdurabiliyor veya geciktirebiliyor. Buna gösterge olarak işte buradaki malzemelerin çeşitli alanlarda işte silah üretiminde kullanıldığını iddia ediyor. Ve bu iddianın arkasına sığınarak aslında yine toplumsal gelişim engeli. Yani Filistin bölgesinin işte altyapı veya inşa faaliyetleriyle toplumun geniş kısmını kapsayacak şekilde gelişmeye doğru gittiğini varsayalım. Yeni binaların, yeni altyapı faaliyetlerin yapıldığını. Tam o sırada onun için gerekli malzemenin ticaretini kestiğinde İsrail aslında toplumsal gelişimi ve Filistin'in orada kendi topraklarında daha fazla

0: da kök salmasını engelleyen bir yapıya dönüştürüyor. Yani böylelikle Filistin'in özellikle Batı Şeria'da, çünkü Gazze'yi ayrı bir case olarak ele almamız gerekiyor. Gazze bölgesi 2007 sonrası hem ablukayla, 7 Ekim sonrası da artık işgal altında özel bir yere geçti. Yani oranın o insani dram ve soykırımı belki olan bir bölgede bunları konuşmak biraz yanlış olabilir. Ama Batı Şeria üzerinde düşündüğümüzde ekonomik olarak bölgenin gelişmesi, büyümesi, kalkınması işte bu dış ticaret yoluyla engellenmiş oluyor. Ürdün evet. sınırı üzerinden giren bir mal çıkış ve giriş var. Fakat diğer bölgelerde olan yollarda aslında gümrük süreçleriyle bu şekilde yine bir ekonomik ablukanın, bir ekonomik baskının
1: söylüyoruz. Oldukça kısıtlı bir alandan yapılabiliyor sadece. Şimdi 2007 sonrasında tarımsal ihracatın neredeyse sıfıra yaklaşması durumu söz konusu. Bu neyi gösteriyor? Tarım sektörünün daraltılması yine bir ekonomide nasıl zincirleme etkiler doğurur?
0: Tarım özellikle Gazze bölgesi için önemli bir geçim alanıydı. Yani çiftçilerin hem hane bağlamında kendi geçimlerini sağlaması hem de toplumun temel ihtiyaçlarını sağlaması açısından önemli bir sektörüydü. Bunun sınırlandırılması, işte sınır kapıları sınırlarıyla birlikte hem temel gıdaya erişimin içeriye doğru sağlanması hem de bazı üretilen ürünlerin dışarıya satılması yoluyla gelir elde edilmesinin önü kesilmiş oldu. Tarım sektörü Filistin gibi toplumlarda, yani tarım ekonomisinin önemli olduğu, sanayi yerine tarımın gelişmiş olduğu toplumlarda aslında önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Temel iktisadi yaklaşımda da aslında tarım sermaye birikimine sağlanıp sanayi toplumuna geçişte bir ön hazırlık dönemini oluşturuyor. Hem de toplumun genelinin beslenmesi, gıdaya erişimi ve sağlığıyla alakalı bir imkanı sağlıyor. Tarım sektörüyle alakalı olarak aslında siz burada bir kısıtlama getirdiğinizde bu çiftçinin ötesinde burada nakliyesinden pazarcısına, tarımda çalışan işçisinden bunun toptancısına kadar geniş bir sektörü etkilemiş oluyorsunuz. Özellikle tarıma dayalı bir toplumsa yine aynı şekilde, yani sistematik olarak aslında İsrail toplumun tamamını her an her yerde ve her şekilde baskılamak, onu zor durumda bırakmak, gelişmesini engellemek, hatta mümkünse orayı yok etmek amacıyla uyguladığı politikalar. Tarımla alakalı belki şuna da değinmek gerekebilir. Geçtiğimiz haftalarda, birkaç hafta önce yine haberlere düştü. İsrail özellikle Suriye sınırında, Golan bölgesinde sivil uçaklarla, sivil küçük uçaklarla bir takım ilaçlamalar yaptı. Bu işgal altındaki Golan bölgesine ve hatta Suriye sınırları içerisinde bir ilaçlamalar yaptı. Daha önceki yıllarda, yani 7 Ekim öncesi dönemde İsrail'in Gazze sınırlarının hemen kendi bölgesi üzerinde bir takım ilaçlamalar yaparak, özellikle rüzgarın etkisiyle, yani doğrudan Gazze üzerine yaparak değil de sınırda yapıp bu uluslararası tepkiyi belki kaşınmak adına, rüzgarın etkisiyle bu ilaçların Gazze bölgesine aktarıldığı ve Gazze'deki toprakların veriminin sıfırlandığı, yani bitki yetiştirmenin imkansız hale getirildiği uluslararası raporlara düşmüştü. Bununla ilgili çeşitli haritalar yayınlanmıştı. Benzer bir resmi bir iki hafta önce, aslında bunlar doğrulanmış bir bilgi değil tabii ki ama görüntülerde sivil uçakların Golan bölgesinde, Suriye sınırlarında ilaçlama yapıldığı görüldü. Yani bu daha önceki raporlanmış durumları düşündüğümüzde tarımın sadece bir tür sınır engellemesiyle değil, fiziki olarak ilaçlama saldırısıyla da aslında yok edilmeye çalışıldı. İsrail'in sabıkasında var. Yani bunu kendi bölgesinde, bir tarafta Gazze'de, şu an Suriye bölgesinin sınırlarında yaparak kendi, nasıl söyleyeyim, rakiplerini veya düşman gördüğü toplumların en önemli gıdaya erişim hakkı dahi keserek insanlık dışı faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Yani bir önde, bir tarafta cephede savaşın hukuku ve etiğinin ötesinde sivil halka etkileyecek şekilde zalimliğinin açıkçası sınır gözetmediğini söyleyebiliriz.
1: Oslo Anlaşması'nda 20 deniz mili olarak belirlenmişti o alan. Fiilen de daraltılması balıkçılık sektörünü nasıl etkiledi peki? Bu durum balıkçılıkla mı sınırlı sadece hocam, yoksa daha geniş bir ekonomik daralmanın da göstergesi mi? Geniş perspektiften bakarsak.
0: Tabii Gazze bölgesi için balıkçılık çok önemli bir konuydu. Yani denize erişimi olan bir bölgede yaşıyorsunuz. Doğu Akdeniz'de önemli bir alana sahipseniz. Ve bu alanla alakalı, erişimle alakalı uluslararası anlaşmalarla da bu bölgeyi kullanma izniniz aslında karşılıklı anlaşmayla bahsettiğiniz Oslo'yla size sağlanmış. Fakat işte bir taraftan İsrail sizin bu alana girişinizi yine çeşitli sebeplerle abluka altına alıp engelliyor. Balıkçılık Gazze toplumu için ekonomik bir alandı. Ama bugün çeşitli değil, az önce bahsettiğim gibi görüntülerde bunu gördük. Aynı zamanda balıkçılık abluka altındaki Gazze halkı için en önemli gıdaya erişimdi. Yani çok kısa bir dönem bu, şimdi yanlış söylemek istemiyorum ama barış filoları diyeyim. Sumut filo mu, su muydu, ondan önceki filo muydu tam hatırlayamadığım için o bölgede İsrail güvenlik kuvvetleri bu filo ile uğraşırken Gazzelilerin çok kısa bir süre içerisinde aslında balık çılık için açılabildiğini ve biraz balık tutabildiğinin görüntüleri düştü. Aslında bu yani çok derinden etkileyici sahneler bizim için. Yani temel gıdaya erişim için deniz aslında çok önemli bir yerde duruyordu. Siz oradaki erişimi kestiğinde insanları açlığa aslında ve yoksulluğa mahkum etmiş oluyorsunuz. 2007'den itibaren o Gazze'deki balıkçılık faaliyetlerinin çok ciddi sınırlandırılmış olması bölge ekonomisini biraz önce bahsettiğim tarımla eş anlı olarak ciddi manada etkilemiş oldu. Bir taraftan restoranları düşünün, bir taraftan pazar esnafını, bir taraftan toptancıları. Buradaki erişim azaldıkça sadece gelirleri düşmedi, gıda arzı düştü. Bu gıda arzı düşmesi sebebiyle fiyatlar çok yükselmiş oldu. İnsanların tabii bir taraftan gelir elde edemedikleri için, diğer sektörler için alım gücü düşmüş oldu. Böylelikle aslında zincirleme bir şekilde piyasa ve ekonominin genelini etkileyen bir yara açıldı.
1: Doğru. Peki abluka öncesi ve sonrası Gazze verilerine baktığımızda nüfus artarken şimdi kişi başına gelirin düşmesi ve işsizliğin yükselmesi söz konusu. Bu durum nasıl açıklanabilir?
0: Ya ablukanın sonucu işte aslında İsrail rakamlarla da hedefine ulaştığını gördük. Genç bir nüfusa sahip Filistin. Bu genç nüfus aslında artan bir nüfusa sahipti. Dinamik bir nüfus. Fakat yeni ekonomik sektörler açılmayınca, bunun içerisinde tarım önemli, tarım balıkçılık konuştuk, sanayi ekleyebilirsiniz. Yani tabii burada sanayi dediğimiz küçük imalatlardan bahsediyorum. Bunları ekleyebilirsiniz. Bunların tamamını eklediğinizde artan genç nüfusun aslında istihdam imkanları bulunamadı. 2007 sonrası o sistematik olarak Gazze'nin boğulmaya çalışılması karşımıza işsizlik sorununu çıkarmış oldu. Genç bir nüfus var fakat çalışabilecekleri yeni alanlar açılamıyor. İş bulamayan gençler tabii ki o tarafta ekonomik sosyal sorunlara yol açıyor. İsrail aslında burada nüfusun yani bu ekonomik ablukayı Filistinlilerin direncini kırmak için yapıyordu diyebiliriz. Yani gençlerin özellikle baskı altında tutarak onların yaşam hakkını daraltarak belki eğitim hakkı, çalışma hakkı. Ya şöyle söyleyebilirim belki biraz şey olabilir ama tüketim hakkını dahi sınırlandırarak bu bir sistematik yıldırmaya dönüşüyor. Amaç malum burada boyun eğdirmek. Yani işsizliğin artması, ekonomik biraz önceki konuştuğumuz tüm zincirleme süreçlerle ekonomiyi boğduğumuzda artan bir nüfusla da olduğunda doğal olarak işsizlik artıyor. Burada amaç Filistin'i ciddi manada bir boyun eğdirerek aslında işgalci devletin altında yaşamaya mahkum etmeye çalışıyor. Gençlere şu mesajı veriyor. Bakın işgal edilmiş bölgelerde canlı bir ekonomik sistem var. Burada hayat devam ediyor. İş ve ekonomi devam ediyor. Eğer siz de burada Filistin'in bağımsızlığı davasından vazgeçer, işgale boyun eğerseniz aslında diğer tarafta siz de buraya katılıp aynı şekilde bu hayatı sürebilirsiniz. Bunu benim egemenliğimi veya işgalimi kabul etmezseniz siz burada iktisadi olarak sizi yok ederim tehdidiyle aslında bir yıldırma politikası diyebilirim buna.
1: Evet, bir nevi rıza imalatı yapmaya çalışıyorlar değil mi hocam?
0: Evet.
1: Şimdi 7 Ekim sonrası üretim kapasitesinin de %16'ya düşmesi, bu işçilerin tabii %85'inin işsiz kalmasını nasıl yorumlarsınız? Bu tabloyu bir ekonomik çöküş olarak değerlendirmek doğru olur mu? Yani uzun süreli ekonomik kısıtlamaların toplumsal, sosyolojik ve psikolojik yansımaları da oluyor.
0: Belki ekonomik çöküş demeyelim. Hani Filistinli kardeşlerimize bir şey olması açısından çöküş kelimesiyle kullanmayalım ama ciddi bir ekonomik krize zor duruma düşme diyebiliriz. Yani tarımdan balıkçılığa, diğer taraftan işte temel dış ticaret işte erişimden iş emek piyasasına erişene kadar

0: birçok alanda çok ciddi bir kriz içerisine sokuldular. Aynı şekilde bugün yine Batı Şeria'da aynı sıkıntılarla yaşamaya devam ediyorlar. Ekonomik olarak enflasyon ve fiyat artışları veya temel gıda gibi, temel sağlık hizmetleri gibi hususlarda yüksek fiyatlı erişim sorunuyla yaşamaya çalışıyorlar. Sınır kontrolleri dolayısıyla veya İsrail'in uyguladığı para politikası dolayısıyla aslında gizli bir enflasyonla da mücadele ediyorlar. Sürekli bir hayat pahalılığıyla da mücadele ediyorlar. İşte bu mücadele aslında onları zor durumda bırakmış oluyor. İşte bir de yıldırma politikası, yani bu iş yeri işletmelerde biliyorsunuz mobbing dediğim şey aslında burada bir sistematik devlet mobbingi de diyebiliriz buna, ama bu kavramlaştırma tabii doğru olur mu, ama ben de yıldırma politikası diyeceğimiz hususta Filistin sürekli bir mobbing halinde, bir yıldırma halinde tutuyor. İnsanların yeni hayat kurmalarını, hayatlarına devam etmelerini, evet, veya gelecekteki umutlarını kırmaya çalışıyor. Ama görünen o ki aslında 2007 çok uzun bir süre bu tarafa baktığımızda yaklaşık olarak o 23 yılı varan 19 yıla varan bir süre. Yani bu süre içerisinde aslında Filistinlilerin ne kadar dirençli, bu bağlamda aslında ne kadar da egemenlikleri, hakları olan egemenlikler esasında mücadeleye ne kadar da sadık kaldıklarını da söylemek doğru olur. Peki. Bu kadar yıldırma, bu kadar baskıya rağmen hala toplumsal olarak dirençlerini ve mücadele ruhlarını bence yüksek tutuyorlar. Evet.
1: Kıymetli hocam çok teşekkürler değerli katkınız için, saygılar sunuyoruz.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Sağ olun. Ekonomi sadece rakamlardan ibaret değil. Bir sınır kapısının kapanması, bir teknenin denize açılmaması, bir çiftçinin toprağına erişememesi aslında bir toplumun geleceğinin daraltılmasıdır. Konuğumuz Doçent Doktor Taha Eğri'ye değerli katkıları için teşekkür ediyoruz. Bir başka programda yeniden buluşmak dileğiyle.
2: Zeytin ağacının gölgesinde.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Göl uzakta küçücük parlıyor. Eski bir bahçedeki bir süs havuzunun, ay ışığı altındaki bayat suyunun renginde. Gölün karşı kıyısındaki koru sessizce yanıyor. Ateş gözlerimin önünde hızla yayılıyor. Orman yangını olmalı. Kıyıda tekerleri üzerinde oyuncak gibi giden buharlı itfaiye pompası suya cap canlı yansıyor. Yokuşu siyaha boyayarak yukarı doğru hiç durmadan bir güruh tırmanıyor. Etrafımı sessiz, kuru bir aydınlığın sardığını fark ediyorum. Yokuşun aşağısındaki mahallelerin tümü ateşten bir deniz. Kız insan sürüsünü yararak tek başına yokuş aşağı iniyor. Yokuş aşağı giden bir tek o var. Tuhaftır, sesin olmadığı bir dünya. Dosdoğru ateşten denize ilerleyen kızı görmeye katlanamıyorum. O an sözler olmadan kızın hisleriyle son derece net bir diyaloğa giriyorum. Neden bir tek sen yokuş aşağı gidiyorsun? Ateşte ölmek için mi? Ölmek istediğimden değil, fakat batıda senin evin var. O yüzden ben doğuya gidiyorum. Görüşümü kaplayan alevlerin ortasında siyah bir nokta olan kızın görüntüsünü gözlerime saplanan bir acı gibi hissederek uyandım. Gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Kızın evimin olduğu yöne yürümek bile...

İstemediğini söylediğini biliyordum. İstediğini düşünebilirdi. Bense mantığımı zorlayıp kızın bana karşı olan hisleri tamamen buz kesmiş diyerek görünüşte ondan vazgeçsem bile kalbinde bir yerde bana karşı

0: Onun bana karşı en ufak sevgi hissetmediğine tüm kalbimle inandığım anlamına mı geliyordu? Rüyalarım benim duygularım. Kızın rüyamdaki duyguları benim onun için uydurduklarım. Benim duygularım ki rüyalarda gerçek duyguları saklamaya, olduğundan farklı göstermeye de yer yok. Bunu düşünüp üzüldüm. Aklımda kalan bu satırlar Yasunari Kawabata'nın Avuç İçi Öyküler adlı kitabından. Japonca aslından Barış Bayıksel'in çevirisiyle Can Yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Güneş zirvede Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
5: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
1: Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
6: Hangi film?
1: Odası bugün sinema ve akademinin ince koridoruna açılıyor. Sinema eğitimi, akademik çalışmalar ve üretim süreçlerinin birbiriyle ilişkisi, bağlantısı, birlikteliği ve ayrılığı üzerine konuşacağız. Telefon attığımızda Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor İren Dicle Aytaç var. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhabalar, hoş buldum.
1: Önemli bir konu, sinemayı konuşuyoruz, filmleri konuşuyoruz, festivalleri konuşuyoruz ama bunun ardında ciddi bir aslında hem akademik olarak hem üretim süreçlerine dair hem de bu işin bir eğitimi var. Öğrenciler hala bu sektör için yetiştiriliyorlar. Bu felsefesi de var tabii. Bunların hepsini konuşmak isteriz vaktimiz el verdiğince ama sinema sahasında üretilen kolektif bir sanat aslında baktığımızda birçok paydaşı da var. Akademi ve sinema sektörü arasındaki isterseniz biraz bağ konuşarak başlayalım sohbetimize. Ne söylersiniz bu bağ hakkında?
7: Şimdi tabii aslında sinema ile yani sinema sektörü ile akademi arasındaki bağ nispeten genç bir bağ. Çünkü sinema ilk başladığı zamanlarda bir kitle eğlencesi olarak başladı. Daha sonra bir sanat ve zanaat olarak iki yönlü olarak gelişti. Ama iletişim fakülteleri, güzel sanatlar fakülteleri, sinema eğitimi dediğimiz şey bunu sonradan takip etti. Hı hı. Bizde de ülkemizde de ilk kuşaklarımızın çoğu yani hatta Yeşilçam dönemi sinemacılarımızın neredeyse hiçbiri şeyli değildi, eğitimli değildi, okullu değildi. Daha sonradan okullarım

0: Bu alanda daha fazla üreticileri desteklemeye ve yetiştirmeye başladı. Dolayısıyla esasen alaylılığın hakim olduğu bir alandan artık okulluluğun hakim olduğu bir alana doğru yeni kuşaklar ilerledi. Bunun tabii çok önemli kazanımları, getirileri var ama bir yandan da hala akademi ile sinema sektörü arasındaki bağın daha güçlü olmasının istendiği, beklendiği alanlar da var tabii ki.
1: Hı hı. Siz şimdi tabii üniversitedesiniz ve gençlerle birliktesiniz. Öğrencilerin sinema eğitimiyle ilgileri, bağları, beklentileri ne yönde? Teoride genelde şikayetleri biz öyle görüyoruz bir araya geldiğimizde. Teoride her şey tamam, evet öğreniyoruz ama pratik yapacak alanlarının olmadığını, işte radyo televizyon kısmında da öyle mesela, stüdyolarının, ekipmanlarının, kameralarının ya da bu ortamların yaratılmadığına dair şikayetleri oluyor. Hı. Siz içinde bir insan olarak ne söylüyorsunuz bu konuda?
0: Şimdi bir taraftan çok haklılar. Ne yazık ki üniversitelerimizin çoğunda, iletişim fakültelerimizin çok çok büyük bir bölümünde yeterli altyapı ve yatırım imkanı yok. Yeterli bütçelerimiz yok, yeterli ekipmanımız yok ve sinema çok aslında bir taraftan pahalı bir sanat. Hı hı. Profesyonel kameraların, stüdyoların, ses ekipmanlarının vesairenin olabilmesi için hakikaten ciddi bir bütçe ayrılması ve bunların düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor. Çünkü çok hızlı da
1: gelişiyor. Çok hızlı gelişiyor bir de, evet.
0: Evet, yani o yüzden bizim açıkçası daha fazla ekipmana, daha fazla uygulama alanına, daha fazla bir taraftan da bu uygulamada öğrencilere danışmanlık yapacak akademik personele ihtiyaç var.
1: Doğru.
0: Ve bunların yetersizliği konusunda gençlere %100 katılıyorum. Sadece bunlar değil, üniversitelerimizin birçok anlamda altyapı, bütçe ve açıkçası nitelik konusunda desteğe ihtiyacı var. Her geçen gün ne yazık ki üniversite eğitimi insan, öğrenci ve hani akademisyen odaklı olmaktan sermaye odaklı bir hale döndü. Bu sadece iletişim fakülteleriyle ilgili de değil. Hı hı. Bütün üniversitelerle ve globalde önemli olan bir şey. Dolayısıyla hani ne kadar sermayeye iş üretiyorsanız o kadar yatırım alabiliyorsunuz. Hı hı. Ve bizim gibi alanlar, sosyal bilimlerin geneli bundan en çok muzdarip olan sanat ve sosyal bilim alanları oluyor. Dolayısıyla eğer biz insan odaklı bilim, insan odaklı sanat üretmek istiyorsak bu alanlara daha fazla ve daha nitelik geliştirici yatırımlar yapmalıyız. Bu konuda öğrencilerin arzu ettiği o altyapıyı elbette ki sağlamak bizlere ve daha doğrusu da bu işin politik üreticilerine düşüyor. Ama tabii bir diğer taraftan da teknoloji her gün gelişiyor ve şey de kolaylaşıyor. Üretim yapmak bireyler için gittikçe de kolaylaşıyor. Dolayısıyla hani kameramız yok deyip bir kenara çekilmek de bir çözüm değil.
1: Biz cep telefonuyla çekilmiş birçok evet. Proje yani, izleyebiliyoruz değil mi?
0: Evet,
1: dizi bile izledik işte. Yani kaç bölümlük cep telefonuyla çekilmiş.
0: Tabii ki, yani o yüzden hani bu işin evet uygulamasıyla ilgili birazcık çaba sarf etmek yani tek başına yeterli olmayabilir. Tabii kendi kameramız, kendi telefonumuzla çekin demiyoruz ama yani hiçbir şey yapmamaktan iyidir.
1: Doğru.
0: Yap, çünkü sinema biraz da böyle bir şey, inatla ve üretme arzusuyla ve o dürtüyle de ilgili. Tabii diğer taraftan uygulamayı besleyen teoriyi de hor görmemek gerekiyor. Çünkü işte demin bahsettim, çok uzun bir süre alaylı gelişti sinemacılarımız. Bu önemli bir şeydir ama tek başına olmuyor. Çünkü o zamanlarda da şunu çok söylüyorlardı. Yani bu işin herkes bu alanlarda çalışabiliyor. Bu işin bir meslek olarak bir şey yok, sertifikası yok. Bundan çok çekiyorlardı. Eğitime ulaşamamaktan çok ciddi sıkıntı çekiyorlardı. Ve sanat yapmak için gerçekten bu işi hakkıyla zanaat yapmak için de bu işin bir altyapısını bilmek, bu işi besleyecek daha yaratıcı düşünceyi geliştirecek, eleştirel bakışı, estetik görüyü geliştirecek teorik altyapıyı da biriktirmek gerekiyor. Çünkü ilham öyle gökten düşen bir şey değil. Siz ne kadar kendinizi geliştirirseniz o kadar yenilikçi, o kadar güzel, o kadar gelişkin üretimler yapabiliyorsunuz. O yüzden biz öğrencilerimizden hem evet uygulamada kendilerini geliştirmeleri için her türlü koşulu zorlamalarını ama aynı zamanda da sanatçı, entelektüel olarak kendilerini besleyecek teorik temeli de ihmal etmemelerini biliyoruz genelde.
1: Evet, film çekme çalışmalarından önce piyasadaki hani

0: festivalleri değil mi, filmleri izlemeleri, her türlü filmi, hem Hollywood filmi hem sanat filmi biriktirmek gerekiyor. Hani kitap yazmak da öyledir ya, önce çok okumakla çok başlar. Güzel. Her yazarın ilk cümlesi budur. Ben çok okuyordum. Yani okuyorsunuz ve artık sizden bir şeyler taşıyor. Ben sinemanın da öyle olduğunu düşünüyorum. İzliyorsunuz, görüyorsunuz. Yönetmenlerin bir yönetmen sineması üzerinden de gidebilirler. Yıl üzerinden de gidebilirler. Dönemsel de yaklaşabilirler. Tür olarak da olabilir ama bir yerde bir önce bir doldurmak lazım heybeyi. Çok ondan güzel. Sonra daha yolları açık olacaktır diye düşünüyorum. Biraz da yani her yerde çok fazla bölüm açılıyor. Hani bu biraz önce konuştuğumuz şartlar olgunlaşmadan belki.
1: Evet.
0: Mezunlar çok oluyor. İşte kamera görmeden mezun olduk diyenler olabiliyor. Biraz sektöre de şey oluyor ama ben çok iletişim fakültelerine denk geliyorum. Haliyle çocuklar da öğrenciler de çok erken, daha ikinci sınıfta birinci sınıfta sektörde çalışmaya başlıyorlar. Ama stajyer olarak, ama ücretli, derslerini takip edemiyorlar. Belki öyle bir yol buluyorlar. Yani pratiği de işte okurken en azından çeşitli projelerde yer alarak halletmeye çalışıyorlar gibi görünüyor. Mezun olduklarında peki en büyük eksikliği hangi alanda hissediyor sizce genç sinemacılar? Ne diye dönüyorlar mesela? Eminim mezun öğrencileriniz geliyordur ve diyorlardır ya şu hocam çok farklıymış dedikleri ne var?
1: Tabii haklısınız, çok alanda söylüyorlar. Bir kere şeyde, yani o dengeyi, sektör ve okul dengesini iyi kurmaları gerekiyor öğrencilikten itibaren. Dediğiniz gibi şimdi biz de destekliyoruz erken yaşta öğrencilerimizin daha okurken sektörde bir şeylere başlamalarını, ama şimdi bu dengeyi bazen de şu yani ben sektöre girdim, artık okulu tamamen bıraktım ama mezun olmak istiyorum, böyle bir dünya yok yani. O yüzden aslında ne istediklerini daha öğrencilikten deneyip ve neye yatkın olduklarını görmeleri çok önemli. Dolayısıyla da şimdi eğer öğrencilik hayatınız boyunca siz birazcık sektörle içli dışlı olmaya gayret etmediyseniz, bu tabii ki eğer fırsat bulabiliyorsanız gidip çalışmak, staj yapmak, ama onları bile yapmıyorsanız, demin söylediniz mesela festivalleri takip etmek, seminerleri, toplantıları takip etmek, bu alanda neler yapıldığını, neler üretildiğini biraz görmek, insanları tanımak, kendini tanımak, ne yapmak isteyebileceğini bilmek ve mesela hani her işi yaparım ama hiçbir aslında zanaatim yok diye okuldan çıkmak çok büyük problem. Onlar da açıkçası mezun olunca biraz bunu görüyorlar. Yani öğrencilikte örneğin kurguya mı yatkınsın, kurgu becerilerin mi daha güçlü, bu alanda kendini geliştirip gerçekten sahaya çıktığın zaman yapabilir olmak bir şeyleri, yoksa hani ben şimdi deneyeyim ne yapabilirim bakayım ya da hani sahaya çıkar çıkmaz yönetmen olma hayalleriyle ya da sahaya çıkar çıkmaz hani kamerayı sana emanet edecekleri beklentisiyle oraya gitmek yanlış bir şey. O yüzden kendilerini tanımalarını, dediğiniz gibi biriktirmelerini, hem beceri biriktirmelerini hem entelektüel altyapı biriktirmelerini çok önemsiyoruz. En çok bundan muzdarip oluyorlar. Yani çıkıyorlar ve bir anda hani sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Ama okulla sektörü birazcık bir araya getirmek ve tabii şeyi yani kimseyi tanımadan eğer okuldan mezun oluyorsanız, kendinizi ve olan biten ortamı tanımadan mezun oluyorsanız çok zorlanıyorsunuz. Hepsi de bunu söylüyor. Ama biraz olsun kendi ilgi alanlarına göre zaten alanı tanıyacak aktivitelerde bulundularsa, işte dediğiniz gibi staj yaptılarsa, biraz insan ilişkileri geliştirdilerse, ufak tefek portfolyo oluşturdularsa, işte öğrenci filmleri çektilerse, bir yerlerde stajlar biriktirdilerse çok daha kolaylaşıyor işleri. Ama en önemlilerinden biri tabii bu işin çok zor bir alan olduğunu bilmek. Bazen şeyle geliyorlar, yani biz zor olacağını tahmin etmiştik ama bu kadarını beklemiyorduk diye geliyorlar. Onun için önceden hakikaten zaman kullanımını, kendilerini bu işte gerçekten bu işi isteyip istemediklerini anlamaları gerekiyor. Ondan sonra zaman kullanımı konusunda ve insan ilişkileri konusunda da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Çünkü en başta söylediğiniz bu kolektif bir iş.
0: Evet.
1: Ve bazen hani çoğu zaman hatta ailenizden çok set arkadaşlarınızı görmeniz gerekebiliyor.
0: Bu hani hep bir klişe var ya, biz bir aile gibiydik.
1: Evet,
0: oyuncular falan, aile gibiyiz biz, çok zevkle çalıştık derler ya.

0: Her aile çok onun gibi olmayabilir.
1: Her aile de evet çok aslında dışarıdan öyle görünür. Bir de içine bakmak lazım, doğru.
0: O yüzden aslında biraz kendilerini hazırladıkları zaman eğer gerçekten yetenekleri, sabırları, istekleri, emek verme arzuları varsa, becerileri varsa ve bu konuda da sürdürüyorlarsa, kendilerini geliştirmeyi sürdürüyorlarsa yollarını çiziyorlar genelde. Genelde bunları söylüyorlar. Ama dediğim gibi yani emek vermeden okuldan çıktım, hadi artık bir bana hemen güzel bir iş versin. Ne yazık ki hiçbir yerde yok. Gittikçe de zorlaşıyor. Yani bazen çok hak eden, gerçekten çok becerikli genç arkadaşlarımızın da ne yazık ki hak ettikleri yerlere gelemediklerini, en azından kısa sürede gelemediklerini görüyoruz. O yüzden şeyi iyi kurmaları gerekiyor. Evet. Gelecek planlarını ve kendi yeteneklerine göre becerilerini iyi oluşturmaları gerekiyor sanıyorum.
1: Evet, diploma yetmiyor. Bu bizim sektörde diploma de böyle. Evet. İletişim mezunları, gazetecilik mezunları geliyor ve diyorlar burada hep mühendisler var, siyaset bilimciler var falan diyorlar. Evet. Çünkü habercilik, yayıncılık bir de bir entelektüel seviye gerektiriyor. Yani iletişimci olman yeterli değil. Bu konuda araştıran, öğrenen birileri olman da gerekiyor diye fark ediyorlar zaten hani mezuniyetleri duyduklarında. O yüzden en başta konuştuğumuz şey galiba merak eden, araştıran, öğrenen, içine giren her insana açık. O yüzden baktığımız, beğendiğimiz yönetmenlerin de çoğunun, bazılarının da hatta böyle bir iletişim fakültesinden, sinema televizyondan gelmediğini de görebiliyoruz. Geldiğini de görebiliyoruz. O da konuştuklarımızın ne kadar doğru bir yerden olduğunu da gösteriyor. Siz şimdi ayrıca işin şimdi akademik kısmını konuşuyoruz. Hem de sektördesiniz de. Hem sektörü hem akademik kısmını bilen bir insansınız. Birçok film festivalinde de hem ekiple hem de jüri olarak da yer alıyorsunuz. Güncel film analizleri de yapıyorsunuz. Biraz da akademi ve sektörün yan yana olmasının faydalarını da soralım. Öğrenci kısmından biraz da akademisyen kısmına geçelim. Çünkü şu da var. Ya bizi anlamıyor bu hocalar var ya, ya da işler böyle değil aslında, çok geride kalmışlar diyorlar mesela. O yüzden akademisyenlerin de sanırım kendilerini güncellemeleri gereken yerler var.
0: Çok doğru. Çok haklılar da haksız değiller yani. Şu çok önemli gerçekten, sektörle hali hazırda üretimi yapan alanla bu alana hem düşünsel hem de beceri olarak, teknik beceri olarak iş gücü ve yeni üretici sanatçı yetiştiren alanın birbirinden kopuk olmaması gerekiyor. Ve evet, bazen dediğiniz gibi mesela daha önce siz de söylediniz, çok fazla fakülte var ve bunların bir kısmı örneğin Taşra'da. Şimdi oradaki akademisyenin de öğrencinin de çoğunlukla tek bir yerde, İstanbul'da birikmiş olan bir sinema endüstrisiyle bir araya gelmesi çok zor oluyor. Şimdi bu da birçok dezavantaja da neden oluyor. Tabii bu arada da şimdi akademisyenlerin de çok çeşitli olması gerekiyor. Kim akademisyenler örneğin sosyal bilimler alanında daha kuramsal eğitimde görevlidirler ama kimilerinin örneğin kendilerinin hali hazırda uygulama yapıyor olması gerekir ki öğrencileri bu alanda yetiştirebilsinler. Buradaki çeşitlilik çok önemli. Aynı zamanda şu çok önemli bir kazanım, artık bunu çok fazla göremiyoruz ama örneğin sektörde yer alan isimlerin gelip üniversitelerde ders vermesini teşvik etmemiz gerekiyor.
1: Doğru.
0: Bu deneyim paylaşımı çok önemlidir. Akademisyenlerin aslında kendilerini dediğiniz gibi sürekli güncellemesi, biz öğrencilerimizden işte festival takip etmelerini, alandaki güncel gelişmeleri takip etmelerini, teknolojiyi takip etmelerini istiyoruz ama bunu aynı zamanda akademisyenlerimizin de yapması gerekiyor ve çoğu da yapmaya çalışıyor. Ama tabii aşırı iş yükünlü olduğu zamanlarda işte idari işleriniz var, ders yükünüz var, yayın yapmanız gerekiyor. Çok bazen bu günceli takip etmek de lükse dönüşüyor. Yoksa akademisyenlerimizi istemiyor değil açıkçası. Ama bu dengeyi kurabilmek herkes için faydalı. Ya akademinin desteği sektörün yararına. Sektörle bir arada olmak akademiyi her zaman geliştiren ve atıllıktan kurtaran bir şey. Ve bunların bir aradalığı her zaman öğrencinin daha kalifiye, daha iyi, daha yenilikçi, daha eleştirel gelişmesi için, yetişmesi için fayda. O yüzden bu alanların artması gerektiğini düşünüyorum ben de. Hem de aynı zamanda yani sinema dediğimiz şey gerçekten çok kolektif bir şey. Birlikte düşünmek, birlikte tartışmak.

0: tartışmak, birlikte üretmek, birlikte seyretmek, bunlar çok keyifli ve her zaman da buradan besleniyor. Çok bireysel olacak bir şey değil sanıyorum sinema.
1: Kesinlikle öyle. Peki sizin dahil olduğunuz festivalleri de duymak isteriz sizden.
0: Çok teşekkürler. Şimdi hali hazırda 3. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali'nin hazırlıklarını sürdürüyoruz. 23-27 Eylül arasında Ankara'da Kürt Kavaklıdere Sineması'nda olacağız.
1: Ne kadar güzel. Edebi Filmler Festivali de çok güzeldi. Şimdi de Felsefi Filmler Festivali de çok güzel.
0: Teşekkürler. Evet, evet. Bu tarz farklı buluşma alanlarını arttırmaya gayret ediyoruz biz de. Sinemanın hem teknik hem düşünsel yönlerinde emek verenleri bir araya getirip burada birlikte yenilikçi bir diyalog ortamı üretmeye gayret ediyoruz. O yüzden önümüzde Felsefi Filmler Festivali var. Bekliyoruz herkesi. Güzel bir seçkimiz var. Aynı zamanda da çok keyifli tartışmalarımız olacak. Bir diğer görev aldığım festival Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali. Mayıs'ta yapacağız onu da İstanbul'da. Bu tarz özellikle daha küçük mesela tür ya da düşünce odaklı filmlerin dolaşımını da çok önemsiyoruz biz. Hem daha fazla seyirciyle buluşmalarını, hem daha fazla bunlar etrafında tartışma üretmeyi, hem kendimizi beslemek adına, hem yeni kuşakları beslemek adına, hem de sinemamızın bizatihi sektörün belli alanlardaki desteğini arttırmak adına önemli buluyoruz. O yüzden buralara emek vermek çok keyifli geliyor bana da.
1: Ne kadar güzel. İnşallah onları da konuşuruz festival zamanı yaklaştığında. Biraz tabii son zamanlarda artık hangi konu olursa olsun bu ayağını konuşmadan bitiremiyoruz sohbeti. Dijital platformlar ve yapay zeka gibi yeni gelişmeler esasında sinema eğitiminin nasıl dönüştürdü, dönüştürüyor mu ya da dönüştürmeli mi? Doğru bir politikayla, doğru bir öngörüyle mi ilerliyor? Yoksa girdik bir şeyin içerisine yapıyoruz bakalım gibi mi? Hani kervan yolda düzülür gibi mi bir durum var? Ne diyorsunuz siz?
0: Yani açıkçası bir yandan çabalıyoruz ama bir yandan da hakikaten kervanın peşinden koşuyoruz. Yani o kadar hızlı gelişiyor ki bazı şeyler. Biz kervanı yakalayamadan kervan yolu almış oluyor. Özellikle yapay zeka konusunda. Şimdi biraz hakikaten eğitim sistemimizi bunlara adapte etmek için çok daha hızlı davranmamız gerekiyor. Yani bir yerden baktığımızda evet, şimdi birçok üniversitede yapay zeka ile ilgili bölümler açılmaya, dersler konmaya çalışılıyor. Ve bu yeni alan ve yani üretimin kendisini tamamen neredeyse değiştirme potansiyeli olan alana yaklaşmaya çalışıyor okullarımızda, üniversitelerimizde. Ama bu öyle hani sadece şeyle olmuyor, yani niyetle olan bir şey değil. Örneğin eğer sinema eğitiminde yapay zekayı entegre edeceksek buraya ayrı bir bütçe ayırmamız lazım. Çünkü buradaki gereçleri kullanmak için de bir şeye ihtiyaç var. Biz öğrencilerimizi tembihliyoruz, yani hani bu işi öğrenin, kullanmayı öğrenin diye motive de etmeye çalışıyoruz. Onları kendimiz de anlamaya ve öğrenmeye gayret ediyoruz. Özellikle kimi hocalarımız bu alanda film yapmaya ve bunlarla ilgili öğrencilerimizi yetiştirmeye başladılar. Ama bu gereçleri kullanabilmeniz için de bir yatırıma ihtiyacımız var. Evet. İşte her ürettiğiniz video için bir çünkü şey harcıyorsunuz, jeton gibi, dijital jeton harcıyorsunuz ve bunlara hani ne kadar erişiminiz olursa, ne kadar bu ortamları, bu üretken yapay zeka gereçlerini kullanma fırsatınız olursa o kadar gelişeceksiniz bunlarda. Bunları takip edebilmek için de belli yatırımlara ihtiyacımız var. Ama onun haricinde biz öğrencilerimize mutlaka bu yeni teknolojiyi kullanmalarını öneriyoruz.
1: Evet. Bir de tabii işin sadece teknik kısmı değil, hukuki telif gibi problemler de var. Onlar da artık zamanla ilerliyor hem ülkemizde hem de dünyada. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çok güzel bir sohbet oldu. Bugün farklı bir kısmına baktık sinemanın. Akademi kısmı, sektör kısmı, akademisyen ve öğrenci kısmını sizden dinlemiş olduk. Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor İren Dicle Aytaç film odasında bizimle birlikteydi. Film odası bu haftalık kapanıyor sevgili dinleyenler. Didem Karakelle, Burhan Cengiz ve ben Elif Karahan Toker. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. giyim odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Bazı sesler vardır duyulmaz, bazı yaralar vardır görülmez. Çünkü biz bakmayı biliriz ama görmeyi henüz öğrenmemişizdir. Nezaket mevsiminde bugün hayatın ritmine dahil olmak için fiziki sınırları değil, bizim o kas katı kesilmiş zihniyet duvarlarımızı aşmaya çalışan kardeşlerimizin hukukunu konuşacağız. Engelli haklarını. Bir lütuf ya da yardımseverlik meselesi olmadığını, doğrudan bir adalet ve medeniyet davası olduğu hakkında söyleşeceğiz. Nezaket, birine acıyarak bakmak değil, onun onurunu zedelemeden hayatın her alanında onunla omuz omuza yürüyebilecek o vakur alanı inşa etmektir. Şükrü Erbaş o muazzam dizelerinde der ki, gözün görmediğini gönül tamamlar ama gönlün görmediğini hiçbir ışık aydınlatamaz. Erbaş'ın bu sarsıcı tespitiyle yüzleşelim. Asıl engel sokaktaki basamaklar değil, bizim o basamakları aşamayacak olanı yok sayan ruhsal körlüğümüzdür. Henry Bergson zamanın herkes için farklı aktığını ama bilincin ortak olduğunu söyler. Bergsoncu bir bakışla erişebilirlik sadece bir rampa meselesi değildir. O bir başkasının hayat ritmine, onun zamanına ve varoluşuna saygı duyma bilincidir. Bir engelli kardeşimizin hayatını kolaylaştırmak, ona bir iyilik yapmak değil, onun gasp edilen hareket alanını ona tekrar iade etmek demektir. Gazali İhyası'nda basiret baş gözünden daha keskindir diyerek bizi uyarır. Gazali'ye göre bir insanın engelini onun kimliği sanmak basiretsizliğin en büyüğüdür. Sadi Şirazi Bostanı'nda şöyle seslenir: yürüyemeyene yol olan aslında kendi menziline daha çabuk varır. Şirazi'nin bu hikmeti toplumsal adaletin tam kalbidir. Nezaket görmeyene göz, duymayana ses olmak değil, onlarla birlikte görebilecek ve duyabilecek bir dünyayı adaletle birlikte kurabilmektir. Sosyolog Erwin Goffman, engelli bireylerin toplumdaki damgalanma süreçlerini anlatırken asıl yaranın o etiketler olduğunu söyler. Goffman'ın uyardığı o dışlayıcı dilden sıyrılıp insanlık paydasında buluşmak nezaketin en güzel halidir. Hazreti Mevlana'nın o meşhur dış görünüşe bakma, ruhun derinliğine in öğüdü bugün şehirlerimizi planlarken de rehberimiz olmalıdır. Bir engelli yolu üzerinde park edilen araç sadece bir trafik kuralı ihlali değildir. Bir insanın hürriyetine, onun dış dünyayla kurduğu o ince bağa yapılmış kaba bir saldırıdır. Gabor Mate, toplumsal dışlanmışlığın insan ruhu yarattığı o derin stresi ve yabancılaşmayı anlatır. Bizim görevimiz nezaketin o iyileştirici gücüyle bu yabancılaşmayı yıkmaktır. Gönül gözüyle erişilebilirlik, birinin tekerlekli sandalyesini itmekten ziyade onun hayatın her alanında ben de varım diyebileceği o saygın zemini hazırlamaktır. Kıymetli dinleyenler, bu bölümde yeniden anladık ki nezaket zayıf olana yardım etmek değil, herkesin eşit ve onurlu yaşadığı bir dünyayı dert edinmektir. Yine bugün sokaktaki sarı çizgilerden, engelli rampalarından önce kalbimizdeki o kilitli kapıları açalım. Bir engelli kardeşimizle karşılaştığımızda ona meraklı değil, merhametli ve saygılı bir mesafeden bakalım. Unutmayalım ki fiziki engeller aşılır ama ruhun ve dilin engelleri bir toplumu içten içe çürütür. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, kelamın izzetini, insanın onurunu ve gönül bahçelerimizi konuştuk. Ben Betül Şatır, her insanın biricik canının kutsal ve her yolun erişilebilir olduğu güzel bir dünya diliyoruz. Erişemediğimiz hiçbir gönül bizim değildir. Hayatı gönül gözüyle paylaşanlara selam olsun. Sükunetle, adaletle ve hoş bir Seda ile kalın, hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun lider diplomasisi devam ediyor. Erdoğan bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la Beştepe'de bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi. Türkiye'nin bir daha asla terörle uğraşmayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Kurtulmuş, konuyla ilgili yasal düzenlemenin asla kişisel ya da genel af mahiyetinde olmadığını vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'de barış ve huzur iklimini kalıcı hale getirmek için terörsüz Türkiye hedefinde kararlılıkla ilerlendiğini söyledi. Güler, bu tarihi süreç milletimizin enerji ve kaynaklarının refaha yöneltilmesi anlamına da gelmektedir dedi. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin konuştu. 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı vatandaşlardan yangın alanlarına yaklaşmamalarını istedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Muğla'da çıkan orman yangınlarında çalışmalar havadan ve karadan verilen etkili mücadele sonucu hızla iyiye gidiyor. Seydikemer'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Fethiye'deki yangınınsa enerjisi düşürüldü. Mersin'in Aydıncık ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale ve Yalova'daki orman yangınları ise tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulamayı duyurdu. Araçlara sonradan takılan port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu ekipmanlar nedeniyle trafik cezası uygulanmayacak. Türkiye ile Suriye arasında farklı alanlarda işbirliği güçleniyor. İki ülkenin merkez bankaları arasında Türk lirası mevduat hesabı anlaşması imzalandı. Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı yarım puanlık düşüşle %7,6'ya geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 38. aya taşınmış oldu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma, dahili mühimmat yuvasından ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. Düşük radar görünürlüğüyle Kızıl Elma, stratejik görevlerde hassas taarruz gerçekleştirme kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'ı vurdu. Keşm Adası'nda biri çocuk 3 kişi öldü. İran devrim muhafızları saldırganı cezalandıracağız açıklaması yaptı. Tahran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. Pakistan'sa karşılıklı saldırılara karşın müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Katil İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki Deir el-Belah kentinde sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları bölgede büyük yıkıma yol açtı. Japonya güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremde can kaybı 28'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Fransa ve İspanya'da devam eden yangınlar nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi. İtalya ve Yunanistan'da yeni noktalarda alevler yükseldi. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne.

0: ne alacak? Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunda tek golle geçtiği Midtjylland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı saat 19'da başlayacak ve TRT1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Göksun Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya Yolu'nun 32 ile 36. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamlar.
8: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Deep Rise ve Jabbar'dan dinlediğimiz bir şarkıyla başladık. Benim için üzülme dedi sanatçılar sevgili dinleyicilerimiz. Genç yaşamda bir araya geldik. TRT Trabzon Radyosu'nda buluştuk. Bir saat boyunca birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın başındayken bilgileri de verelim. Bugünkü içeriğimiz hakkında her zaman en güzel şarkıları buluşturmaya çalışıyoruz siz sevgili dinleyicilerimizle. Bunun dışında bir de sevgili dinleyiciler söyleşimiz var bugün. Her gün olduğu gibi genç yaşamda. Hayallerinin peşinden binlerce kilometre uzağa giden, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite eğitimi alan genç bir konuğumuzu ağırlayacağız bugün. Amerika'da öğrenci olmak nasıl bir duygu? Eğitim sistemi Türkiye'den hangi yönleriyle farklı? Kültürel uyum, kariyer planları, gençlere tavsiyeleri neler? Hepsini konuşmaya çalışacağız. Konuğumuz Handan Aksoy bizlerle birlikte olacak az sonra sevgili dinleyicilerimiz. Ferhat Göçer'in sesiyle devam edeceğiz birlikteliğimize. Bugünkü programı Elif Sefer Bey hazırladı sizler için. Sevgili dinleyiciler, şu anda sesimizi ulaştıran isim Murat Çelik. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Ferhat Göçer, Yak Gemileri diyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bazen öğrencilerimiz, gençlerimiz eğitim almak için uzak diyarlara gidiyorlar. Sonra orada eğitimlerini tamamlıyorlar ve ondan sonra iş hayatına atılıyorlar. Bugün bu örneklerden birisi, şu anda orada eğitim alan ama bugün stüdyomuzda olan bir isim sevgili dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite eğitimi almaya gitti genç konuğumuz Handan Aksoy bizlerle birlikte. Handan, hoş geldin.
7: Hoş buldum.
6: Nasılsın, ne var ne yok?
7: İyiyim, sağ olun, nasılsınız?
6: Biz de iyiyiz. Hoş geldin.
7: Hoş
6: memleketine,
7: buldum.
6: Yurdumuza. Orada eğitim almaya başladın.
7: Evet.
6: Geçen sene ilk senendi. Değil mi? Kaç
7: evet.
6: yaşındasın?
7: Şu an 18 yaşındayım.
6: 18 yaşındasın şu anda. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde
7: 17 yaşındaydın.
6: 17 idin. Daha 17 yaşında okyanusun ötesine geçtin ve eğitim hayatına başladın, üniversite eğitim hayatına. Peki şu anda burada olmak, bu bir senenin ardından nasıl bir his? Önce bununla başlayalım. Özledin mi memleketini?
7: Yani tabii ki özlemişim işte. Atasözünde de dediği gibi bülbül altın kafese de koysan.
6: İlle de vatanım demiş.
7: Yine de vatanım
6: ama biraz
7: demiş.
6: Erken oldu bu. 3 senen daha var. Nasıl geçecek zaman?
7: Ya oradayken de zaten sürekli işte burayı sayıklayıp anlatıyorum zaten. Hani ne kadar uzakta olsak da Trabzon her zaman gönlümüzün bir köşesinde.
6: Köşesinde her zaman. Oradaki insanlara, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına da anlatıyor musun zaman zaman Trabzon'u?
7: Tabii ki. Yani gittiğim her yerde Trabzon'dan bir parça görmeye çalışıyorum diyebilirim
6: evet,
7: hatta.
6: Evet.

0: mavi yan yana gördüğümde
1: Evet, artık arkadaşlarım hatta
0: ağlayasım gelir.
1: aynen.
0: Mesela böyle bir ifade kullandın mı bilmiyorum ama arkadaşlarım demiştin.
1: Trabzonlar öğrenci kulübü açabilirsin tarzı önerilerde bulunmaya başladılar yani. O kadar anlatmaya
0: O kadar
1: başladım.
0: anlatmaya başladın. Trabzonsporlusun,
1: Evet.
0: Trabzonlusun. Formalar
1: Var,
0: götürdün mü
1: evet.
0: oraya zaman
1: Giyiyorum
0: zaman?
1: zaman zaman.
0: Bu logo neyin logosu diye soranlar oluyor mu?
1: Evet.
0: Onları açıklıyorsun. Trabzonspor'u bilenler var mı peki?
1: Yani Orta Asyalı arkadaşlarım biliyor az çok
0: Hı
1: ama
0: hı.
1: Avrupalı birkaç bilen arkadaşım var.
0: Onlar
1: Onun
0: futbolu
1: dışında
0: takip ettikleri için
1: evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde fazla futbol taraftarı da
1: Kültürü
0: yok.
1: yok, evet.
0: Kültürü yok. O yüzden başka bir konu oluyor onlar için. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde okumayı neden tercih ettin?
1: Biraz daha böyle geçmişe gidip anlatayım aslında
0: Lütfen.
1: bunu. Öncelikle 10. sınıfta buradaki liselerde alan seçimi yapmamızı istiyorlar. Ben o zaman çok arada kalmıştım. Eşit ağırlık mı seçsem, sayısal mı seçsem. Yani sözel ve dil okumayacağımdan eminim ama eşit ağırlık ve sayısal arasında gidip
0: Evet.
1: gelmiştim. Daha sonrasında eşit ağırlık seçmiş olmama rağmen son dakika sayısal bölüme geçmeye karar verdim. Ama sayısala karar verdikten sonra da hangi mesleği yapsam acaba diye düşünmeye başladım ve bu konuda çok derin bir arayışa girdim diyebilirim aslında. Bir sürü programa katıldım, bir sürü işte etkinliğe
0: Evet.
1: vesaire online etkinlikler buldum oradan.
0: Peki orada arayış neydi? Kendine uygun, yeteneklerine uygun bölümü aramaya mı başladın o dönemde?
1: Evet, aslında biraz
0: Evet.
1: daha açıkladığınız gibi yani geçmişe dönüp baktım aslında biraz ama çok fazla projenin içinde bulunduğumu fark ettim o zamana kadar ve hangisini yaparken en çok zevk aldığıma ben
0: Nasıl
1: de karar
0: projelerdi
1: verememiştim.
0: bunlar?
1: Yani
0: Sayısal
1: her
0: alandaki projeler herhalde değil mi? Kendi
1: evet
0: alanındaki
1: yani
0: projeler.
1: her alandan aslında vardı. Yani münazara yapmaktan da zevk alan biriydim ama aynı zamanda fizik
0: Sözelci
1: projeleriyle.
0: tarafında var aslında.
1: Ya aslında sözel tarafım daha güçlü normalde.
0: Evet. Peki neden lise yıllarında sözel bölümü tamamen elemiştin?
1: Ya sözelden ziyade eşit ya yani matematiğim de iyi olduğu için ve ya sözel bölümlerden çok ilgimi çeken bir alan olmamıştı aslında. O yüzden eşit ağırlık veya sayısal arasında gidip gelmiştim. Ailemde de birçok kişi eşit ağırlıkçıdır ve ailem de eşit ağırlık okumaya yönlendirmeye çalışmıştı aslında beni uzun bir süre.
0: Ama sen bir devrim gerçekleştirdin.
1: Evet,
0: Sayısalı
1: ailedeki ilk
0: tercih ettin.
1: sayısalcı oldum diyebilirim
0: Oldun.
1: aslında.
0: Peki tepkiler aldın mı aileden?
1: Aslında almadım. Abim de babam da hukuk okuyor. Onlar da aslında hukuk okumamı çok istemişti. Annem de aynı şekilde iyi bir hukukçu olacağımı
0: Sözelinde
1: hep
0: güçlüydü.
1: düşünüyordu.
0: Öyle
1: Ders
0: demiştin.
1: açısından da
0: Evet.
1: hitabet olarak da işte genel olarak sözelimin hep daha güçlü olduğunu söylüyordu
0: Ailede
1: çevremdekiler de.
0: gördüklerin. O da önemli değil mi? Yani
1: Ya evet,
0: meslek için.
1: kafamın aslında biraz karışmasını belki de etkileyen faktörlerden biri oydu. Fakat kendileri de her zaman
0: Desteklediler mi seni? Kendi
1: desteklediler,
0: yolunu
1: saygı
0: çizdiler mi?
1: duydular.
0: Evet.
1: Evet. O konuda sayısal seçtikten sonra da çok bir şeyleri olmadı aslında. Biraz kendi yoluma bıraktılar beni. En son birkaç mühendislik dalı arasında indirgedim yani seçebileceğim bölümleri. Daha sonrasında bir mühendis bir abi vardı. Onunla konuşma şansı elde ettim. Onunla konuştuktan sonra da diğer bölümlerle aklımdaki o
0: Evet.
1: soru işaretlerini giderdim
0: Giderdim
1: ve
0: ve elekte hangi bölüm kaldı?
1: kimya mühendisliği.
0: Kimya mühendisliği
1: Evet.
0: bölümündesin şu
1: Şu
0: anda.
1: an kimya mühendisliği okuyorum.
0: Kimya mühendisliği bölümü en başından beri o halde aklındaydı yani onun içerisindeydi hep.
1: Evet,
0: O
1: her zaman
0: eleme
1: içerisindeydi.
0: havuzunun içine attığın için sonrasında o kaldı, oradan devam ettin.
1: Evet.
0: Birinci seneni tamamladın.
1: Evet.
0: Artık kimya mühendisliğine dair az da olsa bilgilerin var.
1: Az çok.
0: Peki ne düşünüyorsun bölümle ilgili? İyi ki tercih ettim diyor musun?
1: Yani evet, aslında bu fikre mühendislik dersimizi aldıktan sonra emin olduğumu hissettim ben de. Çünkü laboratuvar ortamında bulunmak veya bir şeyler tasarlamak, düşünmek, bir problemi saptamak ve onu çözmek için bir şeylerle uğraşmak gerçekten sevdiğim bir şeymiş. Bu yüzden gittikten sonra da iyi ki demişim. Hani bu kadar 2 sene kendimi iyi ki yemişim ve en son böyle bir sonuca
0: İyi ki
1: varmışım.
0: düşünmüşüm, iyi ki
1: Evet.
0: uzun uzun düşünüp taşınmışım
1: Evet.
0: ve bu bölümü seçmişim dedin. Sana yardımcı olan, yol gösteren kişiye de tabii ayrı bir teşekkür
1: Evet.
0: etmek lazım herhalde.
1: Evet.
0: Yol gösterici
1: Kesinlikle.
0: olan, bu bölümle ilgili bilgi veren
1: Kesinlikle.
0: değil mi? Amerika Birleşik Devletleri tercihi. Gelelim o kısma şimdi. Kimya mühendisliği bölümünü seçmiştin artık.
1: Evet.
0: Ben bu alanda ilerleyeceğim dedin. Kesinleştirdin. Peki neden Amerika Birleşik Devletleri? Hatta daha da genele çıkacak olursak neden yurt dışı? Önce yurt dışıyla başlıyor genelde öğrenciler bu fikre. Sonra

0: ülkeleri tercih ediyorlar. Sende de böyle mi oldu?
1: Evet, aslında bende de biraz o şekilde oldu. Kimya mühendisliğini seçtikten sonra biraz burada hangi üniversiteleri okuyabilirim onu araştırmaya başladım. Aklımda birkaç fikir oluştu fakat biraz laboratuvar imkanlarını veya önümde açabileceği imkanları araştırdıktan sonra aslında çok da beni tatmin edecek şekilde benim istediğim hedeflerimin olduğu doğrultuda olmadıklarını fark ettim. Bu yüzden birkaç tane de kimya mühendisiyle konuştuktan sonra kendilerinden de Türkiye'de kimya okursam kendi hedeflerim doğrultusunda çok bir şey yapamayacağım. Bu yüzden yurt dışında eğer okursam önümün bu konuda daha açık olacağını
0: Oranın
1: söylemeleriyle.
0: imkanları daha fazla dediler sana.
1: Evet. Ben de aynı zamanda
0: Evet.
1: hem daha geniş laboratuvar imkanları hem de dil açısından kendimi daha da geliştirmek istediğim için yurt dışı tercih ettim diyebilirim.
0: Evet. Peki Amerika Birleşik Devletleri ile veya diğer ülkelerle ilgili bilgin var mıydı? Yani uluslararası çapta düşünceleri olan bazı öğrenciler var veya bunları geliştirmeyi düşünen, yurt dışını seven öğrenciler var gitmeden önce. Sende böyle bir durum var mıydı? Oranın dizilerini, filmlerini izliyor muydun? Kitaplarını okuyor muydun mesela? Bir tanışıklık durumu var mıydı?
1: Yani vardı tabii kısmen. Dilimi geliştirme konusunda
0: Evet.
1: da o yollara çok başvurduğum için az çok hakimiyetim vardı o
0: Vardı.
1: konularda ama beni etkileyen asıl etkenlerden biri olduğunu düşünmüyorum. Yani yurt dışı aşığı olduğum için yurt dışına gitmekten ziyade biraz daha
0: Bölüm
1: kendimi,
0: amaçlı.
1: evet,
0: Evet,
1: kendimi
0: yani kendini
1: geliştirmek
0: geliştirmek
1: adına
0: amaçlı
1: en
0: gitti.
1: doğru adımın orası olacağını düşündüğüm için böyle bir yola girdim.
0: Evet. Peki İngilizce seviyen neydi gitmeden önce? Yeterli miydi?
1: Yani yeterliydi zaten dil sınavıyla gidiliyordu. B2 C1 arasıydı benimki de. Daha da geliştirdiğimi düşünüyorum orada umarım. Gelişmiştir.
0: Kesinlikle. Çünkü maruz kalmak aslında dili öğrenmenin en güzel yolu derler. Sen de bunu
1: Kesinlikle
0: kendin
1: evet.
0: gözlemledin. Bir sene
1: Deneyimledim.
0: önceki kendinle şimdiki halin arasında dil anlamında dağlar kadar fark vardır.
1: Kesinlikle yani en azından bir konuşma açısında özgüven
0: Daha
1: geldiğimi.
0: akıcı oldu değil mi? İlk
1: Evet.
0: baştaki o tutukluk tamamen
1: Gitti.
0: kayboldu. Özellikle ilk 2-3 aydan sonra gözle görülür derecede bir fark ortaya çıktığından bahsediyor uzmanlar.
1: Evet. Katılıyorum ben de
0: Alışma
1: öyle
0: dönemi
1: olduğunu
0: değil mi?
1: düşünüyorum
0: İlk 2-3 ay.
1: kesinlikle.
0: Her şey artık İngilizce. Hayat değişiyor. Kültür bu arada değişiyor. O konuda neler söylersin? Kültür değişimi var inanılmaz derecede. Şimdi yeni dünyaya gidiyorsun sen orada.
1: Evet.
0: Neler söylersin bu kültür farklılığı ile ilgili? Alışabildin mi oranın kültürüne?
1: Yani şöyle aslında Amerika biraz uluslararası bir ülke olduğu için Amerika'nın da
0: Her kültür
1: kendi
0: var.
1: kültürü zaten çok gözle görülür bizim kadar bariz bir kültür yok
0: Baskın
1: diyebilirim.
0: bir kültür değil.
1: Evet.
0: Ama filmlerle, dizilerle, televizyonlarla bir
1: Evet.
0: kültür yaratma yarışı var, hali var
1: Evet,
0: onlarla değil
1: kesinlikle.
0: mi? Biraz kültürü öyle vermeye çalışıyorlar. Olmadığı için ne yapsın gariplerim? Onlar da işte böyle idare etmeye çalışıyorlar. Peki sen ne düşünüyorsun oranın kültürüyle ilgili? Orada gözlemlediğin kültürlerle desek herhalde daha doğru olur.
1: Evet, yani ben aslında şuna çok şaşırmıştım. Özellikle benzer, ya bizimle benzer kültüre sahip olan birçok ülke var gerçekten. Muhtemelen biraz da ülkemizin konumundan kaynaklı da olabilir. Veya kendi Türk dünyamızdan olan benzer kültürlerden geldiğimiz ülkelerden, geçmişimizden kaynaklı da olabilir. Çok fazla benzer yemeğe ve benzer kültüre veyahut da benzer kelimelere sahip olduğumuz çok fazla kültür ve ülke var diyebilirim. Özellikle bazen kendi arkadaşlarımla Türkçe konuşurken Tacik veya Fars kökenli bir arkadaşımızın gelip "Aa, o kelimeyi biz de
0: Evet.
1: biliyoruz. Siz
0: Onlar
1: de
0: da
1: hangi anlamı?"
0: şaşırıyorlar
1: Evet,
0: duyunca.
1: onlar da şaşırıyorlar. Kültür açısından en çok şaşırdığım olay bu yönde olmuştu
0: Evet,
1: yani.
0: hangi kelimeler var mesela ortak
1: Ya
0: kabul edilen,
1: şu
0: seni
1: an
0: de şaşırtan, onları da şaşırtan?
1: öncelikle benim adım da Farsçadan geliyor, Handan.
0: Evet.
1: Fars arkadaşlarım, özellikle Tacik arkadaşlarım adını duyduktan sonra "Aa, senin adın da hani bizim dilimizden geliyor"
0: Evet, hatta
1: gibi bir
0: onlar
1: tepki
0: da erkeklerde
1: göstermeleri.
0: de kullanılır Handan.
1: Evet, sanırsam.
0: Evet.
1: Adımı
0: Başında da K
1: da
0: harfi vardır. Evet.
1: adımı da telaffuz etmekte diğer arkadaşlarım genelde zorlanır ama işte Tacik ve Fars kökenli arkadaşlarımın bu kadar kolay telaffuz edebilmeleri beni de şaşırtmıştı.
0: Şaşırttı. Evet, bir dil bağımız var.
1: Evet.
0: İnanılmaz kuvvetli ama onlar oralar aslında geldiğimiz yerler.
1: Evet,
0: Her yerde bir
1: kesinlikle.
0: izimiz var o alanda. Seni de şaşırttı bu.
1: Evet, şaşırtmıştı. Onun dışında eski Türkçe kelimelerimiz çok benziyor. Azerbaycan

0: Kazak, Özbek, Kırgız, o Orta Asya'daki ülkelerle de benzer şekilde
1: Evet,
0: çok
1: orada o zaman otağı kurdunuz siz.
0: gibi, evet.
1: Neredeyse üniversitenin ortasında bir çadır var diyebilir miyiz, böyle
0: Evet.
1: geniş büyük bir otağı düşünüyorum ben.
0: Nevruz zamanları güzel.

0: yerde var. Ama Orta Asya'da genel olarak hep büyük ve aynı tarzda olduğu için ben kendim aslında biraz hani bizim ülkemizde farklı böyle böyle denemenizi isterim deyip yapma kararı almıştım. Tabii ki farklı karşıladılar çünkü bizimki gerçekten çok küçük. Yani bir tane kaşığa 40 tane
1: Evet.
0: sığabiliyor
1: Neden bu
0: gerçekten
1: kadar küçük
0: dedikleri gibi.
1: yapılıyor? Daha da büyütebilirsiniz
0: Evet.
1: aslında diye yorum yapanlar da oluyor bizim
0: Oldu.
1: mantığımızla ilgili. Yapmışken büyük bir tane yapalım. Ama
0: Biraz da
1: onun
0: emek isteyen bir
1: emek
0: şey olduğu
1: isteyen bir şey,
0: için.
1: tadı tuzu orada.
0: Evet. Ben de
1: Evet.
0: öyle bir açıklama yaptım onlara. Ama beğendiler. Genel olarak işte yemek kültürümüz, kendi kültürümüz, Türk kültürü ilgi çeken şeyler olduğunu düşünüyorum yurt dışında da. Mesela Amerikan dizileri vesaire dediniz ama aynı zamanda Türk dizilerine de ilgisi olan
1: İlgi var mı orada? Evet.
0: birçok ülke olduğunu ben de orada öğrendim.
1: Evet. Dizi ihraç etmeye başladık artık.
0: Evet, bayağı üst düzeye
1: Hatta
0: çıkmış ama yani.
1: üst düzeye
0: Evet.
1: çıkmış değil mi? Hatta Trabzon'u tanıma nedenlerinden birisi de burada çekilen son TRT dizisi değil mi?
0: Evet.
1: Taşacak Bu Deniz burada çekildiği için. Bundan dolayı Trabzon'u tanıyan insanlara yurt dışında rastladığını söyleyen arkadaşlarımız oldu. Belki
0: Evet, ben de
1: sen
0: onlardan biriyim hani.
1: onlardan birisin sen de.
0: Onun dışında Türk olduğumu öğrenip en büyük hayalim Trabzon'a gelmek diyen insanlarla da tanıştığım
1: Evet.
0: oldu.
1: İnanılmaz bir kültür ihracı durumu var. Yurt dışında
0: Evet.
1: çok ünlendik ülke olarak, Trabzon olarak. Ondan dolayı da uçuşlar arttı galiba. Gerçi biz o kadar değerini bilemiyoruz ama
0: Evet.
1: onlar bizden daha mı fazla biliyor değerimizi? O da tartışma konusu. Handan, bir müzik arası vereceğiz şimdi. Sonrasında tekrar birlikteyiz. Yine bilgiler almaya devam edeceğiz senden. Yurt dışında okumak nasıl bir his? Neler yapıyorsun orada? Bu bir sene nasıl geçti? Ve biraz da geleceğe bakacağız tabii ki. Sancak'tan dinleyeceğimiz bir şarkımız var. Korkma Kalbim diyor sanatçı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, genç yaşamda bugün hayallerinin peşinden binlerce kilometre uzağa giden Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite eğitimi alan genç konuğumuzla konuşuyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. Handan Aksoy stüdyomuzda sevgili dinleyicilerimiz. En son kendisiyle gurbet elleri konuşuyorduk. Nasıl
1: Evet.
0: oralar, alışmak nasıl, nasıl gittin? Sorularımızı sorduk peş peşe. 18 yaşında arkadaşımız Handan ve 17 yaşında gitti Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletine. Phoenix şehrinde eğitim alıyor. Şu anda kimya mühendisliği alanında sevgili dinleyicilerimiz. Tabii gurbet nasıl dedik, yemekleri konuştuk. Orada bir Orta Asya Türk Devletleri Teşkilatı kurduğunuzdan bahsetmiştin sen. Bir araya geldik. Orta Asya'dan arkadaşlarla, Azerbaycan'dan arkadaşlarımız var, Özbekistan'dan. Dil birliğimiz de var, orada hissediliyor demiştin. O ortamı anlatıyordun bize. Tabii biraz gurbeti çekilebilir kılan ilk etapta o alışmayı hızlandıran şey de sana yakın insanlar değil mi? Yani o
1: Kesinlikle.
0: paraşüt etkisini yapan. Biraz öyle mi girmek lazım
1: Kesinlikle
0: meseleye?
1: evet. Ya ben buradan ilk gitmeden çok stresli bir şekilde aslında gidecektim. Yani
0: O
1: çok
0: ayrılış stresliydi, değil
1: evet
0: mi?
1: yani çok büyük bir stresim yoktu aslında ama beni şey çok tedirgin ediyordu. Havalimanına indikten sonra
0: Tamamen
1: baş
0: farklı.
1: başayım. Yani
0: Evet.
1: zaten buradan çıktığımdan beri, buradan yola çıktığım andan itibaren baş başa olacağımı biliyordum ama oraya indikten sonra tamamen farklı bir ülke. Kendimle baş başayım. Artık o
0: Evet.
1: saatten sonra her şeyi kendim yapmak zorundayım. Herhangi bir sorunum olduğunda kendim çözmek zorundayım. Bunun farkında olacak olmak beni biraz korkutuyordu. Ama buradan yola çıktıktan sonra o kaygılarım aslında biraz daha azaldı diyebilirim.
0: Azaldı. Daha önce yurt dışına çıkmış mıydın?
1: Daha öncesinde evet Avrupa deneyimim oldu. Lisede Erasmus'la Barcelona'ya gidebildim
0: Ne kadar
1: diyeyim. Bir
0: bir
1: hafta.
0: süreliğine? Bir hafta. Ama olsun.
1: Evet.
0: Bir hafta da olsa bir kere çıkmıştın. O kapıdan geçmenin ne olduğunu, ne anlama geldiğini
1: Evet.
0: biliyordun.
1: Onun
0: Gittiğin
1: dışında
0: zaman
1: gezmek,
0: bambaşka
1: evet. Gezmek amaçlı da birkaç
0: bir
1: kere
0: ortamla karşılaştın.
1: ailecek gittiğimiz
0: Ailece gittiğin
1: oldu.
0: yerler de
1: Ama
0: oldu.
1: Barcelona ilk defa tek başıma yurt dışına
0: Evet,
1: çıktığım zamandı.
0: bir deneyimin vardı. Burada tabii daha zorlayıcı bir durumun içindeydin. Hem çok uzak bir yere gittin, hem de tabii bir sene boyunca tek başına olacağın kesindi. Seninle de birisi gelmedi tabii.
1: Evet.
0: Havalimanına kadar bıraktılar
1: Evet.
0: sadece. Ama doğru olan da bu, değil mi? Sonuçta tek başına kalacaksın orada bir şekilde alışman için.
1: Kesinlikle evet.
0: Öyle bakmak lazım. Peki orada oraya gittikten sonraki durumda nerede yaşamaya başladın? Bir yurt mu ayarlandı senin için? Üniversitenin kendi imkanları mı var? Neler söylersin?
1: Yani üniversitelerin zaten orada uluslararası öğrenciler için yurt imkanları oluyor. Özellikle ilk sene gelecekler için yurt kesin çıkıyor şart var bizim üniversitemizde. Ben de uçuşumdan 2 gün önce yurdumu öğrendim. O yüzden ondan önceki süreç de benim için biraz stresliydi. Bir de
0: Oraya gidip nerede kalacağın? Yani belli olmadan oraya gidebilirdin. Böyle bir durum
1: evet.
0: söz konusuydu ama son
1: Evet.
0: 2 gün kala uçuşuna
1: Evet, yurdumun çıktığını öğrendim.
0: öğrendin.

0: odanın boşalmasıyla birinin yerine yerleşebildim. Neyse ki.
1: Epey dua etmişsindir,
0: Evet,
1: değil mi?
0: bayağı
1: Yani belki de öncesinde ettiğin dualar kabul olmuştur.
0: olabilir kesinlikle.
1: Kaç saat sürdü yolculuk?
0: Benim ilk gidişim 44 saat sürdü. Çünkü vize işlerinden dolayı bileti bayağı geç almıştım. En uygun bulabildiğim bilet de oydu. Boş yer de yoktu uçaklarda genel olarak. O yüzden bir 4 aktarma falan yaptım sanırım.
1: Dört aktarma yaptın.
0: Evet. 44 saati buldu ilk
1: 44
0: gidişim.
1: saat. İnanılmaz.
0: Benim eyaletime de direkt uçuş olmadığı için
1: Hı.
0: direkt İstanbul'dan uçsam bile 16 saati buluyor en az.
1: Evet.
0: O yüzden gidip gelmek de yorucu bir süreç aslında.
1: Yorucu, yorucu. Şimdiden gözünde büyümüştür o yolculuk. Yine 44 saat seni bekliyor.
0: Yani 44 saat değil artık tabii ama daha
1: Hı
0: erken
1: hı.
0: almaya gayret ediyorum artık biletlerimi bir daha
1: Biletleri.
0: öyle bir sorun
1: Evet.
0: yaşamamak için
1: Öyle
0: ama.
1: olunca da en azından bir 10 saat azalıyordur bu
0: Evet.
1: süreç.
0: Yani bir 16-20 saate düşürüyorum.
1: Düşürüyorsun. Yine iyi. Jetlag olabilirsin. Yoksa öyle bir etki var değil mi? Çok uçtuktan sonra.
0: Jetlag her türlü yaşandığını
1: Hı
0: düşünüyorum ben
1: hı.
0: onun. Aslında uyku konusunda çok sıkıntım olmadığı için yaşamam diye
1: Hı
0: düşünüyordum
1: hı.
0: ama oraya ilk gittiğimde de oradan buraya ilk döndüğümde de gerçekten ciddi bir uyku sorunu yaşadım
1: Yaşadın.
0: jetlag'ten dolayı.
1: İster istemez oluyor böyle sorunlarda. Şimdi tabii oraya gitmek, orada yaşamak, yeni bir kültüre uyum sağlamayı beraberinde getiriyor demiştik. Bu kültürün içinde güzel şeyler olsa da olumsuz durumlar da olabilir. Seni zorlayan durumlar da belki görmüşsündür, yaşamışsındır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz zaman aklımıza gelen belli başlı olumsuz durumlar da var. Mesela suç oranları. Gittiğin
0: Evet.
1: yerde suç oranları yüksek mi?
0: Yani bana aslında Türkiye'nin
1: Hı.
0: veya il dışında okumanın, il dışında tek başına çıkmanın
1: Hı.
0: tehlikeli olabileceğini söyleyen çok fazla insan vardı. Ve genel olarak Türkiye'nin çok tekinsiz, güvensiz olduğunu düşünen ciddi bir kesim var aslında. Hepsine aslında Amerika'ya gitmeyi öneriyorum diyebilirim. Çünkü Amerika'ya
1: Orada gerçek suçu
0: gittikten,
1: görsünler
0: evet,
1: diyorsun.
0: Amerika'ya gittikten sonra yani
1: Evet.
0: Türkiye'de sokaklarda
1: Hı
0: yürürken
1: hı.
0: o yaşadığım rahatlık hissini gerçekten çok
1: Bir
0: özledim.
1: tekinsizlik var diyorsun orada.
0: Kesinlikle.
1: Bunun sebebi ne peki?
0: Ya bunun aslında sebebi çok fazla evsiz olması
1: Hı.
0: öncelikle. Ve uyuşturucu bazı eyaletlerde legal olduğu için
1: Evet. Sokaklarda uyuşturucu kullanan insanlara
0: evet
1: rastladın mı?
0: rastlamak çok
1: Bu da
0: sık
1: mümkün.
0: rastladım.
1: Ülkemizde
0: Evet.
1: yani görmenin çok çok zor olacağı durumlar bunlar.
0: Kesinlikle.
1: Belli saatlerde dışarı çıkmak o halde tehlikeli olabilir orada.
0: Evet, özellikle televizyonlarda veya ne bileyim dizi filmlerde çok güzel gösterilen Los Angeles,
1: Evet.
0: Kaliforniya taraflarında. Ben en çok Los Angeles'a gittiğimde
1: Hı.
0: şaşırmıştım. Hani uzaktan bu kadar güzel gördüğümüz bir yerde nasıl bu kadar evsiz sorunu olabilir diye. Ve kendimi de en güvensiz hissettiğim yer orası olmuştu açıkçası o yüzden.
1: Ama filmlerde, dizilerde hiç öyle değil.
0: Evet.
1: Öyle gösterilmiyor, değil mi? Yani dünyanın başkentiymiş gibi bir algı var Los Angeles
0: Kesinlikle.
1: için, o eyalet için aslında. Ama evsiz sorunu
0: Evet.
1: had safhada, suç oranları inanılmaz artmış durumda diyorsun. Bunlar senin gözlemlerin, benim yorumlarım değil bu arada. Onu da
0: Evet.
1: söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Sonra taraflı baktın demeyin lütfen olaylara gidip görüp inceleyen hem de genç bir arkadaşımız. Kendisinden alıyoruz yorumları. Hiç umduğu gibi bulmamış bazı şehirlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi dolayısıyla tabii orada yaşamak zor. Özellikle belirli bir gelirin altındaysan değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Bu hissediliyor herhalde. Sosyal devlet anlayışının da biraz zayıf olduğundan bahsediliyor Amerika Birleşik
0: Evet.
1: Devletleri için. Bu da hissediliyor mu yine aynı şekilde?
0: Evet, yaşarken daha
1: Hı.
0: çok hissediliyor bence de dediğiniz gibi.
1: Hissediliyor. Evet. Şimdi bir de beslenme hususu var. Yine olumsuz başlıkların arasında her zaman görürüz onu. Amerika denince aklımıza gelir. Marketleri gıdalarla dolu olan ama o gıdaların arkasını çevirdiğimiz zaman nispeten de ucuz olan katkı maddelerinden ve ülkemizde de yasaklanan, Avrupa'da da yasak olan, dünyanın birçok yerinde yasak olan birçok maddenin içerisinde yer aldığı, o maddelerden esas ürünü göremediğimiz ürünlerin olduğu reyonlar gördüğümüzü söyleyen birçok insan var. Oraya gittiklerinde o manzarayla karşılaşan birçok insan var. Sen neler söylersin? Gerçekten Orada bir

0: gıda terörü durumu mu var? Yoksa evet öyle gıdalar da var ama iyilerini de bulmak nispeten mümkün diyebilir miyiz? Neler söylersin?
1: Yani aslında biraz dediğinize katılıyorum. Bence de dediğiniz gibi ben bu farkı Amerika'dan buraya ilk döndüğümde fark ettim. Hani buradayken
0: Şöyle kuymağı ekmeğe bandırırken değil mi? Orada
1: kesinlikle
0: hissedildi herhalde.
1: ekmek konusunda
0: Evet.
1: özellikle iyi değindiniz şu an. Hiç düzgün bir ekmeğe rastlamadım
0: Düzgün
1: Amerika'da.
0: ekmek de yok.
1: Evet. Ya çok
0: Çok zor.
1: yapay hissettiriyor ve
0: Gelmeyi düşünüyordum, ben vazgeçtim. Ekmek olayı çok önemli. Beyazdan bahsetmiyorum bu arada. Yani tam
1: evet,
0: buğday.
1: herhangi bir ekmek
0: Herhangi bir
1: yani.
0: ekmek
1: Ben
0: yok.
1: de
0: Mısır
1: kesinlikle.
0: ekmeği.
1: Ya
0: Gerçi
1: ekmek
0: o
1: var
0: biraz daha
1: tabii ama
0: özel bir ekmek
1: çok
0: ama.
1: yani çok yapay yani. Sizin de dediğiniz gibi muhtemelen bayağı katkı maddeli
0: Maddesi
1: ve
0: var.
1: yerken de hissediyorsunuz
0: Arkasında da
1: katkı maddeli
0: yazıyor
1: oldu.
0: zaten değil mi? Katkı maddelerinin
1: Yani
0: büyük
1: evet.
0: kısmı. Ondan dolayı onları görmek mümkün. Zaman zaman internette videolarını da görüyoruz o katkı maddeli ürünlerin. Ondan dolayı da yapıyoruz bu yorumları. Hakikaten öyle bir manzara var diyorsun. Peki bu ürünlerden uzak durmak adına nasıl bir yol tercih ediyorsun?
1: Biz zaten yemek konusunu yurtta kaldığım için zaman zaman yemekhanede yiyerek, zaman zaman da dışarıdan yiyerek çözmeye çalıştık başta. Fakat
0: Ama nereye kadar dediniz?
1: evet, yani Amerika'nın yemek kültürü genel olarak sadece fast food'dan
0: Fast
1: oluştuğu için artık bir yerden sonra bedenimiz de yani
0: food.
1: kaldıramadı bunu.
0: Yoruldu. Tabii vücudumuzda lekeler de çıkmaya başlıyor değil mi? Belli bir noktadan sonra o gıdaları tükettiğimiz zaman olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaya başlıyor.
1: Evet.
0: Vücudumuzun verdiği tepkiler var. Onları da göz önünde bulundurmak lazım. Yani sağlığımız risk altında olabilir. Nasıl çözdünüz?
1: Bizim arkadaş grubumuzla her hafta toplaşarak kendi yemeğimizi kendimiz pişirmeye karar verdik. Böyle bir 10-15 kişilik farklı ülkelerden gelen bir arkadaş grubumuzla hafta sonları okulun diğer kampüsünde büyük bir mutfağımız var. Orada toplaşarak zaman
0: Çok
1: zaman
0: güzel. Muhabbet ederek.
1: evet muhabbet ederek hep beraber işte Azerbaycanlıların hengel yemeğini yaptık
0: Oo, çok
1: öncelikle.
0: güzel. Bizde de vardır hınger.
1: Evet, aynen. Azerbaycanlı
0: Tanıdık
1: arkadaşlarımın
0: lezzetler.
1: elinden. Kesinlikle. O açıdan da daha iyi oldu.
0: Ne varsa kardeşlerimizde var. Vallahi billahi.
1: Kesinlikle.
0: Önemli gerçekten bunlar da. Beslenme konusu çok çok önemli. Hatta bir ülkeyi sevmenizi sağlıyor. Orada yaşamanın temel kurallarından birisi. Ama siz o birliktelik sayesinde oluşturmuşsunuz. Kendi korunaklı alanınızı inşa etmişsiniz. Bu da güzel. Yani siz aslında ham maddelerini alıyorsunuz o yemeğin, değil mi?
1: Kesinlikle. Onu da
0: Onları
1: araştırarak dediğiniz
0: araştırarak
1: gibi.
0: alıyorsunuz. Orada yapıyorsunuz. Böyle bir
1: Evet.
0: imkanı da var.
1: Belli başlı ithal marketler oluyor aslında.
0: Var.
1: Onların içeriği biraz daha şey olabiliyor. Özellikle et konusunda dediğiniz gibi. Amerika'da et sıkıntısı da özellikle bizim gibi bu taraflardan gelenler için
0: O
1: sıkıntılı
0: da başka bir
1: olabiliyor.
0: sıkıntı.
1: Evet.
0: Onu da aşıyorsunuz ama. İşte birlikten kuvvet doğar diyorlar ya.
1: Evet.
0: Tam yine burada onu görüyoruz. Kendinizi
1: Kesinlikle.
0: muhafaza ediyorsunuz. Bu da güzelmiş gerçekten. Yaşanabilir kılıyor bazı yerleri, bazı şeyleri. Şimdi olumsuz taraflarına baktık. Bir de gelelim eğitim imkanlarına. Zaten onun için gitmiştin
1: Tabii ki.
0: oraya. Bu eğitim imkanları özellikle seni cezbetmişti. Peki eğitim imkanları olarak neler var orada sana sunulan? Bir sene okudun, aşağı yukarı
1: Evet.
0: gördün ortamı, durumu. Neler söylersin eğitimiyle ilgili?
1: Yani ben öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bence Amerika'da okumak liseyi Türkiye'de bitirmiş biri için gerçekten çok kolay. Özellikle ilk 2 sene.
0: Çok ilginç bir yorum bu.
1: Evet.
0: Evet. Yani liseyi Türkiye'de okumuş birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitede çok rahat eder diyorsun.
1: Bunu muhtemelen Türkiye'den giden
0: Çoğu
1: herkes,
0: insan söyleyecek. Neden
1: evet.
0: peki böyle bir yorum
1: Ya
0: yapıyorsun?
1: şöyle, ben özellikle mühendislik okuyan biri olarak, kimya mühendisliği okuyan biri olarak ilk 2 sene temel kimya ve matematik
0: Zaten
1: aldım.
0: lisede gördüğümüz dersler mi dedin yoksa?
1: Evet, yani
0: Lise
1: liseyi
0: 5 yahu.
1: lise 5 gibi. Ya sanki böyle 12. sınıfın devamı gibi oldu bana ve yani ilk dönem derslerimi çok rahat bir şekilde geçtim. Burada da o konuları iyi tuttuğum için. Sanki böyle dediğiniz gibi lisenin devamıymış gibi oldu biraz bende. Onun
0: Neden böyle peki? Orada daha kolay bir eğitim verilmesinin sebebi ne? Onların lisedeki verilen eğitimlerinin zorlayıcı olmamasından kaynaklı bir durum mu söz konusu?
1: Ben ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerika'da ilk sene başlayacağınızda öncelikle bir matematik yerleştirme sınavı almanız gerekiyor. Özellikle matematik dersi için yapılıyor yani bu. Eğer gerçekten kötüyseniz matematikte bildiğiniz toplama çıkarma işlemlerinden başlayan bir dersi alıyorlar size. Öyle olduğunda da kimya dersiyle veya fizik dersiyle beraber
0: İnanılmaz. Benim özgüvenim
1: alamıyorsunuz.
0: çok arttı şu anda. Kendimi süper zeka zannediyorum. Amerikalı insanlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrenciler sağ olsun diyelim. Ne diyelim artık? Garipmiş gerçekten.
1: Kesinlikle. Onun harici işte onun bir üst kademesi var. O da ortaokul matematiği gibi diyebiliriz. Bir de işte en üst kademesi var. O da normal başlamanız gereken matematik dersi. Ben ondan başladım ama dediğim gibi çok kolay bir şekilde
0: Peki
1: geçtim.
0: neden böyle? Yani kafaları mı çalışmıyor bu Amerikalıların? Yedikleri, içtikleri mi etkiliyor onları? Sebebi ne? Bu kadar kolay eğitim verilmesinin. Öğrenciyi yıldırmamak için mi yoksa farklı bir teknik mi?
1: Bence yıldırmamak için olabilir. Bir de Amerika'yı lisede okumuş arkadaşlarımın dedikleri kadarıyla kendi sevdikleri alanı ve böyle hani ben konuşmanın başında size anlatırken demiştim 2 sene boyunca kendi yolumu bulmaya çok çabalamıştım. Ben bunu yaparken tek başımaydım ama Amerika'da genelde öğretmenlerin veya
0: Onların
1: özellikle
0: dedikleri mi
1: rehber
0: olur?
1: öğretmenlerin destekleriyle birlikte kendi yollarını bulmaları daha kolay oluyor. Müziğe yönelen de oluyor orada. Mesela burada müzik okumak isteyen birine genelde derler ki müzik okuma önün açık olmayacak. Ama orada müzik okuma hayali olan da bir sürü insanla karşılaştım. Lise öğrencisi olan dahi. Biyoloji, fizik bu tarz bölümlerde, işletme, tıp tarzı bölümlerde. Yani herkesin gerçekten hayali farklı ve kendi hayallerinin peşlerinden gitmeye çalışıyorlar. Bence eğitim sistemindeki aslında biraz yapmaya çalıştıkları şey bu. Yani matematiği işte zorlayalım. Herkesin matematiği iyi olsun. İşte
0: Değil.
1: herkes matematik yolundan devam etsin tarzında değil. Herkes kendi yolunu kendi
0: Herkese bir alan
1: bulsun.
0: açılıyor aslında.
1: Evet.
0: Bu da iyi taraflarından birisi
1: Evet,
0: diyebiliriz.
1: katılıyorum.
0: O halde burada gerçekten başarılı olmuş birisi dünya çapında başarılıdır belki de. Çünkü kendi imkanlarıyla, belki kendi düşünceleriyle değil mi? Biraz daha az destekle bir yere geliyor
1: Kesinlikle.
0: burada. Orada destekler daha fazla diyorsun rehberlik
1: Evet.
0: anlamında. Dolayısıyla insanlar kendi yolunu daha hızlı buluyor diyorsun. Böyle de bir yorum yapabiliriz. Peki kariyer planı olarak aklında ne var? Evet, kimya mühendisliği bölümündesin. İlk seneyi de doldurdun.
1: Evet.
0: Üniversitede, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Phoenix'te. Bundan sonra 3 senen var ama bu 3 senede de yine herhalde son 2 senesini tıpkı lisede olduğu gibi önündeki yılları düşünmekle geçireceksin gibi düşündük biz. Neler söylersin kariyer planlarınla ilgili olarak? Kafanda neler var? Hem üniversite içerisinde geçireceğin bu 3 sene hem de sonrası için. Var mı fikirler?
1: Muhtemelen ben de dediğiniz gibi olacağını düşünüyorum. Şu an ya kimya mühendisliği yönü çok açık ve birçok alanda da çalışabilecek bir meslek ve gerçekten çalışma alanı geniş. Bu yüzden şu an benim de kafamda direkt net bir şey yok. Lisedeyken sürdürülebilirlik konusuyla çok ilgileniyordum. Aslında biraz kimya mühendisliği seçmemin sebebi de oydu. Belki o alanda yönelirim. Üniversitede okumaya devam ederken aslında şöyle bir karar aldım. Buna da bu sene biraz, bu yaz biraz başladım diyebilirim. Her sene farklı bir kimyanın farklı bir alanından bir şey deneyimleyerek hangi alanda daha mutlu olduğumu ve daha işte zevk aldığımı, hangi alanın daha bana uygun olduğunu bulmaya karar verdim. Bu sene de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde biyokimya laboratuvarında biraz böyle gözlem tarzı bir staja başladım diyebilirim. Bir biyokimya profesörümüzün yanında.
0: Yavaş yavaş adımlar
1: Evet.
0: atılmaya başlandı yani o kariyer
1: Evet.
0: için. Şimdiden planlar oluşturuldu.
1: Evet.
0: İyi kötü.
1: Dediğiniz gibi.
0: Bundan sonra da böyle devam edecek. Peki orada
1: Evet.
0: boş vakitlerinde neler yaparsın?
1: Ya okulun imkanları çok fazla aslında. Her gün başka bir şey yapıyoruz
0: Sporla uğraşır mısın
1: diyebilirim.
0: mesela?
1: Evet.
0: Hangi branş?
1: Küçüklükten beri voleybol oynuyordum orada da.
0: Orada da devam
1: Evet.
0: ettiriyorsun.
1: Ya profesyonel olarak yapmasam da.
0: Kadınlar voleybol takımımızda dünya şampiyonu oldu.
1: Evet.
0: Bizi gururlandırdılar.
1: Kesinlikle.
0: Sen de onları takip ediyor musun?
1: Ediyorum,
0: Zaman zaman.
1: evet.
0: Maçlarını orada izledin mi? Gerçi
1: İzledim, burada da
0: burada da
1: izliyorum.
0: izledin. Bir süredir buradasın gerçi ama sen oradayken de başarıları vardı.
1: Evet, takip
0: Öyle de
1: ediyorum.
0: bakmak lazım. Hadi bakalım yolun açık olsun.
1: Çok teşekkür
0: Biz
1: ederim.
0: teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Andan ağzına sağlık. Yurt dışına gittik geldik senin anlatımınla.
1: Çok sağ ol.
0: Bundan sonra

0: Artık önümüzdeki senenin herhalde hazırlıklarına başlayacaksın. Eylül ayında dönüş var mı
1: 10 güne
0: Arizona'ya?
1: dönüş var.
0: 10 güne dönüş var. Erkencisin.
1: Okul erken açılıyor
0: Erken
1: Amerika'da
0: mi? Buradaki
1: biliyorsun.
0: gibi değil yaz tatili sistemi o
1: Evet.
0: zaman.
1: Ağustos'ta başlıyor, Mayıs'ta bitiyor.
0: Sıcak, daha sıcak bir yere gideceksin iklim
1: Evet,
0: olarak.
1: çöllere gidiyorum.
0: Çöllere gideceksin. Yolun açık olsun. Bizden
1: Çok sağ
0: selam
1: olun.
0: götür
1: Aleyküm
0: oralara,
1: selam.
0: yaban
1: Çok sağ olun.
0: ellere. Biraz da yemek götür onlara. Garibanlar, fast food nereye kadar? Biraz kuymak peyniri değil mi? Biraz ekmek, Trabzon ekmeği götürmek lazım. Sen bir
1: Evet,
0: erzak çuvalı
1: katılıyorum.
0: yap. Bir çıkrık hazırla. Bizden de selam söyle. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok
0: Ağzına
1: sağ olun.
0: sağlık. Yolun bahtın açık olsun.
1: Çok sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, genç yaşamda bugün hayallerinin peşinden binlerce kilometre uzağa giden, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite eğitimi alan genç bir konuğumuz vardı. Handan Aksoy. Kendisini stüdyomuzda ağırladık. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve yolu bahtı açık olsun diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bir yolculuğun daha sonuna geldik. Elif Sefer Bey hazırladı bugünkü programı. Sesimizi ulaştırdı Murat Çelik. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Berkay'ın sesiyle noktayı koyuyoruz yolculuğumuza. Bu kız beni görmeli diyor sanatçı. Hoşça kalın.

0: haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faruk Zeydan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la da Beştepe'de bir araya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ve Irak arasında gelişen stratejik işbirliğine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkati çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinde Irak'la sınır kapısının yeri ve finansman modelinde mutabık kalındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, imza töreninde ise teknik bir ayrıntının düzeltildiğini açıkladı. Hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Şüphe oluşmadı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi. Türkiye'nin bir daha asla terörle uğraşmayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Kurtulmuş, konuyla ilgili yasal düzenlemenin asla kişisel ya da genel af mahiyetinde olmadığını vurguladı. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin konuştu, 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, vatandaşlardan yangın alanlarına yaklaşmamalarını istedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Muğla'da çıkan orman yangınlarında çalışmalar havadan ve karadan verilen etkili mücadele sonucu hızla iyiye gidiyor. Seydikemer'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Fethiye ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını ise rüzgarın etkisini artırmasıyla yeniden başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Çanakkale ve Yalova'daki orman yangınları ise tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimi belli oldu. Mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup disiplin kurulu ve grup denetçi üye seçimi de yapıldı. Ankara Etimeskut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan ifadeye çağrılan 5 ünlü ismin de adliyeye gitmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulamayı duyurdu. Araçlara sonradan takılan port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu ekipmanlar nedeniyle trafik cezası uygulanmayacak. Marmara Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı yarım puanlık düşüşle %7,6'ya geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 38. aya taşınmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'ı vurdu. Keşm Adası'nda biri çocuk 5 kişi öldü. İran devrim muhafızları saldırganı cezalandıracağız açıklaması yaptı. Tahran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. Pakistan ise karşılıklı saldırılara karşın müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.

Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turunda tek golle geçtiği Midtjylland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı saat 19'da başlayacak ve TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: İklimin geleceği.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de İklimin Geleceği başladı. Bugün bilgiye erişimin merkezleri olan kütüphanelerimizde hayata geçirilecek önemli bir dönüşümü konuşacağız. Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, halk kütüphanelerimizi sadece kitap ödünç alınan, ders çalışılan mekanlar olmaktan çıkarıp her yaş için iklim krizi ve çevre bilinci odaklı birer canlı öğrenme merkezi haline getiriyor. Bu dönüşüme emek veren konuklarımızla birlikte olacağız ama önce iklim haberleri. Bugün Dünya Limit Aşımı Günü. Bu tarih gezegenimizin bir yılda yenileyebileceği doğal kaynakları yalnızca 7 ayda tükettiğimizi gösteriyor. İnsanlık doğanın kendini yenileme kapasitesinden %73 daha fazla kaynak tüketiyor. Bilim insanları Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddetinin son yıllarda belirgin şekilde arttığını, özellikle 2023 ve 2025 yazlarında son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığını açıkladı. Türkiye genelinde orman ve arazi yangınları ile mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 115 yangına müdahale edildiğini, bunlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Fransa, İspanya, Portekiz ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde de orman yangınları çok şiddetli devam ediyor. Birleşmiş Milletler İklim Şefi, dünya genelinde fosil yakıt bağımlılığının iklim kaynaklı afetlerin kabusa dönüşmesine neden olduğunu söyledi. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün özellikle ele alacağımız konumuz belki de UNESCO Yeşil Topluluklar Rehberi'nin bize anlatacağı çok şey olması üzerine, kütüphanelerde bir dönüşümü hayata geçirmek üzere ne gibi çalışmalar oldu? Stüdyomuzda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Sayın Taner Beyoğlu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ve Kayseri Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni, aynı zamanda UNESCO Eğitimi Yeşillendirme Ortaklığı üyesi Sayın Çelebi Kalkan, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Siz aslında bizim telefonla katılan konuklarımızdansınız. İlk kez bugün stüdyoda ağırlıyoruz sizi.
3: Evet.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, özellikle bu sözünü ettiğimiz UNESCO Yeşil Topluluklar Rehberi'nin ne olduğunu Sayın Beyoğlu'ndan öğrenelim. Önemli bir isim gibi görünüyor şu anda. Çünkü söz konusu halk kütüphanelerinde özellikle iklim değişikliği.

0: değişikliği etkinlik rehberi adıyla ortaya çıkan bir rehber hazırlanmasını sağladı. Evet. Nedir efendim bu?
1: Evet. Biz Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sizin de başta tarif ettiğiniz değişim çerçevesinde kütüphanelerimizi sadece bilgi kaynaklarını muhafaza eden kültür kurumları olmanın yanında hayatın her noktasına dokunan, yaşayan bir merkez haline getirdik. Kültürün, sanatın ve bilginin merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede kütüphanelerde yürüttüğümüz hizmetleri klasik kütüphane hizmeti tanımlamalarının dışına çıkartarak zenginleştiriyor ve çok katmanlı hale getiriyoruz. Ve toplumsal farkındalık oluşturulması gereken birçok konuyu da kütüphanelerimizde ele alır ve bunlarla ilgili etkinlikler, düzenler hale geldik. Bu çerçevede iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik de aslında ana konularımızdan, ana stratejilerimizden, hizmet stratejilerimizden birisi haline geldi son dönemde. İki konu üzerinde özellikle duruyoruz. Yani kütüphanelerinin alabileceği rol, edinebileceği rol. Birincisi bu iki, bu önemli konuyla ilgili olarak çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, enerji verimliliği gibi konularda güvenilir bilgiyi, bilgiye erişim imkanlarını geliştirmek. Yani güvenilir kaynakların sayısını arttırmak ve bu kaynaklara erişim imkanlarını geliştirmek, bu önemli bir konu. Öbür tarafta da toplumsal farkındalığı arttırmak yine bu konularla ilgili olarak. Tabii biz genel müdürlük olarak ülkenin tamamında 1300'ün üzerinde halk kütüphanesinin idaresinden mesulüz. Böyle olunca halk nüfusumuzun neredeyse tamamına ulaşabilen kurumlardan birisiyiz. Geçen sene itibariyle bir Cumhuriyet tarihi rekoru olarak 39 milyondan fazla insanımızı kütüphanelerimizde ağırladık. Onlara hizmet verme şansı yakaladık. Bu çerçevede topluma ulaşma anlamında avantajlı durumdayız. Bu sayısal genişliği de topluma bu konularla ilgili bilinç kazandırma tarafında kullanmaya çalışıyoruz. Böyle önemli bir avantajımız var.
0: Geçen gün bir programda Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetiminden bir profesör konuğumuz oldu. Hep şunu söyledi: kütüphaneler hem çok güvenilir yerlerdir. Yani çocuğunuz neredesin diye aradığınızda, kütüphanedeyim baba anne dediğinde, senin ne işin var orada gibi bir cümleyle karşılaşmaz dedi. İkincisi de ücretsiz yerler dedi. Para vermenize gerek yok. Ne kadar güzel bunlar. Ve buralardan yararlanan sayısının çok olduğunu bilmek de güzel.
1: Tabii üye sayımız da bu arada çok hızla artıyor. 7.2 milyon gibi bir rakama ulaştık.
0: Siz de bu fırsattan yararlandınız tabii.
1: Tam da bu konularda bu fırsattan yararlanıyoruz. Toplumun geleceğini şekillendiren en önemli konuları belli bir sistematik dahilinde birer bilinçlendirme faaliyeti olarak ele alıyoruz. Bu son dönemde ana temalarımızdan bir tanesi, az önce de ifade ettiğim gibi, iklim değişikliği, iklim krizleri, dünyada bu konuyla ilgili, konularla ilgili yaşanan sorunlar. Bu konuları yönetmek, çözümler geliştirmek üzere ortaya koyulan iyi örnekler, bu iyi örnekleri bütün kullanıcılarımıza yaptığımız etkinlikler vasıtasıyla ulaştırmak. Etkinliklerimiz de ciddi bir kitleye ulaşıyor. Geçen sene bu kütüphanelerimizin tamamında 33 binden fazla kültür sanat etkinliği düzenledik ve buna 1.9 milyon insanımız katıldı.
0: Evet.
1: Yani bu noktada da çok ciddi bir kitleye ulaşıyoruz. Ve bu konuları takip eden aslında bir kitleden bahsediyoruz. Onlara temel bilgileri aktarmak doğrusu çok kolay oluyor bu yolda.
0: Peki Sayın Beyoğlu, şimdi Yeşil Topluluklar Rehberi, UNESCO Yeşil Topluluklar Rehberi deyince, bu kütüphanenize gelen insanlar yeşil giyip mi geliyorlar?
1: Şöyle, tabii az önce bahsettiğim gibi etkinlikler bizim ana mecralarımızdan bir tanesi. Bu etkinliklerde yani enerji verimliliği, enerjinin tasarruflu kullanılması, yenilebilir enerji kaynaklarının ne olduğu, hayatımıza nasıl bunları dahil edebileceğimiz, ev yaşamımızdan başlamak üzere hayatın farklı alanlarında, mekanlarında enerji verimliliğine, çevresel sürdürülebilirliğe nasıl katkıda bulunabiliriz? Bunlara ilişkin bilgileri aslında uygulamalı atölye çalışmalarıyla, uygulamaları eğitimlerle çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz ve orada didaktik bir yöntem kullanmamaya gayret gösteriyoruz.
0: Evet.
1: Daha çok uygulamalı ve etkileşimli etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla bu bilinci kullanıcılarımızı, özellikle alt yaş gruplarında çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamaya çalışıyoruz.
0: Bütün halk kütüphanelerinde mi?
1: Neredeyse şu anda bütün halk kütüphanelerinde, yani düzenli faaliyet düzenlediğimiz, kültürel faaliyet düzenlediğimiz bütün halk kütüphanelerimizde

0: çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği bizim ana temalarımızdan bir tanesi. Şunu çok mutlulukla karşılıyorum. Bunun gibi biz her sene neredeyse işte 2 ya da 3 tane temel konu belirliyoruz ve arkadaşlarımızdan bu konularla ilgili muhakkak etkinlik, bilinçlendirici etkinlikler, bilgiyi aktarma konusunda etkinlikler yapmalarını istiyoruz. En coşkuyla kabul görenlerden birisi bu oldu doğrusu. Evet. Çevre meselesi oldu. Tam da aslında bizim rehberimiz, etkinlik rehberimiz de bu noktada Taşya'da hizmet veren arkadaşlarımızı, kütüphanelerimizi, vatandaşımıza bu konuyla ilgili bilinçlendirmek için hazırlandı. Etkinlikleri nasıl uygulayabilirler, nasıl daha verimli sonuçlar elde edebilirler? Bu konuyla ilgili düzenlediğimiz etkinliklerden, faaliyetlerden, eğitim çalışmalarından aslında bu kitapçık bunu tarif ediyor. Tam da Çelebi Hocam'ın da bize çok kıymetli katkıda bulunduğu bu dönemde bir eğiticilerin eğitime etkinliği de yapıyoruz.
1: Evet, şimdi zaten biz uzun yıllardır gerçekten bu programda 7. yılımız bu bizim. Evet, evet. Çelebi öğretmenimle çokça konuştuk pek çok konuyu. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında projeler üreten bir isimsiniz. Evet. Onları hayata geçiren bir isimsiniz. Şimdi bu iklim değişikliği etkinlik rehberi bir tür umut, bir eylem içeren etkinlik demek, artık bundan sonrası için daha da umut vaat ediyor demek mümkün mü?
2: Kesinlikle. Biliyorsunuz UNESCO Eğitim Yeşillendirme Ortaklığı üyesi olarak Türkiye'yi temsilen UNESCO'da yeşil topluluk rehberini hazırlamada görev alırken tüm dünyadan eğitim paydaşlarında şunu gördük. İklim değişikliğinin ne olduğu, neden önemli olduğu, işte nasıl olduğu kısmında bir açıklık vardı. Yani bunu nasıl anlatacağız? Aslında burada bir ekopedagoji ihtiyacı vardı. Evet. Ve geçen sene COP30 Brezilya'da bu etkinlik rehberi yayınlandı. Biliyorsunuz COP30'a kadar bütün süreçlerde, bu zirvelerde sadece bu tür rehberler yayınlandı. Politika belgelerinin tanıtıldığı alanlar olarak gösterildi bu mecralar. Ancak bu yıl ülkemizde yapılacak COP31 uygulama kopu. Yani tüm dünya çok güzel uygulamalarını ülkelerinde uygulayacak. O yüzden çok kıymetli bir çalışma oldu. Çünkü biz UNESCO Yeşil Topluluk Rehberi'nde şunu söyledik. İklim eğitimi korkutularak değil, umut vererek ve eyleme geçirerek vermeli dedik. Özellikle bu rehber hazırlanacak olan neyse artık, nasıl kısmınız neyse, çocuklara iklim krizini anlatmanın sırrını ve korkuyu umuda, bilgiyi de küçük ama anlamlı eylemlere dönüştürmeyi hedeflemelidir dedik. Evet. Eğitimle dertlenirseniz bir şekilde yollarınız güzel insanlara denk geliyor. Ben de Sayın Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan Oğuz Kuru Bey ve Hakan Bey ile bir şekilde bir eğitimde tanıştık. Sonra bu fikirleri ortaya attık. Böyle bir dertlenme geldi. Çünkü biliyorsunuz kütüphaneler çocukların evinden, okulundan sonra 3. güvenli mekan olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bir de hani bizim okul

0: verdiği sayılar o yüzden çok kıymetli. Ve Yeşil Topluluklar rehberinde biz şunu da altına çizdik. Sadece K12 düzeyindeki çocukların ders olarak alması gereken bir şey midir iklim okuryazarlığı? Ders olduğu zaman zaten bir ürkütücülük vardır. O yüzden biz dedik ki hayır, K12'nin ardında kalan insanlara da erişmemiz
1: Ne demek
0: gerekiyor.
1: K12?
0: Yani ilkokul, anaokulundan lise düzeyine kadar eğitimin içerisinde olan insanlar anlamında.
1: Yani örgün eğitimin
0: Dışına,
1: dışındaki
0: aynen.
1: insanlar.
0: Yani informal değil, nonformal eğitimde olması gerekiyor ve bu için de en önemli yerler kütüphaneler başta olmak üzere işte müzeler, yerel yönetimler ya da belediyelerin böyle eğitim merkezleri gibi alanlarda bunların çok güzel bir şekilde aktarılmasıydı. Ve şu an gururla söylüyorum, bu hazırlanan etkinlik rehberi COP31'e bence damga vuracak. Çünkü tüm dünyada bu konuyla dertlenen 194 ülkedeki kişiler, paydaşlar gelip bu rehberi alacak. Rehberi biz dönüştürücü eğitim mantığına göre hazırladık. Burası da çok kıymetli. Hani nasıl kısmı var ya. Çünkü düz bir anlatım çocuğun sadece beynine hitap ediyor ve sadece verilere boğuluyor. Ama biz burada UNESCO'nun yine yeşil müfredatında tarif ettiği o yaklaşımla, yenilikçi yaklaşımlarla masalların gücünü, çocuklar için felsefenin sorgulama gücünü, sistem eğitiminin artık harekete geçme, disiplin arası beceriler kazandırma gücünü kullanarak aşamalı bir şekilde hazırladık ve kaygıyı değil, umudu aşılamaya çalıştık. Çözümün bir parçası olabilirsini
1: Yani
0: aşıladık.
1: felaket haberleri vererek onları tamamen umutsuzluğa yönlendirmek değil. Çünkü bir de artık ekolojik bir anksiyete oluştuğu bir süreci yaşıyoruz gerçekten. Gençlik benim yaşayacağım dünya böyle mi, daha mı kötüye gidecek diyor. Demek ki şimdi iklim krizini hem çocuklara hem gençlere aktarırken özellikle bu bizim kullandığımız, bugüne kadar yaptığımız geleneksel yöntemlerin dışına çıkıyoruz. Bizzat uygulama var. Dönüştürerek, masalların ve felsefenin gücünden yararlanarak yaratıcı dramalar belki bunun içinde. Peki bunu yaparken buradaki kişiler de ayrı, bu işi üstlenecek olan kişiler de ayrıca eğitilmeleri gereken kişiler olacak herhalde, değil mi? Hadi geç yap demekle olmuyor bu iş. Bu bir süreç mi?
0: Tabii ki burada hani bir eğitimde değişim başladı. 2022 yılında biliyorsunuz Eğitim Yeşillendirme Ortaklığı UNESCO tarafından o yıl kuruldu. Sebebi şuydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılmış olduğu New York'ta eğitimin dönüştürülme zirvesi yapıldı ve çok çarpıcı bir rapor yayınlandı. Şu anda eğitimimiz üçlü bir krizle karşı karşıya. Birincisi, milyonlarca çocuk dünyada hala okula gidemediği için bir katılım krizi var. Maalesef okula giden bazı gelişmemiş ülkelerdeki çocuklar henüz yeterli temel düzeyde beceriyi elde edemediği için, bilgiyi elde edemediği için, okuryazarlığı elde edemediği için bir kalite krizi var. Ve en önemlisi de çocuklarımız dünyamızın 2030 ve sonrasında Dünya Ekonomik Forum'un paylaştığı o krizlerle mücadele etme noktasında yeterli bilgi, beceri ve değerlere sahip lendiremedikleri için, edinemedikleri için bir yetkinlik krizi, bir ilgi krizi var. Dolayısıyla bu üçlü krizi aşabilmek için eğitimde bir paradigma değişikliğine başlandı. Dolayısıyla bu yeni yaklaşımlarla biz şu anda kampımız, çalıştayımız devam ediyor. Kütüphaneci arkadaşlarımıza bu ekopedagojiyi uygulama olarak öğreterek onlar aracılığıyla da yine milyonlarca insan inşallah çocuğa ulaşmaya hedefliyoruz.
1: Umarız öyle olur. Şimdi sözünü ettiğimiz bu projede Sayın Beyoğlu, kütüphaneler belli ki çok önemli mekanlar olacak. Ama bu kütüphaneleri biz daha önce yeşil kütüphaneler olarak konuşmuştuk ve onların konum olarak da bina olarak da kendini örnek birer binaya dönüştürmesi önemliydi galiba. Öyle bir dönüşüm de var mı?
2: Var. Çok güzel dönüşüm hikayelerimiz var ve buna bağlı olarak elde ettiğimiz uluslararası başarılarımız var. Onları kısaca ifade edeceğim. Az önce biraz toplumsal farkındalığı arttırmakla ilgili olarak etkinlikler kısmından bahsetmiştim. Ama biz mekansal dönüşümü de bir yandan gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yeni mimari projelerimizde sürdürülebilirlik ilkelerini muhakkak temel olarak ele alıyoruz. Enerji ve kaynak verimliliği, su tasarrufu, yağmur suyu hasadı gibi bileşenleri olan atık yönetimini merkezine almış doğayla uyumlu tasarımlarla
1: Çok
2: yeni
1: güzel.
2: binalarımızı inşa ediyoruz. Ankara'da aslında belki de bu konuda zirveyi teşkil edecek bir çalışma içindeyiz. Projesini tamamladık. Uluslararası sertifikasyonu da olan tam anlamıyla yeşil ve sürdürülebilir yani inşaat malzemelerinin sürdürülebilirliğine kadar

0: Çok
1: En
0: güzel.
1: ince detayına kadar çalışılmış tam bir yeşil kütüphaneyi yeni mahallede inşallah Ankara'mıza yakın zamanda
0: Kazandıracağız.
1: kazandıracağız.
0: Evet.
1: İnşasına yakın zamanda başlayacağız.
0: Belki sanayi tesislerinin olduğu yerlere bile kütüphaneleri bu şekilde yapmak lazım, değil mi? Oralarda da ihtiyaç var çünkü.
1: Tabii, kesinlikle. Şimdi agro kütüphane çalışmamız vardı. O şu an Banaz ilçesinde 400 proje arasında yarıştı. UNDP'nin bir programı kapsamında ve biz ilk 10 proje arasına girdik ve ödül aldık orada. Bu
0: Çok güzel.
1: tarım kütüphanesiyle içinde çok güzel uygulamalarımız vardı. Tohum kütüphanesinden böcek oteline, kompost makinalarından seralara kadar çocuklarımızın tarımsal üretimle ilgili bilgiyi bizzat deneyimleyerek elde edebilecekleri bir kütüphane konfigürasyonu orada oluşturduk. Hatta kitap ödünç verir gibi bazı tarım alanlarını çocuklarımıza ödünç verdik. Yıl boyu orada ürün yetiştirdiler, ürün hasat ettiler.
0: Çok güzel.
1: Onun yanında yerel üreticilerin de bilgi erişimini bu kütüphanemiz sayesinde sağladık. Çok ciddi bir ihtisas kitaplığı oluşturduk. Bu ödül aldığımız projelerden birisiydi. Yine mevcut kütüphanelerimizi de biz bir yandan dönüştürmeye çalışıyoruz. Enerji verimliliği ilgili olarak, çevre yönetimi ile ilgili olarak. Bu çerçevede de yine İFLA'nın Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde Burdur İlhak Kütüphanemiz bir ödül aldı. Daha doğrusu kısa listeye girdi. Orada da yeşil ofis yönetim politikaları daha çok ön plana çıkmıştı. Doğal aydınlatma metodlarını orada ön plana çıkardık. Ve Burdur İlhak Kütüphanemiz her yaş grubuna yönelik olarak sadece çocuklarımız için değil, yaşlılarımız da dahil olmak üzere her yaş grubuna yönelik özelleştirilmiş çevresel etkinlikleriyle ön plana çıkan bir kütüphanemiz ödül almasında bu yönü de çok etkili oldu. Öbür taraftan bu iki ödülden sonra doğrusu ülkemizin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kütüphanelerimiz çok heveslendi bu konuyla ilgili. Örnekler hızla artmaya başladı. Artık biz arkadaşlarımıza telkinde bulunmaz hale geldik. Onlar bizden
0: Onlar talep
1: talep
0: ediyor.
1: etmeye başladılar. Bizim kütüphanemizi de dönüştürelim, yeşil kütüphaneye dönüştürelim, işte tarım kütüphanesine dönüştürelim. Onun çerçevesinde Yozgat Bebek Çocuk Kütüphanemiz. Biz Yozgat Bebek Çocuk Kütüphanemizde oluşturduğu eğitim modeliyle örnek gösterilen ve ön plana çıkan kütüphanelerimizden birisi elbette Rami. Ülkemizin son yıllardaki en büyük kültür yatırımlarından bir tanesi. Çok dönüştürücü bir toplumda çok ciddi bir dönüştürücü etkisi olan bir kütüphanemiz. Birçok alanda olduğu gibi yine çevresel sürdürülebilirlikle ilgili de orada çok fazla etkinlik yapıyoruz. Sadece etkinlikler değil, sahip olduğu uluslararası sertifikalarla da ön plana çıkmış bir kütüphane, Rami Kütüphanesi. Türkiye'nin ilk biyosfer sürdürülebilirlik belgesi ve sıfır atık belgesine sahip kütüphanesi oldu. Ama en önemlisi İFLA'nın yine Yeşil Kütüphaneler ödüllerinde büyük projeler kategorisinde ilk üçe girdik.
0: Çok güzel.
1: Ve zannediyorum birincilik ödülüyle de bunu taçlandırmış olacağız.
0: Evet.
1: Bu örnekler tüm ülke satına bu etkinin yayılması için çok olumlu katkı sağlıyor.
0: İşte biz bunları gittikçe artıralım ki şu dünya limit aşımı gününde artık 7 ayda tükettik, sürekli gelecekten alıyoruz demeyelim. Çünkü biz bir taraftan da geleceğimizi çalıyoruz. Geleceğin, gençliğin o umutlarını çalıyoruz. Öte taraftan yeşili yok ettiğiniz zaman hayatı yok ediyorsunuz o döngünün içinde. Mesela bu etkinliklerin içinde eskiden vardı, bozulan herhangi bir şeyi onarmakla ilgili. Örneğin onarım üzerine bir kültür geliştirilebilecek mi bu kütüphanelerde?
2: Tabii ki tam da dün bu kitapta yer alan Kayıp Oyuncaklar Kütüphanesi adlı bir çalışmayı uygulama olarak anlattık. Biliyorsunuz Hafize Hanım, biz küçüklüğümüzde böyle yağ tenekeleri bitince atmaz saksı yapardık.
0: Tabii.
2: Yani biz o kültürden gelen bir topluluğuz aslında. Burada da aslında bir çocuğun bir oyuncağının bir tarafa çıktığı zaman, kırıldığı zaman bunun atılacak bir şey değil de tam tersine onarabilir ve devam edebilir, hala hayat verebilir, ikinci bir şans verebilir diye bir
0: Evet.
2: yaklaşım benimsettik ve gerçekten çok etki yarattı. Bugün aynı zamanda her ne kadar 12 gün fazladan kullandık Türkiye Limit Aşımı Günü olduğu için. Ama şöyle bir şey var. Bugün aynı zamanda Dünya Dostluk Günü. O minvalde gezegene dost olan geleceğe de dost olur ve bu dostluğu yeniden yeşileceğimiz yerler toplumun her kesimini kucaklayan kütüphanelerimizdir diye bir mesaj vermek istiyorum.
0: Bravo.
2: Ben. Burası çok, çok kıymetli.
0: Çok. Yani sadece insanlar arası dostluk değil kastettiğimiz.
2: Kesinlikle.
0: Doğaya dost, bütün canlılara dost olabilmek, ama bunu belki de işte kütüphanelerden öğreneceğiz. Evet. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz her ikinize de. Ne kadar güzel umut vadeden. Artık ben şurada şu kadar orman yandı haberi vermekten çok yoruldum ve üzülüyorum. Böyle güzel haberler ruhumuzu ve içimizi aydınlatıyor. Söylediğiniz başlangıçta çok doğru. Felaket tellallığı yapmaya lüzum yokmuş demek ki. Eyleme geçmek için biraz çözüm odaklı düşünmek gerekiyor. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: ESG Dinleyiciler Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Sayın Taner Beyoğlu ile birlikte Kayseri Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni ve UNESCO Eğitimi Yeşillendirme Ortaklığı Üyesi Sayın Çelebi Kalkan konuklarımızdı ve Yeşil Kütüphaneler özelinde konuştuk sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde. Program yapımcımız Neşe Yenici, teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen ve ben Hafize Okan. Haftaya buluşmak üzere, hoşçakalın.
3: İklimin geleceği.

0: Reklamlar.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: için yanında biz vardık.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.
3: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Yüce Rabbimizin biz kullarına ihsan ettiği en değerli nimetlerden biri de zamandır. Zaman hayatın kendisidir. Zaman yaratılmış varlıkların ömürlerini, yaşamlarını içinde geçirdikleri bir süreçtir. Zaman insanoğlunun en büyük sermayesi ve en kıymetli hazinesidir. Çünkü her şey zaman içinde var olmakta, gelişmekte ve yine zaman içinde yok olmaktadır. Dünya ve ahiret huzurunu sağlayacak kazançlar, imkan ve fırsatlar zamanla elde edilmektedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet ve surelere zamana yemin ederek başlamaktadır. Tam yerinin ağırmasına, şafak vaktine, sabaha, kuşluk vaktine, fecir vaktine, tecelli eden gündüze, geceye kasem ederek zaman hakikatine ve önemine dikkat çekmektedir. Namaz, oruç, zekat, hac gibi temel ibadetlerin vakitle kayıtlı olması da bu hakikatin önemini daha da artırmaktadır. Değerli dinleyenler, zamanı israf etmeyen, gerektiği şekilde değerlendirebilenler hem dünyada hem de ahirette huzuru yakalayacaktır. Sevgili Peygamberimiz programın başında okuduğumuz hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır. İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların değerinden habersizdirler. Bunlar sağlık ve boş zamandır buyurmak suretiyle zamanın ve sağlığın önemine dikkat çekmiştir. Zamanın kıymeti bilinmeli, israf edilmemeli, Allah'ın rızası istikametinde kullanılmalı ve tüketilmelidir. Gelin Asr suresini tekrar hatırlayalım. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih amelleri işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Bugün zaman bilincini tekrar hatırlayalım konusu üzerine konuşacağız. Program konuğumuz uzman vaize Doktor Belgizer Özbek. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün insan ve zaman ilişkisini konuşacağız. Diğer tabirle zaman yönetimi. Ayet-i Kerime'de İnsan suresinde şöyle buyrulur. Hel ete alel insani haynun mine dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsan henüz adı bile anılır değilken uzun bir zaman geçmedi mi? Evet, insan zaman kavramı içine doğmuş ve o kavram olmadan başka bir şeyi düşünemeyen bir varlıktır. Çünkü önce kainat, zaman yaratılmıştır ve daha sonra insan bu yaratılmış her şeyin içine dahil olmuş başka bir varlıktır. O yüzden insan ebedilik, ezeli olmanın anlamını tam olarak idrak edemez. Zaman anlaşılması zor, tarif edilmesi zor bir kavram olsa da belki onu şu şekilde tarif etmek mümkün olabilir. Zaman yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın veya ödünç alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Düşünün ki en sevdiğiniz insana böbreğinizi verebilirsiniz, bir organınızı bağışlayabilirsiniz ama zamanınızın bir parçasını ona veremezsiniz.

Böyle enteresan bir hazine, böyle bir lütuftur zaman. İnsan aslında zamanı mı yönetir, yoksa belli bir zaman dilimi içinde kendi kendisini mi yönetmeye çalışır? Bugün bunu konuşalım hep beraber. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi iki nimet vardır ki insanların çoğu bunun kıymetini anlamakta hataya düşerler. Sağlık ve zaman. Çünkü bu iki kavram sanki avucumuzda kesin duracakmış gibi gelir ama biz hiç farkına bile varmadan avucumuzun içinden hızlıca akıp gidiverir. Bizler zaman içinde var olmaya hayat, hayat içinde de bize ayrılan süreye ömür diyoruz. Ve ahiret alemini kazanmak için bu dünyadaki ömrümüzü anlamlı, güzel bir şekilde geçirmeye gayret ediyoruz. Mü'minun suresinde Rabbimiz buyuruyor ya, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Ve bu soruya verdiğimiz cevap oldukça manidar. Dediler ki bir gün ya da bir günün bir kısmı. Yani o soruya muhatap olan bizler bir gün ya da bir günün de bir kısmı kaldık diyeceğiz. Düşünün ki hiç kimse 50 sene, 60 sene, 80 sene diye cevap vermeyecek. İşte zaman böylesine akıp giden ve tarifi böylesine farklı olan, kişisel olan, göreceli olan bir kavram. Eğer huzurlu, mutlu bir vakit geçiriyorsak zaman çok hızlı geçer hepimiz için. Ama hastaysak, sıkıntılıysak, bir şeyler bekliyorsak o zaman o kadar yavaş akıp gider ki. Her ne kadar saatlerle ölçmeye çalışsak da, yönetmeye kalksak da biyolojik yapımıza da yerleştirilmiş bir zaman kavramı vardır. Mesela hayvanlara kış uykusu vakti geldiğini kim hatırlatır? Göçmen kuşlar ne zaman göç edeceklerini nasıl bilirler? Dünyanın farklı bir boyutunda, mesela Amerika'da iseniz sizin için sabah öğle vakti farklıdır. Türkiye'deyseniz sabah vakti öğle vakti farklıdır. Eğer uçağa binip birdenbire dünyanın başka bir tarafına gelirseniz ister istemez sizin uykunuzun gelmesi ya da işte uyanma saatiniz biyolojik yapınıza göre o saate göre olacaktır. Adaptasyon için belli bir süre harcamanız gerekecektir. Kur'an-ı Kerim her şeyin bir hesap ve zaman içinde devam ettiğini söyler bizlere. Rahman suresinde buyurulduğu gibi güneş ve ay bir hesapla hareket eder. Mevsimler, gündüz, gece hepsi bir periyotla birbirini takip ederler. Bir zaman dilimi içinde seyrederler. Kıymetli dostlar, zaman yönetimi aslında bizim kendi kendimizi yönetmemizdir. Zaman yönetimi demek aslında zamanı herhangi bir şekilde evirip çevirmek değil. Yapılması gereken işleri, sorumlu olduğumuz işleri o işlerin hak ettiği süre içinde yapabilmek, bitirebilmektir. Ancak o zaman bizler zamanımızı iyi yönettiğimizi söyleyebiliriz. Mesela basit bir örnek verelim. Bir duş almak kimisi için 10-15 dakika, kimisi için 1 saat sürebilir. Önemli olan ne kadar sürdüğü değil, bir duş almanın kaç dakikayı hak ettiği ya da ne kadar bir süre gerektirdiğidir. Bunun içine ev temizliği, sosyalleşme, ders çalışma, eğlenme, ibadet hayatı, aklınıza gelen her şeyi getirebilirsiniz. Her örneklemi bu konuda düşünebiliriz. Güzel bir kitapta şu cümleler geçiyordu. Kaç kişi ölüm döşeğindeyken daha çok AVM gezmediğine ya da eğlence merkezlerinde daha çok vakit harcamadığına üzülür. İşte o anlamlı vakitte ne düşündüğümüz, neye ahvah ettiğimiz o kadar önemli ki. Anlamlı bir hayat sürmek bu sorunun cevabıyla çok yakından ilişkilidir. Peki anlamlı bir hayat sürmemizi engelleyen şeyler nelerdir? Biraz da onlara göz atalım. Örneğin plansızlık, ertelemek, mükemmelliyetçi bir yapıya sahip olmak, öncelik ve önem sırasını belirleyememek, öz denetim eksikliği, dikkat dağınıklığı, hazza odaklanmak, hayır diyememek, amaçlarımızı doğru düzgün belirleyememek. Bunların en acımasızı da popülaritenin bizim yerimize karar vermesi. Gerçekten anlamlı olanın peşine düşmek yerine popüler olanı takip etmek, onu daha önemli zannetmek ve bu süreçte ilerlemek. Güzel bir iş yapacağız, karar verdik. Peki bunun için en iyi zaman dilimi nedir? Enerji isteyen ve istemeyen işler nelerdir? Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Münafıkun suresinde buyurulduğu gibi, "Ya Rabbi, beni biraz daha ertele, bana biraz daha müddet ver de sadaka vereyim, salih, iyi insanlardan olayım" dememek için size ölüm gelmeden güzel işler yapın buyuruyor Yüce Rabbimiz. Çünkü ecel geldiği zaman

0: kimse için ertelenmez. O halde kıymetli dostlar, bize verilen şu güzel zaman dilimini, bu nimeti en verimli, en anlamlı, en işimize yarayacak şekilde değerlendirmenin yollarına bakmak zorundayız. Bunu yapabilmek, zamanı yönetebilmek, o zaman dilimi içinde kendimizi yönetebilmek için hislerimizi, duygularımızı, yapacaklarımızı, amacımızı, ilerleyeceğimiz basamakları gözden geçirmek ve anlamlı bir sıralamaya tabi tutmak zorundayız. Yoksa hepimiz sadece ve sadece pişmanlık yaşarız ki hiçbirimiz bunu istemeyiz elbette. Kıymetli dostlar, zaman hepimiz için en önemli kavram. En iyi değerlendirilmesi gereken bir lütuf. Bu nimeti, bu lütfu bizim için faydalı hale getirebilmek için yapacağımız işleri önceden belirlemeli, planlamalı, programlamalı. Bu plan ve programa engel olabilecek her şeyi kendimizden uzaklaştırabilmeli ya da onlardan uzaklaşabilmeliyiz. Mesela kimseye hayır diyememek, başkalarını incitmemek için önemli işlerimizi erteleyebilmek, popülaritenin, cazip olanın peşinde koşmak, hazza, mutlu olmaya çok fazla odaklanmak, işte bunlar zamanımızı iyi yönetebilmenin önüne geçen engellerdir. Hepimiz şu anda yapacağımız güzel işleri şu anda başlamak üzere bir niyet alalım, güzel bir şekilde gözden geçirelim, basamaklarımızı belirleyelim ve kendimiz için iyi bir iş yapmış olalım. Kıymetli dostlar, bu kadar önemli bir kavramı, bize verilen bu kadar önemli bir lütfu en iyi değerlendirebilmek nasıl mümkün olabilir? Hep birlikte buna bakalım. En iyi zaman değerlendirme yolları, basamakları nelerdir? En iyi zaman nedir? Önce o soruya bir cevap vermeye çalışalım. Gün içinde bizim en iyi hissettiğimiz, en verimli, en enerjik hissettiğimiz zaman dilimi bizim aslında işlerimizi en güzel yapabileceğimiz zamandır. Bunun için öncelikle kendimizi, hislerimizi, belki biyolojik yapımızı iyi bir şekilde anlamamız, öğrenmemiz gerekir. Bazıları sabah çalışmayı sever. Kimisi de gecenin sessizliğinde daha konsantre olabilir. O halde gece çalışmayı sevenler için önemli işler, ödevler, tezler, belli yazılar elbette ki gece yapılmalı. Ama sabahsa çalışmayı sevenler, zihni daha duruyken kendini verebilenler için de sabah çalışılabilecek en verimli zamandır. Kendimize bir enerji çemberi çizer ve işlerimizi bu çembere göre sıralarsak en verimli şekilde zamanımızı kullanabiliriz. Enerji istemeyen zamanlar içinde zihnimizin dolu olduğu, biraz daha böyle motora bağlanmış, motor özelliklerimizin kullanıldığı, düşünce ve zihnin çok fazla uğraşması gerekmeyen işlerimizi de zihnimiz yorgunken yapabiliriz. O yüzden günlük, haftalık, belki aylık yapılacaklar listesi hazırlamak, enerji durumumuza, verimliliğimize göre yapmamız gereken işleri sıralamak oldukça akıllıca bir davranış olacaktır. Zamanı iyi yönetebilmek için, işlerimizi verimli yapabilmek ve vaktinde bitirebilmek için bir bitirme tarihi belirlemek gerekir. Bu tarih elbette ki bize verilen o son tarih olmamalı. Çünkü arada umulmayan, hesaplanamayan pek çok iş çıkabilir. Düşünün ki hasta olabiliriz, moralimiz bozuk olabilir. Her türlü teferruat düşünerek bize verilen o son vakti değil, ondan belki birkaç gün önceyi kendimiz için son vakit, teslim vakti gibi düşünmeliyiz. Yapmamız gereken her ne var ise neden yarın, şimdi yapmaya başlamalıyız. Kendimize bir ödüllendirme ve ceza sistemi kurabiliriz. Bu bizim motivasyonumuzu artıracaktır. Bizi ödüllendirmesi ya da cezalandırması gereken kişi neden bir başkası olsun? Öz disiplinimizi kendimiz bu şekilde sağlayabiliriz. İşlerimizi küçük bölümlere ayırabiliriz. Unutmayalım ki göze büyük görünen, zor görünen şeyler insanın ümidini, hevesini kırabilir. O halde o büyük, zor görünen işleri küçük parçalara, bölümlere ayırarak, belli zamana yayarak bizim için daha kolay, daha ulaşılabilir ve yapılabilir hale getirebiliriz. Bazen dışarıdan destek almak gerekebilir. İradesi kuvvetli olmayan, öz denetimini çok yeterince kuramamış kardeşlerimiz kendisine bu sıkıyı, bu disiplini sağlayacak birisiyle anlaşabilir. Aslında gittiğimiz kurslar, aldığımız eğitimle ilgili okullar ya da işte bu konuda verilen kurslar daha çok bu denetimi sağlamaktadır. Öğrenmek isteyen insan iç motivasyonunu sağlayamadığında dış motivasyon onu biraz daha işlevsel hale getirir. Kıymetli dostlar, unutmayalım ki başarılı insanların her zaman bir programı, planı vardır. Başarısız insanların da her zaman bir mazereti olacaktır. Bizler mazeret peşinde mi koşuyoruz yoksa plan programa mı bakıyoruz? Nasıl yapılamayacağını mı konuşuyoruz ya da nasıl yaparımı sorup onun peşinden mi gidiyoruz? İşte önemli olan budur. Bizi başarıya götürecek şey de budur aslında. Müminlerin özellikleri sayılırken Kur'an-ı Kerim'de onlar boş ve faydasız işlerden yüz çevirirler buyruluyor. Evet, hayatımızda günümüzü dolduran, gereksiz yere bizi meşgul eden boş, faydasız neler var acaba? Bunları çıkarabilmek mümkün mü? Bunlardan elde edeceğimiz vakti doğru yere kanalize etmek mümkün mü? Elbette mümkün. O halde hayatımızda bizi meşgul eden, gereksiz oyalayan, bizim enerjimizi sömüren şeyleri en iyi biz bilebiliriz. Onları yazılı bir şekilde tespit edip onların yerine neler koyabiliriz, onları nasıl dönüştürebiliriz? Bunun yoluna bakmak yine zaman yönetimi açısından akıllıca bir davranış olacaktır. Kıymetli dostlar, kendimize şöyle bir program yapabiliriz. Kesinlikle yapılmalı olan işler, yapılması gereken işler ve yapılması iyi olabilecek işler. Kesinlikle yapılması gereken işleri mutlaka bireysel anlamda yönetmeli, yapmalı ya da yaptırmalıyız. Bu en öncelikli işlerimiz arasında olmalı. Yapılması gereken işler çok önemli de olsa, öncelikli değilse zamanlama açısından biraz daha arkalara konabilir. Ve bazı şeyler de vardır ki yapılsa güzel olur. Hatta yapılması ya da yapılmaması çok da fark etmez. O halde bunları da kendi durumumuza göre, yoğunluğumuza göre, sağlığımıza göre, iştahımıza, hevesimize göre ayarlayarak yapabilir ya da yapması için başkalarına yönlendirebiliriz. Her şeyi bizim yapamayacağımız gerçeğini anlamalı, hayır demekten çekinmemeli, nerede hayır diyeceğimizi, nerede evet diyeceğimizi iyi belirlemeliyiz. Çünkü üzerimize çok da vazife olmayan işleri de sahiplenmek, her atılan topu tutmak bizi işler arasında bocalayan bir hale getirecektir. O kadar gereksiz işleri üzerimize alıyoruz ki bazen yapmamız gereken çok öncelikli, çok önemli işler sanki çok tali, çok detay gibi kenarda kalabiliyor. İşte bütün bunları ayarlayabilmek için bize verilen o 24 saati çok iyi planlamalı, programlamalı ve akıllıca kullanmalıyız kıymetli dinleyenler. Unutmayalım, hepimizin 24 saati var ve bu 24 saatte kimileri çok önemli işler yaparken, güzel işlere imza atarken, kimileri de sadece vaktim yok diyerek mazeretlerini ifade etmekle geçiriyorlar. Biz hangisinden olmak istiyoruz? Önemli olan hangi tarafta yer almak istediğimiz ve bunun için ne yaptığımız. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişi kıyamet gününde şu maddelerden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nasıl kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden ve gençliğini nasıl geçirdiğinden. Bakınız, buradaki sorularda iki madde özellikle zamanla ilgili. Ömrünü nasıl harcıyor ve gençliğini nerede geçiriyor? Aslında ömrünü nerede harcadığı sorusunun içinde gençliği de bulunuyor elbette. Ama gençliğe özel bir vurgu yapılmış. Bu demektir ki gençlik hayatımızdaki en verimli, en dinamik, en enerjik olduğumuz, her şeyi yapabilme gücümüzün, kudretimizin, düşüncemizin olduğu bir dönem. O halde o etkin, verimli dönemi hepimiz en güzel şekilde geçirmeye niyet etmeliyiz. Hepimize Rabbim bu konuda yar ve yardımcı olsun. En güzel şekilde bu ömrü yaşayan, en anlamlı şekilde yaşayan ve başkalarına da faydalı olan insanlardan olalım. Allah'a emanet olunuz.
1: Program konuğumuz uzman vaize Doktor Belgizar Özbey'in Zaman Bilincini Tekrar Hatırlayalım başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Âl-i İmrân suresi 190'dan 194. ayete kadar. Okuyan Fatih Okumuş.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz, sen ateşe kimi sokarsan onu şüphesiz rezil etmiş olursun. Zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağrıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerinle vaat ettiklerini bize

0: Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın.
1: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap. Sosyal Güvenlik Kurumunca yürütülen malullük tespit süreci nasıl işler? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ender Sırakaya cevaplıyor.
1: %800 prim ödeme gün sayısı bulunduğu tespit edilen sigortalılar, gerek sigortalılıkları devam ederken, gerekse çalışmadıkları sürede en son sigortalı olarak çalıştıkları ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne, ilgililer kamu görevlisi ise kurumlarına müracaat ederek Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevkini isteyebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumunca, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkilendirilmiş devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri ve devlet üniversite hastaneleri sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili kılınmıştır. Ayrıca belgelemesi kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilmiş hastaneler dışında kalan yataklı sağlık hizmeti sunucularının yoğun bakımında tedavisi devam eden ve başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyanların yatmakta olduğu hastanelerce düzenlenen sağlık kurulu raporları da kurum sağlık kurullarınca değerlendirilir. Sigortalılar malullük aylığı için talepte bulundukları tarihten geriye dönük 6 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilmiş hastanelerce düzenlenmiş olması şartıyla mevcut sağlık kurulu raporları ile de müracaat edebilir. Temin edilen sağlık kurulu raporları ve diğer belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu kurum sağlık kurulunca değerlendirilerek sigortalıların malul olup olmadıkları yönünde karar verilir. İlgililer haklarında kurum sağlık kurulunca verilen kararlara ilk müracaat ettikleri ünitelere yazılı talepte bulunarak itiraz edebilirler. İtiraz sonucunda durumları bir kez de Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nda değerlendirilir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faruk Zeydan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Aoun'la da Beştepe'de bir araya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ve Irak arasında gelişen stratejik işbirliğine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, iki ülke arasındaki imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkati çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliği

Birliği'nin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesinde Irak'la sınır kapısının yeri ve finansman modelinde mutabık kalındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, imza töreninde ise teknik bir ayrıntının düzeltildiğini açıkladı. Hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı, şüphe oluşmadı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi. Türkiye'nin bir daha asla terörle uğraşmayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Kurtulmuş, konuyla ilgili yasal düzenlemenin asla kişisel ya da genel af mahiyetinde olmadığını vurguladı. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin konuştu. 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, vatandaşlardan yangın alanlarına yaklaşmamalarını istedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle 4 mahallede 66 konut tahliye edildi. Kaş'ın Karadağ mahallesinde de orman yangını çıktı. Çevredeki seraları da tehdit eden yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Aydın'ın Çine ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor. Marmara Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yönetimi belli oldu. Mecliste yapılan kapalı grup toplantısında Grup Disiplin Kurulu ve Grup Denetçi Üye Seçimi de yapıldı. Ankara Etimeskut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarının kurulduğunu açıkladı. Bu bürolarda yargı süreçlerindeki gecikmeler ve uygulamaya ilişkin sorunlar yakından takip edilecek. Hazırlık çalışmaları süren Alo Adalet hattının yereldeki kurumsal altyapısı da oluşturulacak. Araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan imtiyaz süreci için imzalar atıldı. Gelecek yıldan itibaren araç muayene istasyonları yenilenerek sayısı 352'ye çıkarılacak. Kredi kartıyla yapılacak ödemelerde komisyon alınmayacak. Ayrıntıları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri başladı. İşlemler 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'ı vurdu. Keşm Adası'nda biri çocuk 5 kişi öldü. İran devrim muhafızları saldırganı cezalandıracağız açıklaması yaptı. Tahran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. Pakistan ise karşılıklı saldırılara karşın müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Spor. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda tek golle geçtiği Midtjylland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı saat 19'da başlayacak. TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Çanakkale Çan Devlet Yolu'nun 4 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar Yolu'nun 54 ile 58. kilometreleri arasındaki üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya Afyon Karahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve

0: onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sunar.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Hele güzel İstikbal'de.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i5 işlemcili 16'ya 512 GB Dell Pro 15 Essential Notebook 31.999 liraya Lenovo IdeaTab Pro 2.2 GHz 8'e 256 GB 12.7 inç 3K Android tablet 22.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Doğada ne varsa sevdada.
1: Reklamlar.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Biz bu hafta yine her hafta olduğu üzere yine bir farkındalık gerektiren konuyu elimizden geldiğince, süremiz yettiğince masaya yatırmaya özen gösteriyor olacağız. Yine çok kıymetli bir konuğumuzla, şık bir beyefendiyle evlerinize konuk oluyoruz. Kendisine merhaba demeden önce, her zaman olduğu gibi Engelsiz Sesler'in birbirinden değerli emek veren isimlerini sizlere takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapım Salih Yılmaz. Sizler dostlar için Engelsiz Sesler'i hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygı selamlayarak değerli konuğumuzu takdim ederek kendisine merhaba demek istiyorum.

0: derim. Türkiye Görme Engelliler Derneği İktisadi İşletme Müdürü ve aynı zamanda tabii ki dijital erişilebilirlik uzmanı Vedat Güldü ile evlerinize konuk oluyoruz. Çünkü biz bugün özellikle şimdilerde, bugünlerde hazırlanan ve sonuçları bizim için özellikle görme engellilerin dünyasında çok önemli olan bir anketimiz, Türkiye Dijital Erişilebilirlik 2026 anketine dair söyleşiyor olacağız. Tabii ki dijital erişilebilirliğe dair de tabii ki Vedat Bey'in birbirinden kıymetli değerlendirmelerini alıyor ve sizlere iletiyor olacağız. Vedat Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Efendim, ben Türkiye Görme Engeller Derneği İktisadi İşletmesi Yönetiminden Vedat Güldü. Kendim dijital erişilebilirlik uzmanı olarak şu anda çalışıyorum. Programınıza katıldığım için çok mutluyum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizden ayırıp bizimle olduğunuz için. Vedat Bey, o zaman zaten çok kıymetli bir anketle ilgili konuşmaya, söyleşmeye başlıyor olacağız ama onun öncesinde dijital erişilebilirlik nedir? Dijital erişilebilirlik denildiğinde biz ne anlamalıyız? Ve özellikle görme engellilerin dünyasında dijital hizmetlere erişilebilirlik neden bu kadar önemli? Buralardan başlayalım sohbetimize, sizin için de uygunsa.
1: Tabii ki çok iyi olur. Dijital erişilebilirlik aslında dijital dünyanın herkes tarafından kullanabilir olması demektir. Yani internet siteleri, mobil uygulamalar, kamu platformları, onun haricinde elektronik belgeler, engelliler de dahil olmak üzere herkes tarafından kullanılabiliyorsa burada dijital bir erişilebilirlik var diyebiliriz. Fiziksel hayatta bir binaya girmek için nasıl rampa, merdiven, asansör veyahut hissedilebilir yüzey gerekiyorsa dijital dünyada da aynı şekilde doğru yazılım, doğru kodlama, doğru tasarım bize dijital erişilebilirlik sağlıyor olacaktır. Bugün hayatımızın büyük bir kısmını biz dijital ortamda geçiriyoruz. Hani bankacılık kullanıyoruz, ortamlarda eğitim alıyoruz, finans işlerimizi yürütüyoruz, sağlık kısımlarımızı dijital mecradan yürütüyoruz. MHRS'dir, e-nabızdır gibi örneğin devlet platformlarını kullanabiliyoruz ya da kullanmak için çaba sarf ediyoruz diyelim. Bunlara erişebiliyoruz. Bunların hepsi dijital dünyada olan şeyler. Biz ekran okuyucuyla kullanıyoruz bütün siteyi. Eğer bir site erişilebilir değilse ekran okuyucu o sitede doğru bir şekilde yön bulamaz. Oradaki forumların etiketsiz olduğunu, düğmelerin anlamsız olduğunu ve görsellerin alt metninin olmadığını düşünün. Bir görme engelli hiçbir şekilde tek başına dijital mecrada var olamaz demektir. Bu yüzden dijital erişilebilirlik teknik bir konu olmanın çok ötesinde bağımsız bir yaşamın en temel felsefesidir diye düşünüyorum ben.
0: Özellikle Vedat Bey, burada dediniz ya bağımsız yaşamın en temel felsefesidir. O zaman özellikle dijital hizmetlere erişilebilirlik bir hak meselesidir değil mi her şeyden önce?
1: Kesinlikle öyle, haktır ve yasal da bir haktır. Yani şöyle, bunu şu şekilde anlamak gerekiyor. Dijital erişilebilirlik sonradan eklenmesi gereken, sonradan dahil edilebilecek bir şey değildir. Zaten yazılımın dahilinde, en temelinde, çekirdeğinde olması gereken bir olaydır. Çünkü hem yasal olarak hakkımız hem de insani hakkımız. Biz herkesle eşit derecede var olmamız gerekiyorsa, bu da bizim herkesle eşit derecede olmamızın şeylerinden bir tanesidir. Hani şunu diyemeyiz açıkçası. Yani tamam, ben sitemi yaptım, yani hayrıma bunu erişilebilir yapayım diyemeyiz. Hani bu böyle bir şey değil maalesef. Yasal olarak da zorunlu oldu artık. 2025 Türkiye Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı erişilebilirlik üzerine, biliyorsunuz.
0: Evet. O zaman Vedat Bey, bu minvalde bakacak olursak, yani tamamen aslında eşitlik gerektiren, ki artık yani eşitlik bakış açısıyla sıradanlaşmaya çalıştığımız bu dijital erişilebilirlik hak meselesidir kapsamında sizin hazırlamış olduğunuz, aslında tamamen sizin öncülüğünüzde hazırlanmış olan bir Türkiye Dijital Erişilebilirlik 2026 anketi var. Bununla ilgili isterseniz, anketle ilgili çalışmaları buyurun bizlerle paylaşın. Yani işte anketin hazırlanma amacıdır, anket sonundaki hedeflenen durumlardır, bilimsel literatüre kazandırılmak istenen çalışmadır, ne bileyim işte ankete emeği geçen direkt diğer paydaş derneklerde, bunlardan çok rahat ve bahsetmenizi rica edeceğiz. Çünkü bugün bunun için bizler

0: ve vaktimiz epey var ve bugünkü zaten esas meselemiz gerçekten dijital işçilik haktır. Biz bu konu mimarlığa hazırlanan anketi bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Buyurun buradan.
1: Tabii ki de hemen size detayları aktarayım ben. Türkiye Dijital Erişilebilirlik Anketi bizim tarafımızdan düzenlenen erişilebilirlik.org yürütücülüğünde Türkiye Görme Engelliler Derneği eş yürütücülüğünde Türkiye'de yapılacak olan ilk ankettir. Bu alan üzerine her yıl kendini yenileyecek ve bu konu üzerine sürekli veri üretimi amaçlayan bir ankettir. Anketin detaylarını ben size amacımız engelli bireylerin dijital mecralarda yaşamış olduğu tahminlerle değil, gerçekten engellilerin kendisinin birebir ortaya koyduğu verilerle bizim kamuya açık bir şekilde bunların sonuçlarını paylaşmak. Ve bu yıl araştırmanın ana teması Cumhurbaşkanlığı genelgesinin ardından geçen bir yıl oldu. Çünkü bu bir yıl içerisinde aslında Cumhurbaşkanlığı genelgesinin öngörmüş olduğu, daha doğrusu söylemiş olduğu bir yıllık süreç vardı. Bu bir yıllık süreç içerisinde birçok platformun erişilebilir olması gerekiyordu. Bankacılık, üniversiteler, sağlık platformları gibi birçok kurum kuruluşun erişilebilir olması gerekiyordu. Biz de bunu aslında ölçmek istiyoruz. Gerçekten üzerinde bir yıl geçti. Peki hissedilebilir bir değişiklik oldu mu diye soruyoruz. Araştırmanın metodolojisi, işte teknik altyapısı vesaire veri sorumlusu erişilebilirlik.org. Onun haricinde Türkiye Görme Engelliler Derneği, yani TÜRGET, araştırmanın kurucu eş yürütücüsü olarak devam ediyor. Aynı zamanda bizim diğer paydaşlarımız Türkiye Körler Federasyonu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Türkiye Down Sendromlar Derneği, Türkiye Milli Sağırlar Federasyonu, TSÇV, onun haricinde birçok STK ile birlikte çalışıyoruz biz. Hem stratejik ortak hem de destekleyici kurum şeklinde. Bununla alakalı da aslında buradaki amaçladığımız şey, bu kadar paydaşın içerisinde bulunduğu bir anketin tek bir taraf, tek bir kişi tarafından yapılmadığını göstermek. Zaten buradaki asıl amacımız şu: birçok engel grubunu kapsıyoruz. Sadece körleri, görme engellileri kapsamıyoruz aslında.
0: Gerçekten kapsayıcı olabilmek tam anlamıyla.
1: Kesinlikle öyle. Tam anlamıyla bir kapsayıcı olabilmek için bunların hepsine ihtiyacımız var. İşte görme engelli, az gören, hiç görmeyen, işitme engelliler, az duyan, hiç duymayan, motor fonksiyonu bozukluğu yaşayanlar, onun haricinde zihinsel sorunu olanlar vesaire gibi birçok engel grubunu da biz bunun içerisine kattık ki gerçek, somut bir veri elde edebilelim.
0: O zaman o veriler elinize geçtikten sonra bir sonraki aşama nedir? Belki bu da konuşulmuş, düşünülmüştür.
1: Yani biz verilerin aslında her yıl otomatik olarak kendini yenilemesi ve yani Türkiye'nin dijital erişilebilirlik sürecini takip etmeyi amaçlıyoruz. Burada bizim elimizdeki veriler, işte diyelim ki bundan 10 yıl sonrayı konuşuyor olursak, işte 10 yıl sonra en başa dönüp şunu diyebiliriz. Ya işte 2026'da anket sonuçlarına göre, katılımcı sayısının de burada büyük bir önemi var. Anket sonuçlarına göre Türkiye'nin dijital erişilebilirlik skoru işte 10 üzerinden %3'müş. Ya da e-devlet platformu kullanılamıyormuş ama 2030'da kullanılabiliyor. 2027'de şu kadar düzelmiş, 2028'de şu kadar bozulmuş gibi aslında düzenli bir veri üreterek bunu devamlı bir takip edilebilir süreç haline getirmeyi amaçladık. Bu güzel bir süreç olacak. Yıllar boyu devam edecek bir anket söz konusu.
0: Yani daha da kapsayıcı olarak, daha da eşit bir hale gelmiş olarak artık bu farkındalık gerektiren konuların aslında tozunu almış olmak, rafa kaldırmış olmak değil mi? Yıllar geçtikçe.
1: Kesinlikle öyle. Bir de şeyin de farkına varmak lazım. Yani bu gerçekten büyük bir anket. Çünkü bu zamana kadar böyle bir çalışma hiçbir şekilde yapılmadı. Daha önce erişilebilirlik üzerine görme engellilerden veyahut diğer engellilerden anket yapılmıştır illaki. Üniversite tezi olarak kullanılmıştır. Bazı kurumlar kendi içerisinde böyle bir anket düzenlemiştir. Ama bu minvalde, bu kapsamda ve her yıl otomatik olarak yenilenecek bir anket ilk defa yapılıyor. O yüzden bence kıymetli.

0: ve bu kadar STK önümüzdeki yıllarda daha çok STK'nın dahil olabileceği, daha çok kurumların katılabileceği bir anket. Biz şeyde de tarihleri de paylaşayım müsaade ederseniz.
1: Tabii, buyurun.
0: Temmuz'un 1'inde biz başladık anketi. Eylül'ün 30'una kadar devam edecek anketimiz ve Ekim ayında basına açıklanacak, kamuya açıklanacak topladığımız veriler. Burada veriler anonimleştirilmiş bir şekilde açıklanacak. Yani isim, soyisim vesaire, kimin hangi puanı verdiği hiçbir şekilde belli olmayacak. Sadece toplam bir anonimleştirilmiş veri seti açıklanacak.
1: Kişisel verilerin saklanması yasasına da çünkü uyulması gerekmekte.
0: Kesinlikle öyle. Biz KVKK'ya tam uyumlu bir anket süreci yürütmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu konuda hassasiyetimiz çok yüksek derecede. Hani o yüzden dinleyicilerimizden eğer ki ankete katılım sağlamak isteyenler varsa bu konuda emin olabilirler. Zaten erişilebilirlik.org web sitesinden hem ankete hem de KVKK metnine de ulaşabilirler oradan.
1: Vedat Bey, bu arada siz az önce bu anketin sonuçlarını basına, kamuya duyururuz dediniz. Bugün şu an anketin belki bilenler bilmeyenler için, herkes için duyurusu niteliğindedir bu yayın. Belki açıklandıktan sonra da verilerle ilgili bir ilk duyacağınız basın organı belki biz TRT Engel Sesler ailesi olabiliriz.
0: Ben çok mutlu olurum. Gerçekten çok kıymetli olur bizim açımızdan da. Hani böyle bir şeyi kesinlikle yapmalıyız diye düşünüyorum açıkçası.
1: O zaman bir yayın sözü hemen şimdi aldım dostların huzurunda.
0: Tamamdır. Anlaştık o zaman. Verileri açıkladığımız zaman o verilerin üzerinden de yorumlarla devam ediyor olacağız güzel bir şekilde. Umarım yararlı olur bizim açımızdan da.
1: O zaman engel seslerin zaten esas hak meselesi kavramlarından zaten birisi kapsayıcılık. Yani ana harter konusu zaten kapsayıcılık ve eşit erişilebilirlik olduğu için o zaman bu anketin takipçisi olacağız zaten. Vedat Bey, bu arada biliyorsunuz, malumunuz, 2025'in sonlarında özellikle 2026'da zaten, yani hala zaten sahnede şu an başrolde bizim yapay zekamız ChatGPT. Mesela yapay zeka zaten biz görme engellinin kullandığı iPhone'da Siri'nin zaten papucunu epey bir dama atmış ve sollamış durumda. Yapay zekanın bu anlamda erişilebilirlikle ilgili bu hani erişilebilirliği, yani hizmetli erişilebilirlik konusundaki yaşadığımız sıkıntıları, o sorunları çözüm aşamasında sizce çünkü erişilebilirlik uzmanısınız, yani özellikle sizin gözünüzden hani yapay zeka siz bu konuda nerede görüyorsunuz?
0: Açıkçası burada doğru bir taraftan bakmak gerekiyor. Şimdi yapay zeka şu anda kodlama açısından da ilerlemeye, yetişmeye devam ediyor diyelim. Kendisinin ilk çıktığı zamanları hatırlıyorum. Emekleyen daha yeni yeni var olan bir bebek niteliğindeydi. Şu an artık daha birkaç yaşında bir çocuk haline gelmiş olarak bunu nitelendirirsek, şu an yapay zekanın dijital erişilebilirliğe sunacağı en büyük katkılardan bir tanesi görsel analizdir. Görsel analiz şu açıdan, alt metni olmayan öğelerin, görsellerin alt metnini, yani görselleri betimleme konusunda destek olabilir. Fakat aslında yapay zeka bir pazarlama kelimesi, sihirli bir kelime haline geldi. Çünkü insanlar bir satış yapacağı zaman benim ürünüm yapay zeka, benim ürünüm şöyle bir yapay zeka taşıyor deyip daha hızlı satış yapabiliyorlar. Bununla alakalı aslında büyük sorunlar da yaşanıyor erişilebilirlik açısından. Çünkü insanlar aslında hiç erişilebilirlik sağlamayan, hiç dijital erişilebilirlikle alakası olmayan, belki de daha çok bozan overlay dediğimiz, aslında katman diye tabir edebileceğimiz şeyler kullanıyorlar. Bunun detayını şöyle anlatayım ben size.
1: Tabii buyurun, daha vaktimiz var.
0: Bunun detayı şöyle, yapay zeka ya da değil, bazı widgetler erişilebilirlik sağlıyor diye insanlara sunuluyor. Bunlar web sitelerine koyuyorlar ve erişilebilirlik sağladığını iddia ediyorlar. Fakat o widgetların kendileri bile bazen çoğunlukla hatta erişilebilir olmayabiliyor. Ben ekran okuyucu kullanıcısıyım. Neveda ile birlikte, Neveda ekran okuyucusunu kullanırken bir tarayıcıda gezindiğimde, bir sitede gezindiğimde, o sitede dijital erişilebilirlik aracı diye tabir ettikleri widgetler varsa, widgetin kendisi bir defa benim için herhangi bir erişilebilirlik sağlamıyor. Ben ona tıkladığımda açılmıyor bile olabilir, ki tıkladığımda açılmayan birçok widgetle de karşılaştım. Onun haricinde görsel bazı şeyler yapıyorlar. Mesela nasıl? Renk

0: fontunu değiştirmek ya da işte rengi daha böyle belirgin hale getirmek, yazı boyutlarını değiştirmek
1: daha
0: gibi.
1: İri puntolar gibi.
0: Aynen öyle. Ama bu bir makyaj. En iyi tabirle bu bir makyajdır. Yani dahilde bir erişilebilirlik sunmuyor. Sadece sitenin üzerine görsel bir makyaj yaparcasına asıl olması gereken güzellik değil, bir yapay erişilebilirlik, bir yapay güzellik katıyor buraya. Bu büyük bir sorun. Mesela geçen dönemlerde dünyanın en büyük widget firması, Accessibility diye bir erişilebilirlik widget'ı satan bir firma, çok yanlış hatırlamıyorsam, rakam yanlışsa seyircilerimiz kusura bakmasın ama ben 1 milyon dolar diye bir rakam hatırlıyorum, cezaya çarptırıldı. Erişilebilir yaptığını iddia ettiği ve aslında erişilebilir yapmadığı için. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani şu anda insanların yapmaya çalıştığı şeyle alakalı erişilebilirlik iddiası bir widget'a indirgenebilecek kadar ufak tefek, buraya sığdırılabilecek kadar basit bir şey değil. Zaten yazılımın temelinde olması gereken bir şey bu. Yani dahilde sonradan üzerine eklenebilecek, sonradan makyaj niyetine süslemelerle bunu geçiştirebileceğimiz bir şey değil. Yeri geldiğinde kodun değişmesi, yeri geldiğinde tasarımın değişmesi, yeri geldiğinde platformun değişmesi, bunlar gerekiyor erişilebilir olması için. Hani VCAG dediğimiz standartlar var.
1: Her türlü değişikliğe açık olması gerekmekte ihtiyaç durumuna göre.
0: Kesinlikle öyle ve VCAG dediğimiz standartlar var. Yani Web Accessibility Guidelines, Web Erişilebilirlik Yönergeleri diye herhalde çevirebiliriz.
1: Evet.
0: Dediğimiz bir kılavuz var. Buna uyulması gerekiyor. Bunda bütün zaten çoğu eksikler vurgulanmış. Nasıl düzeltilmesi gerektiği var. Testlerin doğru yapılması gerekiyor. Hani bu konuda iki türlü test yapıyorlar uzmanlar. Bir dijital erişilebilirlik testi. Dijital araçlarla test yapılıyor. İki, insan testi. İkisinin de birbirinden ayrı olmaması gerekiyor. İkisinin de yapılması gerekiyor. Örnek vermek istiyorum ben. Bazı sitelerde, şimdi tamamen kapsayıcılıktan söz ediyoruz ya, ondan dolayı şu örneği vereceğim. Bazı web sitelerinde şöyle bir olay oluyor. Ekran okuyucuyla gidiyorsunuz. Her şey çok güzel. Bütün düğmeler etiketli, bütün linkler okunabiliyor. Görsellerin alt metni var, çok güzel.
1: Her şey güllük gülistanlık.
0: Aynen öyle. Fakat bunu görsel olarak baktığın zaman web site için uygun değil. Onun haricinde az gören birisi için uygun değil. Onun haricinde renk körü olan birisi için uygun değil. Bunun sebebi ne peki? Bir görme engelli tarafından, ya ben de kendim görme engelliyim, sadece görme engelli birisi tarafından test edilmiş ve görme engellilere yönelik yapılmış bir test olduğu için onun sonuçları düzeltilmiş. Fakat ne olması gerekiyor? Görsel test de yapılması gerekiyor, dijital erişilebilirlik testi de yapılması gerekiyor ve bunların sayesinde bütün sorunların eş zamanlı olarak çözülüp giderilmesi gerekiyor. Yani tek bir gruba yönelik test yapmanın doğru olmadığını.
1: Yani tek bana veya Vedat Bey hitap etmemesi, bütün herkese hitap etmesi gerekmekte. Vedat Bey, son cümlenizi alalım isterseniz.
0: Ben bütün katılımcılarımızın Türkiye Dijital Erişilebilirlik Anketine katılmalarını davet ediyorum. Siz kıymetli dinleyicilerimiz, bize destek verirseniz eğer, biz erişilebilirlik konusunda bu işi gündemde tutmaya ve bu konuda elimizden geldiğince emek sarf edip insanların farkındalığını arttırmaya çalışacağız. Lütfen anketi doldurun ve bize kıymetli görüşlerinizi bildirin. Hepiniz değerli vaktinizi ayırdınız, dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben Vedat Güldü. Emeğinize sağlık her şey için.
1: Peki, biz çok teşekkür ederiz Vedat Bey. Sevgili dostlar, biz bu hafta Türkiye Görme Engelliler Derneği İktisadi İşletme Yöneticisi ve aynı zamanda Dijital Erişilebilirlik Uzmanı Vedat Güldü ile özellikle son zamanlarda 1 Temmuz'da gündeme gelen ve 30 Eylül'e kadar sürecek olan, biz görme engelliler için çok kıymetli olan, herkes için çok kıymetli olan kapsayıcılık anlamında Türkiye Dijital Erişilebilirlik 2026 anketine dair söyleşmeye özen gösterdik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınızdayız. Sosyal farkındalık gerektiren konuları her hafta söylediğim gibi hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşçakalın. Engelsiz Sesler.

0: Reklamlar.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Hele güzel İstikbal'le.
6: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
7: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Alaaddin Aktaş'la hem Temmuz ayı enflasyon beklentisine bakacağız, akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerini enflasyonu nasıl etkileyebileceğine bakacağız, İş gücü istatistiklerine bakacağız, TÜİK'in açıkladığı. Ama öncesinde biz yine yapay zekayı konuşalım istiyoruz. Çünkü tam da üniversite tercihlerinin yapıldığı bugünlerde gençler daha da heyecanlı.

0: Ve bir mesleğe başlangıç aşamasındalar. Yapay zeka çağında mesleklerle ilgili neler söylenebilir? Fingate CEO'su, öğretim görevlisi Ergi Şener'e soracağız. Ergi Bey merhaba.
1: Merhaba Zafer Bey, iyi günler.
0: Evet, şimdi şunun bir balon olduğu ortaya çıktı aslında. Yapay zeka bütün meslekleri elimizden alacak meselesinin en azından şu an için bir balon olduğu ortaya çıktı ama mesleklerle ilgili yapay zeka çağındaki meslekleri bizim galiba yeniden tanımlamamız gerekiyor değil mi?
1: Tabii kesinlikle. Yani sizlerle daha önceki programlarda da çok konuştuk bu konuları. Çok farklı görüşler var, paylaşımlar var bu alanda Zafer Bey. Hani her gün, her hafta yeni bir şey çıkıyor. İşte yapay zeka yeni mezunların özellikle yapacağı işleri elimine edecek başta ya da orta kademe dediğimiz bir şirketin, kurumların orta kademesinde daha çok bilgisayar başında yapılan işler yapay zekanın hedefinde deniliyordu ama sizin de dediğiniz gibi buna daha var. Hatta yine Nobel Ekonomi Ödüllü hocamız MIT ekonomisti Daron Hoca'nın da bu alanda yazdığı makaleler var. O da çok fazla yapay zeka üzerindeki bu ekonomik gelişimi paylaşıyor. Üzerinde duruyor, çalışmalar yapıyor. Daron Hoca'nın hesaplamasına göre yapay zekanın GDP'ye etkisi önümüzdeki 10 senede %1,5 seviyesinde olacak. Yani o kadar beklendiği gibi yıkıcı etkiyi çok kısa vadede görmeyeceğimizi aslında ortaya çıkarıyor ama sizin de belirttiğiniz gibi burada aslında kritik olan dönüşüm. Yani bütün meslekler, istisnasız her sektör, her meslek, her kurum yapay zeka ile beraber ciddi bir şekilde etkileniyor. Şimdi siz de bahsettiğiniz hani gençler gerçekten heyecanlı. Hani onun heyecanını biz de paylaşıyoruz. Yeni üniversite sınav sonuçları açıklandı. Şimdi tercih dönemi, üniversiteler peşi sıra kendi yaptıkları çalışmaları ya da üniversitelerin pozisyonunu paylaşma gayretindeler. Ben de bu alanda açıkçası farklı bir perspektifle bir ortaya tartışma atmak istedim. Hani bir düşünce olması açısından. Çünkü son yıllarda ve son dönemlerde aslında en popüler başlıkların biri yapay zeka ile beraber geleceğin meslekleri oldu. Hatta bu alanda pek çok paylaşımlar oluyor. Bir takım listeler, yeni meslekler açıklanıyor. Hatta bu alanda kitap çıkaran bazı akademisyenler ya da yazarlar bile var. Ama 10 yıl sonra hangi meslekler olacak ya da hangileri kaybolacak bunu bilmiyoruz gerçekten. Yani geleceğin mesleklerini bilmiyoruz çoğunu. Çünkü hani yapay zekanın da ortaya attığı şuydu fikir. Evet, yapay zeka tekrarlayan işleri özellikle, yani rutin işleri, operasyon işleri etkileyecek, bunları yok edecek, gereksiz kılacak ama yepyeni ve belki yok ettiğinden çok daha fazla meslekler ortaya çıkaracak diyorduk. Ama bunlar hani henüz karşımıza çıkmadı. Hala önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bir örnek vermek istiyorum ben. Mesela elektrikli arabalar çok hızlı hayatımıza girdi ve gittikçe yayılıyor. Üzerinde konuşuyoruz. Geçmişte, yani çok yakın bir geçmişte bir araba daha çok otomotiv mühendisleriyle anılırdı. Yani otomotiv sektörünü düşününce aslında bu alanda mühendislik ön plana çıkıyordu. İşte mekatronik dediğimiz işte robotik mühendislik devreye girdi sonrasında. Ama bugün elektrikli arabalarla beraber aslında sektör o kadar genişledi ve değişti ki işte batarya kimyacılarından tutun, yani kimya mühendislerine, yapay zeka yine geliştiricilerine, enerji şirketleri olması gerekiyor. Siz de yayınınıza değiniyorsunuz. Hani enerji sektörü de aslında burada direkt etkiliyor zaten otomotivi. Elektrik şebekesi operatörleri, hatta şehir planlamacıları bile işin içine katmamız gerekiyor. Yani bu hem bu bahsettiğim bütün meslek alanlarında o tanımın genişlemesini ifade ediyor. Hem de biraz daha interdisipliner dediğimiz aslında ortaklaşa çalışma sistemlerinin gelişmesi gerekiyor. Yani bugün aslında üniversiteye girecek olan ya da önümüzdeki dönemde üniversiteye başlayacak olan genç arkadaşlar baktığımız zaman hani ortalama işte 40-45 yıllık bir çalışma hayatına aslında adım atacaklar. Evet. Önümüzdeki dönemde. Ve hani dürüstçe sormak gerekirse daha 3-4 sene önce hayatımızda bugün kullandığımız bu sohbet robotları, yani üretken yapay zeka dediğimiz bu yapay zekanın yeni dalgası yoktu. 2022 ile hayatımıza girdi ve tüm sektörlerin, yani istisnasız bütün sektörlerin iş yapış biçimini değiştirdi. O dönemde

0: yapay zekaya sorduğumuz soruları ifade eden prompts. Prompts mühendisliği geleceğin mesleği olarak adlandırılıyordu 2022-23 döneminde. Yani o listelere göz atıyor olacak olursak 200 sene önce mühendislik açısından prompt mühendisliği çok rising star dediğimiz yani popüler bir meslek olarak gösteriliyordu. Bir sene sonra, birkaç sene sonra bu konu beceriye dönüştü aslında. En çok konuşulan gerekli becerilerden bir tanesi haline geldi. Bugün ise aslında yapay zeka modelleri çok da bu prompta gerek olmadan kişiyi tanıyıp çok kısa komutlarla aslında kendisi tamamlayabiliyor bu süreçleri. 5 sene önce Metaverse'de bu Metaverse hayatımızdaydı. Yani özellikle hatırlarsınız pandemi döneminde bu sanal arsalar satıldı, sanal binalar satışa girildi. Bu iş hayatımız tamamen dijital ortama taşınacak dendi. Artık hani fiziksel okullar ya da fiziksel iş yerleri kampüste ihtiyaç kalmayacak. Bunları tamamen biz online aynı deneyimi yaşayacağız. Hani o sürükleyici deneyimler yaşanacak dendi ki o dönemde yine sanal dünya ekonomistleri, dijital mülk yöneticileri, hatta bu alanda farklı yatırım meslekleri gibi yepyeni meslekler türedi ya da söz edildi. Bu büyük teknoloji şirketleri ki mesela en çarpıcı olanı Facebook, bu alanda adını Meta'ya çevirdi. Tamam mı?
1: Evet.
0: Trendi sahiplenmek adına. Bugün ise bu konuştuğumuz mesleklerin büyük bölümünün hatta neredeyse tamamının hiç ortaya çıkmadığını ya da beklenen ölçekte karşılık bulmadığını görüyoruz.
1: Peki o hani işte sıkça görürüz bazı gazeteler bunu sayfa doldurmak için yapıyor diye düşünüyorum hatta ben bazen. Geleceğin meslekleri listelerine de o zaman kuşkuyla yaklaşalım biraz.
0: Evet. Yani gerçekten bence sormak istediğim aslında tartışmak istediğim nokta buydu. Siz de gayet güzel ifade ettiniz. Çünkü 5 sene sonra gerçekten hangi mesleklerin ön plana çıkacağını bu bahsettiğim örneklerden yola çıkarak kim söyleyebilir gerçekten?
1: Peki yani, son yıllarda temel bilimlere bir ilgi var üniversite sınavına giren gençler arasında. Bu ilginin temel nedeni de böyle bir değişimden korunmak olabilir mi? Yani temel bilim temel bilimdir çünkü. Yani yapay zekayla da temel bilimdir. O yokken de temel bilimdi.
0: Doğru. Çok önemli bence konu ki dediğiniz gibi yani hem bölüm olarak yani ana meslek seçimi açısından ya da yan dal dediğimiz hani tamamlayıcı eğitim süreçleri açısından bu temel bilimler öne çıkmaya başladı. Gerçekten çok kritik çünkü adı üstünde yani bir zemin sağlıyor. Yani bütün bilgi birikimi üzerine inşa edilen bir eğitim sürecine tekabül ediyor bu temel bilimler. Bir yandan da tabii şöyle bir durum var Zafer Bey. Yani ilginç bir durum var. Çünkü bugün hani üniversiteler söz konusu olunca birçok kişi üniversiteyi, daha doğrusu üniversitenin temel işlevini meslek öğrenmek için gidilen bir durum olarak görüyor. Hani sorduğumuz zaman yani kafamıza canlandırdığımız zaman meslek öğrenilen bir kurum gibi düşünülüyor. Ama geçmişe baktığımız zaman yani üniversitelerin tarihteki işlevi, ilk çıktığı zamanki işlevi ya da misyonu bu değildi. Yani ilk üniversiteler doktor, avukat, mühendis yetiştirmeye odaklanmıyordu. Asıl amacını bilgiyi koruyan, tartışan, sorgulayan ve yeniden üreten entelektüel topluluklar yetiştirme amacıyla kurulmuştu. Yani aslında baktığımızda bugün konuştuğumuz o yapay zeka dönüşümüyle beraber bahsettiğimiz interdisipliner yaklaşım, işte temel bilimler üzerine inşa edilmiş ama farklı uzmanlıkları besleyen, farklı bölümlerle entegre çalışabilen ya da düşünebilen yapı ilk üniversite misyonunda kendini gösteriyor. Sanayi devrimi biraz süreci değiştirdi. Çünkü sanayi devrimiyle beraber işte fabrikalar arttı, ekonomi büyüdü, uzman insan ihtiyacı hiç olmadığı kadar kendini gösterdi. Ve üniversitelerde bunu adapte olmak durumunda kaldılar ve bu ihtiyaca cevap vermek adına daha çok bilgi üreten kurum olmanın yanında meslek kazandıran kurum kimliğini, kurum hüviyetini benimsediler. Ama işte yapay zeka bugün belki de bu üçüncü dönüşümde tekrar o ilk misyonu bize geri döndürüyor baktığımız zaman. Çünkü hani şunu ifade ediyorum ben, etmeye çalışıyorum. Hani bugün üniversiteler hiç olmadığı kadar meslek odaklı, aslında tam da mesleklerin hiç olmadığı

0: kadar hızlı değiştiği bir dönemde. O yüzden belki de üniversitenin bugün tekrardan hani kendimizi nasıl dönüştürebiliriz, nasıl fark yaratabiliriz, bu eğitim süreçlerini nasıl farklılaştırabiliriz, buna odaklanması daha da öne çıkmaya başladı.
1: Evet, daha çok konuşacak mesele var bu konuyla ilgili ama ne yazık ki bugünlük süremiz bitti. Ergi Şener, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar, görüşmek
1: üzere. Sağolunuz. Programın ikinci bölümünde gazeteci Alaaddin Aktaş'la konuşacağımızı söylemiştik. Üstadım merhaba.
2: Merhaba Zafer, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi Temmuz ayı enflasyon beklentileri şekillenmeye başladı. Yani işte beklenti anketlerine dayanarak söylüyorum. Bloomberg'un beklenti anketinde 1.87 bekleniyor Temmuz enflasyonu. Anadolu Ajansı AA Finans'ın beklenti anketinde de 1.82. Temmuz beklentisi. Buna paralel mi gelir bu beklentileri? Paralel mi gelir, altında mı gelir, üstünde mi gelir, tahmin edebiliyor muyuz?
2: Çok kesin bir şey söylemek mümkün değil tabii ki ama ben sanki biraz daha fazla gelebilir gibi düşünüyorum. 2'yi geçebilir gibi bir tahminim var. Bunu dayandırdığım temel noktalarda özellikle akaryakıtta geçen ayla kıyaslanmayacak ters yönde bir hareket yaşanmış olması. Akaryakıt fiyatları Haziran ayı ortalamasında Mayıs'a göre gerilemişti. Oysa Temmuz'da Eşel Mobil'in de biraz farklı uygulanmasının etkisiyle motorinde ay ortalaması bazında %9'a kadar yaklaşan benzinde %3'ü bulan bir artış oldu. Bunların yansımasını göreceğiz. Bugün Türk İş'in açıkladığı mutfak harcamasıyla ilgili enflasyon göstergesi de %3'ün üstünde. Gerçi bu konuda daha önce TEPA %0.93 ya da 97 gibi daha görece daha düşük bir oran açıkladı ama belli ki gıda kaleminde çok hoş olmayan oranlarla karşılaşma olasılığımız var. Bütün bunları bir araya getirince ben %2'yi bulabilir gibi düşünüyorum ama çok da önemli görmüyorum aslında. 1.8 ile %2 arasında, %2,10 arasında örneğin çok büyük de bir fark yok. Geçen yıl %2,06 idi. Eğer onun bir miktar altında kalırsa işte yıllık oran aşağı gidecek ya da yukarı hareket edecek. Ama yıllık oranın bir miktar aşağıda ya da yukarıda oluşması da hiçbir şey ifade etmiyor sayılır. Evet. Çünkü son 12 aydaki yıllık enflasyon %30,6 ile %32,5 ya da %33,5 arasında sıkıştı kaldı. 3 puanlık, 2-3 puanlık bir dar aralıkta. Müthiş bir sıkışmışlık ve yapışkan bir enflasyon var. Onu kıramıyor Türkiye. Temmuz ayı bu şekilde geçti. Ağustos, Eylül, Ekim'de de görece diğer aylara göre yüksek sayılabilecek yılın son iki ayına göre oranlar var %2 civarında. Biz Kasım, Aralık ayları geldiğinde ne yapacağız onu düşünmek durumundayız. Çünkü geçen yıl Kasım, Aralık aylarında %0.8 sürat da var biraz. 0.8 ile 0.9 arası diyelim. Çok küçük artışlar görmüştük o aylar için. O aylar geldiği zaman yıllık oranın yeniden yukarı doğru hareketlendiğine tanıklık edebiliriz. Ama şurası kesin, %30'un altını bu yıl itibariyle görme şansımız herhalde olmayacak. Ya da sembolik bir %30'un altına inme fiyat etiketi gibi söz konusu olabilir. Onun da çok önemi olduğu kanısında değilim.
1: Evet, zaten Merkez Bankası'nın bu sektörel beklenti anketleri de aslında bunu doğruluyor. Yani orada işte enflasyonun 30,7 ile 33,5 arasında sıkıştığını söyledim. Tahminlerde de benzer bir sıkışma var değil mi?
2: Doğru, evet. Yani tahminler bir miktar geri gidiyor. Özellikle hane halkı ve reel sektörün tahminlerinde düşüş var ve bu çok olumlu bir gelişme olarak lanse ediliyor, edilmek isteniyor ama dile getirilen oranlar hala çok yüksek. Hani halkı beklentisinin hadi gerçekçi olmadığını düşünelim. Çok yüksek diyelim. Enflasyon gerçekleşmesinin de üstünde kalıyor. %45 dolayında bir tahmin var galiba. Çok da önemli değil. Burada temel belirleyici olan reel sektör. Onu hep söylüyoruz zaten. Çünkü fiyatlar belirleyen kesim ağırlıkla onlar. Reel sektörün tahmini hala %32-33. Üstelik bu 2026 sonuna ilişkin bir tahmin değil. 2027'nin Temmuz ayına ilişkin bir tahmin.

0: Türkiye 2026'yı %30'la kapatırsa, örneğin 2027'de %15 olarak öngörüldüğüne göre, hı-hı, hadi onu da %20 diyelim, 15'e inilmesi, yarı yarıya inilmesi hiç olay olmuş bir şey değil, %20 diyelim, Temmuz ayında, 2027'nin Temmuz'unda Türkiye'nin en kötü %25'e inmesi gerekir. %25 ile %32-33 arasındaki o 7 puanlık farkı kendi içinde oransal olarak değerlendirince 4'te 1'e yakın bir fark çıkıyor. Ciddi bir fark var. Hani %100 ile %7 arasında 7 puan fark var ama 25 ile 32 arasındaki 7 puan fark aynı şey değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Burada önemli bir fark var. O fark kapanmadığı sürece enflasyon beklentilerinin kırılamadığını görmek enflasyonla mücadeleyi de çok zorlaştıran bir etken.
1: Evet. Şimdi akaryakıt fiyatlarından da söz ettik, özellikle Temmuz ayı enflasyon beklentisi için. Şimdi orada da bugün de yazdığın yazıda, şimdi 1 Ekim sonrasında ne olabileceğini de biraz incelemişsin.
0: 2 ay sonrasına bakmaya çalıştım. Şimdi bugünkü fiyatlar içinde hala özel tüketim vergisi ve onun katkısı var.
1: Evet.
0: Örneğin benzinde 10,5 lira, motorinde yaklaşık 13 lira ÖTV katkısı var hala şu anki verilere göre. Diyelim Ağustos ve Eylül aylarında akaryakıt fiyatlarını yukarı ya da aşağı yönlü değiştirecek hiçbir gelişme olmadı. Bu şekilde devam ettik, gittik 2 ay boyunca.
1: Hı hı.
0: 30 Eylül'e geldik. Benzin 60-67 lira, motorin 77 lira. Bu küçük küçük bir oynamalar gösterebilir tabii illere göre, akaryakıt istasyonlarına göre. Ama 67 ve 77. Şimdi şu an benzindeki ÖTV desteği 10,5 lira. 67'nin üstüne 10,5 lira bir anda eklenecek. Motorun 77 lira. Motorundaki ÖTV desteği 12 lira 55 kuruş. O bir anda eklenecek. Ve şu an 67 ve 77 olan fiyatlar 1 Ekim'de benzinde 77 lira 50 kuruş, 52 kuruş. Motorunda 89 lira 55 kuruş olacak.
1: 90 lira.
0: Ama olmaz. Şimdi bunu yapamazlar. Ekonomi yönetimi bir gecede akaryakıda hem de petrol fiyatı artmıyorken, %16'ya denk geliyor bu artışlar, zam yapamaz. O zaman Eşel Mobil uygulaması ya uzatılacak ya da önümüzdeki dönemde savaş umarız sona erer ve petrol fiyatları hızla geriler. Şu an fiyatlara destek olarak kullanılmakta olan özel tüketim vergisi yavaş yavaş kesinti yapılarak yasal düzeye getirilir ve 1 Ekim'de bu zamma ihtiyaç duyulmaz ya da ÖTV Eşel Mobil uzatmaya ihtiyaç duyulmaz.
1: Evet.
0: Şimdi bir de şu gerçeği de bilmek gerekiyor. Vatandaş bunu çok yakinen izlemediği için normal olarak diyor ki petrol fiyatı ucuzladı, niye akaryakıt ucuzlamıyor? Petrol fiyatları ucuzladı ama bundan sonraki aylarda, yani bu önümüzdeki 2 ayda Temmuz da buna dahildi, akaryakıttaki ucuzlama tümüyle Eşel Mobil'den dolayı kesilen ÖTV'ye gidiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde örneğin eksik ÖTV, biraz önce söyledim, motorinde yaklaşık 13 lira 12 lira 55 kuruş, bu miktarda bir ucuzlama pompaya yansımayacak. Tümüyle Eşel Mobil uygulamasından ötürü ÖTV'ye gidecek. Uzunca bir süre vatandaş petrol fiyatlarındaki indirimin pompa fiyatlarına yansıdığını görmeyecek. Hmm. 2 ay boyunca böyle. Ama Ekim ayın ya da çok fazla indirim olur, yasal ÖTV'ler yerine konur, bütçe anlamında her şey normale döner, ondan sonraki indirimler tabii ki pompaya yansır. Ama öyle bir durumun yaşanması için de petrolün herhalde 70 dolara falan inmesi gerekiyor. Onun hesabını bir kapıda yapabilmek ya da tam bilmek mümkün değil.
1: Ama yani
0: petrolle ilgili değil o.
1: Şunu söyleyebiliriz, en azından onu biliyoruz. Çünkü enflasyonla mücadele programında 2026 yılı için 60 dolarlar civarında bir ortalama beklentisiyle
0: Başlangıç öyleydi.
1: Evet.
0: Sonra değiştirildi o. Merkez Bankası onu 89 dolara çıkardı.
1: Şu anda da
0: ortalamasını.
1: Şu anda da tam o kadar zaten, 89 evet. dolar yani.
0: Şimdi dolayısıyla bugünkü fiyatlar, petrol fiyatları enflasyonun öyle çok hızlı bir şekilde aşağı gelmesine el verecek bir düzey değil. ÖTV'nin yerine konmasına el verecek bir düzey değil. Onun için ya fiyat çok aşağı gelmeli ki bu ÖTV meselesi hallolsun ve Eşel Mobil konusu kapansın. Daha da indirim olursa pompa fiyatına yansıtın. Ama Ağustos ve Eylül aylarında akaryakıtı ucuzlamayı şu anki duruma göre hiç kimse beklemez.
1: Evet. Üstadım, son 3 dakikada şu iş gücü istatistiklerine de bakalım mı? Ben bir şey anlamıyorum çünkü bundan artık. Yani farklı farklı sayılar geliyor.
0: Şimdi doğrusu bugün açıklanan veri tek kimse anlamadı. Ben de anlamadım. Sen de anlamamışsın zaten. Çünkü son 21,5 yılın en düşük işsizlik oranı geldi. Bu yılın Haziran ayındaki %7,6'lık oran 2005'in Ocak ayından bu yana olan dönemin, niye 2005 olduğunu da söyleyeyim. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri oraya kadar gidiyor. Veri setinde o var. Son 21,5 yılın en düşük oranı. Bunun nasıl olduğunu ben anlayamadım. Bir başka değer daha aktarayım, sayı daha aktarayım. Şimdiki işsizlik, işsiz sayısı 2.688.000. 2.688.000. 12 yıl önceki sayıda aynı düzeyde hemen hemen. Yani 12 yıl önceki işsiz sayısı söz konusu Türkiye'de. Bu 12 yılda başka ne oldu ama? 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 56-57 milyondan 67 milyona geldi. 10 milyon arttı. Çalışabilir nüfus diyelim. 10 milyon artarken işsiz sayısının aynı düzeyde kalması nasıl gerçekleşti bilmiyorum. Ben bunu çözemedim. Ama böyle açıklandı. 7,6 gibi bir oran geldi. Bu şahane bir oran. Ama izaha muhtaç bir oran. Onu söyleyeyim sadece.
1: Evet, dediğim gibi farklı farklı, yani aynı verilerin içinde farklı farklı sayılar geldiği için benim kafam çok karışıyor, ama biz galiba atıl iş gücü diye bilinen geniş tanımlı işsizlik olarak onu mu kabul edelim?
0: Öyle görmek gerekiyor. Orada da bir miktar düşüş var gerçi. Mayıs'a göre Haziran'da 2 puan kadar bir düşüş var. %29'a indi. 28,8, 29 diyelim. O oran tabii ki çok yüksek. Bu 7,6 görünen oran vitrin gibi bir şey oluyor bu. Ama gerçek sokağa yansıtmıyor. Ekonominin işsizlik, istihdam sorununu gerçek anlamda yansıtan bir düzey değil bu. 7,6 öyle bir oran ki batılı ekonomilerde bile neredeyse bu düzeylerde seyrediyor.
1: Evet,
0: çünkü işsizlik sorununu halletmiş gibi görünüyor. Ama asıl sorun o %28,8'lik atıl iş gücü oran dediğimiz oranda.
1: Üstadım, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Fiyat Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı.

0: yapmayın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kahve makinesi deyince vatan.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesi.
5: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 30 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarından bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
4: Gün ötesi Ankara gündemi.
5: Ankara gündemini alacağız. Başkent gündemini TRT muhabiri Merve Şahin aktaracak. Merve Şahin, iyi akşamlar.
6: İyi akşamlar.
5: Bugün başkentin gündeminde neler var? Sizi dinliyoruz.
6: Oldukça yoğun bir mesai var elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisiyle başlayalım. Erdoğan mesaisini Ankara'da sürdürüyor. Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ı başkente kabul etti. Kabul Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Erdoğan'ın Faik Zeydan'ı kabulünden de fotoğraflar paylaşıldı. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun lider diplomasisi bugün de devam etti. Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avni külliyede resmi törenle karşıladı. Erdoğan ile Beştepe'deki görüşmelerinde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacaklar. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı da gerçekleşti. Ankara-Bağdat hattındaki işbirliği gündemin öne çıkan başlıkları arasındaydı. Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti aslında bu haftanın önemli gündemiydi. Milli Savunma Bakanlığı iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkat çekti. Bakanlık Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur dedi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısının gündeminde Kıbrıs konusuna ayrı bir parantez açıldı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir

0: bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz ifadelerini kullandı. İsrail zulmü de toplantının gündemindeydi. Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimler kabul edilemez denildi. İsrail'in kışkırtıcı eylemlerden kaçınması gerektiğine vurgu yapıldı. Tabii Türkiye son günlerde sıcaklık değerlerinin artışıyla birlikte orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bugün yine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara'da düzenlenen orman yangınları bilgilendirme toplantısında konuştu. Ülke genelinde müdahale edilen 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydi Kemer yangınlarını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri gece boyunca karadan gün ışımasıyla birlikte karadan ve havadan devam etti, ediyor ifadelerini kullandı. Yumaklı, Çanakkale'den Mersin'e uzanan kıyı şeridindeki kuvvetli rüzgarın yangın riskinin arttığını vurguladı. Vatandaşlardan yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmalarını istedi. Bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesi özellikle istirham ediyorum dedi İbrahim Yumaklı. Ekonomi başlığıyla devam edelim. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 24 Temmuz haftasında rezervler bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar arttı. 162 milyar 606 milyon dolara yükseldi.
1: Çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, başkent gündemini TRT muhabiri Merve Şahin aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ile Irak arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin kesintisiz sürdüğünü, sınır güvenliği ve terörle mücadelede ortak mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini açıkladı. Aynı açıklamada Orta Doğu'daki gelişmelere de değinilerek İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarının bölgesel istikrara zarar verdiği vurgulandı. Tüm bu gelişmeleri konuşacağız. Telefon attığımızda güvenlik ve uluslararası İlişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum Mahsun Karan, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, Milli Savunma Bakanlığı Irak'la güvenlik işbirliğinin kesintisiz sürdüğünü ve ortak mekanizmaların etkin şekilde işletildiğini açıkladı. Türkiye-Irak ilişkileri güvenlik açısından yeni bir aşamayı mı geçmiş durumda dersiniz?
3: Tabii Türkiye-Irak ilişkileri tarihsel boyut anlamında değerlendirdiğimiz zaman sadece ve sadece 80 kilometrelik bir sınırla beraber Anadolu'dan Mecapistan yine Karadeniz'e ve Akdeniz havzalarını Basra Körfezi'ne Irak ise Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya bağlı sürekli bir geçiş ilişkisinden bahsediyoruz.
1: Evet.
3: Bu iki ülke arasındaki ilişkiler usul tercih meselesinden Türk-Kürt, Arap-Türkmen dengesine kadar petrol ve doğal gaz kaynakları, petrol ve gaz tepili su taş, Dicle'nin su paylaşımı, ABD ve İran rekabeti, Körfez jeopoliti ve başına enerji koridorları üzerinden şekillenirken en önemli noktanın güvenlik çemberi çerçevesinde bu süreçlerin yönetilmesi olduğunu görmektir. Mesela hem Milli Savunma Bakanlığımızın açıklaması hem de gelinen bölgenin terörsüz bir bölge olarak yeni geleceğinin perspektifinin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı bir noktada PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanlardaki üstü geçiş bölgesi olarak kullanması zaman içinde ve bugünlere kadar gelmesi Türkiye'nin Irak politikasını da kötü biçimde değiştirmişti. O günden sonra terörle mücadelede Türkiye'nin kat ettiği yollar iki ülke arasındaki değişen dengeler ve ilişkiler çerçevesinde bugün artık iki ülkenin hem güvenlik noktasındaki stratejik işbirliğinin kendi ekonomik kalkınmaları ve refahları için çok stratejik bir önemde olduğunu hem de bölgenin aynı zamanda kalkınması için çok önemli bir süreci beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor ki Milli Savunma Bakanlığı'nın bu açıklaması da çok çok stratejik olarak değerlendirmeli ve Türkiye Irak arasındaki askeri stratejik işbirliği aynı zamanda güvenlik ilişkilerinde yeni bir dönemi beraberinde getirirken tüm tehdit algılarına karşı da ortak mücadeleyi de beraber oluşturacak.
1: Evet hocam, siz de bahsettiniz tabii, güvenlik işbirliğinin yanında ekonomi ve enerji başlıklarının da öne çıktığı görülüyor. Sizce Ankara ile Bağdat arasındaki bu çok boyutlu ilişki bölgesel dengeleri nasıl etkiler?
3: Tabii bakın, Türkiye'nin tarihsel boyutundan biraz önce bahsetmiştik. Tarihsel boyutun Körfez Savaşı öncesi ve sonrası gelişmelerde baktığımız zaman ana hedefin 500 milyar dolarlık bir ticaret hacmini kapsadığını düşündüğümüzde karşılıklı kazanımların çok çok önemli olduğunu görmüştük ve bu sürecin en yeni boyutuyla en stratejik yolunun da artık yeni bir ticaret yolu olarak gündeme gelen ve 17 milyar dolarlık bir yatırımı gerektiren kalkınma yolu projesi bu sürecin stratejik omurgası olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii Fao Limanı'ndan başlayan bu yatırım enerji koridorları, ticaret koridorları, dijital deri hattı, sanayi kuşağı ve lojistik merkezleriyle hem Irak'ı Avrupa'ya açılması sağlayacak hem de Türkiye'nin Basra Körfezi'ne kadar uzanan yeni bir ağ trafiğini beraberinde getirdik. Buradaki en önemli süreç de Irak açısından değerlendirdiğimiz zaman petrol dışı gelir yaratma ve yeniden kalkınma ve istihdam, transit ülkeye dönüşme ve altyapıyı modernleşmesiyle beraber bugün Irak'ın yeniden yapılanma sürecinde yaşadığı sıkıntıların tamamen ortadan kaldırılması ve merkezi, hepsinden daha önemlisi de merkezi otoritenin güçlendirilmesi noktasında önemli kazanımları sağlamasına dönüşmesini sağlayacak bir süreçten bahsediyor. Tabii diğer bir önemli nokta ise Türkiye açısından bu süreç nasıl olacaktır? Tabii Basra Körfezi'ne doğru kara bağlantısı, Asya-Avrupa ticaretinde önemli bir merkez olma ve liman ve demir yolu ağlarını genişleterek hem Irak'ın hem Türkiye'nin dünya ticaretlerinde etkin bir rol alması, aynı zamanda da Güneydoğu Anadolu bölgemizin lojistik üste dönüşmesi ve enerji merkezi olarak Irak petrollerinin dünya pazarlarına daha güvenli bir şekilde açılmasını sağlayacak ortak kazanımları beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor. Tabi bu sürecin önemli bir noktası anlamında değerlendirdiğimiz zaman diğer bölge ülkelerine anlamında da bu süreçteki ilişkileri çok yakından takip ettiklerini söylememiz gerekiyor. Türkiye-Irak birlikteliği bölgede yeni güç dengelerinin şekillenmesini sağlarken aynı zamanda Suriye'nin de huzura kavuşması, aynı zamanda Lübnan'ın da huzura kavuşmasıyla beraber yeni bir güç dinamizmini beraberinde oluşturacağını söylememiz gerekiyor. Tabii Türkiye'nin Irak stratejisi çerçevesinde değerlendirdiğimizde bu süreçlerin hepsinin birinci öncelik Irak'ın toprak bütünlüğünü korumak olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. İkinci hedef noktası PKK'nın Irak'taki varlığını sona erdirmek. Üçüncü nokta Irak'ın ekonomik olarak iki ülke arasındaki kalkınmışlık refah seviyesiyle beraber 500 milyar dolarlık önceki konulmuş olan hedeflere ulaşılmasını sağlamak. İran'ın ve benzeri Siyonist devlet gibi birçok ülkenin vekil aktörlerinin, terörist odakların Irak'a yerleşmesinin önüne geçmek ve burada bir güvenlik doktrinine Irak'ı temizleyerek merkez otoritenin güçlendirilmesini sağlamak ve Basra Körfezi'nde stratejik bir ortaklıkla güç dengesini oluşturma noktasını ortaya çıkartacak ki bu çok çok önemli. Tabii bu süreç Irak'ın Avrupa'ya açılan kapısı, en büyük ticaret ortaklarından birisinin Türkiye olması, petrol ve doğal gaz için transit tergahı oluşturmasıyla da beraber hem Irak'ın bölgede etkinliğinin artması hem de İran ve Amerika arasında sıkışmış olan Irak'ın Türkiye üzerinden bir denge konumuna gelmesini sağlayacak.
1: Hocam, bakanlık açıklamasında Irak Türkmenliğinin güvenliği ve refahına da dikkat çekildi. Bu vurgu Türkiye'nin Irak politikasında nasıl bir stratejik anlam taşıyor?
3: Tabii ki Irak Türkmenleri Türkiye için çok çok stratejik bir konumda ve bölgedeki Türkmenlerin varlığıyla beraber Türkiye'nin de bölgedeki etkisinin nasıl olacağını şekillenmesini sağlayacak önemli bir soydaşlarımızın güvenliğinden bahsediyoruz. Ve bu soydaşlarımızın güvenliği noktasında şimdiye kadar önceki yönetimler döneminde yaşamış olan sıkıntıların bu dönemde özellikle Türkmenlerin yaşadığı Kerkük, Karafer, Musul, Erbil, Kuzar, Matlu ve Diyala hattındaki süreçlerdeki güvenliklerinin sağlanması ve Türkiye Türkmenlerin Irak'ın kurucu unsurlarından biri olarak kabul edilmesi ve aynı zamanda siyasi temsil haklarının korunması ve demokratik yapılarının zorla değiştirilmemesi noktasındaki izlediği politikaların daha etkin olarak Irak tarafından kabul edilmesi ve Kerkük'ün statüsünün bugün ulaştığı güç noktasına baktığımız zaman bir Türkmen valiliğini yönetme noktasına gelmesi, Türkmen, Kürt ve Arap topluluklarının kesiştiği çok etnik yapılı bir şehrin artık Irak'ın en hassas şehirlerinden birisi olması nedeniyle olabilecek bir en ufak kriz ve kaosun Irak'ın tamamını kapsayacağını düşündüğümüzde Türkiye'nin bu bölgedeki Türkmenlerin haklarının korunması ve siyasi yapının kontrolünün etkin şekilde hem Türkmenler üzerinden sağlanması, Irak'taki halkların da özel bir statüye yönetilmesinin sağlanmasıyla beraber ortaya çıkan bir süreç var ki işte bu da Türkmenler hem bir denge unsuru hem de Irak-Türk ilişkilerinde yeni boyutunda önemli kazanımlarla beraber hem Irak'ın kazanmasını hem de Türkmenlerin geleceğini garanti altına alması da önemli bir süreci beraberinde getirdik.
1: Evet, Mehmet Hocam, açıklamada İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının da bölgesel istikrara zarar verdiği ifade edildi. Lübnan'daki gelişmeler Doğu Akdeniz'deki güvenlik denklemine nasıl yansıyor peki?
3: Tabii ki bakın bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Ağam Türkiye'de 10 Temmuz'da da Başbakan Havalı Türkiye'deydi. Türkiye Lübnan ilişkilerinin İsrail saldırıları ve ortak güvenlik kaygısı çerçevesinde değerlendirdiğimizde Lübnan devletinin tamamen işlevsizleştirilme sürecini beraberinde getirildiğini ve yeni bir kitlesel göç hareketiyle karşı karşıya bırakarak İsrail'in bölgede Lübnan topraklarını işgal ederek Türkiye, Suriye, Lübnan üzerinden ortaya çıkartılması planlanan tarihsel süreç Hicaz yeni ticaret yolu olarak değerlendireceğimiz bir sürecinde şimdiden önünü kesme hamlesini yaptığını görmekteyiz ki bu aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki yeni bir askeri üstünlük ve yetki alanlarının tartışmasını, İran-İsrail çatışmasının Türkiye sınırlarına kadar yakınlaşmasıyla beraber Lübnan üzerinden Hizbullah'ın burada kullanılması ve Lübnan'daki mezhep dengelerinin yeniden bozulması anlamına gelecek bir süreci bugün biz İsrail saldırılarında Lübnan topraklarında görmekteyiz. Tabii Türkiye Lübnan'ın istikrarsızlığını Doğu Akdeniz'in istikrarsızlığı olarak gördüğünü değerlendirdiğimizde buradaki bir istikrarsızlık Suriye'de yansıyacaktır, Irak'a da yansıyacaktır, Akdeniz'de ve Kıbrıs'a da yansıyacaktır ki Türkiye kendi beka ve güvenlik doktrinini artık dışarıdan kabul eden ve Lübnan'dan başladığı ortaya koyan bir politikayı dünya kamuoyuyla paylaştığında Türkiye asla ve asla buralardaki kendi beka ve güvenliği tek tek bir noktaya
1: Hocam, Irak, Suriye, Lübnan ve Doğu Akdeniz hattını birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye'nin önümüzdeki dönemde güvenlik ve diplomasi alanında en kritik öncelikleri sizce neler olacak dersiniz?
3: Tabii bakın Türkiye, Suriye, Lübnan arasında bir kere iki ülkenin toprak bütünlüğünü savunan bir Türkiye gerçeği olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Tabii tarihsel sürece baktığımız zaman Türkiye'nin Lübnan'la ilişkileri Lübnan'ın etnik bir yapılanmasıyla beraber başlayan bir süreç var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın Maruni, Başbakan'ın Şii, Başbakan'ın Sünni, Meclis Başkanı'nın Şii olduğu bir etnik bir anayasal yapılanma var. Ve bu süreç tamamen Lübnan'ın iş karışıklığına sebep olurken yeni güvenlik doktrinleri çerçevesinde artık bunların tüm toprak yapılanması çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkartıyor ki etnik ve mezhepsel ve kimliksel yapılar üzerinden bölgede kriz çıkartan İsrail'in bunda çok başarılı olduğunun farkında olan yeni bir yönetim yapılanmasının ortaya çıkması çok çok önemli bölgenin yeniden kalkınmaya, huzura ve refaha kavuşması anlamında. Tabii buradaki en önemli nokta Suriye, Lübnan ve Suudi Arabistan'a kadar uzanacak olan bu Hicaz demir yoluyla beraber Türkiye-Lübnan arasındaki elektrik anlaşması ki bu elektrik anlaşması ileride stratejik bir işbirliği çerçevesinde değerlendirdiğimizde ortaklığa dönüşmesi ve ekonomik kalkınmayı da beraberinde getireceğini ifade etmemiz gerekiyor. Bu ekonomik kalkınmanın oluşturduğu en önemli nokta ise birlikte uzun soluklu hem ekonomi hem güvenlik ve aynı zamanda da istikrarı beraberinde getirecek yeni bir dengenin sağlanmasını sağlayacak. Tabii bugün Lübnan'ın kronik bir enerji ihtiyacı var. Doğu Akdeniz'de enerji temelli yeni bir işbirliğinin oluşması İsrail'in yayılmacı politikalarının da etmeye Suriye üzerinden nasıl frenlendiyse Lübnan üzerinde de frenlenmesi anlamına geliyor ki unutmayalım ki sınırları bölgede tek belli olmayan devlet katil ve soykırımcı İsrail devleti oldu.

0: olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve bu süreç Levant bölgesindeki yeni mimari yapılanmayı beraberinde getirirken enerji, ulaştırma, ticaret ve güvenlik ekseninden Türkiye, Suriye, Lübnan işbirliği istikrarlı bir bölge ve aynı zamanda kriz ve kaosla şimdiye kadar bölgede etkili sürecek İsrail'in de adımlarının kısıtlanması anlamına gelir.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Önemli değerlendirmelerdi bunlar. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Dr. Mehmet Bozkuş hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
4: sigorta. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Gün ötesinde dünya gündemi.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Küresel rekabet, askeri ve ekonomik güçle birlikte yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, veri altyapıları ve dijital ekosistemler üzerinden de şekilleniyor. Teknoloji alanındaki yeni ittifaklar ve bloklaşmalar uluslararası sistemde güç dengelerini yeniden tanımlarken ülkelerin stratejik tercihlerini de doğrudan etkiliyor. Teknokutup çağında küresel jeopolitik ve bağlantılı egemenlik kavramlarını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi ve SETA araştırmacısı Profesör Doktor Erman Akıllı hocamızla değerlendireceğiz. Hocam telefon attığımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz Erman hocam.
5: İyi akşamlar Mahpeker Hanım.
4: Hocam son dönemde teknoloji merkezi, yeni işbirlikleri ve bloklaşmalar öne çıkıyor. Küresel siyasette teknoloji neden artık jeopolitiğin merkezine yerleşti?
5: Evet, dediğiniz gibi aslında uluslararası sistem ciddi bir değişim sürecinden geçmekte Mahpeker Hanım.
4: Evet.
5: Sözlerime

0: başlarken de dinleyenlerimize saygılarımı, hürmetlerimi sunarım. Artık uluslararası sistemde sizin de aslında girişte hep bir şekilde ifade ettiğiniz üzere klasik, yani konvansiyonel şekilde adlandırılan, tanımlanan güç anlayışı çok ciddi bir erozyondan ve değişimden geçmekte. Yani 20. yüzyılın parametreleriyle, değerleriyle oluşturulmuş olan uluslararası sistem, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında,
1: evet,
0: 90'lara kadar ve 90 sonrasında oluşan uluslararası sistem artık bugün ciddi bir değişim sürecinden geçiyor. Öyle ki bunu savaş sahasında da görmekteyiz ki yakınlarda işte Şubat'ın sonunda başlayan ABD-İsrail-İran Savaşı'nda artık kinetik olmayan yöntemleri savaş sahasında etki ettiği açık bir şekilde ifade edildi. Tabii söylemlerim varsayışlar değil, tamamen Amerika Transcom komutanı ve Genelkurmay Başkanı Dan Crane'in kendi açıklamalarında da net bir şekilde çizilmişti. Dediler ki bir savaşın ilk saatlerinde siber kuvvetler ve uzay kuvvetleri komutanlıklarını kullanarak İran'a kinetik olmayan yöntemlerle, yani siber saldırılarla, dezenformatif yollarla müdahalelerde bulunarak emir komuta zinciri arasında bir kopukluk oluşması, halk üzerinde de farklı mesajlar sunularak yönlendirilerek Amerika'nın müdahalesini daha kolay hale getirmesinin amaçlandığını görmekteydik. Ki sonraki süreçte yine yapay zeka ve ileri teknolojilerin hedefleme ve hedefin nötralize edilmesinde kullanıldığını yine aynı isimlerin açık bir şekilde söylediğini görüyoruz. Yani buradan hareketle görmekteyiz, artık savaş sahası dönüşmüş durumda. Yani tanklar, tüfekler, askeri öğeler, silikler ögeler bir yana, bizler de sıfırlar, algoritmalar, ileri hesaplama teknikleri, yapay zeka modelleri savaşın çehresinde geleceğini belirleyen unsurlar haline dönüşmüş durumda. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak Mahpe Kerem, dediğiniz üzere uluslararası sistemde bir kamplaşma, bir kutuplaşma gelen etmekte ki ben günümüz uluslararası sistemini, daha doğrusu 21. yüzyılın uluslararası sistemini teknokutup, teknopolar bir uluslararası sistem olarak okumaktayım, görmekteyim. İşte bu teknokutup sistem nasıl Soğuk Savaş döneminde de bir iki kutuplu yapı vardı. Bir tarafta Batı bloğu, ABD, Doğu bloku, Sovyet Rusya. Bu ayrışma tamamen ideolojik ve askeri kamplaşma temelinde yerel etmişti. Batı bloğu NATO şemsiyesi sahasında, Doğu bloğu ise Varşova Paktı şemsiyesi sahasında bir araya gelmişti. Şimdi bu teknokutup yapıya bakacak olursak bir kez daha.
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri ona ait teknoloji altyapısı, bu teknoloji altyapısından istifade eden ülkeler ve Pax-Silica girişimi Amerika Birleşik Devletleri tarafından başlatılmış olan 2025 yılının sonunda. Diğer tarafta bakacak olursak Çin'in teknolojik altyapısı, bundan istifade edilen devletler ve geçtiğimiz haftalarda 16 Temmuz'da Şangay'da 29 ülkenin katılımıyla imza edilen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü, bir adı WIPO. Yani bir anlamda teknokutup dünyanın NATO'sunun tezahürünü Pax-Silica'da, Varşova Paktı'nın tezahürünü de WIPO'da olduğunu söylese yanlış bir okuma olmayacaktır. Zira bu eklektik yapı içerisinde uluslararası sistemdeki teknoloji rekabetinin daha derinleştiğini görmekteyiz. Tabii diğer taraftan da bölgesel entegrasyonlar da var. Yani bunları da ifade etmek lazım. Yani işte Japonya'nın başını çekmiş olduğu Hiroşima süreci ifade edilir. Avrupa Birliği'nin çok ciddi yatırımları var ki daha henüz bugün bunun haberi paylaşıldı. Avrupa Birliği ilerleyen yıllar için kendi kompüt gücünü, yani işlem kapasitesini artırmak adına 30 milyar euroluk bir yatırım yapacağını ilan etti. Yani sizin de ifade ettiğiniz üzere artık uluslararası sistemde işlem kabiliyeti, veri merkezleri, bulut sistemler, yapay zeka algoritmalarına sahip olma kapasitesi, daha doğru bir ifadeyle, artık uluslararası sistemin belirleyici unsuru haline geldi. Ve devletler adına çok ciddi bir stratejik kapasite haline geldi. Bu bağlamda da devletlerin adımlarını daha da sıklaşan şekilde görmeye başlayacak.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için. Hocam, yapay zeka çip üretimi ve veri altyapıları artık stratejik güç unsurları olarak görülüyor. Bu dönüşüm uluslararası güç dengelerini nasıl değiştiriyor?
0: En başta şunu ifade etmek lazım. Kritik altyapı, yani mesela bir savaş durumunda, çalışma durumunda cephanelikler kritik altyapı olarak değerlendirilir, hedefe alınırdı. Ya da işte askeri kamplar ve de

0: yol açtı. Artık bu teknolojilerin her geçen gün daha kritik altyapı haline gelmesi, kritik bir role sahip olması aslında bu değişen uluslararası sistemin devletler üzerine dayatmış olduğu bir takım zorlamalar veya daha doğru bir ifadeyle 21. yüzyılın getirmiş olduğu meydan okumalar neticesinde olduğunu söylesek yanlış olmaz. Öyle ki bir devletin, devlet olmasının yani hikmet hükümetinin gereği aslında en biricik kabiliyeti nedir? Egemenliktir, değil mi? Eğer bir devlet evet. egemen ise o devlet olduğunu iddia edebilir. En yer aldığı o fiziksel sınırlar içerisinde mutlak egemen. Aykırı devlet aygıtıdır. Ki bu yüzyıllardır yani 1648 Vesfalya Anlaşması'ndan bu yana süre gelen kabul edilmiş bir gerçeklik. Uluslararası sistem bunun üzerine bina edilmiştir. Ulus devlet anlayışı üzerine. Bugün elbette ki fiziksel sınırların korunması çok çok önemli. Ancak kendi verilerine sahip çıkamayan, veri koridorlarını kontrol edemeyen, kendi algoritmasını geliştiremeyen, yarı iletkenin tipini üretemeyen devletin %100 egemen olduğundan bahsetmek çok mümkün hale mümkün değil. Her geçen günde daha da zor hale gelmekte. Zira bu uluslararası sistemdeki kamplaşma az önce ifade etmiş olduğumuz giderek derinleşecek ve ülkeler bu yapılar içerisinde ya kendileri bir üçüncü yol bulacaklar, evet. Türkiye'nin olduğu gibi ya da bu kamplaşma içerisinde bir dijital asimetriye, marjinalleşme sürecine maruz kalabilirler ki bu da aslında uluslararası açısından devletlerin kendi âli menfaatleri açısından çok ciddi tehlikeleri barındırmakta.
1: Peki hocam bu dev küresel rekabet ortamında orta ölçekli ülkeler bu rekabette nasıl bir strateji izlemeli? Kendi teknolojik kapasitesini geliştirmek ne kadar belirleyici olacak?
0: Yani şöyle ki az önce bahsettiğim o üç kapasite veri egemenliği, algoritmik egemenlik ve donanım egemenliği yani yarı iletken tip egemenliği. Bunlar tabii kolay kapasiteler değil. Yani geceden sabaha inşa edilecek kapasiteler değil. Ancak bir vizyon olarak yatırım yapılması gereken kapasiteler. Ben bunu söylerken lütfen yanlış anlaşılmasın. Her devlet işte kendisini kapatsın, izole etsin, dış dünyayla tüm bağlarını koparsın. Asla böyle bir şey demiyorum. Ancak bu söylediğim kapasiteler işte az önce hep vurgusunu yaptığımız yani savaş çatışma ortamında ilk hedef alınacak kapasiteler.
1: Evet.
0: Ve siz eğer kendi verinize ulaşamazsanız ne uçak uçurabilirsiniz ne gemi yüzdürebilirsiniz ne de haberleşme sağlayabilirsiniz. En kritik anlarda.
1: Evet,
0: o yüzden bu kapasitelerin yerli ve milli şekilde inşa edilmesi, kontrolün elde edilmesi çok çok önemli. Elbette ki uluslararası sistemle entegrasyon çok kıymetli. Ki ben bu entegrasyon aslında seçici angajman olarak ifade ediyorum. Yani selective engagement. Türkiye adına. Zira işte az önce Patsilika'dan ve Vayko'dan bahsettik. Her ne kadar bunları ben açıklarken iki kutuplu dünya deneyen yani soğuk savaş döneminden öykülsem de o dönemde var olan bir demir perde etkisi günümüzde yok. O dönemdeki o demir perde kutuplar arasındaki geçişkenliği çok sınırlıyordu. Hatta hiç hale noktasına getiriyordu, sıfır noktasına getiriyordu. Ama bugün böyle bir engelleme yok. Örneğin Kazakistan hem Paksilika içerisinde hem de Vayko'nun kurucu üyelerinden bir tanesi. Bu bağlamda da söz konusu yapılarla seçici şekilde bir angajmanın sağlanması ama yerli ve milli kapasitelerin inşa edilerek uzun vadede dışa bağımlılığın azaltılması sistemi şoklara karşı ülkelerin kendi güvenliklerini, kendi dışa egemenliklerini tesis etmeleri çok kıymetli.
1: Evet hocam küresel güç dengelerinin tabii teknolojiyle nasıl yeniden şekillendiğini çok net bir şekilde özetlediniz. Peki Türkiye bu yeni teknolojik rekabet ortamında hangi alanlara öncelik vermeli? Yapay zeka, çip teknolojileri ve veri güvenliği açısından nasıl bir yol haritası öne çıkıyor?
0: Aslında bu söylemiş olduğum o üç öge üzerinden de Türkiye'nin çok ciddi adımları var. Ciddi kapasitelerimiz gelişiyor. Geçtiğimiz ayın 13'ünde 13 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tersanede yapmış olduğu açıklamada Türkiye'nin yapay zeka eylem planı paylaşıldı. Ve bu yapay zeka eylem planı içerisinde 4 sacı ayağından bahsetti Sayın Cumhurbaşkanımız. Fark et, istifade et, üret, yönet.
1: Evet.
0: Yani fark et kısmında Türkiye bu yapay zeka teknolojilerinin hem fırsatlarını hem de dezavantajlarını, risklerini fark ederek bunu önleyecek

0: adımlar adımlasın. Örneğin burada yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etti. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza, 81 ilde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek olması. Piyasanın ihtiyaç duyduğu 100 bin yapay zeka uzmanının profesyonel yetiştirilecek olması aslında çok ciddi bir adım. Türkiye'nin insan sermayesine yapmış olduğu muazzam bir yatırım olarak karşımıza çıkmakta. Yine diğer kısımlarda Türkiye'nin kendi yerli ve milli büyük bir modelini, bilgiyi geliştirecek olması da yine çok çok kıymetli. Zira ben epistemik bağımlılık olarak ifade ediyorum bu durumu. Günümüzde özellikle gençlerimiz, benim kendi öğrencilerim de sıkıştıklarında ödevlerini yaparken ya da akıllarına bir soru geldiklerinde ne yapıyorlar? Büyük dil modellerine danışıyorlar. İşte ya ChatGPT, ya Gemini, ya da Grok'a, ya da DeepSeek'e. Ama hiçbiri Türkiye'nin yerli ve milli dil modeli değil.
1: Evet.
0: O yabancı dil modelleri üzerinden belki de tarihimizi soruyorlar, kendi yaşadıkları şehirlerle ilgili, Türkiye'mizle ilgili bazı değerleri ve akıllarına gelen soruları soruyorlar. Burada en büyük tehlike şudur. Bir toplumun kendisine yabancılaşması. Ve bu büyük dil modellerinin neticesinde Türkiye'de tüm dünya çok ciddi bir tehlike altında. Bir toplum kendini tanımak için yabancının gözüyle bakıyorsa burada çok ciddi bir epistemik bağımlılık var demektir. İşte bunu engellemeye yönelik olarak Türkiye'mizin geliştireceği, kendimizin geliştireceği bilgi modelimiz TÜBİTAK Bilgen tarafından geliştirecek olan çok çok kıymetli. Öyle ki Türkiye'nin kendi hikayesini, Türkiye'nin değerlerini, devrimimizin âli menfaatlerinin korunmasında bu dil modellerin öne çıkması kıymetli ve önemli. Bu bağımlılık Türkiye adımlar atıyor. Diğer hususta yarı iletken çip meselesi, Türkiye'de 16, 65 ve 250 nanometre seviyelerinde çipler tasarlanmakta, üretilmekte. Evet. İlerleyen süreçte bunları daha farklı boyutlarda, yani dünya standartı olan 7 nanometrenin altına inecek şekilde adımlar da atıldığını görmekteyiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası sistemdeki standartlar nelerse bunları yakalamak, hatta öne geçmek adına çok ciddi adımlar atmakta. Çünkü şunu akıldan çıkartmamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi sınırlarından büyük devlet. Türkiye'deki yaşanacak bir birimlik iyileşme bile yankısını Afrika'da bulur, Türkistan coğrafyasında bulur, Balkanlar'da bulur, Orta Doğu'da, Güney Kafkasya'da bulur. Tüm mazlum coğrafyalarda bulunur. Türkiye'nin böyle bir tarihi, misyonu ve sorumluluğu var. O yüzden dost ve kardeş ülkelerde de nasıl ki savunma sanayinde elde edilen başarılar dost ve kardeş ülkelerin nefes almasına da çok önemli katkılar sağladı. İşte Şuşa Zaferi'nde gördük, 44. Vatan Muharebesi'nde gördük bunun en somut örneğini. Bu bağlamda da Türkiye'nin geliştireceği ileri teknolojiler alanındaki hem yazılım hem donanım alanındaki adımlar ve kazanımlar şüphesiz dost ve kardeş ülkelere de önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye'nin epistemik tahakküme karşı, algoritmik tahakküme karşı geliştirdiği önlemler de işte az önce ifade ettim. Yer ve milli dil modelimizin olması, kendi yarı iletken sistemimizi geliştirmemiz, Türkiye'nin egemen bu sistemini inşa ederek verisine sahip çıkması ve koruması, bunların hepsi aslında diğer ülkeler adına da bu algoritmik tahakküme maruz kalan dost ve kardeş ülkelerin de korunması adına önemli bir umut ışığı.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Önemli bilgilerdi bunlar da bizim için. Aslında birçok sorumuz vardı size yönelteceğimiz ama artık süremizi doldurduk.
0: Programı kısmetse.
1: Peki, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bu bölümde Teknokutup çağında küresel jeopolitik ve bağlantılı egemenlik kavramlarını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi ve SETA araştırmacısı Profesör Doktor Erman Akıllı hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel

0: İyisi iyi fiyata Migros'ta. 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında 300-600 gram Cipura'nın kilosu 299 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.43'ü gösteriyor. YKS maratonu geride kaldı ancak şimdi adaylar için en az sınav kadar önemli olan tercih süreci başladı. Bu dönem gençlerin hem geleceklerini şekillendirecek kararlar almaya çalıştığı hem de yoğun kaygı ve belirsizlik yaşayabildiği bir süreç. Tercih döneminin psikolojisini öğrencilerin ve ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları konuşacağız. Uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk telefon hattımızda. Mehmet Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar, teşekkürler, sağ olun.
1: Mehmet Bey, YKS bitti ama birçok öğrenci asıl stres şimdi başladı diyor. Tercih dönemi neden sınav kadar, hatta bazen sınavdan daha stresli olabiliyor?
2: Çünkü Mahpeker Hanım bir karar verme süreci ve önemli bir karar. Biliyorsunuz insan psikolojisinde o belirsizlik dönemleri çoğu zaman zorluktan daha fazla kaygı oluşturuyor. Öğrenci bu kez de işte acaba doğru tercih yapıyor muyum, doğru üniversiteye gidecek miyim, doğru mesleği tercih edecek miyim, bir hata yaparsam yıllarımı etkiler mi ya da bu puanımı boşa harcarsam gibi sorularla baş başa kalıyor haliyle. Seçenek sayısı da epey fazla. Bunlar arttıkça da tabii karar vermek de zorlaşıyor. Bugün öğrencilerin önünde biliyorsunuz onlarca hem üniversite hem de program var. Hatta yüzlerce program var.
1: Evet.
2: Yani meslek bölüm bağlamında söylüyorum bunu. Bu kadar fazla seçenek ciddi bir şekilde de onların yükünü arttırabiliyor. Yani zihinsel bağlamda da, duygusal bağlamda da. Ama özellikle şunu söylemek lazım. Yani üniversite tercihi tamam, hayatın çok önemli dönüm noktalarından biri ama böyle hayatın tamamı diye de bakmamakta fayda var. Acele etmeden hem ilgi yeteneklerini dikkate alarak hem kılavuzları ciddi bir şekilde inceleyerek, yani başkalarına sormaktan daha iyidir kılavuzları incelemek. Gerekirse de rehber öğretmenlerinden destek alarak karar vermeleri daha doğru olacaktır.
1: Evet, Mehmet Bey, üniversite tercihi yapılırken öğrenciler en çok hangi psikolojik hatalara düşüyor? Öğrenciler üniversite tercihi yaparken bu noktada nasıl bir destek almalı, ne yapmalılar? Bu anlamdaki tavsiyeniz ne olur?
2: Ya en büyük denetmen ne yazık ki bizim toplumumuzda el alem denetmeni. Burada da çocuklar aynı hataya düşüyor. Yani kendi seslerini değil de çevresindekilerin seslerini çok fazla dinliyorlar. Mesela işte arkadaşım orayı yazıyor, ben de oraya gideyim, beraber ev tutarız. Ya da babam bunu istiyor, amcam da o mesleği yapmıştı, İşte dayımın izinden giderim ben de. Veya komşumuzun çocuğu şu bölüme gitti, gayet de memnunmuş gibi. Bu tarz düşünceler aslında, bunlar duygusal hareketler. Bunlar zamanla öğrencinin o kendi isteklerinin önüne geçebiliyor. Bir diğer hataysa genelde bugünü düşünerek karar veriyorlar. Yani bugün bu bölüm, yani filanca bölüm daha doğrusu, çok popüler olabilir.
1: Evet.
2: Ama üniversite eğitimi 4 yıl, 5 yıl, bölümüne göre 6 ya da 7 yıl olabiliyor. Dolayısıyla o mezuniyet sonrasında düşünmeleri gerekiyor. Yani 5-6 yıl sonrasında bugünün modasına göre o popüler bir meslek olabilir ama uzun vadeli baktığımız zaman hem bizim mutluluğumuza hem de iş bulabilme imkanına göre bir karar vermekte fayda.

0: Bir de çocuklar genelde bu da temel hatalardan bir tanesi. Ya gelmezse korkusuyla aslında istediği bölümleri hiç yazmaması. Yani orayı yazmıyor, niye ya gelmezse? Sefer istemediği bölüme gidiyor.
1: Evet Mehmet Bey, tam yeri gelmişken aslında bir öğrenci tercih yaparken puanını mı, başarı sırasını mı, yoksa hayalini mi merkeze almalı? Bu anlamda nasıl bir tavsiyede bulunmak istersiniz?
0: Şöyle, ya ikisi beraber aslında değerlendirilmeli. Fakat teknik açıdan bir baktığımız zaman biz başarı sırası tabii ki önemli. Ama böyle yalnızca başarı sırasına takılmamak, oraya kurban etmemek lazım kendimizi. Çünkü oraya bakmak sadece yeterli değil. Yani öğrencinin en nihayetinde 18-19 yaşındaki gençlerden bahsediyoruz. Biz yetişkinliğe de bir tık adım attıkları bir dönem. Yapmak istedikleri bir meslek vardır illaki. Bugüne kadar düşünmüş olan da vardır. Bu süreçte düşünüp karar veren de vardır. Bunları bilmeleri lazım. Çünkü 30-40 yıl boyunca sevmediği bir işi yapmak zorunda kalabilirler. Bu nedenle tabii ki ilgi ve yetenekler de işin içine girmelidir. Ama başarı sıralamasında gözetmelerinde fayda var. Bir şey gibi, üç ayaklı bir hani sandalye, sac ayağı daha doğrusu gibidir. Birinci ayak öğrencinin ilgisi, yetenekleri. İkinci ayak başarı sırası. Üçüncü ayaksa hem akademik gerçekler hem de mesleki gerçekler. Yani geleceğe dair hedeflerini de baz almaları gerekiyor.
1: Evet, anne ve babaların iyi niyetle yaptığı bazı davranışlar tercih döneminde çocuk üzerinde baskıya dönüşebiliyor Mehmet Bey. Peki bu anlamda velilere bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Şöyle, genelde çocuklar ebeveynlerinin hiç karışmasını istemezler ama bu haklı bir istek değil. Yani sonuçta anne babalar çocuklarının mutlu, başarılı ya da güvenli bir geleceğin olmasını istiyorlar ama tabii ki bazen anne babalar da o iyi niyet şemsiyeti altında farkında olmadan baskı yapabiliyorlar. Bir kere şunu unutmamak gerekiyor. Yani üniversiteyi okuyacak olan anne ya da baba değil, öğrencinin kendisi.
1: Evet,
0: fikirleri olabilir, önerileri olabilir, handikapları, 18-19 yaşındaki bir çocuk göremeyebilir. Çok normal. Ama mesleği yıllarca icra edecek kişi de o. Dolayısıyla aile kesinlikle rehber olmalı. Birey de, daha doğrusu genç kardeşlerimiz de buna müsaade etmeli tabii ki. Aile destekleyen olmalı ama net karar verici olmamalı. Çünkü kendi isteği doğrultusunda birey mesleği seçtiği zaman o zaman hem mesleki doyumu iyi oluyor hem de iş yaşamındaki motivasyonu, yani hizmet edeceği kişilere karşı tavrı bile değişiyor, daha yüksek olabiliyor.
1: Evet.
0: Ama sadece aile baskısıyla yapıldığı zaman o bir müddet sonra mutsuzluğa, bölüm ya da meslek değiştirmeye, hatta belli bir yaştan sonra, özellikle de 30'lu yaşlardan sonra kariyer baskısının olduğu zamanlarda mesleği bırakmaya bile sebebiyet verebiliyor.
1: Evet. Mehmet Bey, sosyal medyada işte şu bölüm bitti, bu meslek geleceğin mesleği gibi çok fazla yorum dolaşıyor. Öğrenciler bu bilgi karmaşasıyla nasıl baş etmeli ve bir bölümü sadece iş garantisi olduğu düşüncesiyle seçmek doğru bir yaklaşım mıdır? İlgi ve yetenek ne kadar belirleyici olmalıdır?
0: Öyle ki Mahpeyker Hanım, yani bugün bilgiye ulaşmak hep çok kolay diyoruz ama tamam, doğru. Fakat bilgiye ulaşmak aslında her zamankinden daha zor. Çünkü her yerden bir bilgi bombardımanı oluyor. Yani o enformasyon bir yerden sonra tamamen malumat furuşluğa dönmeye başlıyor. Özellikle de bu tercih dönemlerinde sosyal medya öğrencileri ciddi şekilde etkiliyor. Forumlara bakıyorlar, işte sosyal medya hesaplarından ya da gruplarından takip ediyorlar. Video izliyoruz mesela, bu bölüm kesin işsiz bırakıyor. Bir başkası geliyor, en iyi meslek, geleceğin 5 mesleği diye. Tamamen etkileşim alabilmek adına, takipçi edinebilmek adına yapılan şeylerdir. Derdi onların zaten o. Ama bunlara kanmayalım. Yani öğrencilerin şunu ayırt etmeleri gerekiyor. Çünkü görüş başka bir şey. Tamam, herkesin bir görüşü olabilir ama veri başka bir şey. Sosyal medyada da görüş çok. Yani malumat var ama tercih döneminde ihtiyaç duyduğumuz şey bu değil. Ya bu yüzden ilk yapmaları gereken şey şu. Bugün de bu arada kılavuzda bir değişiklik oldu. Ona da bakmalarını öneriyorum arkadaşlarımızın.
1: Evet, bu da önemli.
0: Yemenin, evet, çok önemli. Yani bugün değişiklikler oldu. Mutlaka baksınlar ve bunu sosyal medyada böyle 3-5 cümleye sıkıştırarak paylaşanlardan değil. ÖSYM'nin tercih kılavuzu. Ayan beyan her şeyi yazıyorlar ve dikkatlice okumaları gerekiyor. YÖK Atlas üzerinden işte geçmiş yıllardaki başarı sıraları, o bölümlerin kontenjanları, yerleşme istatistikleri, hepsi var. Hepsini inceleyebilirler. Bir de Milli Eğitim Bakanlığımızın rehberlik materyalleri de öğrencilere, yani bu süreçte yıllardır önemli desteklerde bulunuyorlar. O yüzden sosyal medya tamam fikir verebilir ama kararı verdiremez. Kararı kendileri versinler ama araştırarak.
1: Evet. Hocam, tercih listesini

0: oluştururken öğrenciler yalnızca üniversitenin adını mı dikkate almalı, yoksa şehir, kampüs yaşamı, akademik kadro, staj imkanları gibi unsurlar da önemli midir?
1: Önemli, evet. Çünkü üniversite tercihi sadece bir bölüm seçmek değil. Aynı zamanda bir kent seçimi, dörtlü yaşayabilecekleri bir yaşam ortamını seçmek. Bu yüzden sadece üniversitenin ismine odaklanmak çok sağlıklı değil. Yani buradan çıkanlar diye başlayıp devam eden o mitsel şeylere çok fazla takılmasınlar. Şunu sorsunlar bir kendilerine: ben nasıl bir ortamda daha iyi öğrenirim? Evet. Tamam, öğrenciler gerçekten o büyük şehirlerin hareketli yapısından beslenir, o sosyaliteden beslenirler. Kimisi ise daha sakin ve küçük şehirlerde kendilerini daha rahat hissederler. Ebeveynlerin yanında olmak isterler. Veya bir yerden sonra artık özgürleşmek isteyip ebeveynin yanında olmayıp ama mantıklı gerekçelerle ve sonrasında da ne yapacağına dair karar vererek, tamamen dediğim gibi aileyle birlikte istişare edilerek ortaya atılacak bir bireysel bir karar. Ama şunu da sormaları lazım. Yani üniversitenin akademik kadrosuna, laboratuvar olanaklarına, işte uygulama imkanları, staj imkanları var mı? Değişim programları var mı? Erasmus gibi mesela. Ya da staj bağlantıları var mı? Kulüpler nasıl? Kütüphane imkanı var mı? Bunlara da bakmaları lazım. Hatta imkanları varsa kendi kentlerinde gidip o üniversitelerin kampüslerini dolaşsınlar ya da yakın kentleri tercih edeceklerse oralara gitsinler. Varsa oralarda tanıtım yapan öğrencilerle konuşsunlar ki o atmosferi de bir hissedebilsinler.
0: Evet, tabii bunlar da önemli. Peki istediği bölüme yerleşemeyen ya da mezuna kalmayı düşünen gençlere psikolojik açıdan neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi tercih dönemlerinde ya da bu yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra bazı gençler kendilerince, yani herkesin başarısı aslında gayet iyi. Yani kendince o sene çalıştılar, gayret ettiler. Bir sonuç çıktı en nihayetinde. Şimdi genelde maalesef bu istedikleri sonuç çıkmayan çocuklarımız büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Özellikle çevresiyle kendini kıyaslayan öğrenciler, ben başarısız oldum, ben yapamadım düşüncesine kapılıyorlar. Oysa burada başarısız olan kişi değil. Yani beklentiyle sonuç arasındaki fark. Her zaman bizim hayatımızda öyle dediğimiz zaman kapılar açılmaz. O süreç bizi çok daha uygun bir kapıya belki de yönlendirir. Dolayısıyla meslek hayatında çok başarılı olup ilk tercihine yerleşememiş yüzlerce insan tanıyoruz biz. Ya da istediği tercihe yerleşmiş ama meslek hayatında hiçbir başarı gösterememiş yine yüzlerce insan da tanıyoruz. Özellikle ben bu 23 yıllık meslek hayatımda çok fazla karşılaştım bunlarla. Ya da aynı şekilde hayalindeki üniversiteye girip daha sonra farklı bir alana mesela yönelen insanlar da var. Evet. Dolayısıyla mezuna kalmayı düşünen öğrenciler bu kararı duygusal bir şekilde değil de gerçekçi bir değerlendirmeyle versin.
0: Evet, yani Mehmet Bey, çok teşekkür ediyoruz. Tabii süremiz artık bir dakikamız var. Hem kapanışı da yapacağız da. Son olarak tercih yapacak gençlere ve ailelerine vereceğiniz en önemli 3 tavsiye ne olur diyelim?
1: Ya bir kere kendilerini tanısınlar. Çünkü insan kendini tanımadan doğru mesleği seçemez. İkincisi, kararlarını bilgiye dayandırsınlar. Tekrar ediyorum, ÖSYM'nin, YÖKAT'tasın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu o bilgilerle hareket etsinler. Üçüncü tavsiyem ise tercih bir yarış değildir. Yarışa girdiler, tamam, geçtik. Şimdi artık bir yolculuk var. Önemli olan o üniversiteyi kazanmak değil, mutlu olabilecekleri, gelişebilecekleri, bir de topluma katkı sağlayabilecekleri bir mesleğe adım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. İyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar, sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde de konuğumuzla YKS sürecini, tercih sürecini konuştuk ve programı noktalıyoruz. Uzman psikolojik danışman Mehmet konuğumuzdu. Süremizin sonuna geldik ve artık programı da noktalıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18 gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: şimdi Inter Turku ve Başakşehir Futbol Kulübü arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
1: Evet, duyuyorum. Finlandiya'dan, Turku şehrinden herkese merhaba, mutlu akşamlar. Radyo 1 dinleyicileri, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, Inter Turku ile birazdan karşı karşıya gelecek ilk maç. Hatırlayacaksınız 1-1 sona ermişti. Finlandiya'dan turla dönmek istiyoruz. Gol veya gollerle dönmek istiyoruz. Nuri Şahin'in ekibine, Turuncu Lacivertli ekibimize çok ama çok güveniyoruz. Şöyle bir 11'lere bakalım. Inter Turku, Vesa Vasara çalıştırıyor Finlandiya takımını. İlk 11'i bozmadı ilk maçtaki ilk 11'i. Teknik direktör Vesa Vasara. Huhtaren kalede, Sarinen, Koitinen, Kangasniemi, Niska, Tuominen, Lainan Pofo, Bikula, Jepta, Conte 11'i yer alıyor. Inter Turku'da Nuri Şahin ise değişikliklere gitti temsilcimizde. Öncelikle bekler değişti. Ömer Ali ve Karbovic yok bu karşılaşmada. Onur ve Operi yer alıyor. Operi'ndeki cezası vardı. İlk maçta yoktu. Emin ve Bağ yine stoper tandeminde. Kalede Muhammed her zaman olduğu gibi. Kemen'in bir problemi var, bir sakatlığı var. Olivier Kemen maç kadrosunda yok. Onun yerine Berat dahil oldu ilk 11'e. Hemen yanında Umut. Sağda Yusuf, solda Brnić. Forvet'te Zelke bu karşılaşmada ilk maçta hatırlayacaksınız. Bertu vardı ve hemen forvet arkasındaysa Şomrodov yer alıyor. Temsilcimize, Başakşehir'e başarılar diliyoruz. Dileriz istediğimiz sonucu alır. Yurdumuza, ülkemize döner. Nuri Şahin'in ekibi maçta ilk düdük çaldı. Finlandiya'da güzel bir hava var. 21 derecelik bir sıcaklık. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, karşılaşmayı Belçikalı Nathan Verbomen yönetiyor. Onu da belirtelim. Sentetik bir tabii çim. Bakalım zemin nasıl etkileyecek oyuncularımızı. Tabii genellikle sentetik çimde oynamak biraz daha zor oluyor. Biliriz ama istediğimiz sonucu alırız Inter Turku karşısında. Eğer bu karşılaşmadan istediğimizi alırsak, bir üst tura çıkarsa temsilcimiz Başakşehir 3. eleme turunda değerli Radyo 1 dinleyicileri Vaduz'la karşı karşıya gelecek. Onu da belirtelim. Vaduz rahat geçti rakibini. Eskaldes'i çok zorlanmadı ilk maçı, zaten 4-0 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. İkinci maçı da 2-0 kazandı Vaduz. Az önce bitti bu karşılaşmada, onu da belirtelim. Konferans liginde önce Inter Turku, ardından Vaduz ve sonrasında da yoluna dolu dizgin devam etsin Başakşehir diyelim. Topla ilk dakikalarda oynayan taraf Inter Turku takımı. Biraz daha oyunu kendi yaranımızda kabul ettik. Pas yapıyor Inter Turku. Ampofo geriye döndü. Kangasniemi hemen yanında. Koitinen kendi yaralığının ortalarında. Verdi pasını Sarinen'e. Uzun gönderilen top savunma arkasına doğru.

Orada Tuominen var. Ama top kaybı geldi. Şimdi çıkabilecek miyiz? Top Zelke'ye doğru gelmedi. Bir top kaybı yaptık. Şimdi Bikula topla buluştu. Onun pası Tuominen. Döndü geriye. Orta yuvarlakta Kuittinen atağa katıldı. Onun pası Kangas Niemi ve Sarinen. Hazırlık pasları devam ediyor. Inter Turku'da. Bir uzun top şimdi sol kanada doğru. Niska topla buluştu. Yerden pası ceza sahasına doğru tekrar. Niska pası geriye Ampofo. Çekti topu. Onun pası Jetta. Orta denedi. Onur karşıladı. Top oyun alanında şimdi çıktı dışarı. Taç atışı Inter Turku takımının. Hemen kullanıldı Ampofo. Döndü geriye Ampofo. Kuitinen. Niska baktı ceza sahasına doğru. Bir ortada arka direğe doğru. Yerde sekti top. Operi'nin önünden geçti. Sağ kanada açıldı. Hata devam ediyor ev sahibi takımının. Orta içeriye kafa vuruşu top sekti. Yusuf savunmasına yardımcı Yusuf Sarı. Doğru zamanda doğru yerde. Şomurodov'un baskısı var. Kafayla orta. Kangasli'ye mi indirdi topu? Kalecisine bıraktı Huhtanen'e. Şimdi kendi yer alanının ortalarında Ampofo topla buluştu. Onun pası yerden Kangas Niemi. Tekrar pasını aktardı Jepta'ya. Niska attı çalımı ama gidemedi. Çok kritik bir müdahale. İyi de bir müdahale Berat'tan. İlk başta Berat oyuna sonradan dahil olmuştu. Bu karşılaşmada Kemen yok. Nuri Şahin Berat'ı 11'de tercih ettim. Şimdi top bizde. Rahat bir şekilde pas yapıyor temsilcimiz Başakşehir. Umut yerden oynadı. Rakip yer alandayız. Burnic'in pası. Şimdi Operi koşu geldi. Burnic'den sevdiği toplar. Ceza sahasına baktı Burnic. Yaptı ortasını. Ön direkte kafa vuruşu Zelke'den gelmedi. Huhtanen çıktı. Çift yumrukta tehlikeyi uzaklaştırıyor. Huhtanen. Hatamız devam edecek. Umut. Emin. O da ilk maçta gol atan isimdi. Yeni transferi Başakşehir'in. Duran toptan gelmişti gol. Yusuf ortasını yapmıştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşundan Emin Bayram kafa vuruşunu yapmış. Topu filelerle buluşturmuştu. Muhammed yerden oynadı. Pas yapıyoruz. Tek topta başarı olmadı. Kırmış'tan basit bir top kaybı oldu. Orada taç atışı Sarinen tarafından kullanıldı. Inter Turku takımında. Şimdi Kangas Niemi. Kendi yer alanının ortalarında pas yapıyor. Inter Turku. Ampofo ileri doğru gönderdi. Savunma arkasına doğru bayrak kalktı. Endirekt serbest vuruş bizim. Temsilcimiz Başakşehir'in. Offside'da Conte savunma arkası koşulları sıkça yapıyor. Inter Turku takımı Bikula, Conte, Jepta ileri üçlüsü devamlı gezen hani mobil halde deriz ya öyle hareketli üç isimdi. Şimdi serbest vuruşu kalecimiz Muhammed kullanıyor. Kaptanlık pazubandı da onun kolunda. Muhammed Şengezer ileri doğru gönderdi. Zelke kafayla indirdi. Şimdi dönen topu Onur'la karşıladık. Onur'un pası hatalıydı. Tekrar topu kapma çabası ama Jepta'da kaldı top. Şimdi Conte topla buluştu. Çekti topu. Inter Turku atağı tehlikeli gelişiyordu ama Operi pas arasını yaptı. Doğru zamanda araya girdi. Topu kaptı Operi. Döndü geriye Umut. Berat hemen yanındaydı. Şimdi Ba verdi pasını. Emin topla birlikte çıkıyor. Kendi yer alanından Emin Bayram. Yerden iyi bir pas oldu Yusuf'a. Yusuf sırtı dönüklü pası geriye. Berat. Onun pası sol kanada doğru. Umut hızlı bir şekilde topla çıktı. Tekrar Umut Güneş. Zor bir top hızlıydı. Bıraktık kalecimize Muhammed'e. Muhammed Şengezer biraz daha oyuncuları üzerine doğru çekmek istedi. Ondan sonra pasını aktardı Emin'e. Emin Bayram. Döndü geriye Emin. Bası geldi. Tekrar Muhammed. Birinci bölgede pas yapıyoruz. Kendi yer alanımızda. Ba
Şimdi onun pası.

yerden ama isabetli olmadı. Şimdi Berat'ta kaldı top. Berat'ın pası Yusuf'a. Yusuf sevdiği toplar. İlk karşılaşmada da çok etkili olmuştu Yusuf Sarı. Gitti rakibinin üzerine çekti topu. Pası geriye Berat. O bıraktı Umut'a. Solda bir boşluk. Orada Operi topla buluşan isim. Brnić hemen yanında. Operi birebiri denedi bastı topa. Döndüm geriye şimdi. Umut Güneş tekrar Operi yaptı ortasını. Arka direğe doğru top. Falso aldı ve kaleci Uhtanen'de kalıyor. 8. dakika karşılaşmada 0-0'lık eşitlik. Henüz net bir pozisyon olmadı, onu belirtelim. Oyunda hareketlendi Ampofo. Zelke hemen karşısında. Ampofo bekliyor. Yayda. Zelke Şomurodov. Ön alanda baskıya devam ediyor. Kangas Niemi'nin pası Niska'ya. Ampofo tekrar topla buluştuktan sonra topu ileri doğru gönderdi. Yarı alanımıza doğru ama orada bir faul. Conte faul yapıyor. Karşılaşmanın hekimi pozisyonu çok yakın. Bir kart beklentimiz de var açıkçası. Emin Bayram yerde kalmıştı. Karşılaşmanın hekimi serbest vuruşu temsilcimiz Başakşehir'e verdi ama orada faulü göstere göstere yaptı. 10 numaralı formasıyla Conte sert bir müdahale, nefesi kesilebilirdi. Emin'in ve oyunda yeniden hareketleniyor. Şimdi Onur'la çıkıyoruz. Onur'un pası Yusuf'a. Yusuf sağ kanata topla buluştu, yine gitti rakibinin üzerine yaptı ortasını. Kale sahasına doğru kafa vuruşu geldi savunmadan. Yusuf bir kez daha içeriye doldurdu. Dominen atak devam ediyor Operi ile. Kez sol kanada açılı top. Barınış'tan destek. Operi pası geriye ama hatalı. Conte yerde kalıyor. Serbest vuruş ve kart gelebilir. Evet, karşılaşmanın hekimi Bağ'a kartını çıkardı. 10. dakika. Hüseyin Bağ temsilcimizde sarı kart görüyor değerli Radyo 1 dinleyicileri. Hızlı bir hücumdu. Hatalı pas, savunmamız da önde yakalanmıştı. Tüm hatlarımızla rakip yer alandaydık. Orada Conte'den birinci çalım geldi. Sonrasında rakibini düşürdü. Hüseyin Bağ, Conte yerde kaldı. Hızlı hücumu kesmiş oldu. Bağ ve sarı kart gördü. Kalan dakikalarda daha dikkatli olması gerekecek Hüseyin Bağ'ın da. Uhtanen'in pası. Kangas Niemi Niska'ya oynadı taç çizgisine yakın yerde. Tekrar şimdi Kangas Niemi. Tuominen topla buluştu. Laine Tuominen. Tekrar Laine. Yerden pası. İyi bir kontrol gelmedi. Bağ onun pası Brnić'e. Zelke tek top oynama düşüncesi. Top sıkıştı oraya. Zelke takip etti. Kaybetmedi. Berat bıraktı Umut'a. Hemen baskıya geliyorlar. Emin. Bağ paslaşması. Hüseyin Bağ kendi aralığın son metrelerinde Umut topla buluştuktan sonra döndü geriye, Emin'le oynadı. Emin Bayram rakip yer alana geçti. Yusuf tek top geriye, orta yuvarlığa, orada Bağ var. Hüseyin Bağ'ın pası. Berat aldı şimdi topu. Berat'tan Emin'e. Emin bakıyor ceza sahasına. O da ileri doğru çıktı. Şimdi Onur. Emin ceza sahasına iyi bir pas oldu bu. Şomurodov sırtı dönük. Destek bekledi. Ampofo ile mücadelesi son çizgi. Orada son müdahale Ampofo'dan. İstediğimizi de almış olduk. Böylece köşe vuruşu. Temsilcimiz Başakşehir'in. 12. dakika. Inter Turku 0. Başakşehir 0. Şimdi atak yönümüze göre sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak temsilcimiz Başakşehir. Topun gerisinde Yusuf Sarı var. İlk maçtaki golü de ikinci yarıda buradan bulmuştu. Köşe vuruşundan orta yine geldi kale sahasına doğru. Savunma dikkatli, bir köşe vuruşu daha. Duran topları etkili kullanıyor hem Yusuf hem de Brnić. Genellikle sağ kanattan kullanılan köşe vuruşlarını Yusuf, soldansa Brnić kullanıyor kornerleri. Kale sahasına doğru etkili bir orta yapmıştı Yusuf. Orada savunmanın bir müdahalesi ama köşe vuruşu kullanılmadan önce de karşılaşmanın hekemi oyuncuları bir yanına çekti. Uyarıldı.

yaptıklarını yaptı. Daha sakin olmaları yönünde. Şimdi bir kez daha köşe vuruşu kullanacak temsilcimiz de Yusuf Sarı. İlk maçta gerçekten çok etkiliydi. Bağda ileride, Emin de ileride. Şomrodov top bekliyor. Şimdi Yusuf gönderdi. Ön direğe doğru savunma karşıladı. Brnić iyi kontrol. Sol ayağını aldı. Brnić, kaleci Hultanen. Çekti soluna. Harika bir vuruş çıkardı. Ceza sahası dışından. Brnić, Hultanen topu güçlükle çeliyor. Köşe vuruşlarıyla rakibi zorlamaya devam ediyoruz. Çok iyi bir vuruş. Aynı güzellikte kurtarış Hultanen'den. Soluna iyi uzandı. Hultanen izin vermedi. Bir köşe vuruşu daha, orta kale sahasına top sekti orada ama son bir temas bizden kale vuruşunu gösterdi. Karşılaşmanın hakemi İnter Turku kullanacak kale vuruşunu. Arka direğe doğru yapılan ortada. Orada Zelke. Topa son dokunan isim. Ona çarptı top. O da beklemiyordu bu topu. Ve top da doğrudan dışarı çıktı. Böylece kale vuruşu da kullanılmış oldu. 14. dakika golsüz geçiliyor. Finlandiya'da Turku'da. Pas geriye şimdi. Sarinen Ampofo aldı topu. Bakıyor arkadaşlarının dağılımına. Topu orta yuvarlığa kadar getirdi Ampofo. Pası Kangasniemi. Şimdi Kuitinen topla buluştuktan sonra pasını aktardı Sarinen'e. Sarinen havalandırdı topu ama orada hiçbir arkadaşı yok. Top bizde. Operi Bağ paslaşması. Hüseyin Bağ iyi döndü ekseni etrafında. Baskı Tuominen'den. Orada Tuominen faul yapıyor. Ülkemizde de forma giydi Tuominen. Belki futbol severler hatırlayacaktır Tuominen'i. Bir kez daha belirtmekte fayda var. Tuominen. Düzeltiyorum, Laine. Çaykur Rizespor ve Esenler Erokspor'da forma giydi. Tuominen etkili ismi. İnter Turku takımının 15. dakika 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Kafalardan sekti top. Ampofo'da kaldı. Laine. Orada bir müdahale geldi. Taç atışı İnter Turku'nun. Kendi yer alanından kullanıldı bu taç atışı. Ev sahibi takımda Ampofo. Döndü geriye Kuitinen. Şimdi Kangasniemi topla buluştu. Karşısında hemen Zelke vardı. Onun pası Conte. Niska sol kanatta topla buluştuktan sonra Yusuf karşılıyor onu. Açısını kapattı Kangasniemi. Bastı topa. Pası Kuitinen. Hultanen'le oynadı. Dakika 16, çok tempolu bir karşılaşma olmadı ilk 15 dakika itibarıyla. Şimdi Tuominen topla buluştuktan sonra döndü yüzünü. Yusuf topuma çarptı. Niska. Jepta. İki kişi karşıladı onu. Niska ile oynadı. Tuominen. Kangasniemi bu dakikalarda topla oynamada üstünlük İnter Turku takımında. Baskımız ön alanda sürüyor. Hultanen, onun pası Kangasniemi. Hazırlık pasları devam ediyor. Ev sahibi takımda. Şimdi Conte sol tarafa doğru gönderdi. Orada Jepta topla buluştuktan sonra karşıladı onu Onur. Jepta orada eliyle bir müdahalede bulundu. Karşılaşmanın hakemi pozisyona yakın ve düdüğünü çaldı. Yusuf Sarı yüzünü tutmuş, yerde kalmıştı. Jepta faul yapıyor. Serbest vuruş bizim. Temsilcimiz Başakşehir'in değerli Radyo 1 dinleyicileri. 0-0'lık eşitlik sürüyor. İlk maç 1-1 sona ermişti. İlk geri 1-0 geride kapatmıştık. Sonrasında Emin'in golü gelmişti kafa vuruşuyla. Daha sonra tabii oyunun üstünlüğü temsilcimiz Başakşehir'deydi ama o üstünlük golünü bulamamıştık. Dileriz bu karşılaşmada olur ve turla
ülkemize döner Başakşehir. Onun için gerçekten kıyasıya mücadele veriyor turuncu lacivertli ekibimiz. Lainen'in pası şimdi sağ kanadı, orada Bikula topla buluştu. Bikula karşısında Barnić, Bikula sokuldu ceza sahasına doğru. Bikula şık hareketler, o Peri'de karşıladı onu, döndü geriye Laine, bakıyor içeriye Laine, ortasını şimdi yaptı, kafa vuruşu geldi, top ağlara gidiyor. Tuominen 18. dakika, Inter Turku 1, Başakşehir 0. Laine, Tuominen, maalesef 1-0 gerideyiz. İyi başladık karşılaşmaya. Oyunun üstünlüğü de temsilcimiz Başakşehir'deydi ama işte ilk maçta da bunu yaptılar. Ara ara ataklara çıktıklarında etkili olabiliyorlar. Bikula topla buluştuktan sonra ceza sahasına girdi. Sağ kanatta pasını geriye çıkardı. Laine baktı içeriye. Orada adam paylaşımında hata yaptık maalesef. Tuomine'ni çok boş bıraktık. Rahat bir şekilde kafa vuruşu yaptı. Kaleci Muhammed Şengezer'in sağına doğru, direğin dibine doğru gitti top ve Federer'le buluştu. Tabii daha çok süre var karşılaşmada. Oyunda yeniden hareketleniyor. Emin'in pası Onur'a. Onur Bulut ileri doğru gönderdi. Yusuf Ampafo topa daha yakın, döndü kalecisine Huhtanen. Topla çıkıyor Kangas Niemi, Ampafo tekrar Huhtanen. Bastı topa, bekliyor arkadaşlarını, acele etmedi. Şimdi pası Koittinen'e. Koittinen ileri doğru gönderdi. Yine savunma arkasına atılan bir top, tehlikeli. Savunmamız tehlikeyi uzaklaştıramadı. Şimdi Conte çapraz pozisyonda yerden çıkardı. Emin burada fes aldırdı. Top rakip yer alana doğru gitti. Hüseyin Uba ve Emin. Tabi savunma tandemi değişti. Öyle zannediyorum ki Nuri Şahin Emin'e daha çok forma şansı verecek. Geçen sene Opo-Kuba tandemi vardı. Şimdi yeni transfer Emin bu noktada. 21. dakika, Inter Turku 1, Başakşehir 0. İlk yarı bitmeden bir beraberlik golü karşılaşmada çok iyi olur. Daha çok süre var. Kafa vuruşu Emin'den geldi. Niska sekti top. Saklıyor topu Berat. Doğru zamanda ayağından çıkardı topu, bıraktı Hüseyin Uba'ya. Umut Bağ paslaşması. Kendi yer alanımızın ortasındayız. Bağ sağ kanada doğru gönderdi orada Onur. Tekrar Hüseyin Uba topla buluştuktan sonra topla ilerledi. Pası Berat'a. Tek top geriye. Emin şimdi önünde boş bir hareket alanı. Emin Bayram onu değerlendirdi. Kendi aralığının son metrelerine kadar geldi. Geriye döndü Bağ'a. Bağ topla birlikte geçti rakip yer alana. Tüm hatlarıyla geriye çekildi bu arada Inter Turku takımı da. Şimdi beraberlik için geliyoruz. Emin Bayram ceza sahasına. Çok iyi bir orta yaptı aslında. Böyle falsolu bir ortaydı ama orada ne Zelke ne de Şomrodov topa dokunabildi. Top da doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşu Inter Turku takımının. 22. dakika, 1-0 öndeler. Biraz daha etkili olup pozisyon bulmamız gerekiyor. Şimdi Conte alamadı. Top ona geldi tekrar. Conte. Tuominen. Pası sağ kanadı. Bikula orada topla buluştuktan sonra iki kişi karşıladı onu. İyi bir pas olmadı. Top dize geçti. Umut Barnić paslaşması. Şomrodov döndü, yerde kaldı. Karar faul. Serbest vuruş Başakşehir'in. Kendi yer alanımızın son metrelerinden kullanacağız bu serbest vuruşu. Tam hızlı bir şekilde hata çıkıyorduk ki arkadan bir müdahale geldi. Aslında bir kart da olabilirdi bu.
Emin'in pası geriye. Hüseyin Uba. Yine orta yuvarlakta topla birlikte. Hüseyin Uba Emin'e döndü. Emin Onur paslaşması. Tekrar Emin Bayram. Hüseyin Uba topla birlikte geçti rakip yer alana. Sol kanada gönderdi. Orada Barınç. Döndü geriye. Umut topla hareketli. Umut Güneş bastı topa. Üstünlük golünü bulunca Inter Turk takımı da iyice geriye yaslandı. Emin Bayram pası sağ kanada. Onur bakıyor içeriye. Umut'la oynadı. Umut Operi'yi geçti bu top. Berat. Berat'ın pası sola. Orada Barınç topla buluştu. Bir kulak karşısında Barınç geçti rakibini, yaptı ortasını, top kaleciye geldi Uhtanen'e. Sağlı sollu ataklarımız devam ediyor. Inter Turku karşısında Barınç'ın ortası ön direkte rahat bir şekilde topun sahibi olduğu Uhtanen. Hemen eliyle oyunu başlattı. Şimdi Kangas Niemi. Kangas Niemi kendi gitti. Ön alanda biraz daha sanki pres yapsak, rakibi çıkarmasak çok daha iyi olabilir. Şimdi Zelke'ye geldi o noktaya. Berat da geldi hemen. Öyle olunca geriye döndüler. Çünkü baskıyı çok rahat bir şekilde kaldıramıyor takım. Yani ön alanda presi yapınca hataya zorlayabiliriz onları. Öyle bir görüntü var. Offside top bizde. Endirekt serbest vuruş Başakşehir'in. Hemen kullanıldığı bağ tarafından. Emin Bayram. Yerden oynadı Emin. Yusuf'a Yusuf döndü geriye. Acaba tabii sentetik şimdi etkiledi mi futbolcularımızı? Oyun kurmada, pozisyon bulmakta. O da bir tabii soru işareti şu an itibariyle. Şomrodov pası Operi'ye. Operi ilk başta Karbonik vardı. Operi'nin cezası vardı Karbonik. Biraz aksadı orada. Hemen Nuri Şahin karşılaşmada Operi'yi tercih etti. Yusuf gitti şimdi. Pası Berat'a. Berat bekledi. Yükleniyoruz. Emin topla buluştu. Pası sağ kanada. Orada Onur baktı içeriye. Yaptı ortasını. Ampofo kafayla karşıladı. Tuominen rakibi çıkarmak istemiyor. Temsilcimiz Başakşehir. Ön alanda baskımız devam ediyor. Zelke'de geldi Ampofo'ya baskıya. Kangas Niemi. Ve top bizde kaldı. Yusuf baktı kaleye. Yusuf top sekti. Yeniden top ona geldi. Bir şut şansı daha olabilir. Yusuf yerden pası Berat'a. Berat tek toplar. Berat şimdi bıraktı. Şomurodov'a. Şomurodov ceza sahasında. Barınç son çizgi. Yaptı ortasını. Zelke bu top gelmiyor. Yusuf'la hatamız devam edecek. Ceza sahasında Yusuf sırtı dönük. Aldı topu. Yusuf boşluk arıyor. Aynı zamanda destek de istedi. Emin'den geldi o destek. Emin Bayram. Yusuf paslaşması. Yükleniyoruz beraberlik için. 26. dakika. Şimdi Operi'ye gelen top. Solda Barınç. Barınç bir kulak karşıladı onu. Döndü geriye. Operi. Kendi yer alanımıza kadar döndük. Çok güzel bir pas attı Operi. Şimdi Barınç ceza sahasında. Barınç yaptı ortasını. Arka direkte topu karşılıyor Niska. Kale sahasına doğru çok iyi bir orta ama orada hiçbir arkadaşı yok. Taç atışı hemen kullanıldı. Berat döndü geriye. Emin baskımızı arttırdık bu dakikalarda. Berat Özdemir, Emin Bayram yine ceza sahasına baktı. Emin de sıkça ileride bu dakikalardaki Hüseyin Ubağ'da. Barınç pası Operi'ye. Şomurodov kendisini gösterdi. Köşe gönderine yakın yer, sol kanat atak yönü. Şomurodov. Şomurodov sakladı topu. Ayağından topu çıkarmadı. Şimdi yerden pası. Pasta hata geldi. Ampofo araya girdi. Ama baskımız devam etti. Orada Zelke'nin Ampofo'ya faul yaptığı görüşünde karşılaşmanın Belçikalı hakemi. Ve serbest duruşu da Inter Turku takımına verdi. İlk maçta da anlatırken söylemiştim. Yine sözlerimin arkasındayım. Gerçekten Başakşehir'in gücünde, kalitesinde bir rakip değil bu takım. Yeter ki istediğimiz oyunu ortaya koyalım. Başakşehir'e güveniyoruz. Gerçekten çok iyi bir kadro kurdu. Bu senede yapılan transferler, keza Umut Bozok, Skov Olsen, tabi bu kadroda yok Vişça, Ebosele, Kalojinski, ama bir üst tura çıktığımızda, ki eğer geçersek Inter Turku takımına rakip Vaduz olacak.
İlerleyeceğimize

Yürekten ineniyorum Başakşehir'e. Biraz tabii daha Temmuz ayındayız. Daha sezon başlamadı ligimizde. Ve bir hazırlık dönemi geçiriyor Başakşehir. İnter Turku'ysa onlar ligde maçlarına devam ediyor. Son maçta kaybettiler ligde. İkinci mağlubiyetini aldı bu sezon. Orada da mevsimsel şartlardan dolayı da biraz erken başlıyor lig. 4 Nisan'da başladı. Son maçta Gristan diye bir takıma 2-1 yenildiler. Puan durumunda ikinci basamakta 36 puanla Kuopion lider durumda. Şimdi top yine bizde. Yusuf'la gelme düşüncesindeyiz. Yusuf kaç çizgisine yakın yerde döndü geriye Emine. Orta yuvarlakta topla buluşan Hüseyin Uba. Geçti rakip yer alana. Hüseyin Uba'nın pası. Berat şimdi topla buluştu. Solda Barniç topu istedi aldı. Operi kendisini gösterdi. Barniç bir kulak karşısında bastı topa. Dönüyor geriye Berat'a. Berat'tan pas Umut'a. Umut Berat paslaşması. Operi. Barniç ceza sahasına doğru baktı. Savunma oyuncuları da biraz uzun boylu. Zelke boşluk bulmakta, top almakta biraz zorlandı. 29 dakika itibariyle şimdi seri şekilde pas yaptık ama Bağ döndü kalecimize, Muhammed'e. Muhammed Bağ, Operi topla buluştu. Hızla ilerliyor Operi, onun pası Şomrodov. Berat'la oynadı, tekrar Şomrodov gösterdi kendisini. Rakip yer alanda pas yapmaya devam ediyoruz ama boşluğu bulmamız da gerekiyor tabii. Orada topa bir müdahale. Dönen topu aldık. 30. dakika. Emin orta yuvarlakta yine. Hüseyin Uba rakip yer alana geçtikten sonra pası Berat'a. Berat tek top oynadı. Şomrodov sakladı topu. Şomrodov en iyi yaptığı işlerden birini yaptı. Faul bekliyoruz ama oyun devam etti. Şimdi savunma arkasına gönderilen top. Berat topa dokundu. Top Bikula'da kaldı. Tehlikeli gelişiyor atak. Sağ çapraz ceza sahası Bikula. Şut açı saradı. Orada Berat açısını çok iyi kapattı. Bikula zorluyor. Berat geçti önüne, kapattı önünü. Ve top bizdeydi ama top kaybı. Çok basit bir top kaybı. Savunmada müdahale geldi. Biraz daha çıkarken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Top şimdi Inter Turku takımında. Puitini'nin pası Sarinen. Savunma arkasını düşündü. Muhammed çıktı ve topun kontrolünü sağladı. 30 dakika bitti. Finlandiya'da, Turku'da. Inter Turku 1, Başakşehir 0. İlk maç 1-1 sona ermişti. Yine ilk maçta olduğu gibi ilk golü onlar buldu. Beraberlik çabalarımız devam ediyor. Yusuf Sarı. Döndü geliyor Yusuf. Umut'la oynadı. Berat santra noktası civarında topla buluştuktan sonra pasını Barniç'e bıraktı. Barniç'in pası Hüseyin Uba. Emin Bayram da sıkça ileri çıkıyor. Hata desteğe katılıyor Yusuf. Emin yine paslaştı. Böyle bir rolde üstlendiğini gözlemlemekteyim. Umut'un pası Berat'a. Tüm hatlarımızda rakip yer alanda boşluk aramaya devam ediyoruz. Umut bastı topa. Emin'le oynadı. Bir savunma oyuncusu olarak Emin de sıkça topla buluştu. Sürekli toplar ona geliyor. Yusuf birebiri denedi orada. Geçemedi rakibini ve taç atışı bizim Jepta. Orada topa dokunan isimdi. Hatamız sürüyor. Yusuf hemen kullandı taç atışını. Emin Bayram. Geriye döndü Hüseyin Uba. Engelle topla buluştu. Tabii hata çıkarken de geride de boşluklar verebiliyoruz. Hızlı hücum oyuncuları var. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Muhammed ileri doğru gönderdi. Kafayla karşıladı. Savunma Laine. Onun pası yerden Jepta. Bir savunma arkasına doğru pas. Tehlikeli gelişiyor atak orada ama geriye Operi. Çok iyi döndü zamanında müdahale. Tehlikenin büyümesine izin vermedi. Ve taç atışı Inter Turku takımının. 32 bitti. 33. dakika. Finlandiya'da Inter Turku 1. Başakşehir 0. Kangasniemi, Zelke şu dakikaya kadar istediği topları da alamadı ama biraz etkisiz gözüktü. Zelke baskısını sürdürüyor şimdi.
ileri doğru gönderilen top Uhtanen tarafından Muhammed'e kadar geldi. Opiri'nin pası yerden. Şimdi Emin Bayram topla buluştu. Bakıyor arkadaşlarının dağılımına. Hüseyin Upağ'la oynadı. Upağ ağır hareketlerle

noktası civarında. Ve şimdi Bikula uzaklaştırdı ama etkili geldik, iyi geldik. Beraberlik golünün sinyallerini vermeye devam ediyoruz Finlandiya'da. Onur, onun ortası Yusuf Brnić. O çevirdi, Selke döndü, vurmak istedi orada. Hemen önünü kapattı Kuitine. Berat. Onun pası Yusuf, sağda şimdi Onur. Maçta ömreli vardı. Sabitli şimdi bu karşılaşmada Onur. Hüseyin Uba. Bağ gitti pası. Şimdi sol kanattan gelişiyor hatamız. Operi. Baktı içeri, yaptı ortasını. Kangasniemi top sekti. Şomrodov'un tam önünde kalacaktı ki Ampofo topa dokunuyor. Emin. Yusuf baktı içeriye. Bir ortada arka direğe doğru. Huhtanen. Kenar ortaları pek verimli olmadı şu ana kadar. Zelke, Şomrodov hemen arkasında ama ilk maçta da Bertu vardı tabii. İlk 11'de Şomrodov'la savunma tandemi uzun boylu oyunculardan oluşuyor. Biraz daha yerden oynamakta fayda var. Şimdi tehlikeli gelişiyor hatamız. Şomrodov ilk rakibinden sıyrıldı ama ikinci rakibine takıldı. Dönen topu alma düşüncesindeyiz. Bikula döndü geriye. Yusuf'un top önünden geçti. Şimdi Conte çok müsait durumdaydı. İstediğimizi yaptı. Topu oyun alanında tutamadı. Taç atışı bizim temsilcimiz Başakşehir. Yusuf bıraktı Onur'a. Onur kullanacak taç atışını. Dakikalar 35'i gösteriyor. Finlandiya'da Inter Turku 1, Başakşehir 0. Basit top kaybı geldi. Emin Bayram umutu düşündü. Umut için biraz hızlı bir top oldu bu. Koştu, yetişmek istedi Umut ama top oyun alanında kalmıyor. Taç atışı Inter Turku takımının. Sarinen gitti oraya. Taç atışını kullandı. Ampofo, Laine, orta yuvarlakta şimdi Kangasniemi. Miska topla buluştu. Yusuf karşılıyor onu. Miska döndü geriye. En geride Kangasniemi. Şomrodov'dan baskı. Huhtanen rahatsız etti Şomrodov'u. Huhtanen ileri doğru gönderdi. Orada koşu geldi. Tuominen'den dikkat etmemiz gereken bir isim. Şimdi Jetta düştü, pasını verdi. Gelişine vuruş Muhammed'de kaldı. Conte gelişine vurdu. Ama etkili bir vuruş çıkaramadı. Yerden zayıf bir vuruş oldu Conte'den. Yattı ve topun sahibi Muhammed Şengezer. Golden sonra en ciddi atakları oldu bu. Çok fazla gelemiyorlardı. Kendi aralığına çekilmişti Inter Turku takımı. Ama işte ara ara yaptıkları ataklar da tehlikeli olabiliyor. Tabii Kemen sakatlığı var, bu karşılaşmada yok. Onun da belki de biraz yokluğu hissediliyor olabilir. Kangasniemi. Onun pası Niska. Kendi aralığında pas yapıyor. Inter Turku takımı. Şimdi ön alan baskısı geldi. Temsilcimiz Başakşehir'den. Zelke karşıladı rakibini. Ampofo kafayla topa yükseklik kazandırdı. Emin kafa vuruşunu yaptı. Tuomine yerde kaldı. Karar faul, serbest vuruş. Inter Turku'nun. Şomrodov, Zelke, onlardan tabii beklentimiz daha çok pozisyona girmeleri, gol veya goller atmaları. İkinci maçta da değerli dinleyiciler, Fayzullayev oyuna sonradan girmişti ki etkili olmuştu. Tabii yedek kulübemiz de oldukça güçlü, onu da belirtmekte fayda var. 1-0 gerideyiz ama tabii daha çok da süre var. Şöyle bir yedek kulübesine de bakalım kimler oyuna sonradan dahil olabilir. Temsilcimizde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Opoku, Onur Ergün, Da Costa, onu da belirtelim. Fayzullayev, Berkay Özcan, Karbovnik, Ömer Ali ve Bertu. İleride çok fazla alternatifi var. Nuri Şahin'in. Pas geriye Onur'dan kalecimize geldi Muhammed'e. Muhammed Şengezer 38. dakika.

Onun pası o peri aldı topu önünde boş bir hareket alanı bastı topa bir kula karşıladı onu. Şimdi Berat topla birlikte ağır adımlarla geçti rakip yer alana. Berat Özdemir yerden Emin'le oynadı. Emin baktı arkadaşlarının dağılımına. Yine rakip yer alanda Hüseyin Übağda çıktı. Gol arıyoruz. Beraberlik golünü arıyoruz Inter Turku karşısında. Emin Bayram Yusuf sağ taç çizgisine yakın yerde top istiyor. Pas geriye Umut'a. Orta yuvarlakta Hüseyin Uba. Şimdi Berat solda Brniç müsait durumda. Brniç topla buluştu. Atak yönümüz sol kanat. Brniç döndü geriye. Berat. Emin'den tek top Hüseyin Uba. Yerden iyi bir pas Şomrodova. Tek paslarda başarı var ama gidemedik orada, savunma dikkatli. Şimdi ileri doğru gönderilen top Conte. Topta buluştu destek hemen Jepta'dan. Jepta'ya doğru gönderilen top bağ dokundu. Gerilerden şut şansı olabilir. Orada yerde kaldı. Laine penaltı bekledi. Oyun devam ediyor. Bir şey yok dedi karşılaşmanın hekimi ama Laine tabii sakatlık geçirince sporcu sağlığı her şeyden önemli. Karşılaşmanın hekimi oyunun hemen hareketlenmesini istemedi. Düdüğünü çaldı. Topu da Muhammed'den alıyor. Beraberlik golünü ararken tabii geride de boşluklar verebiliyor savunmamız. Conte, Jepta ve Bikula ileri üçlüsü pozisyonlar bulabiliyor. Orada Bağ'dan çok kritik müdahale geldi. Jepta'ya top gelmeden önce. Sonrasında yerde kaldı ceza sahasında Laine. Hüseyin Uba'la çarpıştı diyebiliriz. Pozisyona yakındı karşılaşmanın hakemi. Ve oyunda kaldığı yerden şimdi hakem atışıyla devam ediyor. 40. dakika bitti. 41. dakikadayız. Finlandiya'da Inter Turku 1-0 önde Başakşehir karşısında. Orta ceza sahasına Zerke kafayla indirdi. Şimdi vuruş orada gelmiyor Onur'dan. Topu bir anda Onur önünde buldu ceza sahasında. Son anda savunmada müdahale geliyor. Ve serbest vuruş Inter Turku takımının oluyor. Etkili geldik yine. O müdahale gelmesi belki topu alara gönderecekti Onur. Yetişti topa, Jepta savunmasına yardım etti. Serbest vuruşta kullanıldı Inter Turku takımında. İleri doğru gönderilen topu karşıladık. Kafayla indirilen top. Bağ yine kritik müdahaleleriyle dikkat çekti. Şimdi Berat topu ise de aldı. Berat Özdemir bakıyor arkadaşlarına. Geriye Onur'a. Onur, Berat paslaşması. En geride Emin kaldı. Şimdi Bağ yavaş yavaş dönüyor. Hüseyin Uba topla buluştu. Solda Operi. İlk yarı bitmeden beraberlik golünü arıyoruz Inter Turku karşısında. Berat. Onur boşa çıktı, gösterdi kendisini. Berat bastı topa, umutlu oynadı. Dakikalar 42 gösteriyor Finlandiya'da. Emin Bayram. Onun pası Berat'a. Berat Şomrodova gelmedi bir müdahale. Onur atağa katladı desteğe, kaptı topu, yerden pas şimdi. Operi savunma arkasına doğru iyi bir pas. Barniç yetişebilecek mi topa? Yetişemedi. Ceza sahasına doğru savunma arkasına koşu geldi. Barniç'den yerde sek top hız kazandı ve dışarı çıktı. 42. dakika. Kale vuruşu Inter Turku takımının Konferans Ligi ikinci elime turu rövanş maçı. Değerli Radyo 1 dinleyicilerim, top bizde şimdi. Hüseyin Uba. Onun pası Emin'e. Emin yerden oynadı. Niska pas arasını yaptı, araya girdi. Hızlı hücuma izin vermedik. Operi. Yusuf'la çıkıyor takımımız. Yusuf Sarı getirdi topu. Yusuf. Atak yönü sağ kanat. Yusuf gönderdi içeriye. Zelke'den önce kafa vuruşu geldi. Kuitinen. Top yerde sekti. Şomrodov döndü, vurdu top dışarıda. Sevdiği toplar. Eldor Şomrodov'un sol ayağıyla vuruş çıkardı. Ama top

0: Kaleyi bulmadı. Yusuf ortaladı sağ kanattan. Zelke'den önce orada Kuitinen baskısını sürdürdü. Topu önüne aldı. Gelişini vurdu. Edor Şomrotov fakat sonuç gelmedi bu ataktan. İlk yarıda yavaş yavaş son anlara doğru giriyoruz. Winter Turku'nun 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Şomrotov'la geliyoruz yine. Edor Şomrotov'un pası Brniç'e. Brniç ceza sahasında sol çapraz yaptı ortasını arka direğe doğru ama orada hiçbir arkadaşı yok. Yusuf koştu. Yusuf topu oynadığını tutma çabası ve taş atışı orada rakibini zorladı. Yusuf baskı yaptı. Çıkamadı. Inter Turku taç atışıyla hatamız devam edecek 44. dakikada. Onur uzun bir taç atışı hazırlığı var. Şimdi Yusuf yerine sokuldu. Onur gerildi. Öyle zannediyorum ki uzun kullanacak. Şimdi Yusuf'a doğru kullandı. Yusuf kontrol etti. Sırtı dönük topu kaybetmedi Yusuf Sarı. Yusuf açı arada aldı sol ayağına. Yusuf bastı frene. Yusuf yaya doğru geldi. Yusuf şimdi pası sağ kanada ama çok kötü bir pas oldu bu. Berat da bu topu beklemiyordu. Orada şut açısını bulamayınca Yusuf sinirlenmiş bir şekilde hızlı bir şekilde topa vurarak Berat'a doğru gönderdi. Taç atışı oldu Inter Turku adamı takımı adına. Karşıladık yine ön alanda. Çıkamadı Inter Turku. Şimdi top kaybı yaptık. Tehlikeli gelişiyor atak. Jepta aldı Conte. Dakika 45. Birazdan duraklama dakikaları işaret edilecek Finlandiya'da. Kangas Niemi'nin pası Kuitinen. Sarinen topla buluştu. Kaleci Hultanen. İlk 45 gidiyor. Niska. Hazırlık pasları kendi aralığında Inter Turku'da. İlk yarıda oyun çok fazla durmadı. Artı 2 işaret ediliyor değerli dinleyiciler. İlk yarı en az 2 dakika daha devam edecek. Niska orta yuvarlığa döndü. Laine sağ kanada Bikula'ya iyi bir pas oldu bu. Bikula giriyor karşısında Operi. Bikula ceza sahasına gönderdi. Bağ karşıladı. Umut. Şimdi Operi ile çıkıyoruz. Sonun pası. Barınç döndü geriye baskı gelince. Operi Umut paslaşması. Hüseyin Uba. 5 artı 1 oynanıyor. Turku'da. Finlandiya'da. Bağ acele etmedi. Arkadaşlarının sahaya yayılımını bekledi Emin. Tek top Onur'dan Yusuf'un koşu yoluna. Yusuf Sarı yine sağ kanatta topla buluştu. Kangas Niemi karşıladı onu. Taç atışı bizim. Son 1 dakika ilk yarı için yükleniyoruz. Beraberlik golü içinde Onur kullandı. Berat Onur paslaşması. Onur bakıyor içeriye. Bastı topa taç çizgisine yakın yer sağ kanat. Onur döndü geriye. Emin Bayram şimdi atağın yönünü sol kanada çevirdi. Brniç'e iyi bir top oldu bu. Brniç ilk kontrol istediği gibi olmadı. Topu kaybetti ve taç atışı Inter Turku takımının oluyor. Artık son 30 saniye diyebiliriz ilk yarının bitmesi için. Taç atışını Sarinen kullandı. Kuitinen uzaklaştırıyor. İleri doğru gönderdi. Kafa vuruşu Hüseyin Uba. Topu oyun alanında yakaladı. Operi. Berat döndü geriye. Onur şimdi Emin'den aldı topu. Emin Bayram. İlk yarı içinde her an son düdük gelebilir. Berat. Dediğim anda karşılaşmanın Belçikalı hakemi ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor değerli Radyo 1 dinleyicileri. İlk yarıda Inter Turku takımının 1-0'lık üstünlüğü var. Gol 18. dakikada Tuominen'den geldi. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
1: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.
2: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

Finlandiya'dan bir kez daha mutlu akşamlar değerli Radyo 1 dinleyicileri. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi. Temsilcimiz Başakşehir Inter Turku karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarı birazdan başlayacak. İlk yarıda şöyle bir istatistiklere bakalım. %58'e 42 toplu oynamada üstünlüğümüz vardı. Evet, ilk yarıda sıkça pas yaptık. Sağa sola paslar, özellikle savunmadaki oyuncularımız da atağa katıldı. Neredeyse oyunu rakip kaleye sıkça yıktık ama fazla pozisyona giremedik. 4 denememiz var ilk yarıda şut anlamında. 1 isabetli oldu bunların. Daha fazla kaleciyi Huhtanen'i zorlamamız gerekecek. İkinci yarıda Inter Turku takımı ise 3 şut çekti. İkisi isabetli oldu. İlk yarıda 3 köşe vuruşu kullandı temsilcimiz Başakşehir. Inter Turku takımı ise ilk yarıda köşe vuruşu kullanmadı. Böyle bir istatistik var. Hüseyin Uba 10. dakikada sarı kart gördü. 18'de Tuominen golü atan isimdi. Şimdi Başakşehir hem de Inter Turku takımı zemine ayak basıyor. Futbolcular ikinci yarı birazdan başlayacak. Başakşehir'i destekleyen taraftarlarımız da tribündeki yerlerini aldılar. Finlandiya'da dileriz İkinci yarı hem oyun anlamında hem de skor anlamında istediğimiz olur. Önce beraberlik golünü, ardından üstünlük golünü bulabiliriz. İlk karşılaşma 1-1 sona ermişti. Toplamda skor 2-1 durumda. Tabii eğer maç 1-1 olursa karşılaşma uzayacak. İkinci yarıya temsilcimiz Başakşehir başlayacak. Finlandiya'da Turku'da ikinci yarıya İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İkinci yarı için her şey dileriz gönlümüzce geçer. Yürekten başarılar diliyoruz temsilcimiz Başakşehir'e, turuncu lacivertli temsilcimize. 21 derecelik bir sıcaklık Finlandiya'da. Futbol oynamaya hava bakımından elverişli bir durum ve evet, iki oyuncu değişikliği şimdi yapılacak. Faizullahev ve Bertu kenarda. Değerli dinleyiciler, Nuri Şahin'den iki hamle geliyor. Bertu ilk başta 11'deydi. Bu karşılaşmada Zelke 11'e dönmüştü. Faizullahev yine sonradan oyuna girmişti. Şimdi Bertu, Yıldırım ve Faizullahev oyuna dahil oluyor. Bu değişiklikler bakalım oyunun gidişatını nasıl etkileyecek? İlk yarıda maçı anlatırken siz değerli dinleyicilerimize zaman zaman Faizullahev'in katkısından, Faizullahev'in yokluğundan biraz bahsetmiştim. Ortadan gelmek anlamında Şomurodov'la gerçekten çok iyi anlaşıyorlar. Zelke'yi şu an itibarıyla görmüyorum. Öyle zannediyorum ki Zelke Bertu değişikliği oldu. Ve ikinci yarı için ilk düdük çaldı ve ikinci yarıya temsilcimiz Başakşehir başlıyor. Başarılar ikinci yarı için. Yine kendi yarı alanına çekildi. Inter Turku takımı, evet, Brnić kenara geldi ayrıca. Faizullahev oyunda ve Bertu oyunda. Zelke ilk yarıda çok etkili olamamıştı. O da kenara gelen diğer isim. Şimdi Operi topla buluştu. Pası Berat'a, Berat o Umut'la oynadı. Döndü geriye Umut. Kalecimize Muhammed. Ön alanda bahsi gelince hemen ileri doğru gönderdi. Bertu alamadı. Ampofo şimdi onun pası Laine. Inter Turku takımı geliyor. Laine döndü. Eksen etrafında acele etmedi. Pası geriye. Sayın Reynen. Tekrar Laine. Laine.

Kuitinen'le oynadı. Yerden pası Ampofo döndü yüzünü. Bir derin pas savunma arkasına doğru Bikula bekletmeden gönderdi içeriye. Çapraz pozisyon, tehlikeli giriş Oratak. Topu ağlara gitti. Jetta. Topu ağlara gönderen isim İnter Turku ikinci yarıya golle başladı. Çok bir gol daha Finlandiya'da maalesef ki ikinci yarının başı Jetta golü buluyor. Tehlikeli girişli atak. Sol çaprazda topla buluştu Jetta. Açtı önünü. Vuruş açısını yakaladı ve topu ağlarla buluşturdu. Savunma arkasına atılan top Opere rakibini kaçırdı. Bikula onun pası sol kanada. Onur rakibini karşıladı orada. Ama ondan kurtuldu ve gol vuruşunu yapıyor. Jetta Muhammed çıkaramadı. Şimdi fark 2. Gol için iyi olmadı tabii. Toplamda skor böylece 3-1'e gelmiş oldu. Maalesef şu an itibariyle 2 gol bulmamız gerekecek maçı uzatmaya taşımak adına. Çok erken bir gol oldu ikinci yarı için. Tabii daha süre var ama etkili futbolu sahaya yansıtmamız gerekiyor. İnter Turku karşısında Avrupa'da devam edebilmek adına ikinci eleme turu bu karşılaşma. Rakip geçersek Vaduz olacak. Bertul ayakta kalamadı. Kangas'ın yeminin pası. Şimdi yine zırh gelişiyor atak. Tehlikeli çapraz pozisyon. Yerden pas. Dışarıda Tuominen bomboş. Ceza sahasında yine net bir fırsat. Topun gelişine vurdu. Neyse ki topu dışarı attı Tuominen. Üçüncü gole çok ama çok yaklaştı. Bomboş kaldı. Topu kontrol etse daha tehlikeli belki olabilirdi. Kaleyi bulamadı. Top farklı şekilde out'a giriyor. Bir an önce toparlanmamız lazım. Şimdi Laine. Ampofo'ya döndü. Orta yuvarlakta. Laine topla birlikte gitti. Laine kaybetti. Bağ. Ayzullayev arkadan sert müdahale. Kart bekliyorum ben. Şimdi karşılaşma hakemi elini cebine attı ve Laine kart görüyor. Sarı kart Laine'ye. Doğru bir kart. O da itiraz etmedi zaten. 50. dakikada arkadan Fayzullayev'e yaptığı hareket kartı getirdi. Serbest vuruş bizim. Serbest vuruşu kullandık 50. dakikada. Muhammed Şengezer. Yani Pekka Laine'ye sarı kart gördü. Umut tek top oynadı. Tekrar top Muhammed'e geliyor. Kendi aralarımızda pas yapıyoruz. Muhammed şimdi onun pası. Operi iyi kontrol etti topu. Fayzullayev koşu savunma arkasına doğru Operi ile paslaştı. Faul bekliyor. Şomrodov yerde kalmıştı. Oyun sürüyor. Finlandiya'da şimdi güneş açtı. Uhtanen onun pası Kangas Niemi topla birlikte çıktıktan sonra Niska ile oynadı. Top kaybı Onur. Orta yuvarlakta Umut topla buluştu. Önünde boş bir hareket alanı. Onu değerlendirdi Umut Güneş. Onur Bulut'la oynadı. Onun pası sağ kanada Yusuf'a. Yusuf gitti rakibi. Niska'nın üzerine Yusuf yaptı ortasını. Top kaleye yöneldi. Çift yumruk. Uhtanen kafayla bağ indirdi topu. Berat'ın pası. Tekrar Berat Özdemir aldı topu. Berat sol kanada gönderdi topu. Operi kontrol baktı içeriye. Operi orta yaptı. Orada Kuitinen kafa vuruşu ve köşe vuruşu Başakşehir'in. Sağlı sollu ortalarla deniyoruz şimdi. 51. dakika bitti. 52. dakika Finlandiya'da. İnter Turku 2. Başakşehir 0. Faysal.

Köşe gönderdi. Topu çeyrek daireye bıraktı. Ceza sahası çok kalabalık. Faizullayev bakıyor arkadaşlarına. Şimdi köşe vuruşunu kullandı. Orta kale sahasına savunmada müdahale. Operi'ye geldi top. Atağımız devam edecek Faizullayev'le. Faizullayev aldı rakibinin karşısına. Kaybetti orada Ampofu. Sakladı. Şimdi çıkıyor Inter Turku takımı. Top oyun alanında mı? Değil. Tuğminen topu oyun alanı tutamadı. Taç. Bizim temsilcimiz Başakşehir'in. Hemen kullanıldı Berat. Yusuf'a doğru gönderdi Yusuf Sarı. İlk karşılaşmada oldukça etkiliydi. Çok fazla topla buluşmuştu Yusuf. Şimdi atağın yönünü sol kanada çevirdi. Orada Operi. Taç çizgisine yakın yerde kontrol ettikten sonra pası Faizullayev'e. İkanda pası geçmedi Faizullayev'in. Top tekrar ona geldi. Şimdi Berat topla buluştu. Yine oyunu yıktık rakip yer alanına. Umut, Operi, Faizullayev. Top biraz hızlı. Ayağın altından kaçırdı topu. Biraz daha sakin olmasını, daha yumuşak bir şekilde pas atmasını istedi Operi'den. Taç atışı Inter Turku'nun, bir kez daha belirtelim, Finlandiya temsilcisinin, rakip takımın Inter Turku'nun 2-0'lık üstünlüğü var. Şimdi Ampofo ile çıkıyor Inter Turku, kayarak müdahale. Ampofo faul bekleti, oyun devam ediyor. Top bizde. Muhammed bakıyor arkadaşlarının dayanına. Muhammed Şengezer acele etmedi, bekliyor Muhammed. Taraftarlarımızın da yoğun desteği sürüyor. Finlandiya'da, Turku'da. Kangas Niemi döndü kalecisine. Huhtanen. Bertuğ'un baskısı. Tuominen şimdi topla buluştu. Tuominen gidiyor. Sol kanada gönderdi topu. Etkili gelişiyor gene atak Inter Turku'da. Ampofo acele etmedi. Line Ampofo paslaşması. Döndü geriye Kangas Niemi. Onun pası Huhtanen'e. Ceza sahası dışına kadar çıktı Huhtanen. Şimdi ileri doğru gönderdi. Orada hiçbir arkadaşı yok ve top Muhammed'e geliyor. Muhammed yerden Hüseyin Uba. 54 bitti, 55. dakika. Finlandiya'da 2-0 gerideyiz. Operi. Faizullayev attı, çalımı gidiyor. Şık sayılıdır rakibinden, kayarak çok sert müdahale. Kart bekliyorum. Tuominen kart görüyor. Çok sert müdahale. Tuominen de kart görenler arasına katıldı. Düşürüyor Faizullayev'i. Önemli bir şey yok. Faizullayev kalktı ama gerçekten kötü bir müdahalede bulundu. Tuominen kayarak. Çok sert müdahale. İyi ki oyuna devam edebiliyor Faizullayev. Pozisyona yakındı karşılaşmanın hakemi. Şimdi bir duran top şansı. Dakikalar 55'i gösterirken ceza sahası ön çizgisinde oyuncular yerlerini aldı. Faizullayev topun gerisinde. Faizullayev yaptı ortasını içeriye. Kafa vuruşu savunmadan. Atağımız Yusuf'la devam ediyor. Operi. Atağın yönü sol kanada çevirdi. Orada Faizullayev. Yanında Berat. Faizullayev indi son çizgiye, yaptı ortasını, kafa vuruşu. Dönen topu Umut vurdu. Top savunmadan sekti, dışarı çıktı. Orada son bir teması belirliyor. Başakşehir'le oyuncudan çıktığını belirtti karşılaşmanın hakemi. Kafa vuruşuyla savunma topu uzaklaştırmak istedi ama top dışarıda. Kale vuruşunu gösterdi karşılaşmanın hakemi ve kale vuruşu da kullanıldı. Inter Turku takımında uzun topları sıkça yapıyorlar savunma arkasına doğru. Emin dikkatli kafayla bıraktı topu kalecimize Muhammed'e. Muhammed Şengezer. Emin Bayram topla birlikte çıktı. Kendi yer alanından Emin hızla ilerledi. Bunun pası Yusuf'a. Yusuf Niska onu rahatsız ettiği sakta topu Yusuf Sarı. Şimdi savunma arkasına doğru Onur'dan koşu gelmişti ama Onur yetişemedi bu topa. Kaleci Huhtanen bekletmeden ileri doğru gönderdi.

derdi. Kafayla Umut karşıladı. Seken top Tuomine'ne geliyor. Ampofo Tuomine paslaşması gidemedi. Orada Berat kapıyor topu. Berat biraz ağır hareket de bulununca topu kaybetti. Şimdi Jepta atak yönü sağ kanat. Jepta Operi'den kurtuldu. Bıraktı ceza sahasına. Ampofo orada şık bir hareket denedi. Top geçmiyor. Muhammed Bertu ileride tek başına kaldı. Bertu Yıldırım koştu ama top dışarıda. Taç Inter Turku takımının 57. dakikada. Ve evet Berkay da oyuna dahil oluyor. Berkay Özcan Umut'u kenara aldı. Nuri Şahin. Kalan dakikalarda Berkay da oyunda daha çok pozisyona girebilmek adına tabii. Defansif yönü kadar Berkay'ın ofansif yönü de oldukça güçlü. Birebir de çok çabuk adam eksiltebilen, şutlarıyla dikkat çeken bir isim Berkay. O da oyunda. Kayarak Bağ topa müdahale. Oyun devam ediyor. Faul beklentisi vardı. Şimdi Emin. Dakika 58. Hüseyin Uba. Berat Özdemir topla buluştu. Sağ kana doğru Yusuf'a doğru gönderdi. Taç çizgisine yakın yerde Yusuf topu oyun alanında tuttuktan sonra pası Berkay'a. Berkay topla ilk buluşması döndü. Yüzünü orta yuvarlakta Berkay. Rakip yer alanında şimdi yer.

Dan pası Şomurodov'a. Şomurodov derin pas düşüncesi ama Niska topa daha yakın. Hareketlenmemişti pası attığında Yusuf. Rakibi çıkarmıyoruz. Şimdi topu kazandık. Bertuğ'a top gelmedi. Ön alanda baskı. Bağdan hata geldi. Çok kritik bir yerde hata. Hüseyin'i Bağdan. Şimdi Jep'le hareketlendi. Pası ceza sahasına. Bikula tehlikeli giriş olarak. Vuruş kaleci Muhammed. Ponteh vurdu Muhammed. Üçüncü gole izin vermedi. Yapılan hata pahalıya mal olabilirdi. Fark 3'e çıkabilirdi. Kaybettik. 59. dakika Ampofo ile geliyor. Şimdi Inter Turku yine tehlikeli. Ceza sahasındalar. Yine rahatça geldiler top dışarıda. Sol çaprazdan vuruş. Dışarı çıktı. İstediğimiz pozisyonları üretmekte, vurmakta çok ama çok zorlanıyoruz karşılaşmada. Tabii farkı azaltmak isterken de savunmada açıklarda verebiliyoruz. Az önce onlardan bir tanesi oldu. Muhammed yaptı, topun sahibi oldu, izin vermedi. Sonrasında bir atak daha gelişti. Top kaleyi bulmadı, uzak köşeye doğru şutta. Dakika 60. Inter Turku 2, Başakşehir 0. Finlandiya'da Sarinen taç atışını kullandı. Kaleci Huhtanen. Kangas'ın yeminin pası. Niska. Yusuf topa dokundu. Niska Şomurodov'un ön alanda baskısı sürüyor. Huhtanen'e. Huhtanen ileri doğru gönderdi. Kafayla karşıladı. Orada Onur daha yakın. En geride Onur. Karşılaşmada tercih Ömer Ali yerine Onur'dan. Sol bekte de ilk karşılaşmada Karbovnik vardı. Operi mücadelede oynuyor. Berat bastı topa. Şimdi yerden pası Onur'a. Onur sağ kanada Yusuf'la oynadı. Yusuf karşısında Niska gitti üzerine.

Onur'a nefis pas attı. Onur yerden yuvarladı. Çapraz pozisyonda Yusuf kaleyi bulamadı maalesef ki. Kale vuruşu Inter Turku takımının. Dakikalar ilerliyor. 61. dakika. Dağ kafayla karşıladı top sekti. Berkay. Şimdi Şomuroğlu döndü yüzünü. Eldor Şomuroğlu'nun da daha etkili olması lazım. Yusuf ceza sahasında çapraz pozisyon. Yusuf yine denedi. Yine benzer nokta. Sağ kanat sonuna doğru çekti. Açıyı buldu. Fakat top kaleyi bulmadı. Acaba o noktalarda biraz da pası mı düşünse Yusuf? Şomuroğlu müsait durumdaydı çünkü. Denemeler Yusuf Sarı'dan. Kale vuruşu Inter Turku'nun şimdi kullanıldı. Uhtanen. Emin Bayram kafayla karşıladıktan sonra top Inter Turku'da. Tuominen gidemedi. Hüseyin Uba çok iyi sezdi. Araya giriyor Uba. Bu dakikalarda oyunun üstünlüğü bizde ama işte pozisyon bulmakta çok zorlanıyoruz. Kaleciyi Uhtanen'i biraz daha zorlamamız gerekiyor. Şöyle bir istatistiklere de bakmak istiyorum. Hüseyin Uba'dan kritik müdahale gelmişken sadece bir isabetli şutumuz var. 62 dakika itibarıyla onların ise 4. Bu sayıyı daha da arttırmamız lazım. Sarinen taç atışını kullandı. Kuitinen döndü kalecisine. Uhtanen topla buluştu. 62-63. dakika. Berkun baskısı. Sol kanada gönderilen top kafayla karşıladı. Orada Onur. Yusuf Sarı. Berat tek topla başarı var. Edoşo Muratov. İyi geldik. Berkay şimdi sağına çekip vurabilir. Belki verdi pasını. Fayzullahev ceza sahasında. Çapraz pozisyon sıyrıldı. Fayzullahev çok kötü vurdu. Düşerken vurdu rakibini geçtikten sonra. Fayzullahev Yusuf'un ardından o da denedi. Kez sol çaprazdan yine pas tercihi olsa belki daha farklı sonuçlanabilirdi bu atak. Düşerken kötü vurdu. Da farklı şekilde top out'a gitti. Ön alanına baskımız devam ediyor rakibi çıkarmamak adına. Sarinen topla buluştu. Karşılıyoruz Bağ ile Hüseyin Bağ. Hava topu mücadelesi. Laine, Tuominen, Laine, Fayzullahev. Rakibiyle mücadelesi. Karşılaşmanın hekimi önce bekledi. Ve sonrasında serbest vuruşu Inter Turku takımına veriyor. Dakikalar 64'ü gösterirken değerli Radyo 1 dinleyicileri. Ampofo dönü geriye. Tangasli'ye Meniska. Topla buluşan Jepta sağ kanada gönderdi orada. Conte Jepta topla buluştu. Jepta gidiyor pası ceza sahasına doğru. Muhammed çıktı ve topun sahibi oldu. Muhammed Şengezer eliyle oyunu başlattı. Onur. Onur Bulut bası topa yanında Berkay. Şimdi Berat Berkay'la oynadı. Berkay Özcan geçti rakip yaralarına. Bertuğ'u düşündü. Top yerde sekti. Bertuğ Yıldırım aldı topu. Pası geriye. Yusuf baktı içeri. Yaptı ortasını. Uhtanen rahat bir top olduğum için zorlamadı. Bu top Uhtanen'i. 65. dakikadayız. Jepta acele etmeli topla buluştu karşısında Berkay. Döndü geriye Sarinen. Laine orta yuvarlakta Ampofo. Kangasniemi pas yapıyor Inter Turku takımı. 2-0 üstün. Genel toplamda ise 3-1. Ampofo. Kuitinen topla buluştu. Ön alanda baskımız devam ediyor. Şomrodov Uhtanen'i rahatsız etti. Uhtanen İleri doğru göndermek zorunda kaldı ve top Emin'de. Emin'de kalecimize döndü Muhammed'e. Muhammed Şengezer yerden pası Berat. Berat tek top oynadı Onur'la. Onur'un pası Yusuf'a. Yusuf paslı topa döndü yüzünü kaleye doğru. Şimdi yerden Berkay'la oynadı. Berkay Özcan. Berkay topla birlikte gitti. Yusuf kendisini gösterdi. Şimdi Yusuf Sarı topla buluştu.

baktı içeriye, yaptı ortasını, arka direk Fayzullayev. Kafa vuruşunu yapamadı. Orada son bir teması belirledi karşılaşmanın hakemi. 66. dakika ve köşe vuruşu kullanacağız. Atak yönümüze göre sol kanatta. Inter Turku takımında da oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Oyun durmuşken değerli dinleyiciler, 23 numaralı formasıyla Bikula kenara geliyor. Ahi Abu oyunda, Tuomine 9 numaralı formasıyla kenara gelen bir başka isim. Oradan da İki oyuncu değişikliği geldi. Şimdi Fayzullayev ile korneri kullanıyoruz. Kale sahası çok kalabalık. Dakika 67. Şu dakikalarda gelecek bir gol çok ama çok önemli. Fayzullayev yaptı ortasını. Savunma kafayla karşıladı. Operi top sekti. Fayzullayev şimdi, atağımız devam ediyor. Döndü geriye Onur. Pası sağ kanada Yusuf'a. Yusuf Sarı aldı rakibini karşısına. Yusuf ceza sahasına girdi, çekti topu, açı aradı. Yusuf önü kapandı, bekledi Yusuf. Şimdi yerden pası, kale sahasına sert bir orta. Top dışarı çıktı. Emin Bayram atağa katıldı, desteğe çıktı Emin. İlk maçta golünü atmıştı, o da kaleyi de düşürmüş olabilir. Yerden ayak içi bir vuruş. Orada son bir temas. Köşe vuruşu bizim. 68. dakika. Yusuf kullandı. Korneri önlere doğru geldi. Top sekti, dışarı çıktı. Biraz daha zorlasak zaten hata yapabilecek düzeyde bir takım. Ataklarımızı bu dakikalarda sıklaştırdık. Harika bir orta geldi Yusuf'tan. Topu Asu aldı. Orada bir anlık anlaşmazlık. Bir köşe vuruşu daha kazandı. Yine orta geldi içeri kafa vuruşu savunmadan. Top Yusuf'a geldi yine. Yusuf Sarı aldı topu. Geriye çıkardı. Fayzullah'a bu kez gönderdi içeriye. Çift yumruk, dönen top, Operi vuracak. Operi, top dışarıda. Boşta kaldı top. Gerilerden sol ayağıyla vurdu. Operi fakat sabitli bir vuruş gerçekleştiremiyor. Kale vuruşu kullanıldı 69. dakika. Taç atışıyla oyun devam ediyor. Sarinen kullandı taç atışını. Koytinen ve kaleci Huhtanen'e geliyor top. Bertul'dan baskı. Farkı azaltmamız lazım. Onur kafayla karşıladı. Emin Bayram topu indirdi. Ampafo, şimdi Bertu koştu ama Huhtanen ileri doğru gönderdi. Taç bizim, temsilcimiz Başakşehir'in. Onur kullanıyor taç atışını. Bekledi, şimdi kullandı tacı. Şomurodov çok iyi döndü. Fakat müdahale geldi Ador Şomurodov'a. Ba topla buluştu. Dakikada 70'i gösteriyor. Finlandiya'da Turku'da. Inter Turku 2-0 önde. Operi yerden pası Berkay'a gelmedi. Top kaybı. Operi baskıyı devam ettirdi. Bir problem yaşıyor, yerde kaldı. Tabii zeminin de azizliğine uğradı orada. Sentetik bir saha. Zaman zaman pas yapmayı da tabii zorlaştırıyor. Taç atışı Inter Turku'nun. Sarinen kullandı taç atışını. Kuitinen ve şimdi Kangas Niemi döndü kalecisine. Huhtanen'e. Huhtanen ileri doğru gönderdi. Kafayla indirilen top. Orada Conte. Delikeli gelişiyor atak. Inter Turku'da. Şimdi Jepta baktı içeriye. Jepta ceza sahasına girdi. Son çizgi yakınları. Onur'u zorladı orada. Arka direğe kafa vuruşu. Muhammed'de kaldı. Conte kafa vuruşunu yaptı. Muhammed Şengezer hata yapmıyor.
Eliyle oyunu başlattı Emin. Emin Bayram. Yanında Berat vardı. Şimdi Hüseyin Uba. Artık normal sürede son 20 dakika. 2-0 önde. İnter Turku, Ampofo, yerden pası, savunma arkası, tehlikeli gelişen atak Muhammed. Bağda Conte'yi rahatsız etti. Etkili bir vuruş çıkarmasını engelledi ama savunma arkasına sıkça atılan toplar dikkatimi çekiyor. Berkay. Berat'la oynadı. Berkay Özcan'ın pasında. Berat Özdemir. Geçti rakip yer alana Onur. Tek top oynadı. Tekrar Berat. Aldı topu Emin'den. Rakip yer alan Besum atlarımızda. Berkay Özcan. Şimdi pası sol kanada, orada Opieri baktı ceza sahasına. Tekrar Berkay'la oynadı. Hazırlık paslarımız devam ediyor. Fayzullayev. Şık hareket Fayzullayev'den. Berkay, Fayzullayev yine kendisini gösterdi. Bakıyor arkadaşlarına, savunma arkasına Yusuf'a iyi bir pas oldu. Yusuf göğsüyle indirdikten sonra vuruşunu yaptı ama sabitli olmuyor bu şut. Top doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşu İnter Turku takımının. Dakikalar 72'yi gösterirken şimdi Berat. Berkay. Opieri. Yerden pası merkeze döndü. Şomurodov. Onur'la oynadı. Sağda Yusuf top bekliyor. Şimdi Yusuf Sarı. Liska karşısında. Yusuf çekti topu. Yusuf yaptı ortasını, savunma karşıladı yine. Atak sürüyor Berat'la. Derin pas Yusuf'un koşu yoluna. Yusuf yine denedi. Top yükseklik kazandı. Yere çarptı ve Meska'dan dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu. Temsilcimiz Başakşehir'in 73. dakikada. Atak yönümüze göre sağ kanattan kullanacağız. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Oyun durmuşken İnter Turku'da 10 numaralı formasıyla Conte kenara geliyor. Ve oyuna dahil oldu. 11 numaralı formasıyla İnter Turku takımında değerli

müdahale geldi. Onur bekletmeden Yusuf'u düşündü. Şimdi Şomurodov koştu daha yakın topa. Şomurodov'un pası Yusuf'a. Yusuf bıraktı Berat'a. Berat yerden oynadı. Hüseyin Uba. Berat paslaşması. Berat Özdemir. Yusuf gitti rakibinin üzerinden. Pofu karşılıyor onu. Yine bir deneyecek. Yusuf gönderdi içeriye. Kaleci Huhtanen. 74. dakika topun sahibi oldu. İnter Turku'da Huhtanen. Laine'ye tek top oynadı. Kangas Niemi çıkıyor topla birlikte. Kangas Niemi önündeki boş alanı değerlendirdi ve pasını aktardı sol kanada. Bu kez İnter Turku takımı geliyor. Ceza sahası son anda kayarak müdahale Hüseyin Uba. İzin vermedi. Köşe vuruşu kullanacak. Ev sahibi takım Inter Turku. Dakika 75. Inter Turku 2. Başakşehir 0. Sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Yine ceza sahası çok kalabalık. Topun gerisinde Laine. Kale sahasında oyuncular yerlerini aldı. Karşılaşmanın hakemi öncesinde uyarılarını yaptı. Oyuncuların daha sakin olmalarını belirtti. Şimdi düdüğünü çaldı. Köşe vuruşu kullanılacak. Atak yönüne göre sol kanattan Laine kullandı. Orta fasolu bir şekilde geldi. Arka direğe doğru kafa vuruşu. Top şimdi dışarı çıkıyor. Kale vuruşu. Bunların korner beklentisi vardı. Bautier yükselmişti. Son temas Bautier'den kale vuruşunu gösterdi. Karşılaşmanın hakemi. Muhammed. Berat şimdi bastı topa. Hüseyin Uba. Dakika 76. 2-0 üstün Inter Turku. Bağ'ın pası Berat'a. Berat topla birlikte geçiyor rakip yer alana. Orta yuvarlakta Berkay aldı topu. Berkay Özcan'la geliyoruz. Tekrar Berat. Pası Hüseyin Uba. Bası geldi ona. Emin şimdi. Yusuf da oynadı. Sırtı dönük Yusuf'un. Top kaybı. Hüseyin Uba biraz bekledi, ağır kalınca burada müdahale geldi ama top oyun alanında kalmadı. Bautier topu oyun alanında tutamıyor. 77. dakika taç atışı bizim ve oyuncu değişiklikleri. Şomurodov çok etkisiz kaldı. Nuno da Costa oyuna dahil oldu ve Ömer Ali Şahiner oyunda kalan dakikalarda. Ömer Ali de oyuna giren isimlerden. Oyunu ve skoru değiştirmemiz gerekiyor. Biraz daha etkili olmamızı üretmemiz. İleride Emin'in pası şimdi Faizullah'ın topu önüne aldı gidiyor. Faizullah'ın pası sol kanada. Operi baktı içeriye, yaptı ortasını arka direk. Bir oyuncumuz yerde, oyun sürdü Ömer Ali. Topla ilk buluşması Ömer Ali. Geriye çıkardı Emin Bayram. Gönderdi içeriye savunma dikkatli. Dönen top Jepka'da kaldı. Şimdi çıkarken Ömer Ali rakibine faul yaptı. Zıcum'u engelliyor Ömer Ali. Ve serbest vuruşta böylece Inter Turku takımın. Dakika 78. Inter Turku 2-0 önde. Temsilcimiz Başakşehir karşısında. Serbest vuruş kullanıldı. Sarinen döndü kalesine. Huhtanen'le oynadı. Huhtanen ileri doğru gönderiyor. Kendi aralarımıza doğru geldi. Burada Emin çok iyi kontrol etti topu. Pası Onur'a. Onur yerden oynadı. Ömer Ali ile. Ömer Ali de şimdi sıkça ataklara katılacak. Nuno da Costa arkadan bir Kangas Yemin'in hareketi var ama taç atışıyla hatamız devam edecek. Da Costa oyuna girdikten sonra devamlı ona müdahaleler

Avrupa ile mücadele şimdi. Savunmadan Inter Turku da çıkamıyor artık tabi. Inter Turku takımı da iyice yediye yaslandı. 2-0'lık üstünlüğü de var. Berat, Ömer Ali. Yükleniyoruz farkı azaltmak için. Nuno da Costa, Kangas'ın mücadelesi. Da Costa topu kazandı, kaybetmedi, sakladı topu. Nuno da Costa geçti rakibini. Da Costa yerden pası, bağa gelmiyor bu top. Sonrasında Emin desteğe katıldı, Emin Bayram. Ön alanda baskımız sürüyor. Ömer Ali yetişti topa. Ömer Ali kazandı topu, gönderdi ceza sahasına. Kayrak müdahale. Şimdi Berkay sevdiği toplar, pası Operi. Şut açısı aradı. Ceza sahasına Faizullah'a ve pası son çizgiye. Atak yönü sol kanat, yaptı ortasını. Savunma Koitinen'le karşıladı. Bertu göğsüyle yumuşattı. Geriye çıkardı Bertu. Şimdi Hüseyin Uba'nın pası Operi'ye. Operi son çizgiye doğru indi. Orta aradı. Şimdi ortası arka direk. Kafa vuruşu orada savunmadan. Hızlı hücum şansı olabilir. Dikkat etmemiz lazım. Savunmanın hızlı bir şekilde geri dönmesi gerekiyor. Orada Onur'un yaptığı hareket faul ve kart Onur'a çıkıyor. Dakikalar 80'i gösterirken. Öndeydi. Tüm hatlarımızla oyuncularımız Botu'yu yerde kaldı. Orada topu attıktan sonra sarı kart Onur'a. ...81. dakika normal sürede... ...son 10 dakikadayız... ...2-0 önde... ...Inter Turku... ...bir duran top şansı yakaladılar şimdi... ...bir değişiklik istediler... ...sakatlık geçiriyor orada bir oyuncu... ...Kangas Niemi... ...baldırını tuttu... İşaret geldi, serbest vuruş kullanılacak. Sol kanat atak yönü, çapraz bir pozisyon. Oyuncu değişiklikleri olacak şimdi. Kalan 10 dakika içinde Kangas Niemi ve Niska kenara geldi. Oyuncu değişiklikleri de yapıldı. Aman vah oyuncu. Şimdi serbest vuruş kullanılsın dedi karşılaşmanın hakemi. Ceza sahası oldukça kalabalık. Orada içeriye geldi kafa vuruşu Emin'den. Sağ kanada açıldı bu top. Atak devam ediyor Inter Turku'da. Basiyer'den şimdi altta deneyecekler. Berkay rakibini karşıladı. Sarinen çok kötü orada. Top da oradan dışarı çıktı. Kale vuruşu bizim temsilcimiz Başakşehir'in. Hemen kullandık bu kale vuruşunu. Hüseyin Uba'nın pası Berat'a. Anpofo ve Jarvinen. Değişikliği de oldu Jarvinen önünde. Emin kontrol etti. Ön alanda baskı. Kritik yerde topu kaybettik. Tehlikeli gelişiyor atakları. Şimdi pas ceza sahasına ama top hızlı. Jarvinen. Değerlendiremedi. Hızlı bir top attı. Bir faul de beklemiştik aslında orada ama oyun sürdü. Bu ataktan sonuç alamadılar. Dakika 83. Ömer Ali. Ömer Ali Şahiner. Bası topa. Ömer Ali ilerliyor. Rakip yer alanda Ömer Ali. Bertu geçti top. Da Costa. Rakibiyle mücadelesi orada fiziki üstünlüğünü kullandı. Taç atışı Inter Turku takımının dedi karşılaşma hakemi. Daha hazır bir görüntü veren taraf Inter Turku takımı oldu bu karşılaşmalarda genele baktığımızda. Tabi burada lig devam ediyor. Biraz daha hazırlık sürecinde temsilcimiz Başakşehir. Yeni transferler de geldi. Toplamda 3-1 geride bu karşılaşmada. 2-0 önde Inter Turku takımı. Belki bu karşılaşma çok daha sonra oynansa temsilcimiz için, Başakşehir için daha rahat bir karşılaşma olabilirdi ama şu an itibariyle çok da iki maçta da istediğimiz oyunu belki de ortaya koyamadık.

maalesef ki çok fazla pozisyona giremedi Başakşehir. Gideriz tabii ki bundan sonraki karşılaşmalarda daha iyi olur, daha iyi sonuçlar alır. Muhtaren topla buluştu yerden pası. Tekrar top Muhtaren'e geliyor. Ön alanda baskı. Şimdi Kuytinen Muhtaren'le oynadı. Kalecisiyle Fayzullahev rahatsız ediyor. Bertu da geldi o noktaya. Tek top Boutier'e döndü. Sakladı, bekledi Boutier'e. Muhtaren dakika 85. Normal sürede son 5 dakika artık. Solda bir boşluk, oraya doğru gönderilen bir top. Tehlikeli gelişiyor atakları. Çapraz pozisyon, yerden pas. Saraya girdi, Opere girmese golle burun buruna kalacaktı orta. Ter Turku'da oyuncu. Nuno da Costa, onun pası merkeze Berkay'a. Berkay hızla ilerledi topla birlikte. Fayzullah eve gelmiyor bu top. Inter Turku daha çıkarken orada Fayzullah evin rakibine faul yaptığını belirtti karşılaşmanın hakemi. Serbest vuruş ev sahibi takımın böylece. Dakikalar 85'i gösterirken serbest vuruş da kullanıldı. Muhtaren ileri doğru gönderdi. Yerde sekti top. Kalecimiz Muhammed'e geliyor. Muhammed Şen gezer. 86. dakika. Rakip yer alanına doğru gönderdi. Bertu kafayla indirdi. Dakos'ta bıraktı. Fayzullahev tek topla başarı. Opere ceza sahasında. Opere geriye çıkardı. Fayzullahev koştu. Yerde kaldı. Penaltı bekliyoruz. Oyun devam ediyor. Golü sürdürdü karşılaşmanın hakemi. Şimdi Bağ rakibiyle mücadelesi. Boutier'den önce Hüseyin Bağ. Kayrak müdahale Bağ'dan. Peri geriye çıkarmıştı. Burada acaba bir basma var mı diye bekledik. Ceza sahasında Fayzullahev'in ayağına. Oyunu sürdürdü karşılaşmanın hakemi. Dakika 86. Sarinen taç atışını kullandı. Şimdi Berkay topa yakın bıraktı kalecimize, Muhammed'e. Muhammed Şen gezer. Yavaş yavaş normal sürede de son anlara doğru giriyoruz. İki gol gerekiyor temsilcimize. Maçı uzatmaya taşıması için tabii. Şimdi sol kanattan gelişiyor atakları. Ceza sahası çapraz pozisyon, orta geldi arka direğe. Orada Boutier'e top gelmeden top doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşu bizim. Başakşehir'in, temsilcimizin. Değerlendiremediler bu atağı. Muhammed kullanacak şimdi kale vuruşunu. Arkadaşlarının biraz daha ileri doğru gitmesini bekledi Muhammed. Yerden Berat da oynadı. Berat bası topa, hırsı Onur'a, orta yuvarlığa yakın yerde Onur topla buluştu. Şimdi Berkay ile oynadı. Rakip yer alana geçti Berkay Özcan. Yerden Onur'a. Onur. Berat paslaşması. Hüseyin Uba gösterdi kendisini. O da rakip yer alana geçti. Pa boşta olan arkadaşlarına baktı. Fayzullahev gidemedi. Arkadan topuna bir müdahale. Niska Ömer Ali karşısında. İleri doğru gönderilen top Berat. Çok dikkatli olması lazım. Berat topu alamadı. Şimdi tehlikeli gelişiyor atak. Boutier yerden vurdu kaleci Muhammed. Boutier orada zorladı Berat'ı. Şimdi sert bir müdahale. Kart gelecek. 88. dakika, ikinci sarı kart ve kırmızı kart. 10 kişi kalıyorlar. 14 numaralı formasıyla Laine kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yine Fayzullahev yerde kalmıştı. Sert bir müdahale. Zaten hiç de itiraz etmedi. Laine kenara geliyor. Inter Turku 10 kişi. Çok şık sıyrıldı Fayzullahev ondan. Net bir kart, net bir faul. Ve Inter Turku 10 kişi, dakikalar 89'u
gösterirken Laine ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Serbest vuruşu kullandık. Kafayla müdahale geldi. O Peri geriye Bağ şimdi. Onur. Onur Bulut. Ömer Ali Şahinler orta deneyecek bir fake attı orada. Onur gönderdi içeriye. Kafa vuruşu geldi şimdi. Önünde kalır mı Bertuğ'un? Son anda müdahale geliyor. Hüseyin Bağ engelide. Dikkatli olması lazım. Kafa vuruşu ama Bağ'a da faul yapıldı tabii. Maçın son anlarına doğru biraz daha temasta şiddetini arttırdı. İter Turku takımındaki oyuncular Jarvinen faul yapıyor Hüseyin Uba'ya. 90. dakikadayız değerli radyo bir dinleyicileri. 2-0 geride Başakşehir. Temsilcimiz şimdi Berkay ceza sahasına girdi. Berkay top dışarıda, yan ağlar. Önü boşalttı sağ çaprazdan. Sevdiği toplar Berkay'ın ama kaleyi bulamadı. Berkay Özcan sert vurdu, top dışarı çıktı. Karşılaşma bu skorla biterse Başakşehir maalesef ki Avrupa defterini bu sezonu kapatmış olacak. 90. dakika. İkinci eleme turuna Konferans Ligi'ne veda edecek temsilcimiz Başakşehir. Hiç böyle tabii hesaplamamıştık, düşünmemiştik ama tabii oyun futbolu, 1-1'lik skorla Finlandiya'ya gelmiştik. 2-0 gerideyiz şimdi. Artı 4 işaret edildi. Berkay Bağ, Fayzullayev. Fayzullayev yaptı ortasını arka direğe doğru. Ömer Ali kafayla indirdi. Orada Boutier var. Yine savunmada çok geride kaldık. Tehlikeli gelişiyor atakları. 90+1. dakika. İnter Turkalta. Berat orada rakibin dengesini bozdu. Sonrasında top Fayzullayev'de kalıyor. Hızlı bir şekilde geriye döndü Berat. Operi şimdi. Artık son 3 dakika. Onun pası Fayzullayev. Berkay ile oynadı. Berkay Özcan topla birlikte ilerledi. Onur. Onur Bulut baktı içeriye. Ömer Ali Şahinler'le oynadı. Ömer Ali yaptı ortasını. Nuno da Costa kapağı top dışarıda. Etkili bir kafa uçuşu gelmedi. 90+2. Artı 4 işaret edilmişti. Maalesef istediğimiz oyunu ve skoru bulamadık. İlter Turku karşısında Finlandiya'da Uhtanen kullandı kale vuruşunu. Pas yapıyorlar şimdi. Niska döndü geriye. Da Costa'nın baskısı var. Da Costa Uhtanen yine ileri doğru gönderdi yarı alanımıza. Muhammed göğsüyle topu yumuşattıktan sonra pasını aktardı Berkay'a. Berkay rakip yaralanma topla hızlı bir şekilde ilerlerken bastı topa. Berkay Özcan bekletin. Operi 90+3 son 2 dakika. Artık karşılaşmadan orta geldi sağ kanattan. Faul yapıyor orada Berkay. İstediğimiz pozisyonları bulamadık. Sadece bir isabetli şutumuz var. 90 dakikada tabii çıkarılacak çok da ders vardır bu karşılaşmadan. Nuri Şahin ve öğrencilerinin onların ise 10 şutu var ve 7'si isabetli oldu. 2 kaçan net pozisyonları var. 8 korner kullandık. İnter Turku takımının sadece 1 korneri var ve 10 kişiler sahada fakat gol bulamadık. 90+3. dakika itibarıyla ilk maç 1-1 sonuçlanmıştı. İkinci karşılaşma 2-0 öndeler. Hiç hesaplamadığımız, düşünmediğimiz bir oyun oldu. Artık son 1 dakika karşılaşmanın tamamlanmasına. Emin bunun pası Ömer Ali. Botu'ya sakladı topu, döndü geriye.

ve kalecimiz Muhammed. 90+4 son saniyeler karşılaşmada. Muhammed Şengezer bekliyor arkadaşlarına, baktı ileri doğru gitmesini bekletti. İleri doğru ceza sahasına doğru topu gönderdi. Savunma yine kafayla karşıladı. Bağ Boğtu'ya mücadelesi, topu kaybetti. Acele etmiyor Boğtu'ya de. 2-0 üstünlük olunca pası sol kanada ağır hareketlerle geliyor. Inter Turku takımı, karşılaşmanın Belçikalı hakemi hemen saatine de baktı, kronometresine de. Artık son saniyeler ve maçtaki son düdüğünü çalıyor değerli dinleyiciler. İstediğimizi oynayamadık, istediğimiz skoru maalesef alamadık. Temsilcimiz Başakşehir Avrupa'ya veda ediyor. Konferans Ligi ikinci eleme turu da ilk maçı 1-1'le kapatmıştık İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda. Ve ikinci maçta Finlandiya ekibi Inter Turku'ya temsilcimiz 2-0 mağlup oldu ve Uğur Şahin'in ekibi bu sezonki Avrupa mesaisine de böylece son vermiş oldu. Rakip de tabii karşılaşmayı 10 kişi tamamlamıştı. Ligde temsilcimiz Başakşehir'e bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz ve yayınımızın da sonuna geliyoruz değerli dinleyiciler. Ben Deniz Turul, bu maçın anlatımında sizlerle birlikteydim. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek mesajı verdi. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğim sürecek dedi. Görüşmenin gündeminde soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da vardı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Başaran, Haluk Levent'in rahmetli kızının adına okul yapılacağını söyleyerek kendisini mağdur ettiğini öne sürdü. 2 milyar lirayı aşan taşınmazın devrine rağmen yalnızca 151 milyon lira ödeme aldığını iddia etti. Yeşil vatanı savunan Alev savaşçılarından sevindirici haberler peş peşe geliyor. Balıkesir'in Edremit ve Antalya'nın Kaşla, Kumluca ilçelerindeki yangın tamamen kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü Muğla, Seydikemer ve Balıkesir Gömeş'teki yangının enerjisi de büyük ölçüde düşürüldü. Alanya ve Fethiye'de ise mücadele devam ediyor. Tekirdağ'da artan yangın riskine karşı 4 gün boyunca açık alanda ateş yakılması yasaklandı. Açıklama Tekirdağ Valiliğinden yapıldı. Açıklamada anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 31 Temmuz'la 3 Ağustos'ta saat 12 ile 20 arasında biçilmiş hububat alanlarında makineyle balya bağlanmasının yasaklandığı belirtildi. Ayrıca aynı tarih aralığında açık alanda her türlü ateş yakılmasının ve yangına neden olabilecek tüm faaliyetinde yasaklandı. Kaydedildi. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

hayata geçirilen proje ve reformlar anlatılacak. AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine dikkat çekilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik hamlesiyle kalkınmanın önünü açmayı sürdürüyor. Konya'da konuşan Bakan Mehmet Fatih Kacur, stratejik alanlardaki projelere 3 milyar liralık destek sağlandığını söyledi. Kentte hayata geçirilecek projeler içinde 301 milyon liralık finansman katkısına ve vergi indirimine dikkati çekti. Araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan imtiyaz süreci için imzalar atıldı. Gelecek yıldan itibaren araç muayene istasyonları yenilenerek 352'ye çıkarılacak. Kredi kartıyla yapılacak ödemelerde komisyon alınmayacak. İzmit Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı İlker Obuz İzmit Belediye Başkan Vekili seçildi. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Seuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahale edildi. Denizden yüzlerce kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Seuta Özerk Yönetimi ulusal acil durum ilan edilmesini istedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini açıkladı. Hava durumuna gelince ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun, Ordu'nun iç kesimleriyle bu akşam Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Geçen hafta 14 yaşındaki konuğum Ali Demir çok ses getirdi. 14 yaşındaki bu gencin hayata bakışları, büyükler hakkındaki düşünceleri, nasıl bir dünya istediğini samimiyetle dile getirdi. Yeni nesil artık düşünüyor ve yorum yapıyor. Şimdi kendi 14 yaşımdaki halimi düşünmeye başladım Ali'den sonra. Yani liseye geçtiğim yıllar, inanın, dünyadan haberim yoktu. Üstelik kitap okuyan bir evde büyüdüm. İstanbul'da hem de. Babam da subay. Peki şimdi siz de 14 yaşınızdaki halinizi bir düşünün bakalım. Bugünün 14 yaşındaki çocukla aranızdaki farkı hemen anlayacaksınız. Bir kere bugünün 14 yaşındaki çocuğu kişilik sahibi. Bu net. Öyle güzel sorular soruyor ki, öyle güzel yorumlar yapıyor ki, gerçekten tadına doyum olmaz. İnsan gurur da duyuyor. Çünkü bunlar bizim çocuklarımız. Yeni nesil bunlar. Bunlardan gurur duymayacağız da ne olacak bakalım. Bunda hızla gelişen teknolojilerin ve dijital dünyanın elbette çok büyük etkileri var. Teknolojiyle beraber insanoğlunun bir başka boyuta sürüklendiğinin farkındayım. Bunu biliyorum. Teknoloji bizi dört tarafımızdan öyle bir

kuşattı ki. Artık kaçış yok. İnsanlık nereye gidecek? İşte bunu düşünmeden edemiyorum. Ama sadece düşünüyorum. Artık dünya tam bir dijital bağımlılığın içine düştü. Aynı zamanda duygusal anlamda da kişiye zarar veren bu bağlılık en az diğer bağımlılıklar kadar tehlikeli olduğunu seziyorum. Dijital bağımlılık diğer bağımlılıklarda olduğu gibi beynin haz noktasını uyarıyor ve kişiyi anlık olarak mutlu hissetmesini kendine sağlıyor. Bu bir gerçek. Dijital dünya içinde dolaşanların yüzlerine bakın, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu sosyal medya bağımlılığı gerçekte hayattaki ilişkileri çok değiştirdi. Sürekli çevrim içinde olma düşüncesi, bildirimleri kaçırmama derdi, paylaşım derdi, isteği, tabii ki bu arada kendini teşhir etme tutkusu. En çok bu, kendini teşhir etme tutkusu gündemde. Hele hele vah vah ya da geçmiş olsun mesajlarına olan merak ve buradan da ne çok sevildiğini düşünmesi, sanması, mutlu olması, galiba yalnızlıklarının çaresinin bu olduğunu düşünüyorlar. Eskisinden daha az yalnız hissediyorlar kendilerini galiba. Çok acı. Telefon sürekli evde veya cepte. Tuvalette bile telefonla. Boş kalınan her anı ekran başında geçirme tutkusu da var. Modern dünyanın sunduğu bu amansız tutku beni çok düşündürüyor. Sizce modern dünya insanı gerçekten özgürleştirdi mi? Yoksa başka bir yere mi sürükleniyoruz? Mahremiyetin anlamı değişti bir kere. Modern döneme geçişle birlikte çekirdek aile yapısı yaygınlaştı. Evet, bu doğru. Sanayileşme ve kentleşme süreçleri aile içinde daha belirgin bir özel alan ihtiyacını beraberinde getirdi. Bu da doğru, evet. Bunun sonucu olarak bireysel özellik ve kişisel haklar ön plana çıktı. Ancak aile üyeleri arasındaki yakınlık ve dayanışma da zayıflamaya başladı. Bu dönemde medya ve dijital teknolojilerin günlük yaşamın merkezine yerleşmesi mahremiyetin sınırlarını belirsizleştirdi. Evet, böyle oldu. Artık mahremiyetin sınırları belli değil. Hatta yok. Özellikle sosyal medya platformlarında, bu da ben ifşa kültürü diyorum. İşte bu kültürden beslenip gidiyorlar. Toplumsal dönüşüm sürecinin getirdiği temel sorunlardan biri mahremiyet. Geleneksel yapılarda dışarıya kapalı olma duygusu artık yok. Neredeyse tamamen görünür olduk. İfşa kültürü ön plana çıktı. Bir yandan aile içinde yaşanan fiziksel veya psikolojik şiddet gibi ciddi meseleler gizlenirken, öte yandan özel alanı tümüyle kamusal ortama taşımaya başladılar. Bu süreçte modernleşme her şeyi ezdi geçikti. Mahremiyetin özündeki bireysel sınır kavramı da anlamını yitirdi. Modernleşme sürecinde artık sınır yok. Sosyal medyada ve bazı TV kanallarında aile içi sırların bangır bangır anlatıldığını görünce de şaşırıp kalıyorum. Ama böyle bu. Bangır bangır sırlarını, aile sırlarını anlatıyorlar. Bir şey diyemiyorum. Ama şunu düşünüyorum. Aile içinde hem özel alanı koruyacak, hem de sağlıklı bir paylaşım ve dayanışma düzeyini sürdürecek hassas bir denge kurulması gerekiyor artık. Günümüzde aile üyelerinin iletişim teknolojilerini bilinçli ve sorumlu kullanması, çocukların mahremiyet konusunda erken yaşlardan itibaren bilgilendirilmesi, bu gerekiyor. Hukuki, sosyal ve psikolojik destek icabında alınmalı bu konuda. Ben üçe ayırıyorum yaşadığım dönemi.

geleneksel işte çocukluğumuzda annemizden babamızdan gördüğümüz dönem, geleneksel dönemimiz. Sonra modern dönemi gördük ve şimdi postmodern dönem. Hepsinin farklı özellikleri. Bunlar hepsi birbirinin içine harmanlanmış. Aile içindeki her bireyin hem özel alanına saygı duyulan hem de ortak değerlerin paylaşıldığı yeni bir düzeni sürdürmek mümkündür. Önemli olan da gereklidir. Ama ümidim var mı? Hiç ümidim yok. Dijital dünya biz büyükleri de çocuklarımız da ele geçirmiş durumda. Marifet sayıyoruz her şeyimizi ortaya saçmaya. Çocuklarımızı bu etkilemiyor mu? Elbette etkiliyor. Eskiden bu böyle değildi. Kol kırılır ama yen içinde kalırdı. Buradaki yen, sözümdeki yen, giysi kolu anlamına gelir. Yani kırılan kol elbisenin içinde gizli kalır. Atasözümüzde yaşanılan olumsuzlukların, kırgınlıkların veya ayıpların aile ya da grup içinde kalması dışarıdaki insanlara anlatılarak ele güne karşı mahcup olunmamasını anlatır ve ister. Artık atasözleri de değerlerini kaybetmeye başladı. Bu aşamada çocuklarımızı çok önemli görüyorum. Davranışlarımıza dikkat etmek lazım. Dijital dünyanın saçmalıkları hayatımıza girerse bizi örnekleyen çocuklarımızın da beynine girecektir aynen. Çocukların beynindeki bu dijital damgalanma diyorum bana. Dijital damga kalıcı hale gelirse ki öyle görülüyor ki gelecek. Bu yeni durum normal olarak tescillenmeye başlayacak. İşte tehlike bu. Bu noktadan sonra dönüş yok. Çünkü bu yeni düzen içinde doğup büyüyen nesiller için insan olma vasfı, şefkat, ar haya gibi duygular yabancı kavramlar olacaktır. Bu da manevi ve sosyal değerleri alt üst edecektir. Ben bunları şahsen görmek istemiyorum. Kısacası bir yol ayrımındayız. Ya bu değişimin bizi değiştirmesine, dönüştürmesine izin vereceğiz ya da dizginleri yeniden ele alacağız. İnsan olmanın özü olan sevgiyi, şefkati ve manevi değerleri korumak artık sadece ahlaki bir görev değil, bir beka meselesidir. Bu teknolojik kuşatmadan kurtulup yeniden insan kalmayı acaba başarabilecek miyiz? Şimdi bir müzik dinleyelim. Sonra da dünyayı değiştirmeye başlayan yapay zeka üzerinde gevezelik yapmak istiyorum biraz.

buraya kadar kendi görüş ve düşüncelerimi anlattım. Bu bölümde okuduğum makalelerden bir özet sunmak istiyorum size. Dünyanın nereye gittiğini hayal etmeniz için. 2000 yılından sonra, çok yeni, 3 temel unsur çıktı ortaya. Yapay zeka, biyoteknolojik insan ve tam otonom robotik sistemler. Bu teknolojiler önümüzdeki yıllarda bazı açılardan hayatımızı kolaylaştırırken insanlığın sınırlarını yeniden tanımlayacağı açık. Şimdi hazır olmamız lazım. Yapay zeka sadece metin yazma, görsel üretmeden ibaret değildir. İnsan gibi düşünebilen, akıl yürütebilen ve her alanda problem çözebilen bir sistem olacaktır yakında. Artık bu itirazsız kabul ediliyor. Yapay zeka o kadar gelişecekmiş ki laboratuvarlarda insan müdahalesi olmadan yeni ilaç formülleri ve yeni element tasarımları geliştirilecek ve yapay zeka sistemleri yaygınlaşacakmış. Bak buna varım işte. İnsanlığın yararına olacak her düşünceye varım. Devam ediyoruz. Klasik bilgisayarların milyonlarca yılda çözebileceği karmaşık şifreleme problemlerini saniyeler içinde çözecek kuantum sistemleri ticari hale gelecekmiş. Gelsin. Bu konuyu anlamadım. Anladım dersem yalan söylemiş olacağım. Nedense kafam bazı şeyleri almıyor. Neden acaba? Evet, devam edelim. Beyin bilgisayar benzeri çipler sayesinde, dikkat edin burayı. Beyin bilgisayar benzeri çipler sayesinde insanlar sadece düşünce gücüyle bilgisayarları, protez uzuvları ve dijital sistemleri kontrol edebileceklermiş. Yani kafamıza çipler yerleştirecekler. Ben bunu böyle anlıyorum. Çok şükür bunları görmeyeceğiz. Devam ediyorum. Kişiselleştirilmiş genetik tedavileri diye bir başlıkları var. Hastalıkları daha doğmadan gen haritasından silinecek hastalıklar ve insan ömrü sağlıklı bir şekilde uzatılacakmış. Bakın bu ilginç. Okuduklarıma göre 150'yi aşkın genlerden gelen hastalık var. Mesela şeker gibi, raşitizm gibi, otizm gibi. Evet, bu güzel. Bu düşünceyi beğendim. Bu gelişmeyi de beğendim. Çok yararlı insanlık için. Devamında tam otonom, ileri bir robotik sistemden bahsediyor. Tam otonom, insanlığın hizmetinde olacakmış. Yani insansı robotlardan söz ediyorlar. Fabrikalarda, lojistikte ve ev işlerinde fiziksel olarak insanların yerini alacak, günlük hayatın bir parçası olacakmış. Demek ki işsizlik artacak. Yerini makineler alacak, robotlar alacak. Bunu aşağı yukarı zaten tahmin ediyorduk. Devam ediyoruz. Akıllı araçlardan bahsediyor. Direksiyonu ve pedalları olmayan, birbirleriyle anlık iletişim kuran elektrikli araçlar sayesinde trafik kazaları ve şehir içi trafik yoğunluğu tamamen tarihe karışacakmış. Gelecek teknolojileri günlük yaşamın hiçbir şeye dokunmadan, sadece düşünerek veya konuşarak yönettiğimiz ve hastalıkların önceden engellendiği bir akış başlayacakmış. Bakın burasını da söyledim. Peki sabah oldu, yataktan kalkıyoruz. Nasıl kalkacağız?

0: öğrenelim. Akıllı sağlık takibi bunun adı. Yataktan kalktığınız anda giyilebilir sensörler veya akıllı aynalar kan değerlerinizi, nabzınızı ve hidrasyon seviyenizi ölçecek. Eksik vitaminlerinize göre kahvaltı mutfaktaki robotik cihazlar tarafından hazırlanacakmış. Harika. İyi bir şey bu hizmet. Çok sevindim. Kadınlara da sürpriz haberim var. Siz evden çıkmaya hazırlanırken insansı ev robotları etrafı toparlayıp temizliği bitirip eksilen mutfak alışverişinizi otonom olarak sipariş edecekmiş. İşte hanımlar yaşasın dediğinizi duyuyorum şimdi. Bence de yaşasın. Bir yere giderken aklınız evde kalmayacak. İçiniz rahat edecek. Ve yine devam ediyorum. İşe, okula veya bir buluşmaya giderken araç çağırma sistemiyle kapınıza gelen seviye 5 otonom araçlarda direksiyon olmayacak. Yolculuk esnasında aracın içinde uyuyabilir, film izleyebilir veya sanal toplantınıza katılabilirmişsiniz. Bu böyle sürer ve gider. Neler var neler. İnanılacak gibi değil. Bence de bazıları gereksiz. Zeka seviyemizi yok sayıyor. Hayal etmemizi, uygulamamızı törpüleyerek insan olma vasfımızı da törpüleyeceğini düşünüyorum bu sistemlerin. Bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Kim bilir daha neler yapılacaklar. Yalnız şunu çok iyi biliyorum. Burada sorun her şey güzel de teknoloji derken her şeyin yazılımlarla halledileceği öngörülürken insanlık ne olacak? İnsan ilişkileri ve sosyalleşme nasıl olacak? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Şunu çok iyi biliyorum ki çocukların eğitimi falan da tabii çok daha pratik bir hale gelecek. Ezbercilik ortadan herhalde kalkacak. Bazı meslek grupları yok olacak. Ama bence bu geleceğin yenilikçi hayatı şimdilik unutmalıyız. Hayal edilen bu yaşamı çoğumuz nasılsa görmeyeceğiz. O nedenle biz bugünleri nasıl yaşamamız gerektiğini öncelikle düşünmemiz gerekir. Benim için şu yaşadığımız dünyada bugün çok önemlidir. Ahlaklı, erdemli, ar ve haya duygularımızla hak hukuktan yana nasıl bir hayat sürmeliyiz? Önce kendimize, sonra ailemize, sonra da yakın çevremize karşı görevlerimizi düşünmeliyiz. Elbette ki vatanımıza karşı Türk İslam düşüncesinde milli ve manevi değerlerimizden taviz vermeden, görevlerimizi de ihmal etmeden nasıl yaşayacağız? Daha doğrusu nasıl yaşamalıyız? Benim için de, sizler için de, çoğunluğun için de bu düşünceler gerekli. Ama ben çocuklarımızı ve torunlarımızı düşünüyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Çocuklarımıza fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki gelişmeleri çok önemlidir. Doğru bir eğitim, sevgi kadar ahlaki gelişmeler de önemlidir. Çocuk gördüğünü normalleştirir. Çocukların karakter, ahlak gelişimini çok önemsiyorum. Anne babaların sevgi ortamında iyi örnek olmaları gerekir, evet. Ama çocukların dürüst, saygılı, empati yeteneği gelişmiş, adil bireyler olmalarında önemli olduğu kadar ruhsal açıdan dengeli bir yaşam sürmelerine zemin hazırlamak görevimizdir. Bu değerlerle donatılmış çocuklar ailelerine, çevrelerine ve ülkelerine faydalı, üretken, hayırlı fertler olacaktır. Tüm anneler ve babalar, büyük anneler, büyük babalar, görev sizi bekliyor. Ama işiniz zor, bunu biliyorum. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Sünay, hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Yolunuz açık olsun.
1: Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda, iki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince, uzak gözükür görünce, yol bir dakika miktarınca, gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, kah ağlaya kahi güle, yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece.

0: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görürken doktorluk tarihini de sanat eserleriyle hastaneye kazandırmaktadır. Ve bir gün hastanenin başhekimi Fahri Celal Göktulga kendisinden başhekimlik binasının tam karşısına hastanenin kimliğine uygun bir heykel yapmasını ister. Bir süre düşünen sanatçı, hayranı olduğu Rodin'in ünlü Düşünen Adam heykelinin bir kopyasını yapmayı önerir. Bu teklif Göktulga ve diğer doktorlar tarafından beğeniyle karşılanır. Heykelin büyüklüğü, sanatçının emeği ve malzeme harcamaları da düşünülerek 20 bin liraya anlaşmaya varılır. Rodin, Düşünen Adam heykelini yapmaya 1880'de başlamış ve 2 yılda tamamlamıştır. Gerçek adı Düşünür olan heykel 72 santim boyundadır ve Paris'teki Rodin Müzesi'nde sergilenmektedir. Kemal Künmat'ın sayesinde hastalar için hastanenin en renkli günleri böylelikle başlamış olur. Sadece hastalar mı? Doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcılar haftalarca bahçeye konan dev kireç taşının insana dönüşünü hayranlıkla seyrederler. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde kendini günden güne belli eden sanat eseri hastaların tedavisinin de önemli bir parçası olur. Künmat heykeli tamamlar ama sağ kolunu yontup ortaya çıkarmadan önce telifinin ödenmesini ister. Ne var ki sanatçı ve hasta kimliğinde büyük yıkım yaratacak acı haberi öğrenmesi çok sürmeyecektir. Hastanenin kasasında fareler cirit atmaktadır. Sanatçı heykeli de tedaviyi de yarım bırakarak terk eder hastaneyi. Rodin'in Düşünen Adam heykelini bahçede gören doktorlar her iki yarım kalmışlıktan dolayı büyük üzüntü duyarlar. Yıllarca o halde kalpleri yaralayan heykel, eli heykel sanatına yatkın bir başka hasta olan Mehmet Piştar tarafından yontularak tamamlanır. Böylelikle benzerlerine dünyanın pek çok kentinde, müze koridorlarında, kütüphane girişlerinde, üniversite kapılarında rastlanılan Düşünen Adam'ın bir kopyası ilk kez bir ruh hastalıkları hastanesinin bahçesinde boy gösterir. Aklımda kalan bu satırlar Sunay Akın'ın Geyikli Park adlı kitabından, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar.

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayınlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz efendim. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe, yeni bir haftada, yeni bir konu ve konukla sizler için mikrofon başındayız. Bugün nadir olsa da var diyeceğiz ve hematolojik nadir hastalıkları ve tedavi seçeneklerini konuşacağız. Konuğumuz Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mehmet Sinan Dal. Sayın Dal, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yeşim Hanım.
1: Değerli hocam, öncelikle hematoloji dediğinde ne anlamamız lazım ve nadir hastalık terimlerini açarak başlayalım.
2: Hematoloji temel olarak kan ve kan üreten organların, yani kemik iliği, lenf bezi, dalak gibi organlardan kaynaklanan hastalıkları inceleyen bilim dalıdır.
1: Nadir hastalıklar dediğimiz zaman nedir? Aslında kelimenin kendi içinde de saklı. Nadir diyoruz ama birazcık bilimsel anlamda açabilir misiniz?
2: Tabii, nadir hastalıklar tanımına bakacak olursak Avrupa'da yapılan tanım 2000 bireyden bir, 2000 kişide bir görülen hastalıklar nadir hastalıklar kavramında adlandırılır. Dünya genelinde yaklaşık 800'e yakın nadir hastalıklar tanımlanmıştır. Tabii ülkemizde nadir hastalıklar açısından önemli bir yere sahiptir.
1: O zaman Türkiye'de de nadir hastalıkların görülme sıklığı yüksek diyebilir miyiz dünyayla kıyaslandığında?
2: Kesinlikle. Bölgesel olduğu için her ülkenin kendine has nadir hastalıklar mevcuttur diyebiliriz. Ülkemiz Akdeniz kuşağında olduğu için Akdeniz kuşağında görülen nadir hastalıklar Türkiye'de

0: başka ülkelere göre daha sık görülebilir.
1: Hemen bunu biraz daha açmak istiyorum değerli hocam. En sık görülen özellikle hematolojik nadir hastalıklar nelerdir? Ve bu hematolojik nadir hastalıkların biraz önce siz de altını çizdiniz ama dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı nedir ve hangi hastalıklar görülür?
0: Tabii hematolojik nadir hastalıkları ikiye ayırmamız gerekiyor. Bir, benign olanlar, selim, iyi huylu hematolojik nadir hastalıklar. İki, malign dediğimiz kanser ve işte lösemi, lenfoma, ilik kanseri dediğimiz malign hastalıklar diye ikiye ayırırsak, genelde malign hastalıkların görülme yüzdesi Avrupa ile eşdeğer. Ama benign hastalıklarda farklılık arz edebiliyor. Benign hastalıklar dediğimiz zaman özellikle talasemi, hemofili, orak hücreli anemi, bunlarda kendi bölgesel değişiklikler görebiliyoruz. Mesela bir talasemi dediğimiz zaman, talasemi hastalığı Akdeniz anemisi, Akdeniz kansızlığı. Türkiye'de Hatay, Adana, Mersin, Çukurova bölgesinde bu hastalık taşıyıcılık oranları %10'dayken Türkiye genelinde bu oran %2'lerde diyebiliriz.
1: Sayın hocam, söz konusu nadir hastalıkları söyledik, hematolojik nadir hastalıkları. Bunların belirtileri nedir hastalıklara göre söylersek? Örneğin işte talasemi Türkiye'de görülme sıklığı yüksek olanlardan birisi galiba. Kesinlikle. Değil mi? Yine Akdeniz ateşi anemisi görülüyor. Fenilketonuri Türkiye'de görülüyor. Bunları spesifik olarak bahsedecek olursak belirtileri nelerdir?
0: Mesela hemofili bir faktör eksikliği. Burada cinsiyet de öne çıkıyor. Erkeklerde görülen bir hastalık. Hemofilide faktör eksikliği olduğu için çabuk berelenme, morarma, eklem içi kanamalar ve ağrı şikayetleriyle bu hastalara gelirler. Genelde bunlar doğuştan genetik hastalıklar olduğu için bu çocuklar normal ufak bir çarpmayla beklenmeyen morluklar görülür ve o şekilde doktorlara başvururlar.
1: Vücudunda sıklıkla morluk olur o zaman.
0: Morluk olur.
1: Sebebi neden olduğunu bilmiyorum der.
0: Eklem içi kanamalar olur, evet.
1: Diğer en sık görülen hematolojik nadir hastalıkları örneklendirecek olursak?
0: Talasemi de yine hemoglobin dediğimiz kan seviyesindeki düşüklüğe bağlı olarak bunlarda da büyüme gelişme geriliği, kemik ağrıları ve dalak büyümesi. Dalak büyümesine bağlı semptomlar görülebilir. Talasemi dışındaki yine hemoglobin bozukluklarından orak hücre anemide ağrılı krizler, sık enfeksiyonlar, yine eklem ve kemik ağrıları, büyüme gelişme geriliği bu tür hastalarda doktora gidiş semptomlarını oluştururlar.
1: Hocam bunlar peki belli bir yaştan sonra mı genelde gözüküyor? Yani bir genetik kaynaklı olduğunu söyledik birçoğunun. Doğduğunda hemen bu tanı alınabiliyor mu, yoksa belli bir yaş geçtikten sonra mı belirtiler kendini gösteriyor?
0: Bunlar da iki gruba ayırıyor. Birisi genetik dediğimiz doğuştan olan genetik bozukluğa bağlı hastalıklar. Talasemi, orak hücreli anemi, hemofili gibi. Bazıları da sonradan ortaya çıkan genetik bozukluklar. Burada da yine PNH hastalığı gibi. Tabii bu hastaların semptom vermesi her hasta özelinde değişir. Çünkü bu nadir hastalıkların da kendi içinde bir sınıflaması vardır. Faktör seviyesine göre. Yani hafif düzeyde, orta düzeyde ve ağır düzeyde eksiklikler. Tabii ilk bebeklik çağında bunlar atlanabiliyor. Ne zaman ayağa kalktı, yürüdü, düştü, kalktı, o zaman semptom vermeye başlıyor. Bunu hemofili için diyebiliriz. Yine talasemide de doğdukları zaman tamamen normal bebek şeklinde
1: bir doğup, sıkıntı yokmuş gibi doğuyorlar.
0: Yokmuş gibi doğup, daha sonrasında yıllar geçtikçe klinik tablonun ortaya çıktığını görüyoruz.
1: Peki yaş ve cinsiyet ne kadar önemli hocam?
0: Tabii
1: bu hastalıklarda.
0: Hemofili için, hemofilde erkek cinsiyet ön plana çıkıyor. Talasemi, orak hücre anemide bunlar da hem erkek hem kadın cinsiyette benzer oranlarda ortaya çıkıyor. Cinsiyette nadir hastalıklar için önemli bir etken, bir faktör diyebiliriz.
1: Nadir hastalıklar dediğimiz zaman evet nadir görülüyor ama böyle bir tanı konduğu zaman bir endişe sebebi midir hocam? Yani tedavi edilebilir bir hastalık grubu mudur nadir hastalıklar?
0: Tabii son 20
1: hematolojik nadir hastalıklar.
0: Son 20 yıldaki gelişmelere bakacak olursak

0: biz artık bunları doğumdan önce taramalarla nadir hastalıklar oranlarını düşürüyoruz.
1: Ama ailesinde risk olan kişiler mi taranıyor yoksa tüm anne adaylar açısından
0: Talasemi
1: mı?
0: açısından anne ve baba evlenmeden önce bütün bireylerin talasemi açısından taraması yapılıyor. Tarama yapıldığı anne veya baba taşıyıcı ise burada daha doğumların artık daha bilinçli bir şekilde yapılıp doğacak bebeğin talasemi olmaması engellenebiliyor. Bu talasemi açısından söz konusu.
1: Genetik bir tarama yapılıyor değil mi hocam?
0: Genetik bir tarama yapılıyor. Ülkemizde de yapılıyor. Bireyler artık evlenmeden önce hekimlerde bu hastalıkları için belirli tahliller, tetkikler yapılıyor. O tahlil ve tetkiklerin neticesinde eğer saptanıyorsa da ilgili genetik uzmanına yönlendirip bunların genetik analizleri yapılıyor. Tabii bu tetkikler arttıkça, bu tetkiklere ulaşım arttıkça doğan çocuklarda biz bu hastalıkları azalarak görüyoruz. Talasemi konusunda da, hemofili konusunda da, orak hücre anemi konusunda da Türkiye'nin şu anda geldiği nokta gayet başarılı bir şekilde bu hastalıkların önlenmesi açısından çok iyi bir yerdeyiz diyebiliriz. Tabii olan hastalarda, olan bireylerde de son 10 yıldaki gelişmelere bakacak olursak, şimdi eskiden talasemi hastası kemik iliği yeterli miktarda kan yapamadığı için dışarıdan kan transfüzyonları yapılırdı. Ama şu an günümüzde talasemi için baktığımız zaman gen tedavileri, kök hücre nakilleri. Mesela talasemi majör dediğimiz hastalarda artık kök hücre nakliyle bu hastalığı kökünden çözüp tamamen yeni bir iliğin inşası ve tamamen sağlıklı bir birey haline gelmesini şu aşamada ülkemizde gerçekleştiriyoruz. Yine hemofili açısından hemofilde eksik faktörlerin yerine konulması veya daha yeni ilaçlar, yeni monoklonal ilaçlar, yani akıllı ilaçlar diyebiliriz veya gen tedavileri. Şu an hemofilde de ülkemizde yürüyen faz 1 alanında gen tedavileri de.
1: Biraz sonra onların detaylarını sizden rica edeceğim hocam. Yalnız şeyi sormak istiyorum. Genetik faktörlerin çok etkili olduğunu söyledik. Hematolojik nadir hastalıklarda da. Akraba evliliği peki bu noktada önemli midir?
0: Çok önemli.
1: Bunu biraz altını açabilir miyiz? Çünkü bizim coğrafyamızda da akraba evliliği yoğun bir şekilde yapılıyor.
0: Çok çok önemli.
1: Ne gibi risk faktörlerini artırır? Ya da böylesi bir evliliğe hazırlanmış, gönlünü sonuçta akrabasından birisine vermiş olan ve evlilik kararı almış olan kişilerin sağlıklı bir gelecek, yani sağlıklı bir çocuk dünyaya getirebilmek için neler yapması lazım Sayın Hocam?
0: Yeşim Hanım, bu çok önemli bir konu. Gerçekten de ülkemizde özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde günümüzde de akraba evlilikleri devam ediyor. 5 yıl boyunca ben Güneydoğu bölgesinde Diyarbakır'ın çeşitli yerlerinde çalıştım. Bunu bizzat kendim müşahede ettim. Akraba evliliğinde yine genetik danışmanlık bu tür hastalıkların ortaya çıkmasını ciddi anlamda azaltabiliyor. Şimdi akraba evliliklerindeki problem bireylerde gözükmese bile resesif genlerin, iki resesif genin yani iki taşıyıcı hastalığın anne babada hiçbir semptom oluşturmadan bebekte hastalığa yol açması.
1: Bu çok önemli bir
0: Bu
1: risk
0: çok önemli
1: faktörü
0: bir
1: değil
0: risk
1: mi?
0: faktörü. Şu anda baktığımız zaman bakanlığımızın bu konuda ciddi anlamda genetik danışmanlık hizmeti verdiğini görmekteyiz. Ailesi hekimlerine kadar talasemi açısından, hemofili açısından ön tetkikleri yapılıp bu tür evliliklerin önüne geçilebiliyor.
1: Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? Akraba evliliği bir şekilde yapacak olan kişiler sağlıklı bir anne baba, yani daha doğrusu sağlıklı bir çocuk sahibi olabilmek için mutlaka Sağlık Bakanlığı'na başvurabilirler ve bununla ilgili koruyucu, önlemek, çocuğun daha sağlıklı dünyaya gelmesini sağlayabilmek amacıyla çeşitli taramalardan ücretsiz olarak
0: Kesinlikle
1: geçiriliyor değil
0: genetik
1: mi?
0: danışmanlık, kesinlikle. Yani ailede olan hastalıklar özelinde yine ya akraba evliliğini minimuma indirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi çekinik olan, resesif olan genlerin iki resesif geni taşıyan bireyleri de hasta çocuklar meydana geliyor.
1: Peki bu birden fazla çocukta da olabilir değil mi hocam?
0: Olabilir tabii.
1: Yani böyle bir çocuğunda böyle bir sağlık sıkıntısı yaşayan anne babanın ikinci, üçüncü çocuklarında da
0: olabilir.
1: Peki onların çocuklarında bu risk devam ediyor mu hocam?
0: Kesinlikle devam ediyor. Artarak devam ediyor. Biz bunu Güneydoğu'da, Van, Diyarbakır, Urfa yöresinde çok sık görüyoruz. Hatta ve hatta bir çocukta bir genetik hastalık, enzim eksikliği, işte depo hastalıkları, Gaucher hastalığı gibi bunu tespit ettiğimiz an diğer kardeşlerde de bu taramayı yapıyoruz. Etkilenen başka birey var mı? Çünkü bu bireylerde, enzim eksikliğine bağlı bireylerde yıllar içinde tanı konulabiliyor. Dünyada da Türkiye'de de bu nadir hastalıkların tanısında ortalama 5 yıllık bir gecikme oluyor. Doktora ulaşım.
1: Tabii bu da tedavi başarısını çok olumsuz etkileyebilir.
0: Tabii doktora ulaşım oluyor, farkındalık. Tabii yıllar geçtikçe farkındalık artıyor. 2008 yılından beri işte Dünya Nadir Günü. 29 Şubat bizim Dünya Nadir Günümüz.
1: Nadir Hastalıklar Günü.
0: Nadir Hastalıklar Günümüz. Tabii o da 4 yılda bir olduğu için 29 Şubat. O tarihe, yani Şubat ayının sonunda biz Dünya Nadir Hastalıklar Günü'nü kutluyoruz. Türkiye'de de dünyada da buna paralel olarak ciddi anlamda bunun farkındalığın artırılması, toplum bilincinin kazandırılması, bilinçlendirme programları,
1: tarama yöntemlerinin
0: tanıtılması, tabii sizin gibi değerli insanların yaptığı bu programlar, bunlar nadir hastalıkların azaltma konusunda, önleme konusunda ciddi katkı sağlayacak programlardır.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Hematolojik nadir hastalıklar dediğimiz zaman tedavi edilebilir hastalıklar mıdır bunlar ve tedavi seçenekleri nelerdir?
0: Günümüzde hematolojik nadir hastalıklar dediğimiz hem işin selim kısmı hem de malign kısmında tedavi yöntemlerinin çok hızlı iyi yönde ilerlediğini görüyoruz. Burada gen tedavileri, hücresel tedaviler, kök hücre nakli, eksiği yerine koyma. Bunu dört başlıkta ele alabiliriz. Eksik bir enzim var, eksiği yerine koyabiliriz. Eksik enzimin yerine konulması. Yine destek tedavileri, kan üretim azaldığı zaman destek tedavi olarak yine eritrosit dediğimiz kan transfüzyonları, gen tedavileri, eksik olan genin, eksik olan kısmının tekrar verilmesi veya hücresel tedaviler dediğimiz işte yeni nesil hücresel tedaviler, yani savunma sistemi üzerinden geliştirilen tedavileri şu an gerek dünyada, gerek Avrupa'da, gerek ülkemizde uyguluyoruz.
1: Tedavilerden bir tanesi de aslında baktığımız zaman hani medikal tedaviler var, kemoterapi var. Bunlar önemli başarı sonuçlarıyla elde ediliyor ama son dönemde öne çıkan başlıklardan birisi immünoterapiler. Yani bağışıklık sistemini harekete geçiren, bağışıklık sisteminin savaşmasını sağlayan tedavi yöntemleri. Hematolojik nadir hastalıkların tedavisinde immünoterapinin geldiği nokta nedir?
0: İmmünoterapiler baktığımız zaman son 10 yılda devrimsel açıdan çığır bir devri başlatan tedaviler, ki bunu da bulan iki bilim adamı, birisi Japonya'dan, birisi Amerika'dan Nobel ödülünü aldılar. İmmünoterapide dediğimiz nokta kısacası vücudun savunma sistemini tümörle karşı karşıya getirmek. Normalde tümör, kanser hücresi savunma sisteminden kaçar. İmmünoterapilerle biz bu kaçışı engelliyoruz. Yani savunma sistemini ile tümörün birbirini tanımasını, tümörün, kanser hücresinin savunma sisteminden kaçamayacak hale gelmesini sağlıyoruz. Özellikle son 10 yılda hematoloji alanında, lösemilerde, lenfomalarda, yine solid organ tümörlerinde, birçok solid organ tümörlerinde immünoterapileri son 7 yıldır, 8 yıldır kullanıyoruz. Ve ciddi anlamda da bu hastalar bu tedavilerden fayda görüyor.
1: Peki tüm hematolojik kanserlerde geçerli mi şu anda immünoterapiler?
0: Çok güzel bir soru. Maalesef tüm hematolojik kanser hastalarında geçerli değil. İlerleyen dönemlerde basamak basamak çoğu hastayı kapsayacak derecede şimdi klinik çalışmaların sonuçları bekleniyor. Ama bir lenfomada ciddi anlamda faydasını görüyoruz. Lösemi'nin belirli gruplarında Ciddi Hanım'da faydasını görüyoruz. Bu ilerleyen süreçlerde klinik çalışmalar tamamlandıktan sonra

0: hematolojik nadir hastalıklar özelinde buradaki malign hastalıkta da birçoğunu kapsayacak şekilde immünoterapilerin geleceğini biliyoruz.
1: Peki hocam, bu immünoterapiler mevcut olan diğer tedavilerle birlikte kullanılabiliyor mu? Yani kombine tedavi olarak kullanılabilir mi? Ve bir hasta, ben kemoterapi görmek istemiyorum ya da görmemem mümkün mü? Ben doğrudan immünoterapi alabilir miyim dediğinde cevabınız ne olacaktır? Böyle bir seçenek var mıdır?
0: Mükemmel bir soru sordunuz. Muhtemelen siz 10 sene sonraki, 2035'ten sonraki tıbbın geleceği noktayı çok daha erkenden bizlerden istiyorsunuz. Haklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongredeydik, eş kongresindeydik. Eş kongresindeki sunumların çoğunu hücresel tedaviler, immün tedaviler ve CAR-T tedaviler oluşturuyordu. Dediğiniz günler yakın. Dediğiniz günler yakın. İlerleyen dönemlerde artık kemoterapi tarihin arka sayfalarında yazılacak tedavi olarak geçecek.
1: Vücudun ama kendi bağışıklık sistemi artık ilk tedavi olma yolunda ilerliyor diyebiliriz, değil mi?
0: Şu an bununla ilgili klinik çalışmalar da var. Gerek ülkemizde gerek yurt dışında, hiç kemoterapi başlamadan bu immünoterapilerle çok ciddi sonuçlar alınıyor. Siz çok güzel bir noktaya parmak bastınız. İlerleyen dönemde kanser yönetimi kemoterapi free dediğimiz, kemoterapisiz tedavilere kayacak. Bunu kongrelerden bilimsel gelişmeleri takip ettiğimiz için bizler de bunu görüyoruz. Ve çok uzun bir süre de kalmadı. 5 yıl olabilir, 10 yıl olabilir. Ama kemoterapinin dönemi bitiyor mu? Evet, bitiyor.
1: Peki sayın hocam, tıbbın birçok alanında hem koruyucu hekimlik anlamında da aşılar gündeme geliyor. Acaba hematolojik kanserlerde de şimdi immünoterapi yerini alıyor dedik. Koruyucu olarak böyle bir aşı geliştirme çalışmaları var mıdır?
0: Var. Avrupa'da da kanser aşıları üzerine çok ciddi çalışmalar var.
1: Ama şu an sonuçlanmış değil,
0: şu
1: değil mi?
0: Şu an daha sonuçlanmış değil. Ama bu özelde de biz nasıl hepatit B aşısının karaciğer kanserinden koruduğunu biliyoruz. HPV aşısı kızlarımıza yaptırıyoruz 2 doz.
1: Evet, hatta birçok Avrupa ülkesinde erkek çocuklarına da yaptırılıyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. HPV aşısı serviks kanserini engelliyor.
1: O zaman gelecek için iki önemli başlık söylediğimizde, bir bilim insanı vizyonuyla kanser tedavisi için. Birincisi, kendi bağışıklık sistemi olan komandolarımız, vücudun komandoları yani.
0: Onları yetiştirmesi.
1: İmmünoterapiler artık ilk sırada yerini alacak ve aslında bütün herkesin hayal ettiği, ben hiç kansere yakalanmayayım, koruyucu bir hekimlik önemli bir adım olarak belki ilerleyen yıllarda kanser aşıları da gündeme gelecek.
0: Muhtemelen gelecek.
1: Sayın hocam, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir önemli başlık daha var tedavilerden bahsederken. Bunlardan birisi de kemik iliği transplantasyonu. Bu yöntem hangi aşamada söz konusudur ve kimler için uygundur?
0: Kök hücre nakli günümüzde gerek ülkemizde, gerek Avrupa'da, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi huylu selim hematolojik hastalıklar örnek, kemik iliği yetmezliği aplastik anemi örnek, konuşmamızın başında konuştuğumuz talasemi majör, orak hücre anemi, bir de malign dediğimiz kötü huylu hastalıklar, lösemi, lenfoma, multiple myelom dediğimiz kemik iliği kanserlerinde aktif olarak kullandığımız küratif bir tedavi seçeneğidir. Türkiye'ye baktığımız zaman kendi ilik bankası olan, gönüllü havuzu 1 milyonun üstünde olan bir ilik bankasına sahibiz.
1: Çok önemli bir gelişme.
0: Burada bir parantez açmak istiyorum. 25 yıllık hekimim. Daha önceden Dünya İlik Bankası'ndan ilik beklerdik. 8 ay, 9 ay. Şu anda dünyaya ilik gönderen bir ülke olarak dünyanın ilik bankasına ilik gönderen bir ülkeyiz.
1: O zaman buradan izninizle öncelikle siz değerli hekimlerimize bu bilinci oluşturduğunuz için, değerli gazeteci arkadaşlarıma bunu gündeme getirdikleri için ve elbette ki gönülen bağışta bulunan bağışçılarımıza buradan bir kez daha hem hastalarımız, hasta yakınları hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanında gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etmemiz
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle o sağlıklı gönüllerimize teşekkür ediyoruz. Ben de bir bağışçı gönüllüsüyüm. İlik bankamıza sahip çıkalım, Türk kökümüze sahip çıkalım. Bu ülke olarak da

0: net olarak da gururlandıran bir şey. Şimdi kendi ilik havuzumuzun olması mükemmel. Teşekkür ederim.
1: Biz verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Sayın dinleyiciler, nadir olsa da var dedik ve hematolojik nadir hastalıkları, yenilikçi tedavileri konuştuk. Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mehmet Sinan Dal konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sertkara Aslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Seval Köksal ve kurgudan Mehmet Müyesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya yeni bir konuyla tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Her şey sağlık için.

Norveç'in başkenti Oslo, Kuzey Denizi'nin uzantısı olan Oslo Fjordu kıyısında denizle iç içe bir şehir. İskandinavya'nın ünlü denizcileri, Vikinglerin son döneminde liman ve ticaret merkezi olarak kurulmuş. O yıllardaki adı Anslo'ymuş. Tarih boyunca veba salgınları, büyük yangınlar, işgaller geçirmiş. Bugünse dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirlerinden biri ve de en pahalı şehirlerinden. Pahalılıkta Tokyo'dan sonra ikinci sırada Oslo geliyor. Fjordların eşsiz manzarası, heykel parkları, şehrin kuzeyindeki uçsuz bucaksız ormanlar, yazın yüzülen, kışın buz pateni yapılan Sognsvann Gölü'nün güzelliğini bir yana bırakıp Oslo'nun merkezindeki Kraliyet Sarayı'na doğru bir yürüyüş yapalım. Halen Norveç Kralı 5. Harald ve ailesinin ikamet ettiği saray değil asıl hedefimiz. Sarayın ana girişinin önünden biraz yürüyüp caddenin köşesindeki binaya varmak istiyoruz. Burası Norveçli ünlü oyun yazarı Henrik Ibsen'in ölmeden önce yaşadığı ev. Bugün de Ibsen Müzesi olarak ziyarete açık. Avrupa'da modern tiyatronun kurucusu kabul edilen Henrik Ibsen, eleştirel gerçekçi edebiyatın tiyatrodaki öncüsü sayılıyor. 1800'lü yılların ikinci yarısında romantik tiyatroya alışkın olan izleyici, önceleri Henrik Ibsen'in fazla gerçekçi oyunlarını hiç beğenmez. Eleştirmenler de yerden yere vurur. Yazar ilk büyük başarısını 1866'da yazdığı manzum eseri Brandt'la yakalar. Nora adıyla da bilinen Bir Bebek Evi gerçekçi modern tiyatronun ilk başyapıtlarından biri olur. Küçük bir Norveç kasabasında geçen hikaye, üç çocuk annesi Nora'nın toplumun kendisine biçtiği rollerin dışına çıkarak birey olma çabasını anlatır. Victoria dönemi Avrupa'sının ikiyüzlü aile yapısını, kadın erkek eşitsizliğini, kadınların üstündeki toplumsal baskıları eleştiren oyun, yazıldığı günden bu yana dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahnelendi, sahneleniyor. Yazma deneyiminin toplumsal eleştiriler bir yana, insanın kendisiyle yüzleşmesi anlamına da geldiğini şu sözlerle dile getirir Ibsen. Yaşamak kalpteki şeytanlarla olduğu gibi beyindeki şeytanlarla da savaşmaktır. Yazmaksa bir kişinin kendi yargılama mahkemesine başkanlık etmesidir. Ibsen Müzesi Henrik Ibsen ve eşi Susanna'nın 1895'ten 1906'ya dek yaşadığı ev restore edilerek düzenlenmiş. Ibsen'in çalışma ve yatak odası, kullandığı eşyalar orijinal haliyle sergileniyor. Oslo'daki ilgi çekici bir başka yerde Viking gemilerinin sergilendiği müze. Burada geçmişte Avrupalıların korkulu rüyası olmuş Viking gemileri sergileniyor. Oslo Üniversitesi Kültür Tarihi Müzesi'nin bir parçası olan ve gerçek Viking gemi kalıntılarının bulunduğu müze son birkaç yıldır büyük bir restorasyondan geçiyor ve açılışının 2027'de yapılması planlanıyor. Şu an açık olsaydı müzede tamamen sağlam durumdaki Oseberg, Gokstad ve Thun gemileri, Viking çağından yani 800 ila 1000 yıllarından kalma kızaklar, at arabaları, ahşap oymalar görülebilecekti. Bu eserler 1900'lerin başında bulunmuş ve uzun süre Oslo Üniversitesi'nin barınaklarında saklanmış. Daha sonra müze binası inşa edilerek oraya taşınmış.

taşınmışlar. 1932'de yapılan müze binası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi işgali yüzünden tamamlanamamış. Son salonlar ancak 1957'de bitirilebilmiş. Vikingler deyince elbette akla ilk olarak Viking gemileri geliyor. Kuzey Avrupa halklarının gemi inşa etmedeki becerileri Viking çağında mükemmellik düzeyine ulaşmıştı. Büyüklü küçüklü balıkçı tekneleri, savaş gemileri, hızlı yelkenliler gibi her çeşit deniz taşıtını tasarlayabiliyorlardı. Hafif ve esnek yapılarıyla derin okyanuslarda ya da sığ sularda kolayca ilerleyebilen gemiler, simetrik yapılarıyla da çevrilmeye gerek kalmadan geri gidebiliyorlardı. Hem kürek hem yelkenle kullanılabiliyor, manevra yetenekleri de artıyordu. Böylece denizciler Kuzey Atlantik boyunca uzun yolculuklar yapabildi, birçok yeni ülke keşfetti. Gittikleri yerleri yağmalayarak daha da zengin, güçlü hale geldiler. Vikinglerin üzerinde ejderha motifi olan kare şeklindeki kırmızı çizgili yelkenlerini görenler korkudan tir tir titriyordu. Bu gemilerle muhtemelen Amerika kıtasının kuzeyine de gittiler. Yakın zamanda Kanada'da yapılan bazı keşifler 10. yüzyıldan kalma Viking yerleşimlerinin olduğuna işaret ediyor. 300 yıl boyunca Avrupa halklarının korkulu rüyası olan Vikingleri biz yine de çocukluğumuzun Vikingler çizgi filmindeki sevimli karakterleriyle hatırlayalım. Ve Oslo'ya bir Norveç halk şarkısıyla veda edelim. Willeman ve Magnelt isimli şarkı, sevgilisi Magnelt'i boğulmaktan kurtarmak için mücadele eden Willeman'ın öyküsünü anlatıyor.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Efendim merhaba, TRT Radyo 1'den İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Değerli dinleyenler, kadim medeniyetimizin en kıymetli hasletlerinden biri hiç şüphesiz vakıf kültürüdür. Bu köklü gelenek toplumsal dayanışmanın, adaletin ve merhametin kurumsallaştığı en güçlü yapı taşlarından biri olarak yüzyıllar boyunca milletimizin rehberi olmuştur. Vakıflar aracılığıyla kurulan bu hayır sistemi yalnızca yoksulu gözetmekle kalmamış, ilmi, sanatı, sağlığı, eğitimi ve çevreyi de koruma altına almıştır. Vakıf sisteminin bu kadar geniş bir yelpazeye ulaşmasındaysa kadınların, özellikle de valide sultanların müstesna bir yeri var. Osmanlı'nın devlet anlayışında yalnızca hanedan mensubu olmaktan ibaret olmayan valide sultanlar, aynı zamanda toplumun sosyal refahına yön veren büyük bir irade ve vizyonun taşıyıcısı olmuşlardır. Hayratlarıyla şehirlerin süliyetini değiştirmiş, eğitimden sağlığa, su yollarından aşevi ve imaretlere kadar sayısız alanda vakıf eserleriyle adlarını yaşatmışlardır. Bugün hala İstanbul'un kalbinde yer alan Valide Sultan Camii'nden Üsküdar'daki Çinili Külliye'ye, Haseki Hürrem Sultan'ın inşa ettirdiği hastaneden Bezmi Alem Valide Sultan'ın kurduğu Gureba Hastanesi'ne kadar pek çok eser, kadınların bu topraklarda üstlendiği öncü rolün birer nişanesidir. Bu yapılar yalnızca mimari başarı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk manifestosudur. Kadınların kurduğu vakıflar yalnızca bir dönemin değil, bugünün de sosyal politikalarına ışık tutacak birikime barındırmakta. Günümüzde sosyal yardımlaşma, kadınların eğitimi, sağlık hizmetlerine erişimi gibi alanlarda atılan adımların birçoğu aslında bu tarihi

vakıf anlayışının modern yorumları. Dolayısıyla geçmişte kadın eliyle atılan bu adımlar geleceğe yön veren ilham kaynakları. Efendim işte bugün coğrafyadan vatana yolculuğumuzda vakıf medeniyetinin en zarif ve derin izlerini bırakan kadınlara, onların insanlığa armağan ettiği hayır eserlerine dair konuşacağız. Malumunuz değerli dinleyenler, iyilik ve yardımlaşma insan doğasının bir parçası olarak her dönemde bireyleri yönlendirmiştir. Bu anlayış hem kişisel hem de toplumsal yaşamda dayanışmayı güçlendirmiş, zamanla da ihtiyaç sahiplerine destek olma düşüncesi kurumsal bir yapıya dönüşerek vakıf müessesesini doğurmuştur. Türk tarihinde insanlarla birlikte hayvanların dahi ihtiyaçlarını gözeten sayısız vakıf bu anlayışın ürünü olmuştur. Vakıf geleneğinde kadınlar da erkekler kadar vakıf kurma hakkına sahiptir. Kültürel ve dini kaynaklarda toplumsal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma konularında kadın ve erkek arasında bir ayrım bulunmaz. Nitekim şartları taşıyan birçok kadının vakıf kurmada etkin rol üstlendiği kaynaklarda yer alıyor. Osmanlı'da kadınların yönetimdeki etkinliği köklerini eski Türk devletlerinden alır. Orta Asya'da hükümdarın baş hatunu diğer eşlerden üstün konumdadır ve kadınlar kendilerine tahsis edilen bölgelerde önemli roller üstlenir. Hükümdarın eşi olan hatun aile içinde hükümdardan sonra en yetkili kişidir. Kurultaylara katılan, elçileri kabul eden bu kadınlar devlet yönetiminde söz sahibi olmuş ve zaman zaman devleti idare etmişlerdir. Ve değerli dinleyenler, sosyal hizmet temelli vakıf kurumları toplum refahının artmasında önemli rol oynamış. Bu süreçte vakıf kurucu kadınlar dikkat çekici bir yere sahip olmuştur. Osmanlı döneminde kadınlar vakıflar aracılığıyla toplumsal süreçlere aktif biçimde katılarak sosyal sorumluluk alanında fırsat eşitliğine ulaşmıştır. Evet. Osmanlı kadınları aldıkları terbiye ve eğitimin bir sonucu olarak hayır işleriyle tanınmışlardır. Cami, çeşme, imaret ve hastane gibi pek çok hayır kurumu kadınlar tarafından kurulmuştur. Bu durum onların mülk sahibi olduklarını ve ekonomik bakımdan bağımsız bir konuma ulaştıklarını göstermekte. Evet, şunun altını bir kez daha çizmekte fayda var. Osmanlı kadını toplumsal sorunlara duyarlı davranarak çözüm üretmiş ve toplumun refahına katkıda bulunmuştur. Ayrıca eğitim ve öğretime önem vererek bu alandaki eksikliklerin giderilmesi için çaba sarf etmiştir. Büyük vakıfların çoğu saray kadınları ve valide sultanlar tarafından kurulmuştur. Mihrimah Sultan, Hafsa Sultan, Mihrişah Valide Sultan, Bezmi Alem Valide Sultan ve Hürrem Sultan bu hayırsever hanımların önde gelenlerinden. Valide sultanlar harem ve hanedan içindeki seçkin konumları sayesinde yüksek maaş ve çeşitli gelir kaynaklarına sahipti. Bu gelirlerle birçok hayır eseri yaptırmış, hatta zaman zaman devlet hazinesine dahi katkıda bulunmuşlardır. Valide sultanlar cami, mektep, çeşme, hastane ve kervansaray gibi birçok hayır eseri yaptırarak hayır yarışına katılmışlardır. Vakfiyeler ise bu hayırların yasal çerçevesinin oluşturularak korunması ve yönetilmesini sağlayan belgeler olarak önem taşımakta. Evet değerli dinleyenler, Osmanlı tarihine baktığımızda kadınların hayır eserleri inşa etmedeki rolü devletin sosyal yapısına ve kültürel mirasına önemli katkılar sağlamıştır. Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun, Bursa'da tekke, cami ve köprü gibi yapılar inşa ederek toplumun manevi ve günlük ihtiyaçlarına karşılık vermiştir. Birinci Bayezid'in annesi Gülçiçek Hatun ise ismini taşıyan cami ve türbeyle mühim bir miras bırakmıştır. Sultan II. Bayezid'in eşlerinden Gülru Hatun, Akhisar'da sadece bir cami değil, aynı zamanda bir imaret kurarak sosyal dayanışmanın somut bir örneğini oluşturmuştur. Yine Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa'da geniş kapsamlı bir külliye inşa ederek hayırseverlik anlayışını vakıf sistemiyle taçlandırmış.
Gelini Hürrem Sultan ise İstanbul ve Kudüs'teki eserleriyle hem şehir hayatına hem de kutsal yerlere önemli hizmetlerde bulunmuştur. Benzer biçimde Hatice Turhan Sultan'ın Yeni Cami Külliyesi, Osmanlı hanedan kadınlarının hayır eserleri aracılığıyla toplumsal katkılarını ve sanat anlayışlarını yansıtan güçlü bir semboldür. Efendim, vakıf kurma geleneği yalnızca saray kadınlarıyla sınırlı kalmamış. Osmanlı kadınları imkanları ölçüsünde Anadolu'da ve sınırların dışında da kurdukları vakıflarla topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmiştir. Değerli dinleyenler, Türk İslam medeniyetinin farklı dönemlerinde kadınlar yalnızca sosyal yaşamın değil, aynı zamanda kamusal alanın da şekillenmesinde aktif rol üstlenmiştir. Özellikle Anadolu Selçuklu döneminde saray mensubu kadınlar, sultan anneleri ve kız kardeşler başta olmak üzere şehir dokusuna yön veren hayır eserlerinin banisi olmuşlardır. 12. ve 13. yüzyıllarda kadınların inşa ettirdiği yapılar arasında sadece işlevsellikleriyle değil, aynı zamanda simgesel anlamlarıyla da öne çıkan türbeler ve kervansaraylar önemli yer tutmakta. Bu mimari hamleler kadınların dönemin toplumsal ve kültürel belleğine bıraktığı kalıcı izler arasında sayılabilir. Kadın banilerin imar faaliyetleri Osmanlı Devleti'nin kuruluş yüzyıllarından itibaren görünür bir şekilde varlık gösteriyor. 14. yüzyıldan başlayarak kamusal alanı dönüştüren mimari hamlelere katkı sunan kadınların sayısı takip eden yüzyıllarda belirgin biçimde artış göstermiş. Bu katkılar yalnızca nicelikle değil, çeşitlilik ve işlevsellik bakımından da zenginleşmiştir. Hayır amacıyla inşa edilen yapıların merkezinde çoğunlukla camiler yer alsa da kadınlar ibadet mekanlarıyla sınırlı kalmamış, toplumun günlük yaşamını doğrudan etkileyen çeşmeler, mektepler, hamamlar, köprüler, sebiller ve kütüphaneler gibi çok çeşitli yapıları da vakfederek kalıcı izler bırakmışlardır. Bu eserler kadınların mimari üretime katılımının estetikten öte toplumsal bir vizyonu da temsil ettiğini göstermekte. Yavuz Sultan Selim'in eşine ait olan Hafsa Sultan Külliyesi, sultan anneleri tarafından yaptırılan ilk külliye. Bunun yanı sıra Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan adına Avrat Pazarı semtinde inşa ettirdiği 1538 tarihli cami, Mimar Sinan'ın mimarbaşı olmasının ardından inşa ettirilen ilk yapı olması bakımından da öne çıkıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan, İstanbul'un iki yakasında konumlanan külliyeleriyle yalnızca mimari değil, siyasi ve sembolik anlamda da iz bırakmıştır. Sahip olduğu yüksek statüyü banilik faaliyetlerine güçlü biçimde yansıtan Mihrimah Sultan, özellikle Edirne Kapı'daki camide dönemin estetik ufkunu ileriye taşıyan bir vizyon ortaya koymuştur. Aydınlık, ferah ve tek kubbeli yapısıyla bu cami yalnızca kendi çağının değil, sonraki yüzyılların Selahattin camilerine de mimari bir ilham kaynağı olmuştur. Bu eser Mihrimah Sultan'ın inşa yoluyla kurumsal bir hafıza bırakma iradesinin hem sanatsal hem de ideolojik boyutlarını görünür kılar. Evet efendim, biraz önce de ifade ettiğim gibi Osmanlı hanedanına mensup kadınlar yalnızca hayırseverlik duygusuyla değil, aynı zamanda devletin sürekliliğini ve kudretini görünür kılma amacıyla da büyük ölçekli mimari projelere imza atmışlardır. Bu yapılar devletin ihtişamını ve hanedan cömertliğini toplumsal hafızaya kazırken İktidar alanlarında oluşabilecek otorite boşluklarını sembolik güç göstergeleriyle doldurma işlevi de görmüştür. 3. Murad'ın hasekisi, 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan, 1597 yılında yapımına başlanan Eminönü Yeni Cami ile büyük ölçekli bir projenin hamisi olmak istemiştir. Topkapı Sarayı'nın harem dairesinde sürekli ikamet eden İlk valide sultan olarak sahip olduğu siyasi güç ve nüfusu mimari hamiliği aracılığıyla somutlaştırmıştır.
Efendim, sözlerimize burada bir virgül koymuş olalım. Bir müzik eseri dinleyelim. Akabinde kadın banilerin Osmanlı toplumuna mimari katkısına örnekler vererek devam edeceğiz.

Efendim, coğrafyadan vatana yolculuğumuz devam ediyor. Bugün programımızda, tarihimizde, Osmanlı'da kadının vakıf medeniyetindeki yeri ve rolüne dair konuşuyoruz. Modernleşen sağlık mimarisinin öncüsü olarak tanınan Bezmialem Valide Sultan'dan bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Evet, 19. yüzyılın ilk yarısında özellikle İstanbul'da ve imparatorluğun farklı bölgelerinde etkisini gösteren kolera ve çiçek hastalığı salgınları Bezmialem Valide Sultan'ı Gurebâ-i Müslimîn Hastanesi'nin inşasına öncülük etmeye sevk etmiştir. Bu hastane planlama ve yerleşme açısından önceki sağlık tesislerinden ayrılarak dönemin mimari anlayışındaki dönüşümün izlerini taşır. Tasarımı itibariyle çağdaş yapıların, özellikle de askeri kışlaların şemalarına yakın bir düzen sergilemektedir. Böylece hastane yalnızca tıbbi işleviyle değil, modernleşen Osmanlı mimarisinin de önemli bir temsilcisi olarak öne çıkar. Efendim, Atik Valide Nurbanu Sultan'sa Osmanlı hanedanında eşine ve oğluna dayanan güçlü imtiyazlarını kullanarak birçok yeniliğe imza atmıştır. Üsküdar'da yaptırdığı cami, hanedan kadınlarının mimari alandaki konumunu dönüştüren bir dönüm noktasıdır. Zira bu eser, hanedanın kadın üyeleri tarafından yaptırılan ilk iki minareli cami olma özelliğini taşıyor.

O döneme kadar iki minareli camiler sadece padişahlar tarafından yaptırılmaktadır. Nurbanu Sultan bu geleneksel mimari hiyerarşiyi kırarak statüsünü ve etkisini mimarlık aracılığıyla da ortaya koymuştur. Evet değerli dinleyenler, Osmanlı toplumunda kadınların kamusal alanda en güçlü göründüğü alanlar kurdukları vakıflar olmuş. Özellikle valide sultanlar sahip oldukları servet ve nüfuzu toplum yararına seferber ederek hem hayırseverliğin hem de kamusal hizmetin kalıcı örneklerini bırakmışlar. Valide sultanlar tarafından kurulan vakıflar tıpkı diğer vakıflar gibi Osmanlı'da sosyal yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kamusal sorumluluğun kurumsal hale gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Hayır işleriyle meşhur kadınlar deyince tabii Bezmialem Valide Sultan, Hafsa Sultan, Mihrişah Valide Sultan, Hürrem Sultan ve daha niceleri akla geliyor. İkinci Selim'in hasekisi ve Üçüncü Murad'ın annesi Nurbanu Sultan da Valide Sultanlar arasında hayırlarıyla öne çıkan bir isim. O yalnızca bir padişah annesi olarak değil, aynı zamanda Osmanlı hayır kurumlarının en sistemli örneklerinden birinin mimarı olarak da dikkat çekmekte. Kurduğu vakfın 1582 tarihli vakfiyesi onun hem dini hem toplumsal duyarlılığını belgeleyen bir metin. O metin üzerinden hayır hizmetlerini ele aldığımızda Üsküdar'da inşa ettirdiği Atik Valide Sultan Camii ve Külliyesi'yle öne çıkıyor. Bu külliyenin dışında İstanbul'da Mercan'da, Alemdağ'da ve Langa'da yaptırdığı cami, mescit, imaret ve hamam gibi eserlerin yanında ayrıca Lapseki'de bir cami, mektep, Darül Kur'a ve imaret de yaptırarak milletin hizmetine vermiştir. Nurbanu Sultan Vakfiyesi'nin girişinde şu cümleyle niyet açıklanır. Valide Sultan, fani dünyanın nimetlerini ebedi olan ahiretin nimet ve saadetlerine vasletmek istedi. Çünkü yüksek zeka sahibi olan bir kimse yalnız dünyanın kararsız devletine bağlanıp kalmaz. Evet, Nurbanu Valide Sultan Vakfiyesi'nde yer alan bu satırlar onun hayır anlayışını özetliyor. Dünyevi serveti ebedi bir iyiliğe dönüştürmek. Vakfiyede Nurbanu Sultan eğitimi vakfının temel hedefi olarak konumlandırır. Üsküdar'daki külliyenin camine bitişik olarak inşa ettirdiği medrese için şöyle yazılmıştır. İlim ve marifin şanına çok kıymet verdiği için 19 hücreli bir medrese yaptırdı. Bunlardan 15'ini talebelere, ikisini müide, birini müderrise, birini de bevvaba tahsis etti. Evet, bu yapı Osmanlı'daki kadın hayırseverliğinin yalnızca ihtiyaç sahiplerine değil ilim ehline de yöneldiğini gösteriyor. Ayrıca külliye içinde kütüphane, Osmanlılar'da ilk defa bir kadın tarafından kurulan kütüphane özelliği taşımakta. Vakfiye dönemin toplumsal şartlarında eğitime erişimde eşitliği hedefleyen bir belge niteliğinde. Nurbanu Sultan vakfiyesinde toplumsal dayanışmanın somut biçimlerini kurumsallaştırır. Mimar Sinan'ın tasarlamış olduğu Atik Valide Sultan Külliyesi'nde Nurbanu Valide Sultan'ın Üsküdar'da kurduğu imarethanenin dönemin en kapsamlı sosyal yardım kurumlarından biri olduğu söylenebilir. Vakfiyede imaret şöyle tanımlanır. Fukara ve miskinlere, gelip giden misafirlere vakfettiği imaret, güzel bir matbahı, yemekhanesi, taphaneleri, anbarı ve odunluğuyla misafirlere itham edilen bir mekandır deniliyor. Evet, bu imarette sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa yemek pişirilmesi şart koşulmuş. Menü bile ayrıntılı efendim. Kuşluk yemeği için pirinç çorbası, akşam için buğday çorbası pişirilecektir. Bayram günlerinde ise nefis yemekler yapılacaktır. Vakfiyede ayrıca bir darüşşifa hastane kurulmuş, iki hekim, eczacı, vekil harç, çamaşırcı, külhancı gibi görevler ayrıntılı biçimde belirlenmiştir. Deniliyor ki darüşşifaya iki doktor tayin olundu. Bunlar hastaların hallerine riayetle davranacak, tedavide merhametle muamele edeceklerdir. Efendim bu satırlar Osmanlı'da erken dönem hasta hakları için de dikkate değer, hakikaten ayrıntılar çok şaşırtıcı. Yine vakfiyede yalnız

bağışlanması şart koşulmuş. Bu uygulama hem manevi hayatın hem de toplumsal dayanışmanın ruhsal bir zemine oturduğunu gösteriyor. Nurbanu Sultan Külliyesi sağlam bir ekonomik altyapıya sahip. Atik Valide Vakfı'nın gelir dağılımı birçok gelirle beslendiğini göstermekte. Vakfın bu yapısı uzun ömürlü olmasını sağlamış. Vakfiyede ayrıca vakfedilen yerlerin, meraların, mezbahaların sınırları ayrıntılı şekilde çizilmiş. Bu durum vakıf ekonomisinin titizlikle yönetildiğini göstermekte. Yine değerli dinleyenler, vakfiye incelendiğinde kadın ve aileye dönük özel bir hassasiyet göze çarpıyor. Çocuklara özel mektep kurulması, yetimlere elbise dağıtılması, dullara maaş bağlanması ve muhtaç kadınlara yemek verilmesi doğrudan vakfiye şartları arasında. Şöyle denilmiş: cariyelerden kocaları vefat edip dul ve muhtaç kadınlara her gün ikişer dirhem ve imarette pişen yemekten ikişer tas verilmesini, diye devam ediyor. Efendim, bu madde vakfın yalnızca dini ve sosyal anlamda değil, aynı zamanda kadınların sosyal güvenliği açısından da işlev gördüğünü ortaya koymakta. Efendim, sadece şu vakfiyede yer alan ayrıntılar bile bize koca bir medeniyetin inceliklerini gözler önüne sermekte. Nurbanu Valide Sultan Vakfiyesi bir hayır belgesi olmanın ötesinde bir sosyal politika manifestosu. Eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan dini hayata kadar her alanı kapsayan bu vakıf sistemi, kadınların toplumun inşasına ne kadar aktif rol alabildiğini gösteriyor. Kadının toplumsal alanda etkin bir rol aldığını ve sosyal sorumluluk alanına etkili bir şekilde katıldığını göstermekte. Bugün hala Üsküdar semalarında yükselen Atik Valide Külliyesi'nin mimarisi kadar kurumsal kültürü de yaşatılmakta. Benim en çok sevdiğim mekanlardan birisidir Atik Valide. Efendim, yine en çok vakıf kuran Valide Sultan olarak anılan Bezmi Alem'den ve eserlerinden de kısaca bahsedelim süremiz el verdiğince. Hayatının erken evrelerine dair kaynakların sınırlı olduğu Bezmi Alem Valide Sultan'ın köken itibariyle Gürcü olduğu ve saraya cariye olarak girdiği rivayet edilir. Saray yaşamının dışına çıkarak Osmanlı Hanedanı'nın en etkili kadın figürlerinden biri haline gelen Bezmi Alem, 1808-1839 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan 2. Mahmud'un eşi, Sultan Abdülmecid'in ise annesidir. 1845 sonrası sağlık sorunları yaşamaya başlayan ve zaman zaman iyileşme belirtileri gösterse de 1853 yılında hayata gözlerini yuman Bezmi Alem Valide Sultan, 2. Mahmud Türbesi'nde ebedi istirahatgahına uğurlanmıştır. Vakıf geleneğine olan derin bağlılığı ve hayırseverlik anlayışıyla Osmanlı tarihinde en çok vakıf kuran Valide Sultan unvanını kazanmıştır. Eşi Sultan II. Mahmud'un vefatının ardından henüz 16 yaşında tahta çıkan oğlu Sultan Abdülmecid'in en büyük destekçisi olan Bezmi Alem Valide Sultan, yalnızca annelik vasfıyla değil, aynı zamanda devletin istikametini şekillendiren güçlü bir figür olarak öne çıkmıştır. Hükümet işlerinde doğrudan etkili olmuş, sarayın idaresinden diplomatik protokollere, resmi kabul ve ziyaretlerden devlet kararlarının yönlendirilmesine dek pek çok alanda belirleyici rol üstlenmiştir. Padişahın seyahatleri sırasında devletin iç işleyişini titizlikle yürütmüş, vefatına kadar sürdürdüğü bu etkinliğiyle Osmanlı siyasal tarihinde iz bırakmıştır. Valide Sultan'ın hayırseverlik anlayışının kurumsal bir ifadesi olarak 1840 ile 1851 yılları arasında düzenlenmiş 14 ayrı vakfiyeyi içeren kapsamlı bir vakıfname hazırlanmıştır. Kurduğu vakıfların yapısını ve gelir kaynaklarını ayrıntılarıyla kayıt altına alan 400 sayfalık bu belge, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde muhafaza edilmekte. Ancak bu kıymetli belgenin ötesinde Valide Sultan'ın farklı zaman ve bölgelerde inşa ettirdiği kamusal faydayı gözeten çok sayıda hayratı daha bulunmakta.
Valide Sultan'ın bıraktığı eserler arasında Vakıf Kurabı Hastanesi'nin yerleşkesinde yaptırdığı cami ve Dolmabahçe Camii'nin yanı sıra Bezmi Alem Sıbyan Mektebi,

Darül Maarif Mektebi, Beşiktaş Valide Çeşmesi, Gurabay-ı Müslümin Hastanesi Çeşmesi, Abdullah Ağa Bezmi Alem Çeşmesi, Medine ve Kerbela'daki sebiller, köprüler yer alıyor. Değerli dinleyenler, Bezmi Alem Valide Sultan'ın vakıf anlayışı fiziksel mekanlarla sınırlı kalmamış, manevi sürekliliği gözeten düzenlemeleri de içermiştir. Bazı vakfiyelerinde vakfettiği gelirlerden Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve salavat-ı şerifelerin düzenli olarak okunmasını şart koşmuştur. Diğer valide sultanlarla benzer biçimde yoksul kızların çeyizlerini hazırlatıp evliliklerine destek olmayı da sosyal bir sorumluluk kabul etmiş, merhamet temelli bir kamu yararı anlayışını vakıf sistemine yansıtmıştır. Bezmi Alem Valide Sultan son vakfını ise kendisi ve oğlu için kurar. Buna göre vefatından sonra ücretleri kendi vakıf gelirlerinden karşılanmak üzere bir duacı ve 10 hatim okuyan 11 kişi görevlendirilecek. Bunlar her gün kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyacaklardır. Evet efendim, Valide Sultan kendisine tahsis edilen maaş ve gelirleri şahsi servet biriktirmekten ziyade yoksulları doyurmak, muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamak ve hayırla yad edilmesini sağlayacak kalıcı eserler inşa ettirmek için bir vesile olarak görmüştür. Yalnızca eserleriyle değil, bu eserlerin uzun ömürlü olmasını temin edecek vakıf düzenlemeleriyle de dikkat çeken Valide Sultan, birçok gelir getirici kaynakla hayırlarının sürekliliğini güvence altına almıştır. Evet değerli dinleyenler, bugün coğrafyadan vatana yolculuğumuzda vakıf medeniyetinin en zarif ve derin izlerini bırakan kadınlara, valide sultanlara, onların insanlığa armağan ettiği hayır eserlerine dair konuşmaya gayret ettik. Bugünlük bizden bu kadar. Programı hazırlayan ve sunan ben Saniye Öztürk. Yapımda Deniz Sezer, teknik yapımda Salih Yılmaz. Bir sonraki programda aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız sona erdi.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Ha bize yine konuşurken dikkat etmediğimiz, özen göstermediğimiz için yanlış söylediğimiz sözcüklerle devam edelim bugün de istersen. Yazılışlarını doğru bilsek de söylenişlerinde zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Bir hafıza oyunu vardır, beyni çok çalıştırır. Satranç.
1: Satranç ama doğrusunu satranç olduğunu bilmeyen, hatta yazarken bile maalesef yanlış yazanlara denk geldim.
2: Satranç diye söyleyenler ve yazanlar var.
1: O kadar zor ki bunu söylemek. Satranç değil, satranç Farsça kökenli bir sözcük ve doğrusu satranç.
2: Evet, satrançla ilgili çok güzel hikayeler de vardır. Birinci kareye bir buğday, ikinci kareye iki buğday, hep iki misli, iki misli, iki misli koymuşlar. Sonra da kraliyetin buğday stokları bitmiş.
1: Çok güzel. Bir de Fransızca kökenli bir sözcük var.
2: Hangisi?
1: Sürpriz.
2: Sürpriz diyen çok oldu, evet.
1: Sen bana bir sürpriz yaptın. Yani arada Ü'den sonra R var.
2: R var.
1: Oysa ki konuşurken R'yi koymadan konuşanları duyuyoruz. Bu R sesiyle bir derdimiz var bizim galiba.
2: R'yi aslında artiküle edebilmek, dikkat etmezseniz çok zordur. Çocuklar konuşma öğrenirken mutlaka harfleri de doğru söylemelerine dikkat edelim.
1: Demek ki sürpriz değil.
2: Sürpriz.
1: Ve satranç değil.
2: Satranç.
1: Öyleyse
2: konuş ki
1: seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Ferdişçenko sözünü kesti Nastasya Filipovna'nın. Ferdişçenko almaz belki Nastasya Filipovna, ama prens alır. Oturmuş ağlıyorsunuz. Oysa dönüp prense baksanıza. Deminden beri onu izliyorum. Nastasya Filipovna merakla dönüp baktı prense. Doğru mu diye sordu. Doğru diye fısıldadı prens. Yani öyle, olduğum gibi, hiçbir şeyim olmadan mı? Evet Nastasya Filipovna, alırım. General, buyurun size yeni bir hikaye diye mırıldandı. Olacağı buydu. Prens, kendisine bakmayı sürdüren Nastasya Filipovna'nın yüzüne acıklı, ciddi, büyük bir içtenlikle bakıyordu. Nastasya Filipovna birden tekrar Darya Alekseyevna'ya döndü. İşte bir tane daha dedi. Elbette iyi yürekliliğinden yapıyor bunu. Tanıyorum onu çünkü. Kurtarıcımı, veli nimetimi buldum işte. Bununla birlikte belki de onun için söylenenler, yani şey olduğu doğrudur. Peki bir prens olarak Rogojin'inkini alacak kadar aşıksan geçimini nasıl sağlayacaksın? Ben temiz olan sizi alacağım Nastasya Filipovna dedi prens. Rogojin'inkini değil. Yani o temiz olan ben miyim? Evet siz. Sizin o dediğiniz romanlarda olur. Eski uydurma hikayelerdir onlar canım. Ama akıllandı artık insanlar. Böyle saçmalıklar geçmişte kaldı. Ağzın süt kokuyor daha. Evlenmek kim? Sen kimsin? Prens ayağa kalktı. Ürkek, titrek bir sesle ama aynı zamanda kendinden emin bir tavırla. Ben bir şey bilmiyorum Nastasya Filipovna. Bir şey görmedim. Çok haklısınız. Ama ben öyle düşünüyorum ki evlenirsek ben size değil, siz bana onur vereceksiniz. Ben bir hiçim. Oysa siz çok acı çektiniz ve böyle bir cehennemin içinden tertemiz çıktınız. Bu çok büyük bir şey. Ne için utanç duyuyor Rogojin'le gitmek istiyorsunuz? Bir nöbet bu sizinki. Bay Toski'ye 75 bin rubleyi geri verdiniz. Ayrıca her şeyinizi bırakıp gideceğinizi söylüyorsunuz. Burada hiç kimsenin yapabileceği şey değil bu. Ben sizi Nastasya Filipovna seviyorum. Sizin için ölürüm Nastasya Filipovna. Sizin için kimsenin kötü söz söylemesine izin vermem Nastasya Filipovna. Yoksul olursak çalışırım Nastasya Filipovna. Frens'in son söylediklerine Ferdişçenko ile Lebedev'in kıs kıs güldükleri duyuldu. General bile büyük bir can sıkıntısıyla homurdanmıştı. Ptesin ile Toski gülümsemeden edememişlerdi. Ama öfkeli bir gülümsemeydi onlarınki. Geri kalan herkesin ise şaşkınlıktan ağzı açık kalmıştı. Prens yine o ürkek, çekingen tavrıyla sürdürdü konuşmasını. Ama belki de yoksul değil, çok zengin olacağız. Aslında kesin bilmiyorum. Ne yazık ki bugün bütün gün hala bir şey öğrenebilmiş değilim. İsviçre'deyken Salaskin adında birinden bir mektup aldım. Çok büyük bir mirasın sahibi olabileceğimi yazıyordu. İşte burada o mektup. Prens gerçekten de bir mektup çıkarttı cebinden. General, evet yanılmıyorsam sayıklıyor diye mırıldandı. Tam bir tımarhaneye döndü burası. Arkasından birkaç saniye süren bir sessizlik oldu. Peterson, galiba Salaskin'den bir mektup aldığınızı söylediniz prens diye sordu. Çok tanınmış biridir Salaskin. İş takibi konusunda da ünlüdür. Mektubu yazan gerçekten Salaskin'se büyük bir mirasa konacağınıza inanabilirsiniz. Neyse ki el yazısını tanıyorum. Geçenlerde bir işim oldu onunla çünkü. Bakmama izin verirseniz belki bir şey söyleyebilirim size. Prens bir şey söylemeden eli titreyerek uzattı Peterson'a mektubu. General herkesin yüzüne aklını yitirmiş gibi bakarak karıştı söze. Neymiş, ne oluyor, miras mı? Herkes mektubu okuyan Peterson'a bakıyordu. Genel merak yeni, olağanüstü bir itici güç kazandı.

kazanmıştı. Ferdişçenko oturduğu yerde duramıyordu. Rogojin şaşkındı. Büyük bir huzursuzluk içinde bir prense, bir pütüsüne bakıyordu. Darya Alekseyevna diken üzerinde oturuyormuş gibi sabırsız bekliyordu. Lebedev bile sabırsızdı. Oturduğu köşeden kalkıp gelmiş, Petitsin'in arkasında iki büklüm eğilmiş, omuzunun üzerinden kafasına her an bir odunun indirileceğinden korkan bir insanın tedirginliğiyle mektuba bakıyordu. Petitsin bir süre sonra mektubu katlayıp prense verirken, "Evet," dedi. "Teyzenizin son derece açık vasiyetnamesi gereği sıkıntısız bir şekilde çok büyük bir servet sahibi olacaksınız." General tabanca ile ateş edilmiş gibi gürledi birden. "Olamaz." Herkesin ağzı tekrar açık kalmıştı. Petitsin özellikle İvan Fyodorovich'i anlatıyormuş gibi 5 ay önce prensin hiç tanımadığı, iflas edip yoksulluk içinde ölmüş Papoşin adında Moskovalı 3. sınıf bir tüccarın kızı olan teyzesinin annesinin öz ablasının öldüğünü anlattı. Ama bu Papoşin'in yine kısa bir süre önce ölmüş, ağabeyi zenginliğiyle ünlü bir tüccarmış. Bu tüccarın 2 oğlu varmış. Onlar da bundan 1 yıl önce neredeyse 1 ay içinde birbiri ardına ölmüşler. Yaşlı adam 2 oğlunun ölümünden öylesine etkilenmiş ki kısa bir süre sonra o da hastalanıp ölmüş. Zaten dulmuş adamcağız ve son derece yoksul. Başka birinin evinde sığıntı yaşayan öz yeğeninden, yani prensin teyzesinden başka kimi kimsesi bir varisi yokmuş. Mirasa sahip olduğunda siroz hastasıymış. Kadıncağız ölmek üzereymiş. Salaskin'le anlaşıp hemen prensi aramaya başlamış. Bu arada bir de vasiyetname hazırlatmış. Anlaşıldığı kadarıyla prens de İsviçre'de yanında kaldığı doktor da resmi yazıyı beklemeyi veya olayın doğruluğunu araştırmaya gerek görmemişler ve prens Salaskin'in mektubu cebinde yurda dönmüş. Petitsin prense dönüp ekledi. "Yalnızca bütün bu anlattıklarımı ve Salaskin'in bu işinizin yasallığı ve kesinliği konusunda yazdıklarının tartışmasız gerçek olduğunu söyleyebilirim size. Bu parayı cebinizde bilin. Kutluyorum sizi prens. Aşağı yukarı 1,5 milyon alırsınız. Belki daha da fazla. Çünkü çok zengin bir tüccardı Papuşin." Ferdişçenko aykırdı. "Vay be, Prens Mışkinler'in son temsilcisine bak sen." Lebedev sarhoş bir sesle "Yaşa!" diye bağırdı. General şaşkınlığından ne diyeceğini bilemiyordu. "Ben de bu sabah zavallıcık diyerek 25 ruble sıkıştırmıştım eline," dedi. "Ha ha ha, bu kadarı da olmaz yani. Neyse, kutlarım, kutlarım." Yerinden kalkıp prensin yanına gitti. Kucakladı onu. Generali ötekiler izledi. Kapının perdesinin arkasına çekilmiş olanlar bile konuk salonuna dönmeye başlamıştı. Uğultuyu andıran konuşmalar, haykırışlar, hatta şampanya istekleri duyuluyordu. Salonda bir dalgalanma, kargaşa oldu. Bir an için Nastasya Filipovna'yı, burada onun için toplandıklarını bile unutur gibi olmuşlardı. Ama çok geçmeden bir anda herkes onun biraz önce Nastasya Filipovna'ya evlenme teklifinde bulunduğunu hatırladı. Durum şimdi öncekine oranla 3 kat daha çılgınca ve olağan dışı görünüyordu. Büyük bir şaşkınlık içinde olan Toski omuzlarını kaldırmış öylece duruyordu. Yalnızca o oturuyordu yerinde. Onun dışında herkes masanın çevresinde toplanmıştı. Daha sonra herkesin anlattığına göre Nastasya Filipovna o anda kaybetmişti kendini. Yerinde oturmayı sürdürüyordu. Ne olup bittiğini anlamadan ama anlamaya büyük çaba harcıyormuş gibi tuhaf, şaşkınlık dolu bakışlarla herkesin yüzüne bir süre baktı. Sonra birden prense döndü ve gözdağı verircesine kaşlarını çattı. Dikkatle baktı yüzüne. Ama yalnızca bir an sürdü bu. Belki de bütün bunlar şaka gibi gelmişti ona. Ama prensin yüzünün görünümü bir anda kendine getirdi onu. Şöyle bir düşündü, sonra neye gülümsediğini bilmeden tekrar gülümsedi. Alay ediyormuş gibi mırıldandı kendi kendine. "Demek prenses olacağım." Farkında olmadan gözü Darya Alekseyevna'ya ilişince gülümseyerek ekledi. "Hiç beklenmedik bir çözüm oldu bu. Benim hiç beklemediğim bir şeydi bu. Ne diye ayakta duruyorsunuz baylar? Oturun lütfen. Kutlayın prensle beni. Biri şampanya istemişti galiba. Ferdişenko, gidin söyleyin şampanya getirsinler." Birden kapıda dikilen hizmetçi kızlarını gördü. "Katya, Paşa, buraya gelin. Evleniyorum ben, duydunuz mu? Prensle evleniyorum. 1,5 milyon rublesi olan Prens Mışkin beni alıyor." Olanlara çok duygulanan Darya Alekseyevna, "Tanrı yardım

Yardımcınız olsun anacığım. Zamanı gelmişti diye haykırdı. Sakın kaçırmayın bu fırsatı. Nastasya Filipovna, gel yanıma otur prens dedi. İşte böyle, bak şarap da geldi. Hadi baylar, kutlayın bizi. Yaşasın diye haykıranlar oldu. Birçok kişi şarap şişelerinin başına toplandı. Bu arada Rogojin'in adamları da, daha çok onlar bağırıyordu. Bağırmaya da hazırdılar. Ama olayların ve durumun tuhaflığına karşın işlerin değişeceğini birçoğu hissediyordu. Öteki konuklar şaşkın, kuşku içinde bekliyordu. Çoğu bu durumun son derece olağan olduğunu, azımsanmayacak sayıda prensin çingene obalarından kızlarla bile evlendiğini fısıldaşıyorlardı aralarında. Rogojin ayakta dikiliyor, dudaklarında kıpırtısız bir gülümsemeyle olan biteni izliyordu. General prense yandan yaklaşıp yeniden çekiştirerek dehşet içinde fısıldadı kulağına. Prens dostum, kendine gel. Bunu fark edince Nastasya Filipovna kahkahalarla gülmeye başladı.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Radyo 1. Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk, önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünden Cumhurbaşkanı Joseph Anlı Beştepe'de ağırladı. Orman yangınıyla mücadele.

0: mücadele aralıksız sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemede sona gelindiğini söyledi. Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. Haziran'da 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 168 bin kişi azaldı. ABD bir kez daha İran'ı vurdu. Keşm Adası'nda biri çocuk, 3 kişi öldü. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Avn'ı Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek mesajı verdi. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz sürecek dedi. Görüşmenin gündeminde soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı da vardı.
1: Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
0: Lübnan'ın egemenliğinin ve güvenliğinin bölge için önemine dikkat çekti. Türkiye'nin Lübnan'a güçlü desteğinin devam edeceğini belirtti.
1: Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.
0: Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı. Farklı alanlarda işbirliğinin genişletilmesine dair kapsamlı değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan'ın mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel meseleler de gündemdeydi. Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısında 4300'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. 1 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.
1: Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Avn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin iki ülke ilişkisi için önemini vurguladı. Sayın dinleyenler, orman yangınıyla mücadele aralıksız sürüyor. Muğla Seydi Kemer'deki yangın tamamen kontrol altına alındı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi verdi. Buna göre Antalya Kaş, Isparta Eğirdir ve Muğla Seydi Kemer'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerindeki orman yangınlarında ise yoğun mücadele sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemede sona gelindiğini söyledi. Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir, asla kişisel af mahiyetinde değildir dedi. Kurtulmuş, İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu.
2: Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik

0: hamleleriyle kalkınmanın önünü açmayı sürdürüyor. Konya'da konuşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, stratejik alandaki projelere 3 milyar liralık destek sağlandığını söyledi. Kentte hayata geçirilecek projeler içinde 301 milyon liralık finansman katkısına ve vergi indirimine dikkati çekti.
1: Yerel kalkınma hamlesi programının ilk çağrısında mermi, askeri silah parçaları ve namlu, demir yolu parçaları ve araçları, yem katkı maddeleri üretimine dönük yatırımlar için 3 milyar liralık 11 yatırım projesini destekliyoruz. Konya'da akıllı tarım teknolojileri ve makineleri, askeri ekipman ve mühimmat, motorlu taşıt, aksam ve parçaları, demir yolu araçları ve parçaları üretimine dönük hayata geçirilecek toplam 11 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 30 proje başvurusu aldık. Bu programda destekleyeceğimiz projelerin her birine 301 milyon liraya kadar finansman katkısı ve yatırımın %50'si kadar vergi indirimi sağlayacağız.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesinde Irak'ta sınır kapısının yeri ve finansman modelinde mutabık kalındığını söyledi. Bakan Uraloğlu imza töreninde ise teknik bir ayrıntının düzeltildiğini açıkladı. Hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı, şüphe oluşmadı dedi.
2: Kalkınma yolu noktasında uzun yılların emeğini çok net bir imzayla hayata geçirdik. İki konuda biz mutabık kalmıştık. Bir tanesi sınır kapısının, Irak'la Türkiye sınır kapısının nereden olacağı. İkincisi de bu projenin finansmanının nasıl sağlanacağı noktasında biz mutabık kalmıştık. Sayın Başbakan'ın ziyareti sırasında imza töreninin hemen arefesinde, hemen böyle dakikalar kala orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu. Biz de makul karşıladık. Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Ve bunda bir şüphe oluşmadı. Hedefimizi kazmayı inşallah bu sene vurabilmek, ona gayret ediyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sivas'ta Siyer-i Nebi Külliyesi'nin temel atma törenine katıldı. Peygamber Efendimiz'in hayatı kadar insan yetiştirme anlayışının da nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Türkiye yüzyılı eserlerin yükseldiği kadar şahsiyetlerin de yetiştiği bir asır olacaktır dedi.
3: Siyer-i Nebi Külliyesi de medeniyet iddiamızın, Peygamber Efendimiz'e duyduğumuz bağlılığın, İlim, irfan ve hikmet yolculuğumuzun güçlü bir nişanesidir. Günümüzde Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenmek kadar ahlakını, merhametini, adaletini ve insan yetiştirme anlayışını nesillerimizin gönlüne nakşetmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Türkiye yüzyılı eserlerin yükseldiği kadar şahsiyetlerin de yetiştiği bir asır olacaktır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Mecliste yapılan kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Meclisteki toplantıya 25 milletvekili katıldı. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, katılım sağlamayan milletvekillerinin mazeret bildirdiğini söyledi. Öztrak, CHP'nin grup toplantılarını salı günü yapmaya devam edeceğini de belirtti. CHP'de yanında Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantının gündemi kurultay süreci olacak. Toplantıda il başkanlıklarına yeni atamalar yapılması da bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifade alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. Haziran'da 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 168 bin kişi azaldı. Böylece işsizlik oranı %7,6'ya geriledi. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 227 bin kişi arttı. 32 milyon 733 bine ulaştı. Genç nüfustaki işsizlik oranında da düşüş devam etti. Haziran'da bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak %12,8'e indi. Bu dönemde istihdam oranı da %48,9'a ulaştı. Roketsan geleceğin yapay zeka mimarlarını arıyor. 25 ve 27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ve 48

saat aralıksız sürecek yapay zeka hekatonu genç yetenekleri bir araya getirecek. Dereceye giren takımlar Rocket Sun yapay zeka ödülünün sahibi olacak. Yarışmaya son başvuru tarihi 16 Ağustos. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskınlarda aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemi devam ediyor. Polis belediye binasında arama yapıyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Başaran, Haluk Levent'in rahmetli kızının adına okul yapılacağını söyleyerek kendisini mağdur ettiğini öne sürdü. 2 milyar lirayı aşan taşınmazın devrine rağmen yalnızca 151 milyon lira ödeme aldığını iddia etti. Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri için başvurular başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Radyo Televizyon Üst Kurulu işbirliğinde düzenlenen programa başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. Adaylar belirlenen internet adresinden başvuru yapabilecek. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi başladı. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar e-devletten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'ı vurdu. Keşm Adası'nda biri çocuk, 3 kişi öldü. İran devrim muhafızları saldırganı cezalandıracağız açıklaması yaptı. Tahran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. Pakistan'sa karşılıklı saldırılara karşın müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Rusya gece boyu başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere çok sayıda şehre saldırdı. Kiev'de bir kişi, Kirivey Rih şehrinde 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunda çatlak büyüyor. İşkenceleriyle bilinen Side Teyman askeri üssünde onlarca asker komutanlarına isyan etti. Üste yaşanan disiplin krizi sonucu askerler komutanlarına hakaret ederek silahlarını bırakıp üstten kaçtı. İsrail basını olayı orduda şimdiye kadar meydana gelen en utanç verici olay olarak duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beştepe'de ağırladı. Orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemede sona gelindiğini söyledi. Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. Haziran'da 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 168 bin kişi azaldı. ABD bir kez daha İran'ı vurdu. Keşm Adası'nda biri çocuk, 3 kişi öldü.

Avrupa Arenası'nda bugün iki temsilcimiz sahne aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda evinde tek golle geçti, mitilendi. Bu kez deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar böylece adını üçüncü eleme turuna yazdırdı. Temsilcimiz üçüncü turda Çekya ekibi Radec Kralove ile eşleşti. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk oldu. 1-1'in rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz Avrupa defterini erken kapattı. Trabzonspor ikinci hazırlık maçında Katar ekibi Esat'la karşılaştı. Karadeniz temsilcisi sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray'da Lian ismi gündemdeki yerini koruyor sarı kırmızılılar. Yıldız futbolcunun yeşil ışık yakması halinde kiralık transferi için Milan yönetimiyle görüşecek. Konyaspor savunma hattını Nantes forması giyen Chidozie Avaziyem'le güçlendirdi. Yeşil beyazlı ekip 29 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka eski günlerine dönmek için harekete geçti. Baş antrenörlük görevini 10 yıl sonra tekrar Nenad Markovic getirildi.

0: hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle bu akşam Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 12, İstanbul 21, İzmir 22, Bursa 17, Antalya 28, Hatay 25, Konya 15, Samsun 20, Trabzon 24, Erzurum 14, Kars 12 ve Mardin 29 derece.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometresi arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-İkizdere yolunun 26. kilometresinde meydana gelen yol göçmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 677 yerel bildiri numaralı. Marmara Denizi yat ve yelken yarışları 31 Temmuz 1 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 11'den saat 19'a kadar Caddebostan Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere 760 numaralı yerel bildiri. Ege Denizi atış eğitimi 30 ve 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 10'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 34 dakika 20 saniye kuzey, 26 derece 40 dakika 50 saniye doğu. 38 derece 32 dakika 20 saniye kuzey, 26 derece 40 dakika 50 saniye doğu. 38 derece 32 dakika 20 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika doğu. 38 derece 34 dakika 20 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika doğu. Denizcilere 761 numaralı yerel bildiri. İstanbul Boğazı. Sualtı kablo çalışması Alesta Dalgıçlık 2 isimli gemiyle 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında aşağıda belirtilen noktaları birleştiren hatlarda yapılacaktır. Hat 1. 41 derece 3 dakika 26 saniye kuzey, 29 derece 3 dakika 12 saniye doğu. 41 derece 3 dakika 49 saniye kuzey, 29 derece 2 dakika 27 saniye doğu. Hat 2. 41 derece 1 dakika 52 saniye kuzey, 28 derece 59 dakika 26 saniye doğu. 41 derece 1 dakika 34 saniye kuzey, 29 derece 37 saniye doğu. Hat 3. 41 derece 5 dakika 53 saniye kuzey, 29 derece 3 dakika 15 saniye doğu. 41 derece 5 dakika 38 saniye kuzey, 29 derece 4 dakika 1 saniye doğu. Denizcilere 765 numaralı yerel bildiri. Ege Denizi 36 derece 46 dakika 27 saniye kuzey, 28 derece 6 dakika 39 saniye doğu mevkiindeki Orhaniye Kuzey Kardinal Işıklı Şamandırası geçici olarak kaldırılmıştır. Denizcilere 766 numaralı yerel bildiri. Marmara Denizi sualtı çalışmaları Arabacıoğlu 571 isimli gemiyle 30 Temmuz 8 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 7.30'dan saat 20.30'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 48 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 51 dakika 50 saniye doğu. 40 derece 41 dakika 2 saniye kuzey, 28 derece 51 dakika 50 saniye doğu. 40 derece 41 dakika 1 saniye kuzey, 29 derece 17 dakika 31 saniye doğu. 40 derece 45 dakika 40 saniye kuzey, 29 derece 17 dakika 24 saniye doğu. 40 derece 48 dakika 27 saniye kuzey, 29 derece 6 dakika 39 saniye doğu. Çalışma gemisinden 1000 metre açık geçilmesi denizcilere duyurulur.

İyi geceler sevgili dinleyenlerimiz. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi en derin saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak sesleniyoruz. Konu, konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar sizlerle beraber olacağız. An itibariyle saatimiz 23.21'i gösteriyor. Programı Berivan Erin hazırladı. Ben Tayfun Yönlü. Teknik yönetimde Murat Yılmaz bizlere eşlik ediyor bu gece. Bu gece programımızın ilk konuğu yazar Ramiz Çınar sevgili dinleyenler. Kendisiyle son çıkardığı Elveda Rumeli, Tutunanlar ve Savrulanlar adlı kitabı üzerine konuşacağız. Kendisi programımıza telefonla katılacak. Programımıza müzikle devam edeceğiz. Müzik gönüllüleri Taner Angay, Filiz Angay Kutluk ve Hakan Kutluk gecemize birbirinden güzel şarkılarıyla ve o güzel sohbetleriyle katılacaklar. Gecenin içinden programına gece yolcularından dinleyeceğimiz Neden adlı şarkıyla başlayalım. Ardından da yazar Ramiz Çınar'a merhaba diyeceğiz.

Arabacı dizginleri çekerek atı durdurdu. Mevsimin taze otlarıyla beslenen hayvanlar başlarını kaldırıp kendilerine yaklaşan tuhaf arabaya ve üzerindeki iki yolcuya çevirdiler bakışlarını. Bir süre kıpırdamadan öylece durdular. Ansızın bir tehlike sezmişçesine irkildiler. Ardından yön değiştirip seke seke ormanın derinliklerine doğru kaçarak gözden kayboldular. Bu karşılaşma Halit Rıza'yı bir anda çocukluğuna götürmüştü. Orman yollarında rastladıkları karacaları uzaktan uzağa seyretmek çocukluğunun en güzel hatıralarından biriydi. Şimdi yıllar sonra aynı duygular yeniden içini kaplıyordu. Başka orman hayvanları görebilme umuduyla etrafına göz gezdirdiyse de beklentisi boşa çıktı.

Bir süre sonra ormandan çıktıklarında deli ormanın uçsuz bucaksız düzlüklerinden biri bütün güzelliğiyle gözlerinin önüne serildi. Bereketli topraklar, olgunlaşan ekinlerle arpaların bolluğunu gün ışığının şavkıyla cömertçe yansıtıyordu. Gün döndüler de boy vermişti. Bu tanıdık manzarayı seyrederken atalarının da vaktiyle aynı yoldan geçtiğini, şimdi kendisinin yaptığı gibi çevrelerine bakınarak benzer duygulara kapıldıklarını düşündü. İçinde yıllardır küllenmiş bir bağ yeniden canlanıyordu. Suskunluklarını arabacı bozdu. "Daldın gittin, ne düşünüyorsun böyle?" dedi. "Son gelişim canlandı gözümde," diye cevap verdi Halit Rıza. "En son 3 sene önce geldim. Bıldır yeğenim sünnet oldu. Onun düğününde bile bulunamadım. Özledim buraları. Hiçbir yer insanın memleketinin yerini tutamaz.

0: Elveda Rumeli, Tutunanlar ve Savrulanlar kitabından bir alıntıyla programımızın ilk bölümüne başladık sevgili dinleyenler. Bu güzel dizelerin, bu güzel sözlerin, bu güzel satırların sahibi ve Elveda Rumeli, Tutunanlar ve Savrulanlar kitabının yazarı Ramiz Çınar şu an telefon attığımızda. Sayın Çınar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler efendim. Uzun uzadıya sohbet edeceğiz sizinle ama önce sizin ağzınızdan sizi dinleyenlerimize biraz

0: tanıtmak isteriz.
1: Elbette. 1983 yılında Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinde Silistre ilinde dünyaya geldim. Hı hı. Ben 2 yaşındayken ismim değiştirilmiş.
0: Aa.
1: Doğumumda Ramiz Halop Behçetov, yani baba ve dedemin adıyla beraber anılan ismim.
0: He.
1: Bir Slav ismiyle değiştirilmiş. Hı-hı. Tabii ben ilk olayları hatırladığımda, hı-hı, ikili bir hayatımız vardı. 1989 yılında Türk azınlığına dayatılan zorunlu göçle beraber Türkiye'ye göç ettik. İlkokula Mersin'de başladım. Daha sonra Tekirdağ'da büyüdüm. İlkokul, ortaokul, lise Tekirdağ'da bitti. Devamında Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Safer İşler ve Tanıtım bölümünü bitirdim. Ve üniversitedeki ilk yılımdan beri yazıyorum.
0: Ben de tam onu soracaktım Ramiz Bey size. Edebiyatla ilişkiniz, yazmayla yolculuğunuz, yazma yolculuğunuz daha doğrusu nasıl başladı? Sizi yazmaya iten etken neydi?
1: Elbette bir kitapsever olarak başladı. Yani ilkokuldan itibaren ben kitap okumayı çok sevdim. Özellikle bu lise yıllarımda olgunluk kazandı. Üniversite yıllarımda ise üniversite kütüphanesi sayesinde çok daha geniş bir okuma seçeneğine kavuştum. Tabii anlatmayı da seviyordum. Özellikle bu sözlü olarak başladı. Devamında acaba ben de yazabilir miyim, yazar olabilir miyim sorusu aklıma düşünce, tabii denemelere başlamış bulundum ve 25 yıl önce başladım ve o zamandan beri de hiç kopmadım.
0: Evet, siz doğduğu toprakları da unutmayan, oradan da kopmayan, yazılarıyla, kitaplarıyla o toprakları hep içinde yaşayan, oradan kopmayan bir yazarsınız. Balkanlarla ilgili birçok kitap yazdınız. Yine karşımıza da en son bir Balkan kitabıyla çıktınız. Bizlere biraz anlatır mısınız? Elveda Rumeli, Tutunanlar ve Savrulanlar kitabının hikayesi nedir? Bu kitabı yazma ihtiyacını size ne hissettirdi?
1: Elbette, öncelikle kitabın fikri arka planından bahsedeyim.
0: Hı hı.
1: Ben göçü yaşamış birinci kuşaktanım. Tabii Bulgaristan'da akrabalarımız vardı. Bir kısmı orada kaldı. Türkiye'ye geldik.
0: Hı hı.
1: Fakat burada da akrabalarımız var. Tabii ben o zaman 6 yaşındayım. Buradaki akrabalarım işte burada nasıl var olduklarını da bilmiyorum. Tabii akıl dayandıramıyorum çocuk aklımla. Tabii ileriki yıllarda bu süreçleri ve tarihsel olguyu öğrendikten sonra şöyle bir gerçeğin farkına vardım. Ortalama 10-15 yılda bir kitlesel göçler yaşanmış. Aileler sürekli bölünmüş. Bir kısım insanları gelmiş, bir kısım orada kalmış. Ve yaşanmış ve bitmiş bir hadise değil ve sürekliliği olan bir konu. Tabii nesillere yayılmış bu trajedi beni derinden etkiledi ve anlatmak istedim. Esasen aile büyüklerimden de eski zamanları dinlediğimde çok trajedik olaylara karşılaştım. Şimdi örneğin ben tarihe ilgili biriyim ve derslerde bunları okurken bize hep savaşların tarihini öğrendik ve sayılar, rakamlar hem kuru hem soğuk ya bize gerçeği kavratamıyor, aynı şekilde bunu hissettiremiyor. Özellikle bu Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşananlar gerçekten bizim aile büyüklerimizin kaderlerini etkilemiş. Birçok insan hayatlarını kaybetmiş, birçok insanların hayatları derinden sarsılmış. Ve özellikle bu hikayenin dokunaklı tarafı, ben kendim etkilendim ve bunların da

0: ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Bulgaristan'daki iki büyük çiftçi ailenin yaşamını konu alıyor, değil mi Elveda Rumeli?
1: Evet, doğrudur. Tabii onlar beraber tabii bu yelpaze genişliyor. Tabii ki bu eserde Türkler kadar Bulgarlar açısından da anlatım trajedinin boyutunu. Çünkü yükselen Bulgar milliyetçiliğiyle beraber Balkan savaşlarında ve Birinci Dünya Savaşı'nda Bulgarlar da kayıp verdiler ve aslında savaş dediğimiz olay ve olgu galiplerin de kaybettiği, galiplerin de acılar yaşadıkları, onlardan da insanların öldüğü bir süreç.
0: Aslında
1: Bir anlamda
0: savaşın kazananı yoktur, değil mi?
1: evet, kesinlikle.
0: Biraz
1: Tam da
0: ona,
1: anlatmak istediğim buydu.
0: evet, bunu anlatmaya çalışıyorsunuz aslında. Sözünüzü balla kestim, özür diliyorum. Devam edin
1: Yok,
0: lütfen.
1: estağfurullah. Şimdi bu tarihsel olaylar, biz bunları tarih kitaplarından okuduk. Yalnız şöyle, edebiyat açısından bakir bir coğrafya. Örnek vereyim, Türkiye'de işte Çukurova, İstanbul, Ege, yani çok şey işlenmiştir, fakat özellikle Bulgaristan'da Türk nüfusu yoğun olarak yaşadığı, aynı zamanda Osmanlı tarihinde de önemli yeri olan Deliorman, Dobruca çok anlatılmamış konulardır. Özellikle o bölgenin Bulgaristan ile Romanya arasında bir tarihsel güç mücadelesine sahne olması ve insanların tabiyetlerinin değişmesi, özellikle Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı döneminde, bunlar işlenmemiş konular ve özellikle bu konulara bir pencere açılması, ışık tutulması eseri benzersiz hale getiriyor.
0: Peki bu bahsettiğiniz tarihsel gerçeklerle aile hikayeniz ve kimliğiniz arasında nasıl bir denge kurdunuz bu kitapta?
1: Şimdi özellikle hikayeyi derlerken sözlü tarih çalışmaları yaptım. Tabii bunlar, şimdi özellikle romanın baş kahramanı büyük büyük babam, yani babamın dedesi, ki babam bile yetişememiş ona. Anlattığımız dönem 1909 ve 1929, yani uzak bir asır ve daha uzun bir süre öncesinden bahsediyoruz. Şimdi burada anlatılan bize hikaye genel hatlarıyla, yani çok kısa bilgiler. Dolayısıyla özellikle o bu döneme dair hayalimde canlandırabilmem için kitaplar, makaleler, o dönemde yaşamış olan subay, doktor, siyasetçi vesaire şahsiyetlerin hatıratları ve bunları okudukça dönemi daha iyi anlayıp oradaki koşulları daha fazla hayalimde canlandırabildim ve kuvvetle muhtemel ki gerçeğe yakın bir şekilde kurgulayabilmeme zemin hazırladı. Tabii ki buradaki ilişki şu bakımdan önemli: tutarlılık ve gerçekçilik konusu. Gerçekten tarihsel arka plan, şöyle söyleyeyim, gerçeklikle örtüşürse, örtüştüğü ölçüde esere de o derece inandırıcılık ve gerçekçilik katar.
0: Doğru. Doğru. Peki şimdi bu bir roman aslında, Elveda Rumeli. Yani bir edebiyat yapıtı aslında. Ama siz bu kitabı yazarken, hazırlarken tarih gözlemleri de yaptınız. Bu kitabı yazarken elbette sizdiniz yazan, ama bir tarihçi miydiniz yoksa bir edebiyatçı mıydınız? Kimliğiniz tam olarak neydi?
1: Tabii ki öncelikle edebiyatçı, tarihçilerin işi tabii ki bizim için bir rehber, bir pusula, çok değerli. Asla ben bunu yadsıyamam. Fakat anlattığım hikayenin temelinde, bu bir sonuçta bir roman, temelinde insan var. Literatüre geçmiş şöyle bir söz vardır: tek bir insanın ölümü trajedi, 1 milyon insanın ölümü ise istatistiktir. Yani biz büyük rakamlar,
0: Evet, güzel. Güzel söz.
1: yani büyük rakamlar söylediğimizde bunlar çok kuru kalıyor. Fakat bir bireyin, insan olarak kanlı canlı bir birey, duyguları, düşünceleri, hayalleri, anıları, ailesi, çevresi olan bir insanı anlattığımız zaman bir okur üzerindeki elbette bunun etkisi çok daha büyük. Dolayısıyla ben edebiyatın gücüne, özellikle roman sanatının gücüne çok fazla inanıyorum. Hafıza ve bellek açısından az önce değindiğim gibi aslında

0: Aslında araştırmalarımı yaparken 2006 yılından itibaren, ki 20 yıl öncesinden bahsediyorum. O günlerde 70'li yaşlarının üzerinde olan, kimisi 80, kimisi 90'larında olan insanların şu an hiçbir hayatta değil. Yani muhtemelen ben bugün yazmaya niyetlenmiş olsam bu insanları tanıyamayacak, ulaşamayacaktım
1: Evet.
0: ve bu hikayelere erişip bunları derleyemeyecektim. Yaptığımızda en azından bu eseri literatüre kazandırmak, ya geçmişle gelecek arasında da bir köprü olması işlevini görüyor.
1: Çok güzel. Yani aslında bir kurgu var, bir edebi eser bu, ama tarihsel gerçekliklere çok büyük ölçüde dayanıyor. Peki tamamı gerçeklere mi dayanıyor? Yani bir kurgu olan bir tarafı da var mı? Daha doğrusu aslında da şunu sormaya çalışıyorum. Gerçeklikle edebi olay örgüsü birbiriyle çatıştı mı? Böyle durumlarla karşılaştı mı? Çatıştıysa hangi tarafa öncelik verdiniz ve neden?
0: Hikaye çatışmadı. Öncelikle şöyle iki ana kurgu üzerinden ilerliyor. Bir büyük hikaye var. Büyük hikayemiz nedir? Osmanlı'nın Balkanlardan tasfiyesinden sonra kendi memleketlerinde el olan insanların tutunma mücadelesi, gitsek mi kalsak mı yoksa göç etsek mi şeklindeki ikilemi arafta olma hali. Onların süregelen yaşamları esasen küçük hikayesini oluşturuyor. Fakat arka planında yaşanan Balkan savaşları, göç, Birinci Dünya Savaşı, yine göç, farklı bir yönüyle mübadele, esaret, özgürlüğe kavuşma veya ana vatan topraklarına dönüş, yeniden kurulan hayatlar esasen bir prototip, yani Türkiye'de Balkan veya Kafkas kökenli veya işte Osmanlı çekildiği topraklardan gelip yerleşmiş çok fazla insan var. Esasen bunlardan bir prototiple, bir örnekle bu büyük dağılımından bir kesit sunuyoruz aslında.
1: Peki,
0: Yani büyük ve küçük hikaye tam anlamıyla örtüşüyor ve birbirini tamamlıyor.
1: bir bütünlük barındırıyor diyorsunuz yani. Peki bu
0: Evet,
1: edebiyatın
0: kesinlikle.
1: gücünü oluştururken siz bu gerçekleri, tarihsel gerçekleri bütün çıplaklığıyla mı anlattınız, yoksa bu gerçeği biraz dönüştürdünüz mü edebi anlatım gücüyle?
0: Ben sanat eserlerinde özellikle gerçeği ters yüz ettiğini veya hayata farklı bir açıdan olaylara, durumlara farklı bir açıdan bakma imkanı kazandırdığı için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sanat açısından çok önemlidir. Fakat tarihsel gerçeklik gibi veya şöyle söyleyeyim, bir coğrafi bölgede toprak değişimini, nüfus değişimini, karşıt milliyetçi akımları anlatan böyle bir hassas konuda özellikle ben objektif yaklaşımın gerçekliğe bağlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir anlamda mayınlı bir alan. Kendim de tarz olarak daha çok geleneksel anlatıyı seviyorum ve bu tarzı yazmayı seviyorum ve özellikle gerçeğe bağlı benim için çok kıymetli. Hem gerçeğe bağlı hem de bu gerçekliği anlatırken tarafsız, objektif, soğukkanlılıkla bir bakış açısı benim açımdan çok önemli ve bu süreçteki temel şiarım bu oldu.
1: Bu da sizi daha realizme götürüyordur muhtemelen, değil mi?
0: Evet, kesinlikle tam anlamıyla tanımı bu.
1: Evet, realizm. Yazar Sayın Ramiz Çınar'la sohbetimiz devam ediyor Gecenin İçinden programında. Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 23.44'ü gösteriyor. Ramiz Çınar'ın son romanı Elveda Rumeli üzerine sohbet ediyoruz kendisiyle. Sayın Ramiz Çınar, kitabınızı yazarken zorlandığınız bir bölüm ya da bir olay var mıydı? Sizi yazarken çok zorlayan?
0: Elbette özellikle Balkan savaşları, göç, yani özellikle herkesin hafızalarında yer etmiştir. Kağnılarla, arabalarla, öküzlerin, mandaların çektiği o vasıtalarla, taşıyabildikleri kadar eşyayla ana vatana sığınmaya çalışan insanların trajedisi. Özellikle bu kısmı anlatırken ben ciddi anlamda etkilendim. Çünkü o zaman bir kısım akrabalarımız gelmişler. Tabii benim aile büyüklerim tutunum kalmayı tercih etmiş. Tabii bu göç hikayelerini anlatmak gerçekten benim içimi sızlattı. Tabii ki sadece bu toprağını bırakmak değil, orada bir komitacıların saldırısına uğrama tehdidi, açlık, hastalıklar. Yani gerçekten büyük bir trajedi. Tabii bu içeriksel boyutu. Diğer kısmı ise bilgiye ulaşma konusu bakımından şöyle bir zorlukla karşılaştım. Özellikle Türk ve Rumen kaynaklarından veya Yunan kaynaklarından o döneme dair bilgileri araştırmak istedim. Tabii araştırmalarıma başladığım dönemde dijital arşivlere erişim daha sınırlıydı ve aynı zamanda makaleleri, kitapları, içerikleri taramak. Zaman içerisinde bu tercüme uygulamalarının gelişmiş olması en azından bu farklı illerde inceleme imkanı sundu. Özellikle de Deli Ormanı Güneydoğu bölgesinde Romanya hakimiyeti döneminde Türk-Tatar toplumunun içinde bulunduğu koşullara dair kaynak eksikliği vardı. Türk Tarih Kurumu yayınlamış olduğu bir kitapla bu açığı giderdi. Ben de fazlasıyla istifade ettim. Özellikle kaynaklara da erişim konusundaki sorun geçtiğimiz yıllar içerisinde dijital arşivler ve çeviri uygulamaları sayesinde önemli ölçüde açtığımızı söyleyebilirim.
1: Evet. Peki bu kitabınız Osmanlı topraklarına bir veda niteliği mi taşıyor, yoksa geçmişimizi yeni nesillere aktarmak adına bir hatırlatma mı? Ne dersiniz?
0: Elbette bir veda içeriyor ama kalbimizden hiçbir zaman kopmadı. Rumeli bizim kalbimizde ve özellikle Balkanlara yönelik ilgide bunu görüyoruz. Ben 12 Balkan ülkesi gezdim ve gittiğim her yerde Türkiye'den gezip görmeye gitmiş insanlarla karşılaştım. Oradaki mimariye, kültür mirasına, orada yaşayan soydaşlarımıza yönelik tabii ki muazzam bir ilgi var ve oradaki insanlar da hiç gezip görmemiş olanlar bile Türkiye'yi sever. Başları sıkıştığında sığınacakları bir ana vatan olarak bilirler. Özellikle Soğuk Savaş döneminden sonra da bu bağlar daha da güçlendi. O kapalı sistemden çıkınca. Tabii bir de şöyle bir tarafı var. Türkiye açısından bakacak olursak Türkiye zengin bir kültürel mirası ve mozaiğe sahip. Ve sınır bölgelerine yakın yerlerde de bir kültürel etkileşim görüyoruz. Aslında Türkiye'nin de zenginliğini oluşturan konulardan biri bu. Örneğin Trakya ve Ege bölgesinde bir Balkan etkisi, Doğu ve Güneydoğu'da bir Orta Doğu İran etkisi, aynı şekilde Kars Artvin bölgelerinde bir Kafkas etkisini görüyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Bunlar folkloruyla, müziğiyle, yemek kültürüyle, yani gastronomisiyle ve insanların yaşam tarzlarıyla gerçekten Türkiye'nin kültürünü çok zengin hale getiren konular. Tabii modernleşmeyle beraber yerel kültürlerin de aşındığını, unutulduğunu, geleneklerin de unutulmayı üst tuttuğunu görüyoruz. Aslında bu tür anlatılar da özellikle daha bu kültürü, unutulmayı üst tutmuş kültürü daha otantik yönüyle hatırlatan, yaşatan da değerler, edebi değerler bana göre. Konum da bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Biz de aslında tam bunu sormayı düşünüyorduk şimdi. Sıradaki sorumuz da buydu. Sizce bu kitaplar, sizinki gibi kitaplar toplumsal hafızayı ne düzeyde sonraki nesillere taşıyor? Bir kişinin hayat hikayesinden yola çıkarak koca bir toplumun tarihi hakkında bilgiler ya da izlenimler edinmek mümkün mü? Kitabınız ya da kitaplarınız toplumumuzun tarihini ne kadar yansıtabiliyor bu anlamda?
0: Şimdi konu şu açıdan önemli. Az önce de belirttiğim gibi resmi tarih bize savaşların veya toplumların, devletlerin hikayesini anlatıyor. Bireylerin, insanların hikayesini yeterince yansıtamıyor.

0: edebiyatın, sanatın böyle bir gücü var. Özellikle bu hafıza bellek dediğimiz konular, insan hikayeleri üzerinden okunduğunda, öğrenildiğinde, bilindiğinde hem bireylerin hem de toplumun hafızasında hem çok kalıcı hem de güçlü bir şekilde yer eder. Dolayısıyla aynı zamanda köprü işlevi görür. Edebiyatın da böyle bir evrensel ve hem sınırları hem de zamanı aşan böyle bir yanı var. Tabii ki bu eserler de geleceğe kalırsa, kalabilirse, bu zamanın süzgecinden geçip
1: tabii
0: bu amaca hizmet edecektir.
1: Muhakkak. Sohbetimizi kapatmadan önce devam ediyoruz tabii. Bu kitabı henüz okumamış, henüz eline almamış biri için Elveda Rumeli, Tutunanlar ve Savrulanlar. Bu kitabınızı, bu romanınızı tek cümleyle nasıl tanımlardınız?
0: Şöyle tanımlayabilirim. Yaşanmış aile ve birey hikayeleri üzerinden Osmanlı'nın ana vatanı olan Balkanlardan tasfiyesini, savaşları, göçleri, yıkımları ve yeniden kurulan hayatları anlatan bir roman. Elbette hafızalarda yer edinebilecek nitelikte bir roman. Tabii ki ben de bunu okuyucularla buluşturmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü önümüzdeki Ekim ayında buluşacak.
1: Hı hı.
0: Bu sebeple ben de ayrı bir heyecan yaşıyorum.
1: Fevkalade. Daha önce bu adda çıkmış bir kitabınız var mıydı?
0: Evet, tabii ki. Şimdi bu kitap Balkan Savaşları'nın 100. yılı olan 2012'de çıktı.
1: Hı hı.
0: Tabii 13 baskı yaptı yıllar içerisinde.
1: Hı hı.
0: Çok fazla geri dönüşler aldım. Özellikle benim hiçbir şekilde ulaşma imkanım olmayan akrabalarım benimle irtibata geçti.
1: Çok güzel yorumlar da almış kitabınız aynı zamanda. Evet.
0: Evet. Şimdi benimle irtibata geçen akrabalarım aslında bahsin ettiğim Türkiye'ye, yani ana vatana göç etmiş olan akrabalarımızın da hikayelerini anlattılar. Bu da benim kafamda o hikayenin eksik olan, yani Bulgaristan'da kalan değil de göç eden yakınlarımızın hikayelerini de öğrenmemi ve kavramamı sağladı. Ben bunu bir üçleme olarak planlamıştım. Bir ailenin üç kuşak hikayesi ve Balkan Savaşları'na itibaren başlayıp 1989 zorunlu göçünü de içine alacak şekilde tüm göçleri, bu değişimi kapsayan bir üçleme olarak planlamıştım. Dedi oğullar, kızlar ve torunlar şeklinde.
1: Hı-hı.
0: İkinci cildi yazmaya hazırlanırken, hı-hı, sonradan erişmiş olduğum bu bilgiyi de okurlardan saklamam gerektiği ve aynı şekilde devam olan ikinci cildi daha sağlam bir temel üzerine oturtmam gerektiği sonucuna vardım. Aynı şekilde Bulgarların ve Rumenlerin de bakış açısıyla da o karakterleri de ağırlık vererek bir çoklu bakış açısı kazandırdım.
1: Hı hı.
0: Ve ilk metinden tamamen bağımsız kalarak sil baştan yazdım ve %100'lük bir hacimsel artış oldu.
1: Hı hı.
0: Hali hazırda serinin ikinci kitabı olan Elveda Rumeli Araftakiler yazıyorum.
1: Hı hı.
0: O da iyi gidiyor ve bu yazım süreci tabii ki bir yıl kadar sürebilir ama bu zaman zarfında da kitap yeniden yazılmış haliyle ve daha edebi ve içime çok daha sinen bir yapıyla okurlara ulaşmış olacak.
1: Evet. Elveda Rumeli Tutunanlar ve Savrulanlar kısmında, bu tutunanlar galiba orada kalanları, savrulanlar da Türkiye'ye göç edenleri mi kastediyor? Tam olarak ne kastediyor? Onu da sorayım aklıma gelmişken.
0: Evet, çok güzel ve yerinde bir soru. Bu aslında hem Türk hem Bulgar toplum açısından böyle bahsini ettiğim Kuzeydoğu Bulgaristan'da hem Türkler vatanlarından koptular hem de bu Rumen ve Bulgar güç mücadelesinden dolayı,
1: hı hı,
0: kendi içerisinde de göçler ve sonrasında da mübadeleler olmuş tarihsel süreç içerisinde. Daha evrensel boyutta bunu kapsıyor. Tabii bir de Türkiye göç ettikten sonra tutunamayıp geri dönenler var. Aslında hem doğduğu yerde hem de göç ettiği yerde tutunup kök salan insanları tutunanlar, tutunamayıp savrulan, kaybı uğrayan insanlar ise savrulanları ifade ediyor.
1: Evet. Şimdi bu kitaba tekrar döneceğiz. Buradan bir alıntı daha yapmak istiyoruz ama sizin başka kitaplarınız da var. Ömrümün Dört Mevsimi, Sensizliğimin Şarkısı, Aşk, Hayat ve Arayış, Kanadı Kırık Kelebekler, Söylenmemiş Sözler gibi başka yapıtlarınız da var. Bunlar da roman mı hepsi?
0: Evet, hepsi roman türünde. Öykü ve şiir türünde eserler vermedim. Bir konu üzerine düşünüp onu kurgulamaya başladığımda, hı hı, kısa bir hikaye bile olsa romana dönüşüyor kafamda. Ve benim de tarzımın romana uygun olduğu sonucuna varıp bu tür üzerine devam ettim.
1: Fevkalade. Şimdi sizinle vedalaşmadan önce Sayın Ramiz Çınar, müsaade ederseniz bu Elveda Rumeli, Tutunanlar ve Savrulanlar kitabınızdan kısacık bir alıntı daha yapmak istiyoruz vedalaşmadan önce. Olur mu?
0: Çok iyi olur.
1: Kimi zaman geçmişin güzel anılarını hatırlıyor, kimi zaman özgürlük düşleri kuruyorlardı. Saatlerce süren sessizliklerin ardından biri söze başlayınca ötekiler de etrafında toplanıyordu. Halit Bey'in bulunduğu köşe adeta bir bilgi ocağına dönüşmüştü. Bazen Kur'an okuyup anlamını açıklıyor, İslam ve Osmanlı tarihinden, İstanbul'dan söz ediyor, kahramanlık hikayelerini anlatıyordu. Kimi zaman biri Deli Orman ya da Dobruca türküsünü tutturuyor, ötekiler de ona eşlik ediyordu. Türkünün ardından bir süreliğine öksürükler, yakınmalar ve tel örgülerin ardındaki hayat unutuluyordu. Kaleminize, gönlünüze, yüreğinize sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Sayın Ramiz Çınar, programımıza katıldığınız için biz de size çok teşekkür ediyoruz. Vedalaşmadan son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim?
0: Programınızda bana yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum ve çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum. Ayrıca tüm TRT dinleyicilerine saygılarımı sunuyorum.
1: Saygılar, sevgiler bizden efendim. Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Edebiyat yolculuğunuzda daha nice başarılar elde etmenizi canı gönülden dileriz.
0: Teşekkür ederim, eksik olmayın.
1: Hoşçakalınız.
0: Siz de.
1: Yazar Sayın Ramiz Çınar'la konuştuk. Son kitabı Elveda Rumeli, Tutunanlar ve Savrulanlar adlı romanı üzerine söyleştik kıymetli konuğumuzla. Biraz sonra 3 müzisyen konuğumuz, 3 kıymetli konuğumuz stüdyomuzda yerlerini alacaklar. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programında. Sayın Taner Angay, Sayın Filiz Angay Kutluk ve Sayın Hakan Kutluk. Onlar müzik yolcuları, müzik gönüllüleri. Çok güzel sohbet edeceğiz ve güzel şarkılar dinleyeceğiz onların yorumlarından. Bizden ayrılmayınız. Şimdi Ajda Pekkan'ı dinleyelim. Eğlen güzelim.

0: Ajda Pekkan'ın ardından Burcu Güneş'ten Sen Kaybı adlı şarkıyı dinledik. Biz bu şarkıları, siz daha doğrusu siz bu şarkıları dinlerken müzisyen konuklarımız enstrümanlarıyla beraber stüdyomuzda yerlerini aldılar. Ses provaları da yapıldı. İnşallah sesimiz çok güzel gelecek sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Onları selamlayalım. Sayın Taner Angay, ailenin büyüğü. Taner Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kızı Sayın Filiz Angay Kutluk. Filiz Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve damat Filiz Hanım, Filiz Hanım'ın eşi Sayın Hakan Kutluk. Hakan Bey siz de hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk efendim. Biz ailecek buradayız gördüğünüz gibi.
0: Ne mutlu, ne mutlu. Şükür kavuştuğuna diyelim. Yaklaşık iki ay kadar önce Hakan Bey, Filiz Hanım sizinle müzikli bir sohbet gerçekleştirmiştik yine. Evet. Uzun uzadıya çok güzel bir
2: çok
0: program.
2: Keyifliydi.
0: Çok keyifliydi. Bu sefer Taner Bey de kıymetli babanız da aramıza katıldı. Evet. Akordeonuyla beraber.
1: Amatör akordeon.
0: Ha, ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Biraz sonra duyacağız bakalım.
1: Bakalım.
0: Çok güzel olacak. Taner Bey akordeon çalacak bu gece. Filiz Hanım yan flüt çalacak ve şarkılar söyleyecek ve vokal. Hakan Bey de gitarlar daha doğrusu iki gitar birden getirmiş ve yine şarkı söyleyecek bizler için. Sizleri tanıyacağız aynı zamanda. Ama sohbet kısmına geçmeden önce dilerseniz sizlerin yorumundan güzel bir şarkı dinleyelim. Sevgili dinleyenlerimize bir şarkı iletelim.
2: Tamam.
0: Ne var aklınızda?
2: Şimdi Heart of Gold isimli şarkıyı seslendireceğiz. Bu Neil Young tarafından yazılmış 1972 yılında Harvest albümünde yer alıyor.
0: Ne kadar güzel bir albümdür o. Neil Young'ın Harvest albümü.
2: Burada sanatçı içsel bir olgunlaşma sürecinde dürüst bir kalp bulmak için hem kendi zihninde hem de dış dünyada derin bir arayışa giriyor. Ve bir kişiyi ve sevgiyi hak etmeden önce insanın kendi içinde bir altın kalp, yani iyi niyet, dürüstlük ve şefkat bulmaya çalışmasını anlatıyor.
0: Çok güzel, zevkle dinliyoruz. Bu şarkıyı Hakan Bey ve Filiz Hanım'dan dinleyeceğiz. Taner Bey bu şarkıda katılmayacak size. Evet, zevkle dinliyoruz, buyurun.

0: Neil Young'ın 1972 tarihli Harvest albümünde yer alan Heart of Gold adlı şarkıyla başladılar bugün sevgili konuklarımız bugünkü müzik programlarına. Filiz Angay Kutluk ve Hakan Kutluk'tan dinledik. Hakan Bey aynı zamanda omuzuna askılı bir ağız harmonikası da çaldı gitarıyla beraber bu şarkıda. Az önce görmüş olmama rağmen nedense söylemedim sevgili dinleyenlerimize. Çıkarıyor musunuz? Başka kullanmayacaksınız yok, galiba onu. Fevkalade. Peki babanızdan başlayarak sizleri sevgili dinleyenlerimize tanıtalım dilerseniz. Ne dersiniz? Taner Bey tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biraz bahseder misiniz kendinizden efendim? Sizi tanıyabilir miyiz?
1: 86 yaşındayım.
0: Allah'ım versin, sağlık versin. Çok güzel.
1: Müzeye 8 yaşında başladım. Hı hı. Bir terzi kalfası, 4 delikli bir mızıka uzattı bana. Bunu çalabilir misin dedi. Çalarım herhalde dedim. Verdi bana onu. Onunla başladım müzeye.
0: 8 yaşındayken.
1: 8 yaşında. Ondan sonra hazırlık sınıfındayken Avusturya Lisesi'nde... Hı hı. Kendime şey aldım, bir tane kromatik mızıka. Hı hı. Pompalı kromatik. Hı hı. Yarım sesler de var.
0: Onları da çıkartabilirim.
1: Evet. Onu bayağı bir ilerlettim o zaman. Fakat
0: siz de müziğe armonikayla büyük ölçüde aslında başladınız diyebiliriz.
1: Öyle başladım. Sonra akordeona geçtim.
0: Şu an elinizde bulunan.
1: Ama evet. Yani orta üçteyken akordeon aldım bir tane. Hı hı. Bir hoca tuttuk. O hocadan memnun olmadım. Hı hı. Gittim yüksek kaldırıda müzik evleri vardı. Oradan Almanca akordeon metodu aldım. 2 cilt. Hı hı. O metottan öğrendim akordeonu. Hı hı. Fakat sonradan tabii iş hayatı bilmem ne derken hepsini unuttuk, bir tarafa bıraktık. Gitar, klasik gitara başladım Alanya'da.
0: Klasik gitarı tek başınıza çalmayı sökmüşsünüz gibi bir bilgi var bende.
1: Tek başıma, evet. Onu da metotla yaptım. Almanya'dan metot aldım. Hı-hı. Bir sürü not aldım. Andres Segovia'nın parçalarının notalarını aldım. Günde 6 saat çalıştım.
0: Gitara.
1: Gitara. Hı-hı. Aşağı yukarı 5 ay sonra bayağı iyi çalıyordum klasik parçaları.
0: Fevkalade.
1: Evet. Filiz... hatırlarsa turistler falan bazı ağlayanlar oluyordu. Yani o kadar hisle çalıyordum.
0: Aa, çok güzel. Çok güzel. Aynı zamanda bir dönem kanun da çalmışsınız.
1: O kanun kısa
0: galiba.
1: Oldu bize. Kısa dönem. Ben Türk beziyle pek

0: ısıramadım. Kanun bir arkadaş aldırttı bana. Birlikte'deki bir arkadaş. Fakat bir sene falan şey yaptım, sonra sattım onu. Bıraktım yani.
1: Sonra tekrar gitara döndünüz.
0: Hayır, bir yere dönmedim.
1: Çok güzel.
0: Kaktüs işi yapıyordum.
1: Ya evet, onu da açacağım biraz sonra o konuyu da. Peki emekli oldunuz mu, bir yerde çalıştınız mı?
0: Tabii tabii.
1: Ne iş yaptınız?
0: Seyahat ajantam vardı.
1: Turizm işiyle uğraştınız. Evet. Turizmciydiniz evet. Yani.
0: Ayrıca da bu kaktüs üretimi yaptım. Bauhaus'lara verdim. Çok 14 sene müddetle.
1: Siz kaktüsler konusunda Türkiye'de önemli bir uzmansınız diyebiliriz. Aynı zamanda
0: birinci. Evet.
1: Kaktüsler konusunda. Evet. Fevkalade. Şu an yaşadığınız evin bahçesinde yanlış bilmiyorsak 300'ün üzerinde çeşit kaktüs mü varmış?
0: Kaktüs değil onlar.
1: Ne onlar?
0: Yaşayan taş, litops deniyor. Yaşayan taş, Güney Afrika bitkileri.
1: O ne demek?
0: İşte yaşayan taş bir bitki.
1: Çok güzel. Ben ilk defa duydum hayatımda.
0: Çiçek şimdi. Açıyor.
1: Çok güzel.
0: Çok, onu da üretimi çok zor. Herkes yapamıyor. Bir ben yapıyorum. Yani bazı
1: evet.
0: Bazı basit üretim olanları var. O basitlerini yapabilenler var da. Zor olanları yapamıyorlar. Bir tek ben yapıyorum. Bir de benim çırağım vardı. O yapıyor.
1: Yaşayan taş üretimini.
0: Yaşayan taş, evet. Üretimi zor.
1: Üretimi zor. Biraz bilmeyenler için bahseder misiniz? Yaşayan taş nasıl bir şey? Yani yaşayan bir taş, anlatın da gözümüzde canlandıralım. Ben bilmiyorum mesela.
0: Keçi ayağını düşünün.
1: Tamam. Şöyle. İki tırnaklı. Evet. Ha,
0: bu böyle bitkinin iki yaprağı. Bunlar yaprak ama yaprağa benzemiyor. Sukulent.
1: Taşa benziyor.
0: Evet, böyle bir taşa benziyor. Bu yapraklar her sene büzüşüyor, kuruyor. İçinden yeni iki yaprak çıkıyor ya da dört yaprak çıkıyor.
1: Ha, çoklu yani evet. Çok yıl.
0: Evet.
2: Aslında biraz böbreğe de benziyor değil mi?
0: Ne?
2: Böbrek.
1: Yapısı biraz böbreğe de benziyor.
0: Benzeyenler var tabii. Evet, ondan sonra bu çiçek açıyor yazın ve sonbaharda. Şahane güzel çiçekler açıyorlar.
1: Aa, önümde şimdi bilgisayarım var. Oradan tarattım bir tarama motorundan da. Anlattığınız şeyi şimdi çok daha iyi anlıyorum. Çok enteresan. Ve ilginç birçok renkte.
0: 300 çeşidi var bende en azından.
1: Kaç yüz?
0: 300.
1: 300 çeşit. Aa, çok güzel.
0: Kaktüs üretirken 4000 çeşit vardı bende.
1: 4000 çeşit kaktüs. O konuda da uzmansınız.
2: Evet. Bir Latince de isimlerini bilirdi bir de onların.
0: Latince isimleriyle yani evet. Öyle uyduruk değil.
1: O yüzden Türkiye'deki en önemli uzmanlardan bir tanesi diyebiliriz sizin için. Bir de mantarlar konusunda da çok bilgili ve araştırmacı olduğunuzu evet. Duyduk.
0: Almanya'dan 3 cilt mantar kitabı aldıydım. Orada çok teferruatlı anlatıyorlar. Yani yanılmaz mümkün değil. Hangi zehirlilere benzediğini, onlardan nasıl ayırt edebileceğinizi falan çok teferruatlı anlatmışlar. Aşağı yukarı 1500 çeşit. Ben onların, bu bölgede olanların bazılarını öğrendim. Çıkıyorduk dağlara, kimsenin bilmediği şeyleri, mantarları topluyorduk. Bazen bize görüyorlar, bunlar yenmez diyorlar. Tabii yenmez diyorum ben, yanlışlıkla alıp da yemesinler sonra. Biz bunları diyorum araştırmak için topluyoruz falan diyor.
1: Aslında yeniyor mu yani?
0: Yeniyor tabii, yiyoruz onları. Ama onlar bilmiyor, karıştırabilirler başka bir mantarla, zehirlenirler. Onun için yiyoruz demedik.
1: Mantar çok tehlikeli bir şey çünkü. Tehlikeli. Yani bir de zehirli değil diye çok birbirine çok benzeyen mantarlar
0: çok
1: var.
0: Çok benziyorlar.
1: Birine bakıyorsunuz zehirli, birisi değil. Evet. Onu nasıl ayırt edeceğiz? Bir bilgi lazım.
0: Var, evet.
1: O bilgi olmadan mantar
0: toplanmaz.
1: Asla yemeyin.
0: Evet, evet.
1: Canınızla ödeyebilirsiniz.
0: Öyle bir mantar var ki şu kadar küçücük bir mantar bir aileyi öldürüyor. Nasıl öldürüyor? Doktora falan gitseniz kıymeti kalmıyor artık. Ertesi gün karaciğer bitmiş oluyor. Siz de gidiyorsunuz.
1: Allah esirgesin. O yüzden bilmediğin şeyi yemeyin. Yani en güzeli yine garanti pazardan aldığımız evet. işte istiridye ya da kültür mantarı.
0: Evet, aynen.
1: Onlarla devam.
0: Bir yani. De satıyorlar domalan mantarı diye böyle. Turuncu renkli. Onlar da yenir yani. Onlar da zehirli yok.
1: Yani pazarda biri satıyorsa ya da markette biri satıyorsa onu güvenip yiyebilir. Biliyordur yenebilir, çünkü evet. O satıyorsa biliyordur.
0: Tabii.
1: Tamam. Ama herkesin verdiğine de güvenmemek lazım galiba. Çünkü iş ciddi yani.
0: Evet.
1: Canınızla ödersiniz.
0: Hayat var ucunda.
1: Tabii yani, Allah esirgesin. Zor iş. Taner Bey, sizi tanıdığımıza çok mutlu olduk her şeyden önce. Sizden de bir şarkı dinleyeceğiz. Elinizde akordiyonunuz var şu anda, omuzunuzda asılı. Bize ne çalacaksınız efendim?
0: Mozart'ın KV-311 sonatı, piyano sonatının son bölümü Rondo Alla Turca.
1: Türk marşı. Türk marşı olarak
0: Türk
1: bildiğimiz.
0: Marşı, evet.
1: Mozart'ın Türk marşı olarak bildiğimiz.
0: Onu çalmaya çalışacağım.
1: İlginç bir şekilde tam ayrıntısıyla söyledi Taner Bey. Yani yaptığı her işi derinlemesine araştırıp çok bilgiyle biliyor.
0: Çok doğru. Yani muhakkak araştırırım her
1: şeyi. Müthiş, müthiş. Çok mutlu olduk sizi tanıdığımıza Taner Bey. Dinliyoruz zevkle. Buyurunuz efendim.

0: Müthiş. Müthiş. Tüylerim diken diken dinledim tam anlamıyla. Bunu çalan kişi sevgili dinleyenlerimiz, radyolarınızı eğer yeni açtıysanız TRT Radyo 1'i 86 idi değil mi efendim yaşında? Evet. 86 yaşındaki Sayın Tamer Angay'dı. Mozart'ın Türk Marşı'nı akordeonla çaldı bize.
1: Birkaç hatayla.
0: O kadar olur canım yani, canlı yayında bu kadar iyi bir icra gerçekten müthiş. Ellerinize sağlık efendim. Sağ ol. Hürmetle.
1: Sağ ol.
0: Hürmetle, müthiş. Sayın Taner Angay'ı farklı yönleriyle sevgili dinleyenlerimize biraz anlatmaya çalıştık. İki ay önce sizlerle beraber olduğumuzda anlatmıştık ama yeni tanıyanlar için sizleri de tanıyabilir miyiz? Hanımlar önce diyelim. Hakan Bey, Filiz Hanım.
2: Ben Akdeniz Üniversitesi'nden emekli akademisyenim, muhasebe profesörü.

0: Profesörüyüm. 2 yıl önce emekli oldum. Hakan'la evlendiğimizden beri zaten müzik ortamında tanışarak hobilerimizi paylaşmaya karar verdik.
1: Sizi bir araya getiren şey de müzik
0: müzikti,
1: oldu yani.
0: Evet, müzikti. Evet. Müzikle birlikte önce üniversitedeki kongre ortamlarında yavaş yavaş yurt dışı gezilerine başladık. Sonra da her zaman merakımız olan Hindistan, Nepal, Bali gibi Asya ülkelerini çok meraklıydık. Biraz artık gezginlik de ruhumuza işledi ve gittiğimiz yerlerde de farklı enstrümanlar getirip onları da öğrenmeye çalışarak böyle bir süreç yaşamaya çalışıyoruz müzikle birlikte.
1: Siz bir taraftan müzikle ilgileniyorsunuz emekli olduktan sonra, bir taraftan da yurt dışında ciddi geziyorsunuz.
0: Yani gezmeye sizin çalışıyoruz.
1: Sizin için gezgin desek yanlış bir şey
0: söylemiş.
1: Çeyrek
0: gezgin diyorum ben kendimize.
1: Çok güzel, çeyrek gezgin. Epey nerelere gittiniz şimdiye kadar? Az önce söylediğiniz ama.
0: Yani kongreler dolayısıyla Avrupa'da çeşitli yerlere gittik. Kongrelerde de müzikler. Gittiğimiz yerler işte İspanya, İtalya. İtalya'ya 2 kere gittik. İspanya'ya 2 kere. Malta, Yunanistan, Almanya. Hindistan'a 5 kere gittik.
2: O doğu kitlesinde, uzak doğu kısmı.
0: Orada yine kongreye katıldım. Kongre arasında kültür etkinliklerinde Hakan'la hem onların dilinde hem de bizim dilimizde müzik yaptık. Nepal'e gittik. Nepal'de 2 kere, orada yine oradan bir halk şarkısı öğrendik. Çin'e gittik. Oradan değişik enstrümanlar getirdik. Nepal şarkılarını geçen
1: ziyaretinizde 2 ay önce geldiğinizde Çin'den getirdiğiniz enteresan bir saz vardı, enstrüman. Neydi onun adı?
2: 2 tane. Bir üflemeli vardı, bir de telli olan.
1: Telli olan ve üflemeli olan. Evet.
0: Üflemeli olanın adı Hulusi'ydi.
1: Hulusi'ydi. Evet. Doğru.
0: Diğeri de Ruan idi.
1: Şaka yapmıyoruz. Çin'de o üflemeli sazı Hulusi diyorlar.
0: Evet, Hulusi
1: diyorlar. Oradaki adı o.
2: Ama bizdeki Hulusi ile alakalı değil.
1: Yok, ilgisi yok tabii. Evet.
0: Ama başka şeyler de onlar, o Nepal halk şarkısından ayrı olarak başka enstrümantal şarkılar da şimdi çıkarmaya çalışıyoruz onunla birlikte.
1: Yani gittiğiniz yerden ilginç sazlar, enstrümanlar ve ilginç objeler de toplayıp geliyorsunuz aynı zamanda.
0: Evet, yani
2: Hindistan'dan tabla aldık, sitar aldık.
0: Bansuri aldık. Nefesli çalgı. Öğrenmeye çalışıyoruz.
2: Bali'den ne aldık?
0: Oradan gitar yaptırdık. Çünkü Bali'de ahşap oymacılığı çok ileri bir durumda. Gitarları da değişik ahşap oymalarla ve süslemelerle yapıyorlar.
1: Bizde orada oyma bağlamalar meşhurdur. Çok güzeldir sesleri. Ama oyma gitar enteresan
0: orada,
1: bir şey.
0: Hakan'da lütiyelik de var biraz. Oradan bir lütiyeyle anlaştı. Gitmeden önce kendi istediği şekilde tasarladılar birlikte. 2 ay içinde yapıldı ve biz gittiğimizde onu aldık. Arada çalıyoruz onu da.
1: Müthiş, müthiş. Dünyada gezmediğiniz yerleri saysaydınız daha kısa sürecek.
2: O kadar
0: değil. O yüzden çeyrek gezginiz.
1: Ya şaka yolu takılıyorum tabii ama yani bu kadar gezmek. Bir de gezerken de boş gezmiyorsunuz. Yani öyle gidelim görelim, hadi oralara bir bakalım falan gibi değil. Yani araştırarak
0: ya, işte kültürünü, enstrümanlarını, müziği, dansı, onlarla da ilgileniyoruz neler vardır diye. Evet. Tayland, Vietnam ve Laos'a da gittik. Bali'nin de kendine has müziği şey var ama her zaman Bali'nin doğal güzellikleri ve Hindistan'ın da tabii ki o farklı müzik kültürü, dans kültürü, her bir ülkenin kendine has çok farklı güzel özellikleri var.
1: Olağanüstü bir renklilik tabii. Evet. Güncel müzik çalışmalarınızdan da konuşacağız ama öncesinde bir müzik eseri daha dinleyelim sizden. Şimdi sırada birini anacağız galiba,
0: evet,
1: değil mi? Sıradaki
0: anacağız.
1: Şarkıyla birini anacağız. Kim o?
0: Biz daha önceki yıllarda 10 yıl boyunca bir Alman piyanist arkadaşımız vardı. Karlsruhe Konservatuvarı'ndan emekli hoca Fritz Kaas. Onun eşi Evrem Tercan Kaas da benim yıllardır hem akademisyenlik ortamında arkadaşım hem de müzik arkadaşım da. İki sesli şarkılar söyleriz. John Bez gibi sesi vardır. 2 flüt düet yaparız. Akordeon çalar, gitar çalar. Onlar bizim müzik arkadaşımızdı. Fritz aynı zamanda ayrıca çok da yakın arkadaşımızdı Evren gibi. Hı hı. Maalesef biz Fritz'i Temmuz başında kaybettik.
1: Başında, daha
0: evet,
1: çok taze.
0: Bu ayın başında kaybettik. Hı hı. Onunla piyano flüt çaldığımız veya o çalardı, bizi eşlik ederdik. Çok böyle eserlerimiz var. 10 yıl boyunca her ay dinleti verirdik, gönül dinletileri. Babam da tanır, babam da sever. O yüzden onu anmak için biz 2 tane eseri

0: almak istiyoruz.
1: Fritz Kahn's Fritz Bey'di değil mi? Fritz Bey. Fritz Kahn's. Antalya'da da tanınan bir simaydı. Bir müzisyen olarak, müzisyen kimliğiyle tanınan.
0: Hatta bir bestesi var. Antalya'yı o kadar seviyordu ki daha bir erken emekli olup Antalya'ya yerleşmiş, her yerleri bilirdi ve Antalya için bir şarkı besteledi. Bir operacı arkadaş Burcu Hanım da onu seslendirdi. Şantalya isimli.
1: Antalya Operası'ndan. Şantalya.
0: Evet, adı Şantalya'ydı.
1: Evet, Antalya Kesinlikle. İçin bir bestesi de vardı. Evet. Başını sağ olsun. Sağ Allah rahmet eylesin.
2: Onu anmak için,
1: Ne söyleyeceksiniz bize?
2: İki tane eser seslendireceğiz.
0: İlki Pavan, Gabriel Fauré'nin Pavan'ı. Bu oldukça etkileyici eserlerden biri. İlk önce piyano için bestelenmiş bu. Daha sonra flüt, oboa, klarnet ve yaylı çalgılardan oluşan oda orkestrası için yeniden düzenlenmiş. Günümüzde de daha çok orkestra versiyonu tanınıyor. Onu biz Fritz'le flüt piyano olarak çalardık. Şimdi babam akordeon, ben flüt, Hakan gitarla.
1: Gitarla yorumlayacaksınız.
0: Onu anlamaya çalışacağız.
3: Ben ikinci ses olarak çalacağım.
1: Hay hay. Hay hay. Akordu biraz bozulmuş galiba.
2: Ya klimalar gitarın akordunu bozuyor maalesef.
1: TRT Radyo 1'de Gecenin İçinden programı Antalya'dan canlı olarak devam ediyor. Fritz Kahn'ı anmak için bu şarkıyı dinleyeceğiz ama gitarın akordundan sonra. Oldu mu?
2: Oldu.
1: Tamam. Hadi başlayalım o zaman.

0: Evet, Temmuz ayı başında kaybettiğimiz Antalya'da yaşayan piyanist kıymetli Fritz Kahn'ın anısına konuklarımız bu eseri icra ettiler. Yine Fritz Kahn'ın anısına bir eser daha çalacaktınız.
1: Evet,
0: o ne?
1: Evet. O da A Time for Us. Bu William Shakespeare'in ünlü eseri Romeo Juliet'in müziği olarak tanınıyor aslında. Hı hı. Burada 1968 yapımı Franco Zeffirelli'nin yönettiği Romeo ve Juliet filminin ikonik aşk teması diye geçiyor. Bizim için bir zaman diye de hani söyleyebiliriz, evet, buna. Burada Nino Rota'nın 1968 yapımı bu film için bestelediği müzikten Henry Mancini tarafından düzenlenmiş enstrümantal bir eser bu. Bu en dokunaklı eserlerden biri olarak kabul ediliyor. Andy Williams seslendirmiş de daha başka çok

0: sanatçılar seslendirdi tabii. Burada Romeo ve Juliet'in trajik ama tutkulu aşkını sembolize ediyor. Biz yine bunu Filiz'le beraber çalıp söylüyorduk. Yine birlikte yapmaya çalışacağız.
1: Yine üçünüz beraber mi çalacaksınız? Evet. Peki.

0: Hepinizin ellerine, gönlüne sağlık, ağzınıza sağlık. A Time For Us ve bundan önce seslendirdiğiniz Pavane'ydi galiba, evet, değil mi? Bu iki eserde aslında melodi olarak hep kulaklarımızda olan, bildiğimiz ama adını çok aklımızda tutamadığımız, çok adını çok bilmediğimiz eserlerdi. Temmuz ayı başında Antalya'da kaybettiğimiz Fritz Kaas'ın anısına seslendirdiniz. Evet. Her iki eseri de bir kez daha ruhu şad olsun, başınız sağ olsun. Evet, ancak sıra geldi Hakan Bey. Mikrofonu biraz yaklaştırır mısınız kendinize?
1: Tabii.
0: Evet, ancak sıra geldi. Şimdi sizden biraz bahsedelim.
2: Ben Filiz Hanım'ın eşiyim.
0: en önemli özelliğim bu. çok güzel. Evet, Tamer Bey'in damadı. Onun yanında.
2: Yani Filiz birçok şeyi anlattı zaten. O bizim ailenin sözcüsü Filiz'dir zaten. O yüzden
0: çok güzel.
2: Ben genelde dinliyorum.
0: Çok konuşmayı sevmeyen, evet, daha çok dinlemeyi seven bir müzisyen, her şeyden önce bir müzik yapımcısı.
3: Ve Lütiye.
2: Yani birçok hobilerim var. Hobilerimi birçok zamanlar profesyonel mesleğe dönüştürdüm. Çoğu zaman hobi olarak kaldı. Elektronikle uğraştım, asıl parayı oradan kazandım. Müzikle uğraştım, ondan da para kazandım. Tonmeisterlik yaptım, sound teknisyenliği yaptım. Yurt dışında uzun yıllar kaldım, orada bazı konularda eğitimler aldım falan. İşte müzik yaptım, konserlerde, dinletilerde enstrüman çaldım diyelim.
0: Sizin bu müzikle ünsiyetiniz ne zamanınızı başladı?
2: Sor efendim?
0: Müzikle ünsiyetiniz ne zaman başladı?
2: Müzikle başlangıcım çocukluk dönemimde, 6 yaşında falandım herhalde ya da 5-6 yaşlarında. Ortanca abim bir gitar almıştı. Ucuz bir gitardı, çalmak...

0: hani öyle bir çalacaktı herhalde, çalmaya çalıştı daha doğrusu. Bir süre çalmaya çalıştı, sonra vazgeçti herhalde, çok yapamadı. Evin bir köşesinde kaldı. Ben de can sıkıntısını alıp elime biraz duyduğum bir şeyi,
1: kucalayayım derken
0: duyduğum işte bir şarkı vardı, hatırlamıyorum şimdi de. Dağlar Kızı Reyhan gibi bir şeydi herhalde, hatırlamıyorum. Onu çalmaya çalıştım. Aa dedim, yapabiliyorum derken öyle bir heves bana da geldi. Sonra aldı başına gitti yani, işte 16-18 yaşlarımdayken İstanbul'da yaşadığım dönemdi. İşte bir o zaman kulüp deniyordu, böyle canlı müziklerin de hani olduğu yerler vardı Caddebostan'da. Öyle bir kulüpte bir arkadaşım, müzisyen arkadaşımla beraber gidiyoruz. Orada işte tumba çalıyorum, işte orada o grubun içerisinde işte ufak tefek şeyler çalıyorum, vurmalı falan. Öyle başladı, gitti, çorap sokuyor gibi gitti işte.
1: Müzik yapımcılığına kadar uzandı iş, elektronik. Evet,
0: sonra yıllarca kadar. İşte ben gitar ana enstrümanımdı. Ve çok değişik güzel gitarlar görüyordum. Ve hep böyle yapmayı, bir şeyler üretmeyi seviyorum zaten. Ahşapla da uğraşmayı seviyorum. Hı-hı. Seviyorum. Yani bu içten gelen bir şey. Hı-hı. Yapmadım geçmişte, fakat istiyordum. Dedim ben kendi gitarımı bir gün kendim yapacağım diye kafaya koydum. Hı-hı. En sonunda bu isteğim oldu. İşte kendim Luthier, başka arkadaşlarımdan bazı temel bilgiler aldım. İşte internetten, YouTube'dan, lisan İngilizcem çok iyi olduğu için kaynaklar buluyordum. İşte videolar falan. Biraz yeteneğim de vardı herhalde. Bayağı gitarlar yaptım arkadaşlar.
1: Kolay, yani, kolay değil de sıfırdan bir enstrüman ortaya çıkarmak, yani yapmak.
0: Gitarın işte gövdesi dahil, işte sapı, bütün fretleri, her şeyini sıfırdan yapabiliyorum yani.
1: Müthiş. Müthiş bir yetenek. Evet. Hakikaten öyle. Fevkalade. Şimdi bir eser daha dinleyeceğiz sizden. Evet. Ama bu eser de aynı Friskast'ta olduğu gibi yine birinin anısına olacak galiba, değil mi? Anlatır mısınız bize Filiz Hanım?
2: 26 Haziran'dı sanırım Kadir İnanır'ı kaybettik. Hı hı. Çocukluğumuzdan beri onların filmleriyle büyüdük.
1: Türk sinemasının gelmiş geçmiş, evet, en önemli, en büyük, evet, jönlerinden birisiydi.
2: Evet, evet.
1: Kadir İnanır.
2: Ve Kadir İnanır denince bu kült film, Türkan Şoray ile birlikte oynadı ve Ahmet Mekin'le birlikte oynadıkları Selvi Boylum, Al Yazmalı unutulmaz. Yönetmen Atıf Yılmaz'dı. 1977 deki başyapıtlardan biri. Bu Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un Kırmızı Eşarp adlı romanından uyarlanmış. Hı hı. Senarist Ali Özgen Türk bu filmde. Ve orada çok ünlü bir replik var. Herkes zaten o replikle tanıyor o şarkıyı. Sevgi neydi? İşte sevgi
1: emekti.
2: Aslında Cengiz Aytmatov'un eserinde yokmuş bu replik. Bunu Ali Özgen Türk eklemiş. Eşi çalışırken kendisi çocuğuna bakıyormuş. Hani öyle çıktığı söyleniyor. Yani rivayet o şekilde. Cahit Berkay'ın bestesi. Aynı zamanda caz sanatçısı Cihan Barbur da buna çok güzel sözler yazmış.
1: Sözler yazdı.
2: Biz onu sözleriyle birlikte seslendirmeye çalışacağız. Aynı zamanda da büyük usta Kadir İnanır'ı da anmış olalım.
1: Anmış olacağız. Ruhu şad olsun. Cahit Berkay'a da Allah sağlık, uzun ömür İnşallah. Versin. Ne kadar önemli bir adamdır. Evet, Türk evet. müziği için, Türk evet. sineması için. Evet. Yani o filmler yapan biraz da müzikleridir. Evet. Yani evet, hiç evet, tartışmasız.
2: Evet, tabii.
1: Yani Hababam sınıfı mesela. Hababam sınıfını Hababam sınıfı yapan Melih Kibar diyeceğim. Melih Kibar mıydı onun bestelerini yapan? Yani o müziklerdir. Hakikaten Cahit Berkay'da Türk sinemasına olduğu kadar Türk müziğine de çok büyük eserler tabii, bırakmış tabii. Çok önemli bir müzisyen, besteci aynı
2: yani
1: zamanda.
2: Bu film de çok ünlü ama müziği de çok ünlü. Al Yazmalım dendiği an hemen herkeste bir hafif bir hüzün olur.
1: Tabii.
2: Bu,
1: o müzikle beraber. Evet. Cahit Berkay bir gün radyomuzu da ziyaret etmişti, geldi buraya.
3: Ne güzel.
1: Karşımda gördüğümde konuşamadım. Benim için o kadar büyük, o kadar önemli şeyler ifade ediyor ki Cahit Berkay. Konuşma ihtiyacı hissetmedim. Sadece elini sıkıp derin derin gözlerinin içine baktım ve çok şey anlatmaya çalıştım. O da anladı umuyorum. Umuyorum anladı. Ama hepimiz, benim için özellikle çok önemli.
2: Sanatçılar hisseder, anlamıştır.
1: Hisseder, mutlaka anlamıştır. Hadi zevkle dinleyelim bu şarkıyı sizden.

0: Gecenin içinden programı TRT Antalya Radyosu stüdyolarından Antalya'dan canlı olarak devam ediyor. Konuklarımız Sayın Taner Angay, Sayın Filiz Angay Kutluk ve Sayın Hakan Kutluk'la müzikli sohbetimiz de devam ediyor. Peki güncel müzik çalışmalarınız hakkında neler söylersiniz, neler yapıyorsunuz Filiz Hanım?
1: Biz
0: Akdeniz mızıkacıları vardı.
1: Evet,
0: Frisk aslında.
1: Onu tekrar zaten ayağa kaldıracağız. Benim profesörlüğe hazırlanma dönemimde, doçentliğe hazırlanma dönemimde biraz biz düzenli dinletilere ara vermiştik. Ama şimdi bizim zaten Facebook'ta bir sayfamız da var, Akdeniz Mızıkacıları ve Frisk House diye. Her ay Frisk'le daha önce çaldığımız şeylerden birer video koyacağız veya Evren'le Frisk'in beraber çaldıklarından. Ve onu anmak için her iki ayda bir de bir dinleti düşünüyoruz. Evren, Hakan, ben, yine bütün katılacak olan müzik dostlarımızla birlikte. Bunun haricinde Hakan belki de 15 yıldır ben de derslerimden zaman buldukça Antalya Engelliler Sanat Evi'ne katkı veriyorduk.
0: Ondan bahsetmeyi unuttuk.
1: Hülya Bostanoğlu hocanın

0: şefliğinde. Ben de yani derslerimden vakit buldukça hep katılıyordum. Emekli olduğumdan beri sürekli katılıyorum. Hatta babam da artık destek veriyor.
1: Senedir.
0: Hatta cici annem Tülin de destek veriyor koroda.
2: Babayı da monte ettik oraya.
3: Çok güzel.
0: Hatta kardeşim de denk gelirse, kardeşim Barış da öyle, belki o da bir iki şarkı söyleyecektir. Hani Antalya'ya geldiği zaman İstanbul'dan.
3: Çok güzel. Şimdi biraz sonra tekrar bahsedelim o şeyden.
0: Tamam.
3: Antalya Engelliler Sanat Evi'nden ve oranın korosundan.
0: Evet.
3: Çünkü çok önemli bir çalışma.
0: Evet.
3: Hatta sözü açılmışken anlatalım sevgili dinleyenlerimize. Hülya Bostanoğlu emekli eczacı, onun girişimiyle ve yanındaki dostlarıyla beraber kurdukları
0: ve
3: bir
0: tamamen kendi
3: sanat
0: katkılarıyla
3: evi.
0: Götürüyorlar.
3: Herhangi bir yerden maddi destek almadan, kendi yağlarında kavrularak
0: veya gönüllülük esasıyla
3: ders vermek isteyenler, müzik çalışmalarına katkıda bulunmak isteyenler gelip katkı koyuyorlar ve bırak Türkiye'yi, dünyanın herhangi bir köşesinde bu şekilde yürüyen bir engelliler için bir yapılmış bir sanat evi, sanat organizasyonu ya da koro pek rastlanmadı.
0: Burada Hülya Hoca'nın çok çok büyük emeği var. Onunla birlikte destek olan diğer arkadaşlar ve yine o engelli dostlarımız, onların aileleri, hatta diğer gönüllüler el birliğiyle yürüyen bir faaliyet.
2: Kesinlikle. Aslında hepimizi toparlayan Hülya Hoca oldu yani.
3: Kesinlikle yani. Öyle.
4: Büyük özveriyle çalışıyor.
3: Çok, çok büyük çok, özveriyle çalışıyor. Doğru söylüyorsunuz.
4: Helal olsun.
3: Helal olsun. Siz de kaç yıldır oradasınız?
0: Halkan 15 yıldan fazladır.
3: Neredeyse başından beridir yani.
2: Birkaç sene geçmişti abi. Bir iki herhalde sene geçmişti. Evet. Ben daha önce başka bir engelli grupta çalışmalar yaptım üniversitede.
3: Bir dakika, bir iki ay önce 20. yıl konserlerimi vermişti.
0: Evet,
3: o 20. yıllarını kutladılar.
0: Evet.
3: Bir iki ay önce evet.
2: Üniversitede bir şey vardı.
0: Avrupa Birliği projesi vardı.
2: Minik Fideler Büyük Engelleri Aşar adıyla.
3: Hı hı.
2: O projede engelli çocuklar vardı. Bu çocuklar işte bazı işte şeyler, eğitimler oluyordu. İşte tarımdı, işte el sanatlarıydı, bir de müzik olmasını istediler. Müzik için bir hoca araştırmaya girdiler. Tesadüf ben çıktım yani onların şeyine.
3: Karşısına.
2: Bir deneyelim dedik. Ben de ilk defa deneyecektim. Daha önce bir iki amatör çalışmam oldu da bu daha bir profesyonel bir gruplaydı.
3: Hı hı.
2: Başladık, denedik. Çocuklar beni çok sevdi. Ben çocukları çok sevdim. İlk deneyimim orada bir sene kadar galiba. Bir seneden fazla orada çocuklarla çalıştım. Daha sonra o proje bittikten sonra nereden duydum hatırlamıyorum. İşte Hülya Hoca'yı ben duydum.
3: Hı hı.
2: Onunla telefonla konuştum. Sonra bir yerde buluşalım, konuşalım dedik birbirimize. Ne yapıyoruz, ne diyoruz? Dedim böyle böyle işte ben böyle bir projede yer almıştım. Yine engellilerle bir şey istiyordum. Hani siz de bu işe başlamışsınız.
3: Hı hı.
2: Ne düşünürsünüz filan gibilerinden böyle bir konuştuk. Çok sevindi. O şekilde ben başladım. Ve her zaman şunu söylüyor bana. Ben diyor bütün müzisyen arkadaşlarım, gönüllü arkadaşlarımı ben buldum. Onları ben getirdim, başlattım. Yani benim çabamla onlar geldiler, gönüllü çalıştılar. Ama sen kendin geldin. O yüzden sen benim için özelsin der bana.
3: Çok güzel, çok güzel.
2: Öyle bir anımız var Hülya Bey'le.
0: Bu süreçte ben de dinletilere hep katılırdım. Çalışmalara ara ara tabii derslerden vakit buldukça bazen dinletilerle benim ders saati çakışırdı. Şey bile yaptığım oldu, hani öğrencilerime çocuklar bakın bu çok bir gönül işidir. Siz de destek vermiş olacaksınız. Dersimizi 1.5 değil 2.5'da başlatalım. Ben onlarla dinletimi vereyim, geleyim. Siz de dersten kaçmayarak böyle bir oluşuma destek vermiş olun demişliğim vardır. Ve öğrencilerim de gerçekten tam olarak yarı almışlardı 2.5'da derslere döndüğümde. Öyle katkılar bile görmüştük yani.
3: Müthiş, evet. Olağanüstü. Daim olsun. Hem Antalya İnşallah. Engelliler Korosu Hülya İnşallah. Bostanoğlu'nun emekleriyle, sizlerin emekleriyle daim olsun. Çünkü çok kutsal ve çok önemli bir çalışma gerçekten. Şimdi 4 dakikamız kaldı. Sizden 2 dakikaya sığacak küçük bir müzik eseri daha dinlesek sonra veda etsek.
0: Tamam, bir kongre müziğimiz var, kongre hikayesi olan bir şey vardı. Ona girmeyeyim o zaman hiç, çünkü yarıda kalmasın.
3: Yarım
0: o
3: kalmasın
0: zaman,
3: evet.
0: Evet, bir Azeri türkü o zaman, anonim bir Allah'ım Allah'ım diye. Modern folk üçlüsü de
3: Cansu
0: Koç da yorumladı. Ayna da, hatta Ayna grubu da yorumladı.
3: Hadi dinleyelim sizlerin yorumundan.
2: Yine bozuldu akortum.

0: Elinize, ağzınıza, gönlünüze sağlık. Bu gece programımızın bu köşesinde sizleri ağırlamak, sizlerle tekrar beraber olmak, müziğinize kulak vermek, sizlerle sohbet etmek bizim için çok büyük mutluluk oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz de çok mutlu olduk. Öyle bir aktı ki siz çok güzel programın akışını sağlıyorsunuz. Çok keyifli oldu. Ne zaman bittiğini anlamadık biz.
0: Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben tek tek selamlamak istiyorum sizleri. Sayın Taner Angay, 86 yaşında ve hala yüreği genç, pırıl pırıl bir müzisyen. Çok teşekkür ediyoruz Taner Bey.
2: Çok sağ olun.
0: Ellerinizden hürmetle öpüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kızı Sayın Filiz Angay Kutluk, Filiz Hanım. Çok zarifsiniz her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Ve Hakan Bey, varlığınız kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Ağzınıza, ayaklarınıza, gönlünüze sağlık. Sevgili dinleyenlerimiz, kapanış vakti, veda vakti. TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programının bugünkü bölümünün de sonuna ulaştık. Programı sizin için hazırlayan Berivan Erin, teknik yönetmenimiz Murat Yılmaz ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Önümüzdeki Perşembe gecesi 23 ana haber bülteninden hemen sonra Gecenin İçinden programıyla yine Antalya'dan, yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğiz size. Tekrar görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: gecenin içinden.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek mesajı verdi. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz sürecek dedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin iki ülke ilişkileri için önemini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ve Irak arasında gelişen stratejik işbirliğine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, iki ülke arasındaki imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrarını

0: ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkati çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Etkinliklerde çeyrek asırda hayata geçirilen projeler ve reformlar anlatılacak, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine dikkat çekilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Mecliste yapılan kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Merkez Yönetim Kurulu ise bugün toplanacak. Toplantının gündeminde kurultay süreci olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi verdi. Buna göre Antalya Kaş, Isparta Eğirdir ve Muğla Seydi Kemer'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerindeki orman yangınlarında ise yoğun mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Küçük'ün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 35'e ulaştı. Tutuklanan bazı şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu 37 sanıktan 16'sının tahliyesine karar verdi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye çıktı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2,5 milyon kişinin kas gücünü ve hareket oranlarını ölçtüklerini belirtti. Batman'da konuşan Bakan Memişoğlu, 228 bin vatandaşımızın sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık, dedi. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yüksek öğretim kanununda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. İsrail ordusunda çatlak büyüyor. İşkenceleriyle bilinen Sidi Teyman askeri üssünde onlarca asker komutanlarına isyan etti. Üste yaşanan disiplin krizi sonucu askerler komutanlarına hakaret ederek silahlarını bırakıp üsten kaçtı. İsrail basını olayı orduda şimdiye kadar meydana gelen en utanç verici olay olarak duyurdu. BM Güvenlik Konseyi Guterres'in yerine önerilecek aday için ilk ön oylamayı yaptı. İlk ön oylama sonuçları ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmayacağı belirtildi. ABD'nin BM daimi temsilcisi Mike Waltz adayla ilgili yorumunda Birleşmiş Milletleri uluslararası arenada daha etkili kılacak bir genel sekretere ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Avrupa arenasında iki temsilcimiz sahne aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda evinde tek golle geçti. Midtjylland'ı bu kez deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar böylece adını 3. eleme turuna yazdırdı. Temsilcimiz 3. turda Çek ekibi Hradec Kralove ile eşleşti. Başakşehir ise konferanstaki 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk oldu. Birbirinin rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz Avrupa defterini erken kapattı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Gece ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Erzincan türküsünü Elvan Sevim'den dinliyoruz. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı.

Tüccar Paşmakçı'nın derledi Erzincan türküsüyle Erol Köker sizlerle. Vardım Hint eline kumaş getirdim. Açtım bedestanı, sattım oturdum.

Ali Ekber Çiçek'e ait Erzincan türküsünü Tuğba Ger'den dinliyoruz. 14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıtkı ismin duydum divanelikte.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Bazı sesler vardır duyulmaz, bazı yaralar vardır görülmez. Çünkü biz bakmayı biliriz ama görmeyi henüz öğrenmemişizdir. Nezaket mevsiminde bugün hayatın ritmine dahil olmak için fiziki sınırları değil, bizim o kas katı kesilmiş zihniyet duvarlarımızı aşmaya çalışan kardeşlerimizin hukukunu konuşacağız. Engelli haklarını. Bir lütuf ya da yardımseverlik meselesi olmadığını, doğrudan bir adalet ve medeniyet davası olduğu hakkında söyleşeceğiz. Nezaket, birine acıyarak bakmak değil, onun onurunu zedelemeden hayatın her alanında onunla omuz omuza yürüyebilecek o vakur alanı inşa etmektir. Şükrü Erbaş o muazzam dizelerinde der ki, gözün görmediğini gönül tamamlar ama gönlün görmediğini hiçbir ışık aydınlatamaz. Erbaş'ın bu sarsıcı tespitiyle yüzleşelim. Asıl

0: engel sokaktaki basamaklar değil. Bizim o basamakları aşamayacak olanı yok sayan ruhsal körlüğümüzdür. Henry Bergson zamanın herkes için farklı aktığını ama bilincin ortak olduğunu söyler. Bergsoncu bir bakışla erişebilirlik sadece bir rampa meselesi değildir. O bir başkasının hayat ritmine, onun zamanına ve varoluşuna saygı duyma bilincidir. Bir engelli kardeşimizin hayatını kolaylaştırmak, ona bir iyilik yapmak değil, onun gasp edilen hareket alanını ona tekrar iade etmek demektir. Gazali İhyasında basiret baş gözünden daha keskindir diyerek bizi uyarır. Gazali'ye göre bir insanın engelini onun kimliği sanmak basiretsizliğin en büyüğüdür. Sadi Şirazi Bostanı'nda şöyle seslenir. Yürüyemeyene yol olan aslında kendi menziline daha çabuk varır. Şirazi'nin bu hikmeti toplumsal adaletin tam kalbidir. Nezaket görmeyene göz, duymayana ses olmak değil, onlarla birlikte görebilecek ve duyabilecek bir dünyayı adaletle birlikte kurabilmektir. Sosyolog Erwin Goffman, engelli bireylerin toplumdaki damgalanma süreçlerini anlatırken asıl yaranın o etiketler olduğunu söyler. Goffman'ın uyardığı o dışlayıcı dilden sıyrılıp insanlık paydasında buluşmak nezaketin en güzel halidir. Hazreti Mevlana'nın o meşhur dış görünüşe bakma, ruhun derinliğine in öğüdü, bugün şehirlerimizi planlar kendi rehberimiz olmalıdır. Bir engelli yolu üzerinde park edilen araç sadece bir trafik kuralı ihlali değildir. Bir insanın hürriyetine, onun dış dünyayla kurduğu o ince bağa yapılmış kaba bir saldırıdır. Gabor Mate, toplumsal dışlanmışlığın insan ruhunda yarattığı o derin stresi ve yabancılaşmayı anlatır. Bizim görevimiz nezaketin o iyileştirici gücüyle bu yabancılaşmayı yıkmaktır. Gönül gözüyle erişilebilirlik, birinin tekerlekli sandalyesini itmekten ziyade onun hayatın her alanında ben de varım diyebileceği o saygın zemini hazırlamaktır. Kıymetli dinleyenler, bu bölümde yeniden anladık ki nezaket zayıf olana yardım etmek değil, herkesin eşit ve onurlu yaşadığı bir dünyayı dert edinmektir. Yine bugün sokaktaki sarı çizgilerden, engelli rampalarından önce kalbimizdeki o kilitli kapıları açalım. Bir engelli kardeşimizle karşılaştığımızda ona meraklı değil, merhametli ve saygılı bir mesafeden bakalım. Unutmayalım ki fiziki engeller aşılır ama ruhun ve dilin engelleri bir toplumu içten içe çürütür. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, kelamın izzetini, insanın onurunu ve gönül bahçelerimizi konuştuk. Ben Betül Şatır, her insanın biricik canının kutsal ve her yolun erişilebilir olduğu güzel bir dünya diliyoruz. Erişemediğimiz hiçbir gönül bizim değildir. Hayatı gönül gözüyle paylaşanlara selam olsun. Sükunetle, adaletle ve hoş bir Seda ile kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç.

0: Bilgiye erişimin kolaylaştığı günümüzde doğru üniversiteyi seçmek hiç olmadığı kadar önemli. Tercih maratonu başladı ve üniversiteleri yakından tanımak aday öğrenciler için büyük önem taşıyor. Bugün Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Musa Alcı ve Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Tahir Yağdı konuğumuz olacak. Üniversite tercih dönemine girdiğimiz bu günlerde aday öğrencilerimizin ve ailelerinin en doğru kararı verebilmelerine katkı sağlamak amacıyla kendileriyle bilimsel ve teknolojik alanda üniversite eğitimi üzerine sohbet edeceğiz. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızda, stüdyomuzda ağırlıyoruz. Bize vakit ayırdılar, sağ olsunlar. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Musa Alcı, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ve Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Tahir Yağdı, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Evet, üniversite tercih dönemi başladı. Söylüyoruz sürekli. Çok heyecan verici bir dönem. Bazen stresli bir dönem. Gençlerimizin geleceğini belirleyebilecekleri bir dönem. Bir kez daha hayırlı olsun onlara. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlerle buluşturarak, sağ olunuz ki kendinizi anlatıyorsunuz. Şimdi Ege Üniversitesi'ni anlatır mısınız bize diyeceğim ama zaten herkesin bildiği, pek çok kişinin de hayali olan bir üniversite. Genel hatlarıyla siz Ege Üniversitesi hakkında ne söylemek istersiniz Sayın Rektörüm?
1: Peki, tabii şöyle, üniversitemiz 20 Mayıs 1955 tarihinde kurulmuş, ülkemizin 4. üniversitesi olarak. Biz bu sene 20 Mayıs'ta üniversitemizin 71. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Yani şunu demek istiyorum, Ege Üniversitesi gerçekten köklü bir üniversite. Bunu bazı rakamlarla özetlemek, desteklemek istersek 20 fakülte var üniversitemizde. Hı hı. 10 enstitü, 1 devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, 2 yüksek okul, 11 meslek yüksek okulu, 6 rektörlüğe bağlı bölümü ve hastanemiz dahil 37 uygulama ve araştırma merkeziyle eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini üniversitemiz başarıyla sürdürmektedir. Hı. Genel hatlarıyla bu şekilde söyleyebiliriz.
0: Çok farklı dallarda, söylediğiniz gibi sanat da okuyabiliyor öğrenciler, tıp da okuyabiliyor, mühendislikler de okuyabiliyorlar. Köklü bir üniversite olmanın avantajları var ama bununla birlikte sanıyorum yeniliklere de ayak uyduran bir üniversite. O yüzden her sene tekrar bir hafızamızı tazelemek, yenilikleri öğrenmek gerekiyor sizlerden. Sizin söylemek istedikleriniz var mı buna dair? Neden öğrenciler tercih listelerine Ege Üniversitesi'ni eklemeli?
1: Tabii şöyle, aslında daha genel de konuşabiliriz. Tercih için öğrenciler geldiğinde ben şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Tercih edeceğiniz üniversiteyi, kampüsünü görün, fakülteyi görün, bölümleri görün, laboratuvarlarını mutlaka ziyaret edin, web sitelerini mutlaka ziyaret edin. Yani buradan kastımız akademik ilgili bölümlerin akademik altyapısının görülmesi lazım. Laboratuvarlarını mutlaka gezin diyorum. Yani bunları şöyle bir özgüvenle söylemiş oluyoruz. Bunlar bizde yeterince fazlasıyla tüm bölümleri aşağı yukarı kapsayacak şekilde var. Bunların görülmesi lazım. Yani sadece bir üniversite seçilirken bir kamuoyunda oluşan algılar da var. Bilinirlik var. Fakat üniversiteleri yerinde görmek lazım. Bölümleri yerinde görmek lazım. Akademik altyapısına bakmak lazım. Özellikle uygulamalı bilimlerde laboratuvar altyapısına mutlaka bakmak lazım. Hı hı. Bu sebeplerle evet arkadaşlar, tercih yapacak arkadaşlar, gelip görmeyenler, bilmeyenler varsa kampüsü ziyaret etsin, ilgili bölümleri görsün, altyapılara baksın. Hı hı. Onların tercih işlemlerini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Tabii bu arada tanıtımlar yapılıyor değil mi? Bu döneme özel çalışmalarda.
1: Tabii şu an biz de tanıtım dönemindeyiz. Hatta bugün programdan sonra oradaki faaliyetlere de katılacağız.

0: Bizzat katılacağız.
1: Sayın Yağdı, siz neler söylemek istersiniz Ege Üniversitesi'ne dair?
2: Ege Üniversitesi, yani kısaca adını bölgeden alan bir üniversite. Adı eşleşmiş, özdeşleşmiş bir üniversite. Ve İzmir'in girişini düşünün.
1: Evet.
2: Güneyden, kuzeyden ve batıdan.
1: Evet.
2: Neyle gelirseniz gelin, deniz hariç, kesişim noktası. Yani İzmir'e gelen bir kişinin ilk uğrayacağı yer aslında, konum olarak tabii. Kampüsümüz gerçekten hem yeşil hem mavi olarak adlandırabileceğimiz, yani hem sürdürülebilirlik açısından hem de içindeki ekosistem açısından fakültelerimizin, yüksekokullarımızın, enstitülerimizin oryantasyonu açısından çok önemli bir lokasyonda. Etrafında çok sayıda yurt imkanı olan, böyle çok güzel, İzmir'in şirin bir bölgesinde, güzel bir lokasyonda.
1: Bir kere üniversite hayatını yaşamak için çok güzel.
2: Aynen. Değil mi? Yani keyifli. Hocamın dediği, evet, gelip yerinde görün. Gerçekten orayı gördükten sonra ne demek istediğimi anlayacak öğrencilerimiz. Bir de tabii ben sağlık alanında tıp fakültesi hocası olduğum için, yani bir üniversitenin, tıp fakültesinin en önemli artısı öğrencilerine anlatacağı teorik dersleri, ki bunu artık dünyada bütün kaynaklarda, nerede olursanız olun, okyanusta, bir adada, tek başınıza da olsanız,
1: evet,
2: bütün kaynaklara ulaşabilirsiniz, yeter ki internetiniz çeksin.
1: Evet.
2: Ama bunları öğretecek, gösterecek, uygulayacak, yanlışları gösterecek, ki üniversite öğrencisi aslında pek çok doğruyu öğrenirken yanlışı da nasıl yapacağını öğrenen, çünkü bu yanlıştan nasıl döneceğini bilmesi gereken biridir. Bizim üniversitede öğrettiğimiz şey budur. Teorikle pratiği birleştirmek lazım. 40'ın üzerinde ana bilim dalında 600 civarında öğretim üyesiyle dünyada gerçekten saygın bir tıp fakültesi akademik kadrosuna sahip olan, bölgenin en büyük hastanelerinden birine sahip olan bir üniversite olduğu için,
1: evet,
2: yanında diş hekimliği, hemşirelik fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri enstitüsü, meslek yüksek okulu olduğu için de bu anlamda çok çekici, çok gelecek vadeden bir üniversiteyiz.
1: Evet, başta da söyledim ya, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'yle de aslında birçok fakültesiyle de birçok adayın hayali olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi tercih dönemindeler, tabii onların sıralamaları var, puanları var vesaire. Herkes yapamıyor ne yazık ki. Olsun, çok üzülmesinler. Belki hayatlarında başka güzel yollar açılır. Ama yapabilenleri neler bekliyor? Yani Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girenleri neler bekliyor? Mesela akademisyenlerden bahsedebiliriz. Şimdi, bu uygulamadan bahsedebiliriz.
2: Yani korkutucu olmasın ama gerçeği söyleyeyim, uykusuz geceler bekliyor.
1: Evet.
2: Ama tabii bu öğrencinin isteğiyle birlikte olacak bir şey. İsteyen bir öğrenci zaten o kadar, yani insan vücudu en mükemmel makina ve tıbbın en güzel tarafı, tabii öyle bir şey olmuyor. Bizim mezunlarımızın %99'u hemen bir iki ay içinde çalışıyorlar,
1: evet,
2: bir yerde. Yani bu çok önemli bir artı. Ve artık okurken insanlar size sayın doktorum, hocam diyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Ama buna layık olabilmek için en değerli varlık olan insana, insan vücuduna hakim olmak çok önemli bir şey ama çok zor bir şey. Bunun için de evet, sizi uykusuz geceler bekliyor.
1: Evet.
2: Okuyacaksınız, öğreneceksiniz ve burada size bunları gösterecek birinci sınıfın ilk gününden altıncı sınıfın son gününe kadar 7/24, bir de bizim öyle bir özelliğimiz var. Yani birinci sınıfa gelen bir öğrencisiniz ve tıbba karşı çok büyük bir isteğiniz var. İsteyerek gelmişsiniz. Zaten ilk 4-5 bin kişi içinde olmanız lazım ve buraya girmişsiniz. Ve diyorsunuz ki ben iyi bir doktor olacağım, iyi bir bilim adamı olacağım. Ve gününüzün büyük bir bölümünü hastanede geçirmek istiyorsunuz. İnanın o 40'ın üzerindeki ana bilim dalı 7/24 çalışıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Hı hı. İstediğiniz ameliyata, istediğiniz laboratuvara, istediğiniz derse, her hocaya ulaşma imkanınız var. Yani evet, çünkü bizde evet, bir büyük bir aile kavramı var. Gelen her öğrenci hepimizin 6 yıl boyunca öğrencisidir bilinci var. O nedenle öğrenciyi bu bekliyor.
1: Kendini sonsuz geliştirmek bir, için bütün olarak.
2: Sonsuz var. Bir derya.
1: Evet, ne güzel.
2: İnanın girdiği zaman yani vakit bulamaz, sadece yorulur ve o yorgunlukla uyuyakalabilir, böyle bir fakülte.
1: Evet, tıp fakültesi dışında da tabii öne çıkan fakülteler, bölümler var Sayın Alcı. Siz nelerse hangilerini saymak istersiniz burada?
0: Şöyle, aslında şu bilgiyle devam etmek daha doğru olabilir, bu açıklayıcı olabilir. Ülkemizde 200 aşkın üniversite var. Bu üniversiteler arasında 15 üniversite araştırma üniversitesi kategorisinde. Ege Üniversitesi de bugün bir araştırma üniversitesidir. Yani ilk 15 üniversite arasında pek araştırma üniversitesi kriterlerine göre bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirmeye göre üniversitemiz araştırma üniversitesi olma unvanını kazanmış durumda. Şimdi bununla beraber yine üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu YOKAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de ilk kez 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazanan bir üniversitedir. Hı hı. Dolayısıyla yani toplam bir kaliteden bahsediyoruz. Bir kere bunu en başta söylememiz lazım. Diğer taraftan sorunuza cevap olabilecek birkaç şey de şöyle söyleyeyim. Tabii özellikle mühendislik alanında üniversitemizde fen ve mühendislik alanında ciddi yetkinlikler mevcut. Hı hı. Ve aynı zamanda yine çağ ışık tutacak mühendislik bilimlerinde, bilgisayar mühendisliğinde yapay zeka bölümü bu yıl itibarıyla öğrenci alımına açılıyor. Evet. Yani öğrencilerimiz tercih edebilecek. Yine aynı şekilde 2 yıllık meslek yüksek okulumuz siber güvenlik meslek yüksek okulu bölümümüzde bu yıl ilk mezunlarını verdi. Yani öğrencilerimiz buralara bakabilirler. Çağın ruhuyla uygun bölümlere bakabilirler. Hı hı. Çünkü geleceği bu bölümler şekillendirecek diye düşünüyoruz.
1: Evet, ve burada da hiç yavaş hareket etmiyorsunuz bu bölümlerin şekillendireceğini bilerek. Çünkü şu anda gençler aslında farklı bir kaygı içindeler. Teknoloji çağındayız, dijital çağdayız. Yapay zeka hayatımıza girdi. Mesleklerin geleceği nasıl olacak? Buna da hazırlık yapılmaya çalışılıyor anladığım kadarıyla üniversitede.
0: Evet, tam da güzel bir noktaya temas ettiniz. Güzel bir açılım olacak bizim için de. Şöyle ki burada biz bu sene yurt dışından getirdiğimiz hocalarımızla transfer ettiğimiz hocalarımız var. Bunlarla işbirliği yaparak şu an yapay zeka okuryazarlığı dersini üniversite tüm birim ve bölümlerine hitap edecek şekilde bu dönem itibariyle açıyoruz. Hı hı. Bu dersler online olarak verilecek çünkü üniversitenin tamamına hitap edeceği için buradan başlıyoruz. Bu konu gerçekten önemli. Şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Hı hı. Yani üniversitenin tüm bölüm ve birimleri için diyoruz. Yapay zeka önemli. Yapay zeka önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki birkaç yıl içinde, önümüzdeki yıllar tabiri çok geniş, pek çok mesleği, pek çok disiplini hızlı bir şekilde etkileyecek. Buna hazırlıklı olmak istiyoruz. Öğrencilerimizin de buna hazırlıklı olmasını istiyoruz. Hı hı. Bunu önemsiyoruz. Bunu önemsiyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde geliştiriyoruz. Yine mühendislik bilimlerinde de akreditasyondan bahsetmişken mühendislik bölümlerinde de akreditasyona sahip bir üniversitedeyiz. Bunu önemsiyoruz. Bunun anlamı şu oluyor. Mezunlarımız yurt dışına çıktığında tanırlı oluyor. Kabul görmesi oluyor, tanınırlığı evet, oluyor. Bu aksiyonları almaya devam ediyoruz.
1: Hı hı. Akreditasyon konusunda artık gençler de gerçekten bilinçli galiba, değil mi? Neye ihtiyaçları olduğunu, genellikle diyelim, neye ihtiyaçları olduğunu, nasıl yollar açılacağını bilerek geliyorlar eğitimin. Siz bu anlamda neler söylersiniz? Z kuşağı, alfa kuşağı, onların beklentileri, onların yaşamlarının nasıl olacağı, eğitimin nasıl olması gerektiğine dair.
2: Şimdi tabii bu kuşaklar dediğiniz zaman böyle bir durup düşünmek lazım, irkilmek lazım. Çünkü bu kuşaklarla beraber yaşıyoruz işte.
1: Tabii
2: çocuklarımız, evet, öğrencilerimiz. Aslında çok müthiş potansiyele sahip beyinler bunlar. Çünkü taze ve işlenmeye, geliştirilmeye çok müsait. Yeter ki onlara güvendiğimizi hissettirelim. Yani onlara güvendiğimizi hissettirdiğimiz zaman, o iletişimi kurduğumuz zaman, bu kuşağın en büyük problemi iletişim kurmamak, biliyorsunuz bunlar. Yani ninni yerine cep telefonlarından anneleri tarafından çizgi film seyrettirilerek avutulmaya çalışan kuşak bunlar.
1: Evet.
2: Şimdi bir soru sorduğunuzda hemen arkada öğrencileri görüyorum, hemen cep telefonlarından hemen yapay zekaya sorarak
1: böyle bir olanak var.
2: işlerini oraya havale ediyorlar. Böyle bir olanak var. Bunu çok kişi kullanıyor ama yapay zekayı gerçekten akıllıca kullanma. Zaten yapay zeka okur yazarlığı diye bir kavram var aslında. Onun bizi yönetmesinden ziyade bizim onu yönlendirmemizle onun bize yardımcı pilotluk yapması esasına dayanması lazım bu işin. Tabii akreditasyon dediğimiz zaman bu çok yönlü. Akredite esasen, burada benim hep düşündüğüm şudur: akreditasyonu veren yerin, kurumun akreditasyonunu kim yapıyor? Bunlar aslında bir zincirleme. Bu nedenle de bu kurumların, yani bir de rankingler ya da matrixler dediğimiz sıralamalar var. Pek çok sıralama oluyor, o yüzden bu konuda da bir bilgi kirliliği var. Kim yapmış, hangi bilimsel verilere göre yapmış, hangi geniş tabanlı araştırmaya göre yapmış, bunların hepsi çok önemli. İşte akreditasyon aslında gerçek manada gerçek kanıtlanabilir, tekrarlanabilir ölçütlerle bizim karşımıza gelen bazı hususların okeylenmesi gibi düşünebilirsiniz. Evet, bir kurum bu kaliteye sahip mi, sürdürülebilirliğe sahip mi, tekrarlanabilir mi, yaptıkları açık mı, şeffaf mı, denetlenebilir mi, iç ve dış paydaşlarla, mezunlarıyla sürekli iletişim halinde mi, her yıl kendini geliştirmek için sürekli protokolleri, komisyonlarıyla, kurullarıyla, kendi iç denetim birimleriyle kontrol edip tekrarlı bir şekilde bu iyileştirme çalışmalarını yapıyor mu? Bunlara bakmak lazım. Ama tabii bu anlattıklarım bir anda, ya ben bütün bunları nasıl yapacağım diye de maalesef bir şüphe uyandırabilir. O yüzden zaten üniversite bir insana neyi nasıl araştırabileceğini öğreten bir kurumdur aslında.
1: Evet.
2: Hangi soruyu soracağına ve kime soracağına ve aldığın cevaplarla nasıl bir yol çizeceğini öğrettiğimiz, onu öğrenen kişinin de buradan faydalanması için bir imkan bütününün olduğu bir yerdir üniversite. İşte bu nedenle hangi kaynağa bakarak nasıl bir yol alacağına tabii kişi kendisi karar veriyor ama rektör hocamızın da dediği gibi çok zor değil artık, iletişim imkanları çok hızlı. Ve bizim üniversitemize toplu taşımla veya kendi imkanlarıyla gelebilirler. Ve her birimimiz dışarıdan gelen öğrencilerimize tanıtım günleri olsun, tercih günleri olsun, bu hizmeti vermeye hazır. 7/24 ulaşılabilir bir üniversiteyiz. Biz toplum dostu, öğrenci dostu, öğretim üyeleri ve çalışanlarıyla kendini topluma adamış bir üniversiteyiz. Bunun böyle bilinmesi lazım.
1: Evet, tabii üniversite hayatı, sizin de söylediğiniz gibi, çok farklı beceriler geliştirme, sadece akademik eğitim değil, çok farklı beceriler geliştirmeye yönelik bir eğitim. Belki kendi başının çaresine bakmak ailesinden ayrıysa, sosyalleşebilmek, doğru ilişkileri kurabilmek, ekip çalışmasını öğrenmek, başka ilgi alanlarını keşfedebilmek, bütün bu olanakları da aslında konuşmak istiyorum sizlerle Ege Üniversitesi'nde. Ama bir ara verelim, bir şarkı dinleyelim birlikte, sonra devam edelim izninizle sohbetimize.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Yaşamın Ritminde Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Alcı ve Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tahir Yağdı ile sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Alcı, az önce şarkıdan önce hani dedik, evet, ya üniversite hayatının kattıkları akademik eğitimin dışında, siz Ege Üniversitesi'nde bu gibi olanaklara dair neler söylemek istersiniz?
1: Tabii. Şimdi üniversitemiz yani öğrencilerimize sadece bilimsel anlamda bir katkı sunmuyor. Kültürel, sosyal anlamda da ciddi katkılar sunuyor. Pek çok öğrenci kulübünde öğrencilerimiz kendilerini ifade etme imkanı buluyor. Bunun yanında üniversite dediğimiz yer aynı zamanda, yani 71 yıllık bir üniversiteden bahsediyoruz. Kurumsal bir yapıdan bahsediyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Üniversitemizde ilgili öğrencinin gelişimini sağlayacak, öğrenciye dokunan pek çok altyapı mevcut. Mesela Ebilitem bunlardan birisi. Mesela Teknopark bunlardan birisi. Hı hı. Yani öğrencilerimiz sadece üniversitede bir eğitim almıyor. Aynı zamanda tabii eğitim dediğimiz şey lisansı da kapsamıyor. Yüksek lisans doktora da eğitiminden de bahsetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla özellikle yüksek lisans doktora seviyesinde lisansta da bu imkan var. Öğrencilerimiz Ebilitem üzerinden ve Teknopark üzerinden kendi projelerini geliştirme, başkalarının projelerinde çalışma imkanlarına ulaşabiliyor. Hı hı. Bunlardan özellikle bahsetmemiz gerekiyor.
0: Ebilitem'i de Teknopark'ı da biraz daha detaylı öğrenebilir miyiz, özellikle
1: tabii
0: neler?
1: Şimdi yani Teknopark'ımız 2000'li yıllardan beri Teknopark yasası çıktı. Bu kapsamda üniversitelerde Teknoparklar kuruluyor. Teknoparklarda üniversite öğretim üyeleri resmi izinli olarak firma kurabiliyor, projelerde çalışabiliyor. Hı hı. Aslında Teknopark'ı şöyle tanımlayabiliriz. Teknopark firmalarla, yani dışarıdaki gerçek firmalarla üniversitede üretilen bilginin buluştuğu yer diye tanımlayabiliriz. Bir, evet, arayüz olarak tanımlayabiliriz. Yine Ebilitem'i de biz aynı şekilde tanımlayabiliriz. Çünkü Ebilitem'de de bir patent ofisimiz var. Patent işlerine bakıyor ve yine Ebilitem'de yine benzeri şekilde firmalarla bizim akademik tarafında bir arayüz görevini görüyor. Hem Teknopark'ımız hem Ebilitem birbirini tamamlayan unsurlar içeriyor. Bu sayede şunu söylesek güzel olur.

0: programları, yandal programları, hı hı, bunlar yani bilimin spesifik olarak derinleştiği, yani topluma bir değer kattığı, yani bir yenilik, inovasyon, bir değişim oluşturacak şeyler aslında bu derinlikte yatıyor. Yani hı hı, evet, topluma geneline fayda sağlayacak, hepimizin her gün kullandığımız şeyler için geniş bir taban önemli, ama hı hı, bir farklılık yaratmak için, dinamizmi kazanmak ve yön vermek için, hani İngilizce game changer olabilmek için, o değişime, hı, derinliğe sahip olmamız lazım. Çok, yani ben öğrenciyken bir çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı vardı.
1: Evet.
0: Yani biz orada eğitim gördük. Yani nefrolojisini, kardiyolojisini, gastroenterolojisini, yani mide, bağırsak, beyin, hepsini, nörolojik sistem, bunların hepsini gördük. Ama bu geçtiğimiz yaklaşık 40 yıla yakın bir süredir ben tıp fakültesindeyim. Aha. Bu sürede örneğin çocuk hastalıklarında 20 civarında yan dalımız var şimdi. Yani evet, bilim, evet, dalımız var. Hı hı. Gastroenteroloji, endokrinoloji, metabolizma, yeni doğan vesaire. Bu aynı zamanda dahiliye ya da iç hastalıklarında söz konusu ve buna benzer diğer ana bilim dallarında da böyle yan dallar oluşuyor aslında. Ve burada gerçekten konusunda hani expert dediğimiz, hı hı, uzmanların uzmanı dediğimiz insanlar yetişiyor. Evet, bir dahiliye uzmanı oluyorsunuz, hı hı, ama bir de bunun üstüne bir yan dal yaparak dahiliyenin içinde ayrıca bir endokrinoloji uzmanı oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi inanın, bunların içinde de, yani bir endokrinolog olduğunuz zaman onunla da yetmiyor. Kimisi işte diyabetle ilgileniyor, kimisi tiroidle ilgileniyor, hı hı, kimisi böbrek üstü bezleriyle ilgileniyor. Yani derinleştikçe derinleşen bir akademi var, hı hı, ve işte yani bizim büyüklüğümüz aslında oradan geliyor. Yani sayılar, evet, önemli. Yani bizim işte 12 bin lisans, ön lisans, işte 28 bin lisans öğrencisi, efendim sanırım 4 bin civarında yüksek lisans ve 2 bin civarında doktor öğrenci, yani çok geniş, bunlar çok devasa sayılar, ama asıl büyüklük bu çeşitlilikten ve derinlere inmekten kaynaklanıyor. Hı hı.
1: Gençler de bunun farkında galiba. Yani artık mesleklerin de değiştiği ve aslında bir mesleğe sahip olmakla işin bitmeyeceği, sonrasında, evet, sürekli kendilerini geliştirmeleri, farklı beceriler kazanmaları gerektiğinin farkındalar. Bunu da talep ediyorlardır diye tahmin ediyorum, girecekleri üniversiteden. Ne güzel ki Ege Üniversitesi de bu olanakları onlara tanıyor. Siz az önce söylemiştiniz, yapay, evet, zeka birçok mesleği dönüştürecek. Gençler de bunun farkında. İşte üniversitenin hazırlıklarından biri de bu galiba, değil,
2: evet,
1: mi?
2: Evet, şöyle, bunu şöyle bir soruyla buna başlayabiliriz. Yani yapay zeka her şeyi yapıyor mu? Eğer böyleyse öğrenciler ne yapıyor? Ya da biz üniversitede ne yapıyoruz? Neyin eğitimini veriyoruz? Buna ben şöyle bir cevap vermek istiyorum. Yapay zekayı biz bir araç olarak görüyoruz. Bize yardımcı olacak, işlerimizi hızlandıracak bir araç olarak görüyoruz. Bu şekilde görmek zorundayız. Veya başka bir yönden söylersek şöyle değerlendirebiliriz. Kendi alanında uzman olan kişiler ne kadar uzmansa, o alandaki uzmanlığa ne kadar sahipse, yapay zekayı da o kadar başarılı kullanabilecektir aslında. Hı hı. Yani dolayısıyla sadece işleri yapay zeka yapıyor diye ona yıkamayız. Burada az önce Tahir hocamın da belirttiği gibi ilimde, bilimde bir derinlik söz konusu. Öğrencilerimiz bu eğitimi almak zorunda. Bu eğitimi aldıktan sonra işleri ilerletebiliriz. Yani işlerin nereden geldiğini, kökünü bilmeden, bu ilimdeki derinliği, bilimdeki derinliği yakalamadan başarıyı sağlayamayız. Yoksa kabukta kalırız. O zaman kim yapay zekayı nasıl geliştiriyorsa ona mahkum oluruz, tabiri caizse.
1: Evet. Tabii üniversite hayatına girerken sonraki iş olanaklarını düşünüyor gençler, istihdam olanaklarını. Acaba Ege Üniversitesi istihdam sağlama açısından ne gibi özellikler taşıyor?
2: Peki şöyle, ben bir miktar en azından sağlık tarafını

0: Hayır hocama bırakarak cevap vermeye çalışayım. Şimdi tabii ki şunları izliyoruz. Biz tüm bölüm ve birimlerde mezunlarımızın en geç ne kadar sürede iş bulabildiğini izliyoruz. Hı-hı. Yine akreditasyon programları üzerinden öğrencilerin hem kamuda hem özel sektörde nasıl bir ihtiyacı karşıladığını ya da nasıl bir ihtiyacı karşılaması gerektiğini de izliyoruz. O şekilde bir öğrencilerimize eğitimi güncelleyerek vermeye çalışıyoruz. Şimdi dolayısıyla genel olarak baktığımızda öğrencilerimiz makul sürelerde iş bulabiliyor. Ama en baştan soruyu mesela bize bölümlere öğrenciler geldiğinde bu bölüme gelen öğrenci okuduğunda iş bulabiliyor mu diye soran öğrencilere ben diyorum ki soru yanlış. Şunun için yanlış. Bir kere öğrenciler kendileri hangi bölüm ve birimi tercih ediyorsa orada gerçekten o eğitimi en iyi şekilde tamamlayıp almaya bakmalılar. Yani iyi bir eğitim alarak öğrenciler bu eğitimi hakkıyla tamamlarsa öğrencilerin ben her alanda iş bulabileceklerine inanıyorum. Yani öğrencilere mezuniyetlerinde sadece diplomalarına bakılarak bir iş takdim edilmiyor ya da önerilmiyor. Hı hı. Öğrencilerin kazanımları sorgulanıyor. Yani öğrencilerin lisans eğitiminde özellikle mezuniyetten sonra evet siz burada bu bölümü bitirdiniz ama ne yapabiliyorsunuz? Yani aynı bölümü bitiren öğrenciler arasında burada bir farklılaşma oluşuyor.
1: Evet,
0: lisansta
1: evet.
0: Biz standart bir eğitim veriyoruz. Yani şu kadar 130 örneğin 132 kredi saat topladığımızda örnek vermek gerekirse mühendislik bölümü için söylüyorum. Bu sınırları çizilmiş bir eğitim. Yani öğrenci bu sınırları kendisi aşabilir. Hı hı. Genişletebilir. Yani bunu lisans eğitimi süresince evet buradan bir diploma alarak mezun olmak için bu kredileri alması gerekiyor. Yapması gereken staj, proje vesaire bunlar tanımlı. Ama öğrenci kendi eğitim süresini daha doğru değerlendirerek bu sınırları aşabilir, zorlayabilir, genişletebilir. Hı hı. Bunları aştığı, bunu doğru değerlendirdiği ölçüde iş bulma olanakları her bölüm ve birim için mutlaka olacaktır diye düşünüyorum.
1: Ama tabii bununla birlikte az önce bahsettiğiniz gibi işte Teknopark'ta vesaire firmalarla iletişimler, kamu kurumlarıyla bağlantılar, yurt dışıyla bağlantılar da var. Gençlere bu da sağlanıyor aynı zamanda
0: tabii,
1: değil mi? Bundan bahsetmek
0: şöyle,
1: lazım.
0: Şöyle Erasmus değişim hareketliliğimiz mevcut. Tüm bölümlerden, birimlerden öğrencilerimiz yurt dışına gidebiliyor. İsteyen öğrencilerimiz, belirli kriterlerimiz var. Bu kriterleri sağlayan öğrenciler öğrenci değişim programlarıyla.
1: Sadece gitmek değil, oradaki olanakları belki kullanmak, tanımak.
0: Tabii ki şöyle yurt dışına gitmek derken şunu kastediyoruz. Değişim programında öğrencimiz bir dönem ya da iki dönem yurt dışına gittiğinde ilgili bir üniversiteye gidiyor. Orada eğitimini bir dönem, iki dönem orada eğitimine orada devam ediyor.
1: Ufku açılıyor.
0: Orayı görüyor, farklı bir kültürü görüyor. Farklı bir üniversite ve farklı bir üniversite kültürünü görüyor. Tabii ki bunlar öğrencilerimizin gelişiminde pozitif etki yapıyor. Sadece bu değil. Yine üniversitemiz TÜBİTAK projeleri konusunda ön sıralarda olan bir üniversite. Ön sıraları alan bir üniversite. Hı hı. Biz proje olayını yine tüm bölümlerimizde önemsiyoruz. Araştırma üniversitesi olma kriterlerimiz çerçevesinde proje olayı önemli. Daha öğrenciler lisans okurken öğrencilere biz TÜBİTAK'ta lisans öğrencilerine tanınan proje hakları var. Lisans seviyesinde daha biz öğrencilere yapacakları projeleri TÜBİTAK formasında, yani TÜBİTAK üzerinden yaptırmaya çalışıyoruz örnek vermek gerekirse.
1: Evet.
0: Böylece gerçek bir projede öğrenciler yer alıyor. Bunu da önemsiyoruz. Çünkü şöyle geçmişe baktığımızda önemli yerlerde iş bulabilen arkadaşlar bu projeleri yapan arkadaşlar oluyor. Sadece o bölümden mezun olan arkadaşlar değil.
1: Hı hı.
0: TÜBİTAK'la her öğrencinin proje yapması zorunlu değil. Ama yapan arkadaşlar öne geçiyor. Onlar daha iyi imkanlarla daha iyi yerlerde hem kamuda hem özel sektörde iş bulabiliyor.
1: Hı hı. Tıp fakültesiyle ilgili istihdamı konuşmaya çok da gerek yok diye düşünüyorum.
2: Mecburen.
1: Doğru söylüyorsunuz. O zaman başka bir konuyu konuşalım. Üniversite tamam, iş hayatına hazırlanmak demek, kendini geliştirmek demek, çok çalışmak demek belki ama aynı zamanda bir sosyal hayat demek. Aynı zamanda bir üniversite öğrencisi olmak demek. Arkadaşlar demek, yenilikler demek. Siz İzmir'de üniversite öğrencisi olmaya dair ve Ege Üniversitesi kampüsüne, Ege Üniversitesi'nin olanaklarına dair neler söylemek istersiniz? Şundan da başlayalım mı? Tabii aileler ekonomik koşulları da düşünüyor. Yurt olanakları, barınma vesaire, bununla ilgili verebileceğiniz bilgiler nelerdir acaba?
3: Yani şimdi Ege Üniversitesi, dediğim gibi, ben kendi üniversitem diye belki taraf tutuyor olabilirim. Çünkü gerçekten tıp fakültesi öğrenciliğimin başladığı 1983 yılından bu yana 43. yılımdayım ben Ege Üniversitesi'nde. Onunla ilgili eksik yönleri görememiş olabilirim ama objektif de davranmaya çalışarak söylüyorum. Gerçekten pek çok üniversitenin kampüsüne gittim baktım ben. Tabii. Türkiye'de. Hı hı. Devlet, özel, vakıf. Evet, çok güzel, şirin kampüslerimiz var. Ama şehre oldukça uzak.
1: Hı, evet.
3: Çok büyük kampüslerimiz var. Şehre yakın, şehrin göbeğinde ama soğuk.
1: Hı hı.
3: Yani bu ikisini bir arada böyle barındıran çok enteresan bir kampüs. Yani içinde bisikletle dolaşabileceğiniz, yürüyebileceğiniz, yani hiç güneşe çıkmadan, hı hı. Hani Evliya Çelebi'nin bir hikayesi vardı ya, zamanında işte Afyon'dan İzmir'e bir sincap hiç yere değmeden,
1: evet,
3: ağaçlarla gidermiş. Evet, hiç güneş altında kalmadan yürüyebileceğiniz,
1: İzmir içinde
3: ağaçların yani olduğu, evet, kendine özgü kuşların olduğu, gerçekten çok güzel bir kampüs. Ulaşımı çok kolay ve çevresinde 14 bin öğrenciyi barındırabilecek yurt kapasitesi var ve burada, evet, her ekonomiden öğrencinin de faydalanabileceği,
1: hı hı,
3: işte KYK'nın yurtları var, özel öğrenci yurtları var, güvenliği var. Yani zaten İzmir biliyorsunuz güvenli,
1: evet,
3: güzel,
1: evet,
3: bir şehir, insanı da güzel. Ya buraya gelen öğrencilerin de önemli bir bölümü İzmir'de okumak için, İzmir'de bulunmak için geliyor ve evet, bizim de üniversitemize geldiğinde gerçekten bizde bir spor tesisleri var hemen, hem de üniversiteye girer girmez, öyle hani girdikten sonra nerede bu diye falan arayacağınız bir yerde değil, hemen,
1: hı-hı,
3: tarifi çok kolay, üniversitenin ana kapısından girin, 200 metre yürüyün, düz devam edin, sola dönün, orada yüzme havuzu, orada açık spor salonu, kapalı spor salonları, yani yeter ki spor yapmak isteyin. Evet, hemen karşıya dönün, sırtınızı spor salonuna verin, karşınızda 2000 öğrencinin faydalanacağı devasa bir kütüphane.
1: Evet.
3: Hı hı. Her şey okumak, çalışmak değil, biraz da işte dinlenelim, sohbet edelim, çay kahve içelim. Evet. Arkanı kütüphaneye ver, yürü, bir sürü kafenin, yemek yiyeceği yerlerin, sohbet edeceği yerlerin olduğu, öğrencilerin birlikte sosyalleşebileceği yerler. Hı hı. Yani kulüpler, 21 bin tane öğrencimiz bizim bu kulüplere üye, öğrenci topluluklarına daha doğrusu, hı hı, üye ve her çeşit, yani sanattan spora,
1: neye ilgisi var?
3: Yani neye ilgisi varsa, felsefeden tarihe, bunları yapabilir. Yani Ege Üniversitesi dediğim gibi bir derya aslında.
1: Hı hı.
3: Bizim yani kısaca aslında eğitim sistemimizle ilgili benim tespitim bu. Yani ilk ve orta öğretimde aslında çocuklara nasıl iyi bir birey, nasıl sağlıklı bir vücuda sahip olan ve düşünce mekanizmasına sahip olan bir insan, nasıl iyi bir vatandaş,
1: evet,
3: nasıl iyi bir dünya insanı ve insanlara nasıl faydalı olabilirim ve toplumda görevimi nasıl daha iyi yaparımı öğretmek lazım.
1: Evliliği,
3: çoğunlukla.
1: Aileler, eğitimler,
3: aynen,
1: üniversite.
3: Araştırmayı, öğrenmeyi öğretip işte üniversiteye de karar verdiği o 17 yaş, ki şu anda hepimizi yöneten, hepimizin 17 yaşındaki bu hali.
1: Evet.
3: Aslında bizim patronumuz 17 yaşındaki biziz.
1: Çok haklısınız.
3: O nedenle bunu ilk bu laboratuvarımda güzel alıp Ege Üniversitesi gibi de bir büyük bir imkan sağlayan bir kurum varsa da ben oraya giderim. Ne istiyorsam orada bilirim ve onu devam ederim.
0: İmkanlar konusunda ben de bir iki ilave yapmak isterim.
1: Çok kısa artık Sayın Rektör. Çünkü son söylemek istediklerinizi yayına

0: Onu da soracaktım size.
1: Bu son söylediklerimden önce olsun. Şöyle ki yaklaşık 50 bin öğrenciyi barındırıyor üniversitesi, ev sahipliği yapıyor. 14 bin kampüs içinde KYK yurtlarının kapasitesi de 14 bin. Yani yaklaşık üçte bir kapasiteyi sağlayan burada bir yurt imkanı mevcut. Bir de burslar. Burslardan bahsetmemiz lazım. Yine ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs sağlamaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Güçlendirme vakfımız var.
0: Aha.
1: Burası üzerinden. Firmalara kiraya verdiğimiz yerler var. Oralara bu kiralamaları yaparken diyoruz ki olmazsa olmazımız öğrencilerimize vakıf üzerinden burs vereceksiniz. Bunu çok önemsiyoruz.
0: Evet.
1: Özellikle yüksek lisans ve özellikle doktora seviyesinde bursları çok önemsiyoruz. Firmaları teşvik ediyoruz. Bu şekilde öğrencilerimize imkan sunmaya çalışıyoruz.
0: Sayın Rektörüm, çok teşekkür ediyoruz. Tabii konuşsak daha saatlerce konuşuruz ama programın bir süresi var. Sağolunuz, bize vakit ayırdınız. Buraya kadar geldiniz. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Alcı, teşekkür ederiz tekrar.
1: Biz teşekkür
0: ederiz. Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tahir Yağdı, sağolunuz efendim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Ve Yaşamın Ritminin bugünlük sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçükgül, ben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Hoşça kalın. Yaşamın Ritmi.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Mutfağın Sırları'ndasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Artık yaz aylarının sebzesini doya doya pazarlarda, marketlerde bulup daha uygun fiyatlara almaya başladık. Kim sevmez ki patlıcan kızartmasını? Ben çok severim. Üzerine böyle sarımsaklı, domatesli bir sos dökülürse karışık kızartmanın içinde çok güzel olur. Evet, kalorisi var. Ama ne yapalım ya, biz damak tadına çok düşkün bir milletiz. Bırakın biraz olsun kalorisi. Peki patlıcanın yağ çekmemesinin bir sırrı var mı? Var tabii. Olmaz mı hiç? Eğer patlıcanı karnıyarık gibi bir yemek yapacaksanız, patlıcanları alacalı soyduktan sonra bir teflon tencerenin içine az miktarda yağ koyun. Çok değil. Yani böyle kızartacak kadar çok değil. Teflon tavanın yüzeyini bir santim kaplayacak kadar yağ koyun. Patlıcanları aralıksız ve sıkışık bir şekilde soğuk yağın içine dizin. Sonrasında kapağını örtün ve çok kısık ateşte patlıcanları terleterek kızartın. Bu yöntem pek bilinmiyor. Patlıcanlar terleyerek kızardığı için bir kere yağ emmiyorlar. İkincisi sağlıklı pişiyorlar. Çünkü bu tam anlamıyla bir kızartma değil. Pişirme yöntemi. Arkalı önlü kızarttıktan sonra artık patlıcanı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

0: patlıcanları böyle küçük parçalar halinde doğrayıp kızartmak istiyorsak ne yapacağız? Onun için de bir yöntem var. Patlıcanları alacalı soyup istediğiniz irilikte doğrayın. Sonra karbonatlı suya yatırıp üzerine biraz da limon sıkın, biraz da şeker koyun. 10-15 dakika en az bu şekilde bekletin. Sonra süzgeci alıp kurulayın. Kuruladığınız patlıcanların üzerine birkaç kaşık mısır ya da buğday nişastası serpip şöyle bir harmanlayın. Küçük derin bir tencerede yağı kızdırın ve patlıcanları birkaç ayrı partide kızartın. Delikli kepçe ile bir süzgecin içine alın. Çok az yağ çekerek kızaracaklar. Zaten hem çıtır hem içleri yumuşak kızaracaklar, hem de mümkün oldukça az yağ çekerek kızaracaklar. Patlıcanın huyudur, illaki yağ çeker ama böyle normal kızartmadaki gibi, sünger gibi yağ çekmez efendim. Her patlıcan yemeği yapmadan önce patlıcanları az önce söylediğim gibi şekerli, tuzlu, karbonatlı suyun içinde bekletin. Biraz da sirke ilave ederseniz ya da limon suyu ilave ederseniz patlıcanlar beyaz kalarak kızarırlar. Bizim mutfağımızda 350 çeşitin üzerinde, tam sayıyı şu an hatırlayamayacağım, patlıcan yemeği var. Bunlardan bir kısmı da unutulup gitmiş. Çünkü Osmanlı'da arşivleme geleneği olmadığından pek çok tarifimiz kaybolmuş gitmiş. Efendim, bugün de yayınımızın sonlarındayız ama biz sizlerle yeniden görüşmek isteriz. Oradaysanız buradayız. Bizi dinlemeye devam edin. Hoşça kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Lübnanlı mevkidaşı Joseph Am'la Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimiz sürüyor dedi. İsrail'in insanlık suçu işlediğini vurgulayan Erdoğan, bölgede güvenliğin desteklenmesi için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye'nin yer almak istediğini söyledi. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Etkinliklerde çeyrek asırda hayata geçirilen projeler ve reformlar anlatılacak, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine dikkat çekilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Mecliste yapılan kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Merkez Yönetim Kurulu ise bugün toplanacak. Toplantının gündeminde kurultay süreci olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi verdi. Buna göre Antalya Kaş, Isparta Eğirdir ve Muğla Seydikemer'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Günler Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerindeki orman yangınlarında ise yoğun mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Küçük'ün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma